0: kankaydı? Infantino bizim kanka mıydı abi?
1: Kankaydı.
0: Nani kankaydı abi? Nerede kankalık?
1: Bizim sözümüzden çıkmaz Infantino.
0: Nerede kankalık kardeş? Kankalık bu mu? Yani eleştirinin dozu falan, bunlar olan şeyleri söylüyorum ben. Olmayan bir şey söylemiyorum.
1: Hocam,
0: kendi fikrimde değil bunlar. Olmuş olaylar bunlar.
1: Doğru. Söylemiş olduğunuzun her şeyin altına bütün şu an Türkiye'de yaşayan milyonlarca taraftarımız imzasını atar hocam. Kimse kusura bakmasın.
0: Abi biz kankaysa o zaman bize kanka şuradan yakından bir kamp yeri ver bize.
1: Kankalığa da gerek yok. Diğer ülkeler yapmış, 3 kuruş fazla ödemiş. Ya geçmişler başka yere. Kanka olmaya da ihtiyaç yok. Ya ben yani, Arizona'yı beğenmedim. İşte atıyorum San Francisco'ya geçeceğim diye. Bitir işi. Bu kadar net. Aradaki farkı öde geç. Doğru mu hocam?
0: Kesinlikle ve kesinlikle. %100 doğru. Kesinlikle ve kesinlikle. Bizim ilk iki maç sonucunda havlu atmamızın sebebi o çocukların 40-45 derece içerisinde koş gel koş gel koş gel koş gel. Sonra gel otele, klimalı oda 25 derece. Ama o zaman işte o insan fizyolojisi o zaman bozuluyor.
1: Darmadım alıyorsun.
0: Bunu bilim adamları söylüyor, ben değil.
1: Doğru. Hocam kısa bir ara gitmemiz gerekiyor. Müsaade ederseniz aradan sonra sevgili Ali Kunak hocamızla sohbetimi devam edecek. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Ali Kunak hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Hocam özellikle racon kısmına gelmek istiyorum. Müsaade ederseniz Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Amerika'dan sık sık raconlar da kesti. En sonunda bir YouTube kanalı, Bahar Feyza'nın hanımefendinin YouTube kanalına katıldı. Orada şu cümlesi var: neden istifa edeyim, ben kulüp başkanı mıyım diye. Daha yapacak çok işimiz var dedi. Montella da aynı şekilde biraz giderli konuşmaya başladı. Montella da işte bu galibiyet 1000 tane zafere denk oldu, bu çocukların psikolojisini Türk halkı bozdu tarzı da böyle açıklamalar yaptı. Ne diyorsunuz hocam bunlarla ilgili?
0: Şimdi bak, bu takım 2002'deki mini takımımız gibi böyle başarılı bir şey, sonuçla şeyden dönseydi, Amerika'dan dönseydi ne olurdu? Sınırda fantomlar, F-16'lar
1: tabii havada karşılaşırlardı.
0: Eşliğinde Atatürk Havalimanı'na inecekti. Ve işte karşılama grupları, büyük şenlikler, hepsi bunlar düzenlenecekti. Ve uçağın kapısı açılacaktı. Uçağın kapısından ilk kim iner abi?
1: Şey inerdi.
0: Kulüp başkanı iner.
1: Kulüp başkanı.
0: Yani bir başkan iner.
1: Aynen.
0: O zaman uçağın kapısından birinci sırada Sayın Hacı Osmanoğlu inecekti.
1: Doğru.
0: El sallayacaklar.
1: Doğru.
0: Büyük bir gururla. Abi ben arkasından kim gelecekti? Montella
1: gelecekti.
0: Montella. Ondan sonra da işte Hakan Çalhanoğlu, futbolcular, onlar gelecek. Şimdi arkadaş, başarılı olsaydınız bu tabloyu da hepimiz sizi yürekten gururla alkışlayacaktık. Ama şimdi başarısızlık durumu olunca da ya bizi aptal yerine koymayın ya. Tamam, bugün galip geldiniz, Allah razı olsun. Bu güzel bir şey yani, ev sahibi Amerika'yı yendik, tamam eyvallah.
1: Eksik Amerika'yı yendik.
0: Hadi eksik, tamam. Onu da geçtim. Amerika'yı yendik. Ama 1000 galibiyet değil bu bana. Bana bu sadece bir galibiyet. Ya bana 1000 galibiyet değil. 1000 galibiyet. Nerede 999'u?
1: Güzel
0: yani
1: soru.
0: Nerede 999'u arkadaş?
1: Doğru.
0: O zaman şimdi başarısızlık olduysa da, başarıda en büyük payı siz alacaksınız. Başkan bir defa milli takımda bir kulüptür. Milli takımın başkanı da Türkiye Futbol Federasyonu başkanıdır. Hı hı. Bu nettir. Bütün dünyada da milli takımların başkanı o ülkenin federasyon başkanıdır. Yani kendini ne zannediyor? Yani başka bir o şey mi, oluşumda falan mı düşünüyor Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu? Bunu sormak lazım, bilmek lazım. Şimdi bakıyorum. Şimdi Fatih Terim'le başladı biliyorsunuz şey. Kapışma
1: Fatih. Hocam araya gireyim. Buradaki açıklamalar acaba Amerika'ya yanlış mı gönderiliyor? Buyurun hocam, söz sizde tekrar.
0: Ya sen var ya, benim ağzımdaki laf alıyorsun, hop kapatıyorsun.
1: Ama soru atıyorum size hocam. Senaryo soru atıyorum tekrar. Buyurun hocam. Buyurun.
0: Şimdi bak arkadaş, ben şimdi Fatih Terim, tamam kimileri sever kimileri sevmez ama kariyerlidir. Bir milli takımda başarılı, Galatasaray'da başarılı olan teknik, çok değerli bir teknik adamımızdır. Bir ve Futbol Federasyonu'nun delegesidir, doğal delegesidir. Ben Fatih Hoca'nın demecini şöyle bir bakmıştım. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun verdiği cevaptan sonra iki kere daha baştan sona kadar çok dikkatli, iyi bir şey yaptım, dinledim. Ben böyle bir eleştirecek bir şey görmedim. Son derece dikkatli konuşmuş. Kelimeleri dikkatli seçmiş. Ondan sonra Ahmet Çakar için bir suç duyurusunda bulunacağını söylemiş Bahar Feyzan'a.
1: Onun bunun çocukları tarzı bir şey galiba söylemiş ama ben öyle bir şey de görmedim Ahmet Hoca'nın şeyinde.
0: Şimdi ben Ahmet Çakar'ın bütün paylaşımlarına baktım. Böyle bir şey de Ahmet Çakar'ın söylediğini görmedim.
1: Evet.
0: Şimdi buradan ne çıkıyor? Senin biraz önce söylemiş olduğun şey çıkıyor.
1: Konu çıkıyor.
0: Yani konu çıkıyor. Nasıl? Burada yapılan konuşmalar Amerika'ya yanlış aksettiriliyor.
1: Ya da doğru aksettiriliyor ama fatura buradaki insanlara kesilsin diye de yapılıyor olabilir mi?
0: Yani o da...
1: Yani bir şekilde bedel ödetme anlamında. Yani bizim başarısızlığımızın suçları aslında bunlar deyip kamuoyu onların önüne atmak olabilir mi hocam? Bilmiyorum, ne dersiniz bu anlamda?
0: Şimdi bir de gerçekler var. Yani bu adam öyle bir şey söylememiş. Öbür adam gayet yapıcı bir eleştiride bulunmuş. Evet, demiş ki turnuva bitsin, ondan sonra hesap sorulacak. Hesap da sorulur demiş yani. Şimdi tabii ki herkesin, her Türk kamuoyu insanının bu federasyonundan bu turnuvayla ilgili bir açıklama beklemesi herkesin doğal hakkıdır yani. Ben de beklerim. Arkadaş, niye böyle olduğunu bize bir anlatın. Bu takım, bireysel bazda baktığımız zaman bu takım çok iyi bir takım mı? Bunu biri benden önce Fatih de söyledi, Sayın Demirkol. Hı hı. Bu takım, şöyle bir baktığımız zaman yapılacak güzel takviyelerle en az 10 yıl dünyada ve Avrupa'da tozun toprağını attıracak bir takım yapısı var mı bu takımda? Var.
1: Var. Var.
0: O zaman helvanın niye olmadığını bize bir anlatın abi.
1: O zaman şöyle söyleyeyim, helvanın neden olmadığını. Montella'nın sık sık yapmış olduğu açıklamalara baktığın zaman devamlı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na çok destek verdiğini, hep onun arkasında durduğu tarzında açıklamalar da yapıyor. Yani aslında Montella bir şekilde İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu arkasına alarak biraz böyle istifadından kurtulmaya mı çalışılıyor? Ne dersin hocam bununla ilgili? Şimdi açıklamaya bakıyorsun, devamlı Montella'nın her konuşmasında başkan çok iyi bir insan, onun için de iyi oldu bu galibiyet tarzı hep açıklamalar yapıyor Montella.
0: Demek ki iyi destek alıyor. Bu bunu gösteriyor da. Şöyle yani, yabancı teknik adam ne olursa olsun sonuçta burada aldığı paraya bakar abi. Yani ben oflu olacağım, poflu olacağım falan demez.
1: Evet.
0: Yani öyle bir şey de kalbinden geçmez. O alacağı paraya bakar. Eğer bir işlerde sarpa sarma durumu olursa da alacağı tazminata bakar. Sözleşmesine yazar, tazminata bakar.
1: Doğru.
0: Tazminata bakar.
1: Doğru.
0: Montella.
1: Sence Montella devam etmeli mi, gitmeli mi hocam? Montella.
0: Abi şimdi bak, bu şu şeyden sonra, hele şu bugün verilen bu demeçten sonra, bu King Kusan demecinden sonra Türk halkının gözünde Montella sevgisi diye bir şey kalmamıştı. Ve bu durumda Montella'nın devam etmesi, teknik bilgi, futbol bilgisi bilmem ne, onları bir kenara bırak, bizimle enerjisi uyuşmaz bundan sonra Montella. O yüzden ben Montella ile yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Neden dolayı? Dünya Kupası'ndaki başarısızlıktan dolayı değil. Bugün Amerika maçından sonra vermiş olduğu demeçle içindekileri dışa vurmuştur. Bak, Arda Güler nasıl konuştu? Örnek alsın.
1: Evet. Arda farklı.
0: Örnek alsın. Hı hı. Orkun nasıl konuştu? Örnek alsınlar. Futbolcularımız örnek alsınlar. Herkes orada bizim manevi değerlerimize, seyircilerimize, duygularımıza önem verirken öbür tarafta adam dalga geçer gibi bin galibiyet diyor buna ya. Nasıl bin galibiyet abi? Bana bir düz anlatsın ya.
1: Bin tane zafere denk oldu dedi hocam. Bu galibiyet bin tane zafere denk oldu. Hocam dünyanın her yerinde eleştiri var.
0: Amerika'nın teknik adamı demiş ki.
1: Ne demiş?
0: Ya demiş anlamadım maçtan sonra demiş. Yani biz mi grup birincisi olduk, Türkiye mi grup birincisi
1: ya,
0: olduk?
1: Ya ya. New York Times'ta da bir yazı vardı. Görmüşsünüzdür belki Amerika'dayken. Hani bu 62 tane şutun şeyi kaleye bulmamasından dolayı bunlarla ava çıkarsanız arkalarında durun diye böyle bir eleştiri yazısı vardı. New York Times'ta. İki gün önceki Milliyet'te manşetti bu haber. Sür manşetti.
0: Gördüm.
1: Gördün mü hocam?
0: Şimdi bak bir şey silah dışından iyi bir örnek değil ama hani oradan verelim tamam mı? 62 tane şey atıyorsun, kurşun atıyorsun, hepsi karavana. Yani 62 şut atmış olmakla övünmek
1: ne kadar enteresan şey, evet ya maalesef.
0: Ya 62'de sıfırı niye attın kardeş? Niye 62'de sıfırı?
1: Bugün yani? 7 tane attın, 3'ü gol oldu.
0: Ha yani. 7 dediğin gibi 7 tane üstü. Bak bugün %50'ye yakın oranın var.
1: O zaman 62 ne oldu? Kaleye bulamadı.
0: 62'de 62 atmakla önlemek yerine niye 62'de 0 oldu onun
1: cevabını vermesi lazım.
0: Yani muhasebesini yapıp bence geldik.
1: Hocam son olarak da tabii bir Mali Genel Kurul var galiba Türkiye Futbol Federasyonu'nda öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorum değil mi hocam?
0: Mali Genel Kurul yapıldı. Yapıldı. Ancak bu Yargıtay kararları doğrultusunda sanırım ana statüde yapılması gereken değişikliklerden dolayı bir olağanüstü genel kurul yapılacak.
1: Onun içine bir seçim maddesi konacak deniyor hocam. Katılıyor musunuz?
0: Ben şu anda şu aşamada bunu seçim maddesinin konulabileceğini zannetmiyorum. Neden dersen.
1: Neden hocam?
0: Kulüp, bu bir organizasyon meselesi. Yani şu anda kulüplerde bu organizasyonu yapabilecek bir enerjiyi görmüyorum. Çünkü kulüplerimizde de maalesef onlardaki zihniyet de bir tuhaf. Neden dersen tüm kulüpler istiyor ki yani adaletli, dürüst, iş yapan, düzgün bir federasyon değil. Bizim kayıran, bizi ayıran, bizim lehimize çalışan bir federasyon istiyorlar herkes. Şu anda işte 10+4 gündemde. Bugün öğleden sonra Kulüpler Birliği toplantısı var. 10+4 ile ilgili bunun değişmesiyle ilgili federasyona galiba bir talepte bulunacaklar. Belki hani bu işte Amerika dönüşünde İbrahim Hacı Osmanoğlu şimdiye kadar çok dik konuştu. Hayır olmaz dedi de belki taviz verebilir dedi diye düşünüyorum.
1: Anladım.
0: Bazı kulüplerin Merkez Hakem Kurulu'nun değişmesini şart koşacağı şeklinde bir görüşleri olduğu konuşuluyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu bir şey verecek yani. Bir kurban verecek de bunu 16-4 ile mi verir, MHK ile mi verir, Montella ile mi verir?
1: Pazarlık yapabilir.
0: Yani
1: yabancı kuralında size destek olayım, siz de bana destek olun diye kulüplerle pazarlık yapabilir mi hocam? Son olarak onu sorayım size.
0: Tabii yani şimdi burada olacak olan olay bu. Tamam 16-4 değişsin ya da işte harcama limitleriyle ilgili bir takım şeyler
1: artışlar
0: var.
1: Olabilir diyorsun.
0: Evet yani bugünkü Kulüpler Birliği'nde alınacak karar ve Kulüpler Birliği ile İbrahim Hacı Osmanoğlu arasında geçecek görüşmeler önümüzdeki haftanın gündemini belirleyecek görüşmeler olacak diye düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkürler. Çok da önemli bilgiler aktardınız. Ekleyeceğiniz son bir şey var mı hocam sevgili Ali Kulak hocam?
0: Güzellikleri yaşayalım inşallah.
1: İnşallah
0: ya.
1: Hocam. İnşallah. Peki. Çok teşekkürler.
0: Hayırlı cumalar olsun.
1: Sağ olun efendim size de. Evet hattımızda MHK'si Genel Sekreteri, FIFA Eski Yardımcı Hakemi sevgili Ali Kunak hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük ve bu haftalık da Ters Köşe'nin sonuna geldik. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter üzerinde, yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav, bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Bir son dakika gelişmesi var. Beşiktaş Gayin Euroleague'de siyah beyazlı takım gelecek sezon Euroleague'de mücadele verecek. Beşiktaş Gayin Euroleague'de siyah beyazlı takım gelecek sezon Euroleague'de mücadele verecek. Bu son dakika gelişmesini aktardık sevgili dinleyenler. Hemen hatırlatalım, Radyo Spor'da programımıza ulaşabilirsiniz. Twitter ve X üzerinde, yani Twitter'da X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav, bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz Emre Kaplan olacak. Emre Kaplan'la birlikte transfer gelişmelerini konuşacağız. A milli takımımızın bugün sabah saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile maçı vardı. Mücadeleyi milli takımımız 3-2'lik skorla kazandı. Gruplardaki ilk galibiyetini aldı, ancak bu galibiyet milli takımımıza yetmedi. A milli takımımız Paraguay ve Avustralya maçını kaybettiği için grubu 4. sırada tamamladı ve veda etti. Bunun da altını çizmiş olalım sevgili dinleyenler. Şu anda kontrol ettiğimde grupta Amerika Birleşik Devletleri 6 puanla, 2. sırada Avustralya ve Paraguay 4 puana sahip. Avustralya 2. sırada, Paraguay ise 3. sırada. En iyi 3'üncüler sekmesinden Paraguay bir üst tura yükselebilir. Bunun da altını çizmiş olalım. Kontrol ettiğimde ne yazık ki, yani burada sevgili dinleyenler, kontrol ettiğimde en iyi üçüncüleri şu an anlık kontrol ediyorum. İsveç, Ekvador, Bosna Hersek, Paraguay, Hırvatistan, Güney Kore, Cezayir ve İskoçya bir üst tura yükseldi. En iyi üçüncüler sekmesini kontrol ettiğimde son 32'ye kaldı bu takımlar. Milli takımımız adına büyük fırsat tepilmiş oldu. İlk iki maçta 3 puan alabilseydik grubu lider ya da ikinci sırada bitirmemiz işten bile değildi. Hattımızda konuğumuz Emre Kaplan. Emre Kaplan'la birlikte transfer gündemini konuşacağız. Emre abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk. Yayınlar Salim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yani en iyi üçüncüler sekmesine baktığımızda bizim grubumuzdan Paraguay direkt 4. sırada ve bir üst tura yükseldi. Son 32'ye kaldı.
1: Ya üzülmemek elde değil Salim. Çünkü Paraguay maçını hatırlıyoruz. 10 kişi 45 dakika 10 kişi Paraguay'a karşı oynadık. Bir gol atabilmiş olsak çok daha farklı şeylerden bahsedecektik. Çünkü averaj olarak da Paraguay'ın önünde olacak. Berabere bile bitse, yani o maç berabere bile bitse, Amerika'dan farklı bir mağlubiyet aldıkları için önlerinde olacaktık. Yani çok fazla.
0: Bir de yani berabere kalsak Paraguay'dan 2 puanı sil.
1: Tabii. Zaten yani onların zaten puan olarak öyle bir durum olmayacaktı. Doğru söyledin. Yanlış bir hesap yaptık ama hakikaten neresinden bakarsan bak üzülecek, ahval edecek çok şey var bu turnuvada. Yani şimdi tabii ki Amerika galibiyeti bir teselli oldu ama iddialı bir şekilde, iki takımın da iddialı bir şekilde çıktığı senaryoda böyle olur muydu bu maç? Onu da düşünmeden edemiyor insan tabii. Amerika çok fazla rotasyon yaptı. Biz yani sonrasında yapılan açıklamalara falan artık girmek istemiyorum. Çok konuştuk yani. Vincenzo Montella'nın ruh halini ben çok iyi görmüyorum açıkçası bu turnuva sürecinde. Ama üzülecek çok şey var. Burada tek olumlu çıkarabileceğimiz, olumlu görebileceğimiz şey bence Arda Güler'in maç sonu açıklaması. Bundan sonra da bu takımın liderinin çok net bir şekilde Arda Güler olması gerektiğini bize gösteren açıklamalar olduğunu düşünüyorum.
0: Peki bir yol ayrılığı olur mu?
1: Yani şu an görünen tabloda hem Sayın Hacı Osmanoğlu hem de Montella da, yani başkan benim arkamda, benim bırakmaya niyetim yok şeklinde konuşuyor ama tabii Türkiye'ye döndükten sonra nasıl değerlendirmeler yapılacak bilmiyorum. Çünkü kulüplerin de federasyonun değişmesiyle ilgili bir talebi var. Federasyon yönetiminin değişmesiyle ilgili talebi olan kulüpler olduğunu biliyoruz. Sezon içinde de bunları duyduk. Evet. Şimdi bir Dünya Kupası başarısızlığıyla birlikte bu sesler daha çok yükselecektir ama tabii bir takımımız Türkiye'ye dönsün, yöneticiler Türkiye'ye dönsün, ondan sonra göreceğiz. Yani bu konuda birçok kulübün de hemfikir olduğunu biliyoruz aslında. Federasyonun bir değişim yaşanmasıyla ilgili, hatta önemli isimlerin bu konuda hazırlık yaptığıyla ilgili de bazı bilgiler tabii ki kulağımıza geliyor.
0: Hemen sormak istiyorum. Fatih Hoca'nın ismi anılıyor federasyon başkanlığı ile alakalı. Böyle bir gelişme bekliyor musun?
1: Ben beklemiyorum Salim. Yani Fatih Hoca'nın da böyle bir düşüncesi, böyle bir planı olduğunu zannetmiyorum açıkçası. Daha önce biliyorsun futbol direktörü göreviyle federasyonda görev yapmıştı. Hatta yakın zamana kadar devam eden yabancı kuralını da getiren isim kendisiydi. Gerçekten çok köklü değişiklikler yaptı o dönem Fatih Hoca. Belki onun getirdiği o kurallar, onun getirdiği yeni düzenlemeler tam olarak uygulansa daha farklı bir noktada olabilirdik. Çünkü herkes onu 14 yabancı kuralı üzerine 14 yabancı olarak değerlendirdi ama onun içinde çok farklı detaylar vardı. Oralar çok kulüplerin işine gelmediği için uygulanmadı. Ben Fatih Hoca'nın bu göreve çok talip olacağını düşünmüyorum. Kendi açısından talip olacağını da düşünmüyorum. O yüzden yani daha farklı isimler üzerinden, mesela çok da çıktığı için söyleyebilirim, mesela bir Mustafa Eroğlu ismi üzerinden gidilebilir gibi. Çünkü kendisi de uzun yıllardır önce Başakşehir'de, sonra milli takımda, yani bu sürecin biraz hazırlığını yaptı da diyebiliriz. Kendisini de yakinen tanıma imkanımız oldu milli takımda olduğu süreçte. Gayet çalışkan ve bu işlerle uluslararası anlamda ilgilenen bir isim olduğunu da gördük. Bilmiyorum olur olmaz ya da aday olur öyle bir düşüncesi var mıdır ama kulağımıza gelen bilgiler biraz bu yönde.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Emre Kaplan, sohbetimiz devam ediyor. Emre abi, az önce ifade ettim, federasyonun değişmesini isteyen kulüpler var diye. Bugün de Kulüpler Birliği toplantısı olacak. Yabancı kuralı ile ilgili Kulüpler Birliği'nin formülleri masada. Federasyon 10+4'e karar kıldı. Fakat bunun değişmesini isteyen kulüp sayısı bir hayli fazla. Özellikle de Anadolu kulüpleri ve diğer takımlar, yani topyekün, bu kuralla birlikte şunu ifade ediyorlar: yerli oyuncuların ücreti ve bonservisi arttı.
1: Ya bu kısıtlamalar olduğu zaman hep bununla karşılaşıyoruz Salim. Geçmişte de işte 5+3, 6+3, 6+0 falan gibi bir sürü böyle değişik değişik denklemler gördük. Ne zaman bu denklemlere sıkışsak bu iş yerli oyuncuların biraz hak ettiğinden fazla hem maaşlar hem bonservisler elde etmesiyle sonuçlandı. Bu yerli oyunculara da bir katkı sağlamadı. Yani burada 2 milyon euro maaş alacak oyuncu oynamasa bile gelip yedek kulübesinde oturmayı tercih etti. Biz ne zaman ki biraz daha işte bu 8+3'lere, biraz daha yabancı sayısının arttığı ama yerlinin de zorunlu olarak yer alması gereken sistemlere döndüysek, son yıllarda zaten milli takım bir çıkış yakaladı. Yani oyuncu yetiştirme anlamında da bir çıkış yakaladığımız ortada. Dediğin gibi ben de şimdi oraya geçeceğim zaten. Kulüpler Birliği toplantısına geçeceğim. Sadece Anadolu takımları değil, yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, 4 büyük kulübün 3'ü de şu anda bu konuda hemfikirler. Kendi aralarında da yönetimler düzeyinde görüşmeler yapıldığını biliyorum. Bir değişiklik istiyorlar. Ha, ben şunun olacağını düşünmüyorum, çok net söyleyeyim. Yani 14'te bu sayı kalacak. Bu 10+4'te şöyle bir esneme olabilir. Talep de zaten bu yönde. Biliyorsun o 4 oyuncu 2003 doğumlu ve sonrası oyuncular olarak alınabiliyor. Onun biraz daha aşağı çekilmesi, yani 2000 ve sonrası şeklinde bir talep var. Bu iletilecek. Bir de pazartesi günü biliyorsun kulüplerin harcama limitleri açıklandı. Orada da yani şu an gerçekten harcama yapma konusunda zor durumda olan kulüpler var. Bir sapma payı ile ilgili durumun değerlendirmesini isteyecek bazı kulüpler bugün. Bunun güncellenmesini isteyecekler. İki tane önümüzdeki sezonu çok yakından etkileyecek konu başlığı var açıkçası. Bugün Kulüpler Birliği toplantısı o açıdan önemli. Sayın Ertuğrul Doğan da Kulüpler Birliği Başkanı da geçtiğimiz hafta bu yabancı ile ilgili kulüplerden gelen talebi federasyona ileteceğini söylemişti. Çünkü gerçekten yoğun bir talep var, yoğun bir istek var. Buna çok kayıtsız kalabilmek mümkün değil. Sonunda federasyon nasıl bir karar alır bilmiyorum ama bugün itibariyle en azından çok yoğun bir şekilde gündeme geleceğini biliyoruz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Emre Kaplan, sohbetimiz devam ediyor. Emre abi, Galatasaray'ın bu noktadaki talebi belli. Fenerbahçe ile birlikte hareket edecek mi?
1: Ya ben Fenerbahçe'nin de burada hemfikir olduğunu düşünüyorum. Mesela Beşiktaş net bir şekilde bu konuya destek verdiğini bizzat Başkan Serdal Adalı açıkladı. Sonrasında da kendi aralarında yönetimler düzeyinde yapılmış görüşmeler var. Yani iki kulübün de menfaatine olabileceği şeklinde. Fenerbahçe o süreçte tabii seçim dönemi geçirdiği için çok net bir tavır ortaya koyma durumu söz konusu olmamıştı ister istemez. Şimdi Aziz Bey'in de benzer bir düşüncede olduğunu açıkçası tahmin ediyorum ve tahminin ötesinde de bu şekilde bilgiler geliyor. Yani yabancı kuralı ile ilgili, çünkü Fenerbahçe'nin de elinde şu anda 19 tane kontratlı yabancı oyuncusu var. Bunları gönderebilmek çok kolay bir şey değil. Çok ekstra maliyetler yükleyebilir Fenerbahçe'ye. En azından biraz esneme talebi onlarda da olacaktır. Yani Galatasaray'ın zaten dediğim gibi çok net olarak talebi o 4 oyuncunun artı 4'ün ikisinin 2000, hadi olmadı 2001 doğumlu ve sonrası şeklinde olması yönünde. Eğer öyle olursa yönelebileceğiniz oyuncu sayısı biraz daha artıyor. İşte bazı şartlarda eldeki oyunculardan şu an o 10 yabancı hakkı Galatasaray'ın Icardi ile birlikte dolu olduğu için bir iki tanesi en azından o 2000 ve sonrasına uyuyor. Oradan bir limit açılabilir, bir kontenjan açılabilir düşüncesi var. Bakalım, göreceğiz yani. Saat 14.30'da başlayacak toplantı. Muhtemelen uzun da sürecektir. Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Abdullah Kavuk'u birlikte katılmaları bekleniyor toplantıya. Diğer kulüplerden de üst düzey katılım bekliyoruz bugün.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Hattımızda konuğumuz Emre Kaplan, sohbetimiz devam ediyor. Peki Emre abi, Galatasaray'daki transfer gündemine geçelim. Galatasaray'da merak edilen en önemli konulardan birisi Icardi'nin durumu. Icardi'nin durumuna göre santrafor takviyesi, 10 numara pozisyonuna takviye bekleniyor. İlk olarak sen paylaşmıştın, Davinson Sanchez için Como kulübünün teklifi var. Son durum nedir?
1: Şimdi istersen Icardi'den başlayalım. Yani bu transfer döneminde cümlelere başlarken muhakkak bir Icardi'yi anmak gerekiyor. Çünkü birçok şey ona bağlı gibi gözüküyor ama çok net olarak Galatasaray yönetiminin Icardi ile devam etme yönünde bir düşüncesi olmadığını söyleyebilirim. Yani başkan evet bir teklif yaptı. Başkanın aklının hala bir köşesinde var. Acaba Icardi ile devam etsek mi alternatifi, ama teknik direktör Okan Hoca da, Okan Buruk da, Sportif AŞ'de görevli Sayın Abdullah Kavukçu da Icardi ile devam konusuna çok sıcak bakmıyor. Zaten artık kontratının son günlerine girildi resmi olarak. Hala devam ediyor. Son günlerine girildi. Ben yeni bir sözleşme yapılacağını düşünmüyorum. Muhtemeldir ki yeni sezonda Galatasaray planlarını Icardi'si şekilde yapacak. Icardi'nin olmadığı senaryo için hemen bir alternatif Galatasaray adına tabii ki birçok isim konuşuluyor ama son dönemde daha sesli olarak ifade edebileceğimiz bir Omar Marmuş ismi var. Bu oyuncu tarafından gelen bir öneri. Manchester City'de biliyorsun çok fazla süre alamadı gittikten sonra. Kiralanmak istiyor yani, bir sene en azından formunu yükseltmek istiyor. Galatasaray yönetimi de Okan Hoca da Marmuş ismine sıcak bakıyor. Çünkü bonservis konusunda az önce bahsettiğim limitlerden dolayı biraz kısıtlı hareket etme durumu olabilir Galatasaray'ın. Yani orta sahaya ciddi bir para harcanacak ama diğer bölgeler için işte böyle alternatif formüller üzerine gidilebilir. Marmuş bir fırsat olarak gözüküyor. Galatasaray değerlendirebilir. Tabii önce Mısır'ın Dünya Kupası serüveninin tamamlanması lazım. 10 numara dedim. 10 numara için şu anda zaten Galatasaray'ın aktif olarak en sıcak iletişimde olduğu transfer Can Uzun transferi. Galatasaray oyuncu tarafıyla sık sık iletişim halinde. Birebir hem oyuncuyla hem ailesiyle hem menajeriyle böyle yaklaşık bir aydır falan aşağı yukarı her gün temas kuruluyor. Tabii ki oyuncu milli takımda olduğu için onunla değil son dönemde ama ailesi üzerinden, menajeri üzerinden durum takip ediliyor ve oyuncu tarafında çok sıcak olduğunu söyleyeyim. Frankfurt cephesiyle henüz bir resmi görüşme yapılmadı. Yani çok böyle afaki rakamlar konuşuldu. 60 milyon euro istiyor Frankfurt, 50'den aşağı bırakmaz falan gibi böyle cümleler kuruldu ama ben çok o seviyede olduğunu düşünmüyorum bu işin. Beklentinin de çok o seviyede olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ın da 35 milyon euro civarında kafasında bir bütçe var bu transfer için. Ben açıkçası Galatasaray'ın yani bu yaz dönemindeki ilk transferinin Can Uzun olmasını bekliyorum. Şimdi milli takım serüveni de tamamlanıyor Can'ın. Bu akşam itibariyle Türkiye'de olacaklar. Milli takımdan döndükten sonra hem oyuncuyla bir kez daha birebir görüşme olacaktır hem de Frankfurt yetkilileriyle zaten masaya oturacak Galatasaray. Ben bu işin neticelenmesini, olumlu anlamda neticelenmesini bekliyorum. Çünkü edindiğim izlenim biraz o yönde. Davinson Sanchez konusuna gelecek olursak yani Como'nun bir ilgisi var. Ciddi bütçesi olan bir kulüp Como. Geçtiğimiz sezonda Davinson'a talip olmuşlardı hatta transferin son günlerinde ama transferin bitmesine çok az bir zaman kaldığı için Galatasaray

0: için bir beklenti var. Oyuncu tarafından gelen bir talep üzerine. Dünya Kupası sonrası masaya oturulacaktır net bir şekilde. Orta saha konusundaysa tabii herkes orta sahayı bekliyor ama o konu, yani orta saha konusunu biraz daha bekleyeceğiz gibi. Çünkü Galatasaray yönetimi bir Dünya Kupası'nın bitmesini bekleyebilir. Bütün fırsatların net bir şekilde ortaya çıkmasını görmek isteyebilir. Yani bir Kamavinga düşüncesi var mesela. Henüz daha Mourinho'nun nasıl bir karar vereceği bilinmiyor Kamavinga ile ilgili. Ya da oyuncunun nasıl bir nihai karar vereceğini de bilmiyoruz. O yüzden orta saha için biraz beklenecek ama diğer hamleleri artık yavaş yavaş görmeye başlayacağız gibi duruyor sahip.
1: Çok kısa bir aramız var. Hatta beklersen mutlu olurum Emre abi. Ardından birkaç sorum daha olacak.
0: Tabii ki Salim.
1: Teşekkür ederim.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Emre Kaplan, sohbetimiz sürüyor. Emre abi, ben haberini de yapmıştım. Kevin De Bruyne menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Galatasaray'ın bir düşüncesi var mı oyuncuyla ilgili? Kariyerli bir oyuncu ama Napoli performansı iç açıcı değildi yaşamış olduğu sakatlıklardan dolayı.
0: Yani Napoli'ye gitmeden önce Galatasaray'ın çok istediği bir oyuncuydu Salim. Evet. Bayağı bir emek sarf edildi aslında buraya getirmek için ama o dönem tercihini İtalya'dan yana kullandı. Şu anda da o dönemden devam eden ilişkilerle muhtemelen bir temas kuruldu Galatasaray'la ama Galatasaray'ın çok sıcak baktığı bir durum değil. Hatta şöyle örnek vereyim sana. Mesela Bernardo Silva ismi Galatasaray için masadaydı daha Real Madrid devreye girmeden önce. O dönem o maliyetler ve 32 yaşı düşünerek başkan çok sıcak bakmamıştı ki Bernardo Silva bayağı oynayarak sezonu bitirdi yani Manchester City'de. Ki Kevin De Bruyne ile kıyaslarsak De Bruyne bu sene çok da iç açıcı bir performans ortaya koymadı. O yüzden çok sıcak bakılan bir durum yok. Yani oyuncu tarafından bir ya da menajeri tarafından bir talep gelmiş olabilir ama Galatasaray'a çok da sıcak bakmadığını söyleyebilirim ama haberin için tebrik edeyim tabii.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Emre Kaplan, sohbetimiz sürüyor. Peki Emre abi, dış transferi konuştuk, yabancı kuralı ile ilgili Galatasaray'ın talebini konuştuk. Özellikle de yeni yabancı kuralını düşündüğümüzde, 10+4 kuralını düşündüğümüzde Galatasaray'ın son transferi devre arasında Nagia'ydı. Nagia kontenjan oyuncusu. Nagia tarzında transferler bekliyor musun bu kural değişmezse?
0: Yani kural değişse de değişmese de Galatasaray'ın takip ettiği bir profilde oyuncular var. Ama bunu Okan Hoca açıkladı. Yani o seviyede oyuncular, yani 21-22 yaşında bile olsa çok ciddi bonservis bedelleri talep ediliyor. İşte mesela orta saha için de böyle yine düşünceler var. Savunma hattı için de stoper alternatif olarak da düşünceler var ama 21-22 yaşındaki oyunculara da çok böyle 25-30 milyon euro vermek çok makul gelmiyor açıkçası Galatasaray'a. Zaten öyle bir bütçenin de olmadığını söyleyeyim ama takip edilen oyuncular çok fazla var. Yani hatta bazılarıyla ilgili girişimler, görüşmeler de yapılıyor. Maliyetler biraz yüksek olduğu için ben bunun çok kolay olacağını düşünmüyorum. İşte Niaga'da gördük. İyi bir oyuncu. Kendi kulübünde oynayarak geldi ama Galatasaray seviyesinde Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek için biraz daha yola ihtiyacı var. Galatasaray'ın da bu zamanı, bu süreyi çok verebilecek durumu olmuyor. Çok yoğun bir rekabetin içinde olduğu için yani oyuncuya yapılan yatırımı da doğru değerlendirmek lazım. Sonrasında yani oyuncuya buraya 20 milyon euro verip oynatamadığınız zaman çok anlamlı olmuyor. O yüzden evet, düşünülen isimler var. Eğer uygun olursa bu yönde bir transfer olabilir ama önceliğin çok bu olmadığını net olarak söyleyebilirim.
1: Peki dün medyada yer alan isimler vardı. Özellikle de Galatasaray'ın 10+4 kuralıyla birlikte sen de ifade ettin bu tarz transferler olabilir. Dinamo Kiev forması giyen Matvey Ponomarenko listede var mı?
0: Listede var. Hatta bak ben sana şu an elimde de liste var. Ya kulübün listesi değil de benim not aldığım liste, yanlış anlaşılmasın. Evet. Orada mesela bu profildeki birkaç oyuncu daha var. Onlardan sana hemen bahsedeyim.
1: Tabii ki abi.
0: Mesela İbrahim Maza ismi var. Şu anda Dünya Kupası'ndaydı Cezayir'le. O az önce bahsettiğim işte yaşı genç ama çok ciddi bonservis isteyen oyunculardan bir tanesi. Yanı sıra Samsun Bayda ismi var. Yine stoper hattı için düşünülen isimlerden bir tanesi ama yaklaşık 25 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi var. Bir de bunlara ek olarak aslında tabii yaşı genç ama tecrübeli de bir oyuncu aynı zamanda. João Gomez de mesela 2001 doğumlu. Yine bu profile uygun bir oyuncu. En azından güncellenirse bu talep yerine

0: gelirse o artı 2'nin içinde olabilecek bir oyuncu. Galatasaray'ın orta saha için istediği isimlerden bir tanesi o da. Yani bu profilde çok oyuncu var. Görüşmeler de yapılıyor ama Galatasaray'ın bu hamleleri yapmasını çok acele edeceğini açıkçası düşünmüyorum. Yani aslında ilk bölümde de biraz onu anlatmaya çalışmıştım.
1: İbrahim Maza Bayer Leverkusen'de oynuyor, bunu söyleyelim. Hertha Berlin'den Leverkusen'e 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Mevkisi dinleyenlerimizle de paylaşalım. 10 numara pozisyonunda sağ ayak. Kariyerinde zaman zaman merkez orta saha ve santrafor pozisyonunda da oynamış bir oyuncu olarak göze çarpıyor. 2005 doğumlu, 20 yaşında.
0: Yani çok büyük, çok büyük bir potansiyel. Mesela scout ekibinin yakından takip ettiği, zaten bilinen de bir oyuncu bu arada. Çok zaten kenarda köşede kaldı.
1: Güncel piyasa değeri 45 milyon euro.
0: 45 milyon euro gözüküyordu Transfermarkt'ta. Yani istenen bonservisler de bu kadar olmasa da buna yakın seviyelerde oluyor. Yani dedim ya, Okan Hoca scout ekibimiz güzel bir liste yaptı ama masaya oturduğumuz zaman 50'ler, 60'lar, 70'ler isteniyor diye. Mesela o isimlerden bir tanesi İbrahim Maza Galatasaray adına.
1: Yani İbrahim Maza 12 milyon euro bonservis bedeli ödenip transfer edilmiş. İbrahim Maza ile ilgili Bayer Leverkusen'in en az beklentisinin 40 milyon euro olacağını düşünüyorum ben.
0: Aşağı yukarı öyledir yani. Net bir bilgim yok ama ben de senin gibi öngörüyle bu aşağı yukarı olabilecek rakamın bu olduğunu düşünüyorum.
1: Can Uzun konusu çok merak ediliyor ve sorular geliyor.
0: Aslında az önce biraz ondan bahsettim. Yani Galatasaray Can konusunda oyuncu tarafıyla hiçbir problemi yok. Oyuncu evet. Cephesi, bizzat kendisi de, babası çok iyi Galatasaray'da. Yani bunu daha önce de anlattım işte. Okan Hoca ile 4 sene önce FaceTime yaptıklarında hocayı gördüğünde heyecandan konuşamayacak kadar Galatasaraylı bir figürden bahsediyoruz Can'ın babası için. Ve Can da aynı şekilde aynı duygulara sahip. Burada olmak istiyorlar. Bu sadece duygusal sebeplerle değil tabii, yani Galatasaray'ın şu an içinde bulunduğu durum, hedefleri kendisine net olarak anlatılıyor. İşte burada onun idol olarak gördüğü isimler var. Mesela İlkay Gündoğan gibi bir isim var Galatasaray'da. O temaslar sağlanıyor. Oyuncu tarafıyla ilgili sıkıntı yok ama Frankfurt'un evet ciddi beklentileri tabii ki var. Az önce de söyledim. O konuşulan rakamlar düzeyinde değil ama yani o 50'ler 60'lar konuşuluyor. Ben Galatasaraylı idarecilere bunu sorduğumda ki bu Avustralya maçının olduğu gün falan böyle bir konuşma imkanımız olmuştu bu konuyla ilgili. Bunun çok gerçekçi olmadığını söylediler. O konuşulan rakamların çok gerçekçi olmadığını. Galatasaray 30-35 civarında bir rakam. İşte bu sonraki satıştan pay olabilir, belli bonuslar olabilir. Bu rakamlara bu transferi bitirebileceğini düşünüyor. Bir kez daha söyleyeyim. Ben hatta bu yaz transfer döneminde Galatasaray'ın ilk imzasının Can Uzun'la olmasını bekliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Emre Kaplan. Emre abi, eklemek istediklerim var mı?
0: Vallahi aşağı yukarı her şeyi konuştuk gibi.
1: Şunu sormak istiyorum. Dün mesela bir haber gördüm. Abdullah Kavukçu istifa edebilir şeklinde. Gerçeği yansıtıyor mu?
0: Yok, hiç öyle bir durum söz konusu değil. Yani orada bir yaklaşık 10 gün önce bir fikir ayrılığı olduğundan bahsedildi. Başkan ve Sayın Abdullah Kavukçu arasında. Ben Sayın Abdullah Kavukçu'yla da konuştum. Başkana yakın olan isimlerle de konuştum. Orada ismi geçen Sayın Eren Yazgan'la da konuştum. Hiç böyle bir durum olmadığını ifade ettiler. Yani evet, Sayın Eray Yazgan Kemerburgaz'da bir görevi olacak. Zaten Spor Paşa'da görevi vardı. Kemerburgaz'da da görevi olacak ama bu yani futbolun idaresiyle ilgili transfer edilecek oyuncular, gelecek gidecek kimler ya da oyuncuların hayatını kolaylaştırmayla ilgili bir görev değil, daha idari bir görevi olacak. Yine aynı sistemle Galatasaray devam ediyor. Yani Okan Hoca zaten oyuncular konusunda kararı veren isim. Sayın Abdullah Kavukçu görüşmeleri yapan, işte oradaki süreçleri ilerleten isim ama zaten Galatasaray'da son karar hakkı, son söz hakkı her zaman Başkan Dursun Özbek'te. Yani değişen bir şey yok. Abdullah Kavukçu'nun da böyle bir istifa gibi bir düşüncesi yok. Gayet görevinin başında. Bugün de Kulüpler Birliği toplantısında Dursun Başkan'la birlikte yer almalarını bekliyoruz.
1: Kulüpler Birliği toplantısı Maslak'taki ofiste olacak değil mi yoksa?
0: Yok, Beşiktaş'ta.
1: Beşiktaş'ta mı oluyor?
0: Beşiktaş'ta bir otelde.
1: Kulüpler Birliği'nde de bugün önemli kararların alınması bekleniyor. Yabancı kuralı gündemdeki ana konu, bunun da altını çizmiş olalım. Çok teşekkür ederim Emre abi değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür
1: sana
0: ederim.
1: Sana da kolaylıklar diliyorum bugün.
0: Teşekkür ederim.
1: Hoşçakal, kendine iyi bak. Olsun. Mutlu günler.
0: Görüşmek üzere, iyi günler.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Emre Kaplan'da, Emre Kaplan'la birlikte gündemi değerlendirdik. Şimdi aramız olacak, araya gideceğiz. Aranın ardından hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte transfer gelişmelerini, milli takımımızı konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyo Spor WhatsApp hattımızı paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. Hüseyin Mecit bizlere selamlarını göndermiş, hem bana hem de Baktıkan'a teşekkür ediyorum. Salim Bey, iyi yayınlar. Paraguay maçında 85 dakika yan pas geri pas yapan Hakan'a katlanıp 86. dakikada Orkun oyun aldıktan sonraki ilk pasının dikine ileri olması her şeyi açıklıyor demiş. Salim abi, iyi yayınlar. Ülkedeki ekonomik durum ortada. Harcama limitleri artsın diyorlar. Kulüplerin hepsi batmış durumda. Ülkedeki kulüplerimizin hepsi batmış durumda diyor dinleyenimiz Bilal Bey. Radyo Spor WhatsApp hattını hatırlatalım. 0538 052 1487. Bu bölümde milli takımımızı konuşacağız. Milli takımımızla ilgili değerlendirmelerini teknik direktör Giray Bulak yapacak. Giray Hoca ile birlikte milli takımımızı konuşacağız. Milli takımımız bugünkü maçını, sevgili dinleyenler, 3-2'lik skorla kazandı. Ancak bu galibiyet bize yetmedi. Çünkü gruplardaki ilk iki maçımızı kaybetmiştik. Avustralya ve Paraguay'a karşı kaybetmiştik. Amerika Birleşik Devletleri de karşılaşmaya rotasyon yaparak çıktı. Çünkü gruplardan lider olarak çıkmayı garantilemişti. Türkiye'de veda etmişti. Bundan dolayı rotasyon yapıldı kadroda. Bunun da altını çizmiş olalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin rotasyon kadrosuyla mücadele ettiğini düşünelim. Son 32 turunu düşünerek. Hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler teknik direktör Giray Bulak. Giray hocam, karşılaşmayı takip ettiniz.
1: Ettim Salim, izledim karşılaşmayı.
0: Evet.
1: İzlenmez mi? Tabii ki izleyeceğiz. Milli takım.
0: Evet, Hakan yoktu. İlk 11'e baktığımızda Melih Demiral, Hakan Çalhanoğlu, evet, Kerem Aktürkoğlu oynamadı.
1: Evet. Seninle yaptığımız programlarda aynı şeylerden bahsediyorduk Salim. Yani Hakan'la Arda takıma fazla. Yani bir de onlara Orkun'la işte İsmail eklediğinde ağır bir ortası oluyor demiştik. Emery işte Arabistan Ligi'nde oynuyor. Ama Ozan Kabak Alman Ligi'nde oynuyor. Daha sert bir ligde oynuyor. Onun olması lazım. Onu demiştik. Hatta Abdülkerim'in yerine bile olabilir demiştik. Önde de Barış Alper'i kenarda değil, Kerem'in santrafor oynatıyorsunuz, orada kayboluyor. Barış Alper'i orada oynatın. Kenarda da bir başka oyuncu oynatın. İşte şimdi Oğuz oynadı. Daha önce Ferdi de oynayabiliriz dedik. Onun için takımda bu değişikliğin olması olumlu yansıdı. Dediğin gibi yani rotasyonlu takımlar oynadı ama sen de rotasyon yaptın. Ona bir şey söylemiyoruz. Yani rakip işini görmüş, birinciliği garantilemiş. Ama birinciliği garantiledim diye de çok da Amerikalılar öyle çok rahvan oynamadılar. Yine işi sıkıntılar. Ben mesela Almanya Ekvator maçını seyrettim. Onda da öyle. 2-1 yendi Ekvator Almanya'yı. Ama Almanya tam kadro çıktı sınavı. 1-2 eksiğinin dışında tam kadro. Fakat yani zor işi bozuyor. İhtiyacınız olduğu zaman bunu alıyorsunuz. Bizim puana ihtiyacımız yoktu ama gururumuzu ve onurumuzu zedeleyen bazı şeyleri düzeltebilmek için o mücadeleye ihtiyacımız vardı. Onu yap.
0: Hocam, yani bu değişimler, yani bu oyun planı, değişim derken oyun planından bahsediyorum. Bu oyun planı daha önce gerçekleşmiş olsaydı belki böyle ahlar bahlar konuşulmazdı. Katılır mısınız?
1: Mutlaka.
0: Çünkü mutlaka, siz her zaman vurguladınız. Bizim oyun planım, bizim oyuncu kadromuz iyi, yetenekli, ancak oyun planımızda tek düze olduğumuzu savundunuz. Nitekim de bunun bedelini ödedik biz.
1: Kesinlikle. Yani biz ne diyorduk? Bizim takımımız daha hızlı oynamalı, daha agresif oynamalı, daha delici, daha dikine oynamalı. İlk iki maçta ne yaptık? Çok atak yaptık ama hep yan pas yaptık. O yan pasları çevirdiğimizde içeriye sızma toplar yapabilecek, derin toplar atabilecek veya dripping yapabilecek, çalım yapacak hamleleri yapamadık veya şut atamadık. Ama bu maçta takımın gerçek anlamda oyuncu yerleşimi doğru yapılandığı için takım iyi oyun oynamaya başladı ve bu rotasyonlardan dolayı o değişimleri yaparken, sağdan sola slide game dediğimiz kayarak oyunu yaparken iyi işler yapıldı ve o derin toplar yerlerini buldu. O sızmalar yerini buldu. Bu da bize avantaj sağlar tabii.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Giray Bulak, sohbetimiz devam ediyor. Giray Hocam, ifade ettiğiniz gibi yani biz kapalı savunmaları açamıyorduk. Nitekim de oyun planı değişen, rotasyon yapsa da daha güçlü olan, oyun olan Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı daha net pozisyonlar bulduk.
1: Evet.
0: Peki
1: doğru.
0: Hocam, size bir global sorum olacak isterseniz bununla bağlantılı. Dünya Kupası'nda siz tüm maçları takip ediyorsunuz.
1: Evet.
0: Dünya Kupası'nda gördük gibi savunma anlayışının ön plana çıktığı takımlar en azından puan almayı, bir puan almayı başarıyorlar. Maç, çoğu maçı da kazanıyorlar. Bu değişen futbol kurgusu, bunu daha önce de ligimizde biz çok sıklıkla yaşadık. Özellikle de Anadolu kulüpleri bu futbol anlayışını benimsiyorlar. Galatasaray, Fenerbahçe gibi güçlü takımlara karşı. Dünya Kupası'nın ardından bu oyun planı liglerde uygulanır mı? Ve bu oyun planı liglerde uygulanırsa burada kapalı savunma olduğu için siz de defalarca kez vurguladınız. Çizgiye inen kanat oyuncularının daha değerli olacağını ve oyun planında çizgiye inen kanat oyuncuları, çizgide oynayan kanat oyuncuları alanı genişlettiği için ön plana çıkacağını savundunuz. Bu noktada hocam düşünceleriniz nelerdir? Katılır mısınız yorumuma? Buyurun hocam.
1: Salim, şimdi hücum oyunu maç kazandırır, iyi savunma turnuvayı kazandırır.
0: Evet.
1: Ama bunu total yaparsanız, yani total futbol artık bunu gerektiriyor. Hem iyi hücum hem iyi savunma. Bu da size hem maç kazandırır hem turnuva kazandırır. Bu bakımdan biz mesela hücumu iyi yapıyorduk, savunmayı iyi yapamıyorduk. Fakat hücumu yaparken kapalı savunmalara karşı da çok başarılı olamıyorduk. Yine biraz önce bahsettiğim o delici oyunu oynayamadığımız için. Bunu yapan takımlar başarılı oluyor. Bunu yapan takımlar bir de agresif futbolu yeğliyor. Yani sert oyunu, baskılı oyunu, birebir oyunu, rakibe sürtünerek oyunu. Bu çok önemli. Rakibe sürtünerek oyun. Yani yakasını bırakmazsınız ya bir insanın. O tip oyun. Çok yakın oyun, yakın markaj oyun. Dolayısıyla futbolu bunlar geliştiriyor. Burada hem birebir oyunu oynuyorsunuz, hem çabuk oynamak durumunda kalıyorsunuz. Çabuk pas vermek durumunda kalıyorsunuz. Veya çalım atmak durumunda kalıyorsunuz. Veya koşmak durumunda kalıyorsunuz. Çünkü adamla birebirsiniz. O birebirden kurtulmanız için ne yapmanız lazım? Hareketli olmanız lazım. Veya tekniğinizin iyi olması lazım. Bunun yanında da fizik kondisyonunuzun iyi olması lazım. Bunları artık gelişen futbolda bunları hisseden, görebilen hocalar takımlarına katkı sağlıyor, oyuncusuna katkı sağlıyor. Bunu görmeyen hocalar da bu yavaş oyun, işte çok pas yaparak, bunu Türkiye'de biliyorsun birkaç tane hoca yapıyor, onların isimlerini söylemiyorum. Birkaç tane de takım yapıyordu bunu, alıyordu, sağa sola dönüyordu. 0-0 maçlar, 1-0 maçlar, ama bunda şampiyon olanlar da vardı. Bu yolla şampiyon olanlar da vardı ama taraftarını çok mutlu edemiyordu. Oyuncusu çok mutlu olmuyordu. Keyif almıyordu. Oynadığı oyundan keyif almıyordu. Taraftar da oynadığı oyundan keyif almıyordu. Televizyonlarda izleyenler de çok bundan mutlu olamıyorlardı. O bakımdan şimdi bu Dünya Kupası'nda şu görüldü. Zaten alınan FIFA'nın almış olduğu kararlar da futbolu çabuklaştırma, hareketlendirme, durağanlığı azaltma. Hatta oyuncuların bir parça yalan yatışlarını engelleme açısından çok önemliydi. Bu çok çabuk oyunun oynanması şimdi hocalara başka bir oyuncularına format yükleme sorumluluğu verecek. Çünkü ona göre çalışmak durumunda kalacaksınız. Hızlı oynamanın temel kurallarından bir tanesi artık fiziki kalitelerin arttırılması. Bunlar artık salon çalışmaları olacak, fitness çalışmaları olacak, bireysel çalışmalar olacak. Burada çok güçlü oyuncular olacak. Atletik performans hocaları çok gelişim gösterecekler. Hızlı olacaksınız, atlet olacaksınız. Bunun yanında da onları geçebilmeniz için de tekniğiniz iyi olacak. Bak ne kadar şimdi bir çabuk taç atışı dahi, bir çabuk işte 5 saniye sayılan out atışları dahi senin ne tarafa yönlendiriyor? Çabuk oynama adına. İşte bunları şimdi bu Dünya Kupası'ndan sonra mutlaka röportörler tutacaklar o tutanaklarını ve mutlaka kulüplere gönderecekler, federasyona gönderecekler o raporları ve futbolun gelişimi için neler yapılması gerektiğini önerecekler. Bu hem antrenörlük kurslarında hem seminerlerinde, söyleşilerinde, sempozyumlarında gündeme gelecek. Futbolda bu şekilde geliştireceğiz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Giray Bulak. Giray Hocam, peki teknik direktör konusunda bir değişim bekliyor musunuz? Değişim olmalı mı? Düşünceniz nedir?
1: Ben hala bekliyorum. Çünkü bu turnuvada bizim bu takım, bak şunu gösterdi. Bugün kazanmamız o kadar güzel oldu ki, o kadar mutlu olduk ki, bizim takımımız bu turnuvada iş yapabilecek bir takımdı. Sırf hocanın yanlış 11 ve yanlış taktik vermesinden ötürü biz dışında kaldık.
0: Evet.
1: Şimdi diyeceksiniz ki Amerika işte eksik oynadı. İşte grubu lider bitirmişti. Çok konsolide yok. Kazanmak için çok Amerika zorladı işi. Onlar eksik oynadı, biz de eksik oynadık. Ona bakarsanız milli takımın oyuncu eksikliği olmaz. 25 kişi, 26 kişi çağırıyorsunuz ama bir tane 11 çıkacak. Siz bu 11 çok iyidir diye oynatmıyorsunuz. O 11 iyi uyum sağlıyor diye oynatıyorsunuz. Biz iyi uyum sağlayabilen bir 11 çıkartamadık. Bak çıkarttık, bugün ne oldu? Ne diyorduk biz mesela? Alman liginde oynayan Ozan Kabak'ın oynaması lazım. İki tane çok ağır oyuncu, iyi pas yapan pasör oyuncu yerine bir tane olması lazım diyorduk.
0: Evet.
1: Mutlaka kenar oyuncuyla beraber oynamamız lazım diyorduk. Bizim elimizdeki en iyi santrafor adayı da gene Barış Alper'di. Yani Kerem midir, Barış Alper midir?
0: Hocam şunu da söyleyebilirim. Yani bu noktada haklısınız. Fakat artık futbolu takip eden izleyici kitlesi özellikle de global çağda yaşadığımız için internetin inanılmaz bir etkisi var günümüzde, sosyal medyanın. Direkt platformlardan takip edebiliyorlar tüm liglerdeki maçları. Sizin ifade ettiğiniz gibi stoper hattındaki oyuncularımız pasör ama pasör oyuncudan ziyade yani direkt Merih, Abdülkerim'e Abdülkerim, Merih'e veriyor, sağ beke veriliyor. Hiç o yani dikine kat edebilen, dikine orta sahaya doğru oyun açabilen stoperimiz de yok. Yani Trabzonlusunuz hocam siz de. Trabzon'da güzel bir futbol lügatına geçmiş cümle vardır. Dik oyna diye. Biz evet. Hep yan oynadık hocam. Dikine katledemedik.
1: Evet.
0: Bilmem katılır mısınız?
1: Zaten siz mesafeyi böyle katledersiniz. Yani dikine oynamasanız nasıl mesafe katledeceksiniz? Nasıl rakibi eksilteceksiniz? Bunu oynamanız lazım. Ama dikine oynayabilmeniz için bir defa şu çok önemli. Süratli misiniz? Çabuk musunuz? Kuvvetli misiniz? Çünkü bunun bir de geriye dönüşü var. Oynadınız, top rakip tarafından alındı. Siz ne yapacaksınız? Tekrar geriye koşacaksınız. Geriye koşabiliyor musunuz? Ya bunlar önemli. Yani bazen hep yan pas yaparsınız, yan pas yaparsınız. Niye yan pas yaparsınız? Bu sebepten ötürü yaparsınız. Nasıl koşacaksınız? Veya üç defa koşarsınız, beşincide mutlaka koşamayacaksınız. Rakip avantajlı olacak, o sizden daha iyiyse. Onun için dikine derin dip top oynamak hem ustalık ister hem de çok güçlü olmayı ister. Çünkü

0: o git gelleri, yani baskı baskı koşuları çok çabuk yapabilecek bir atlet bir yönünüzün olması lazım.
1: Hocam gelen sorular var. Salim kardeşim selamlar. Bence elenmemizde Uğurcan ve defansa yazar demiş. Uğurcan'la ilgili hocam ne der? Sorar mısın lütfen diyor.
0: Yok, elenmişsek Salim, ben arkadaşa selam ediyorum. Elenmişsek bunu birkaç kişiye yüklememek lazım. Hep beraber eleniyoruz, hep beraber eliyoruz, hep beraber yeniliyoruz, hep beraber kazanıyoruz. O yanlış olur. Burada isimleri çocukların çok yıpratmamamız lazım.
1: Umut Bey Bursa'dan selamlarını göndermiş. Hem size hem de bana hocam.
0: Sağ olsun.
1: Hemen kontrol ediyorum hocam soruları. İyi günler Murat ben. Oynamak için ileri uçtaki oyuncuların sürekli hareketli ve ileri doğru koşu yapması lazım. Ayağına topu bekliyor. Durduğu zaman arkadan rakip defans gelip pozisyonu bozuyor ya da topu çalabiliyor demiş. Bizimle aynı görüşte hocam. Sadece kelimeler farklı.
0: Doğru. Tabii ki hareketli olacaksınız ki rakibi yerinden oynatabilirsiniz ve boşluk meydana çıkartabilirsiniz. O boşluklara da arkadan sızma yapacak arkadaşlarınızın gelmesi lazım. Rakibi yerinden oynatmanız lazım. Çünkü siz koşarda rakibiniz koşmazsa siz boş kalırsınız. Siz koşarsanız, rakibiniz de koşarsa sizin boşalttığınız alan boş kalır. Oraya da arkadaşınız sızlar. Bu avantaj teşkil eder size tabii ki.
1: Hocam, bir dinleyenimiz yazmış Mustafa Bey. Montella egosunu düşünmedi, takımı düşündü ve Kerem, Hakan, Merih'e inandı. Bırakıp değişim yapmadı. Medyada ne diyor? Böyle oynasaydı diğer maçlarda kazanırdık. Bunu göze aldı kendisi. Bu turnuva hüsran oldu ama Montella'nın kredisi biraz daha olmalı. Yakaladığı başarılarla bu turnuvayı biraz teraziye koyarsak henüz olumsuz taraf ağır basmaz diyor. Hocam, benim sorum şu size. Montella konusunda. Biz Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadık. UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldik. Son Dünya Kupası'na katıldık 24 yıl aradan sonra. 24 yıl aradan sonra katılmamızın en önemli sebeplerinden birisi oyuncu grubu ve teknik direktör. Ancak kamuoyunda şöyle bir yorum da var. Bu konuda sizin yorumunuzu merak ediyorum. Yorum şu. Biz Dünya Kupası'na katıldık ama FIFA Dünya Kupası'na katılım şartlarını kolaylaştırdı şeklinde yorum var. Siz burada hangi taraftasınız hocam? Yorumunuz ne olur?
0: Kolaylaştırmadan özür katıldık. Çünkü biz 48 takım olmasaydı katılamazdık.
1: Ve kamuoyundaki genel bir algı, biz sadece zorlu maç, biz sadece İspanya'ya karşı zorlu maç oynadık. Onun dışında Kosova ve Romanya bir nebze olsun kolay rakiplerdi şeklinde yorumlar var. Katılır mısınız hocam?
0: Ya Kosova Romanya maçından önce daha Gürcistan Bulgaristan maçları var. Evet. Onlar da bizim çok zorluk derecesi yüksek olmayan maçlardı. İspanya'ya kendi evimizde oynadığımız maçta tabii çok ağır bir mağlubiyet aldık. 6 gollü gerçi orada iyi oynadık. Ama orada da onlar aynı işte deplasmanda 6 atmışlar. Çok da fazla ciddiye almadılar bazı şeyleri diye düşünüyorum. Ama bizim takımımız normalde ciddiye alınması gereken bir takım. Eğer biz taşları doğru dürüst dizersek, yerli yerine koyarsak bizim takımımız ciddi bir rakiptir bütün takımlar için. Montella şimdi insanlar diyor ki daha işte şeysi var. İşte bir son değerlendirmelere baktığımızda eğrisi doğrusuna denk geliyor ve devam etmesi lazım. Peki bu Dünya Kupası'ndan biz elendik. Yani bir daha 4 yıl bekleyeceğiz değil mi?
1: Evet.
0: Yani kime yazar? Burada bir defa federasyon başkanına yazar ve Montella yazar. Oyuncuların ötesinde. Kimdir bunların sorumlusu? Takımın sorumlusu kim? Federasyonun sorumlusu kim? Onlar bu işin sonuçta temizliğini yapacak. Başka kim yapacak? Ha diyecekler ki bir Amerika'yı yendik. O yüzden biz yolumuza devam edeceğiz, daha iyi edeceğiz. Ama Türkiye'de doğru eleştiriler olmamış olsaydı ne Montella doğru dürüst yolunu bulacaktı ne federasyon başkanı. Yani o verdiği demeçlerin altında kalacaktı. Diğeri de yaptığı olumsuz takım omurilerinin altında kalacaktı. Böyle ciddiyetsizlik olmaz. Verdiğiniz demeçlere de dikkat edeceksiniz. Yaptığınız omurilere de dikkat edeceksiniz. Sonuçta bu bize mal oldu. 85 milyon insan bugün takımımızı orada görememekten kan ağlıyor.
1: Evet.
0: Benim kızım gitti son gün, işte bugün Dünya Kupası'na Türkiye'den kalktı, ben gitmedim. Ama kızım kalktı, orada maça gitti. Evet. Buradan oraya gitti. Yani yazık değil mi o çocuklara? Yazık değil mi burada izleyen insanlara? Ama buradaki insanlar doğru dürüst eleştiri yaptılar ve bundan alınan dersle beraber de biz Amerika maçını kazandık. Evet. Yoksa hiç kimse burada eleştiri yapmasaydı Montella gene istediği gibi orada davranacaktı. Başkan gene istediği demeçleri verecekti.
1: Evet.
0: Öyle şey olmaz. İnsanlara saygı duyacaksınız, saygı göstereceksiniz. Bu işi çok iyi yapan insanlar var Türkiye'de. Onları göz ardı edemezsin.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Yine içten samimi ve net açıklamalarınızı yaptınız. Umarım kazanan bundan sonraki süreçte Türk futbolu ve milli takımımız olur. Çok teşekkür ederim hocam.
0: İnşallah. Takımımızı tebrik ediyorum. İnşallah yani bu maçtan ötürü tebrik ediyorum ama daha ilerleyemediğimiz için de öz eleştirimizi, tabii ki eleştirimizi yapacağız.
1: Evet.
0: İyi günler hocam.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Mutlu hafta sonları diliyorum. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz teknik direktör Giray Bulak'tı. Şimdi reklam, saat başı haberlerimiz ve at yarışı bandımız var. Bugün sevgili Burak Alaca kardeşim olmayacak. Yayınımız saat 14'e kadar devam edecek. Bunu da paylaşalım. Saat 13.05 civarında en geç buradayız. Diyelim ve gidelim.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz, bu bölümde sizlerle de paylaşalım, Göztepe'yi yakından takip eden Orçun Ak'tan. Orçun abi hoş geldin, merhaba, nasılsın?
3: Hoş bulduk, sağ ol, yayınlar, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Lis'in ayrılığı gerçekleşti. Lis yerine kaleci transfer arayışları devam ediyor. Son durum nedir, istersen kaleci pozisyonuyla başlayalım. Jankat Yılmaz haberi vardı bugün.
3: Yani Jankat Yılmaz, şöyle söyleyeyim, Göztepe aslında yabancı kalecilerle de görüşüyordu. Benle de daha önceki yayında da konuşmuştuk. Ama şu an yerli kalecilerle ilgili de çalışmalar var. Yani şöyle söyleyeyim, birçok kaleciye, sadece Jankat değil, birçok kaleciyle ilgili şartları, durumları soruluyor, gözlemleniyor. Henüz çok böyle ilerleme kaydedilmiş bir durum yok ama biraz daha ibre sanki son dönemde yerliye doğru döndü gibi gözüküyor ama hem yerli hem yabancı kalecilerle hala görüşülüyor.
1: Peki İran file bekçisi, İran file bekçisi haberini de yapmıştık. Onda evet. Son durum nedir?
3: Onda da şu anda hani öyle bir ilk görüşmeler oldu kaleciyle ve menajeriyle ama şu anda onda da ilerleme kaydedilmiş bir durum yok. Şu an hani bir Dünya Kupası da var biliyorsun, o yüzden transfer biraz yavaş ilerliyor. Özellikle o kaleci de Dünya Kupası kapsamındaydı. Hani şu anda onda da netleşmiş bir durum yok. Göztepe hem Süper Lig'de oynayan birkaç yerli kaleciyle görüşmelerini sürdürüyor. Hem de İranlı kaleci de hala adaylar arasında ama dediğim gibi bir ilerleme kaydedilmiş.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Orçun Ak'tan sohbetimiz sürüyor. Orçun abi, Arda Okan için Galatasaray ya da Fenerbahçe'nin girişimi var mı?
3: Kulübe ulaşmış resmi bir girişim yok. Yani oyuncuyu Galatasaray ve Fenerbahçe şöyle söyleyeyim, ilgilenme aşamasında, yani ilgilenme derken illa bir teklif yapacak anlamında da değil. Not defterine kaydetmiştim, yani öyle söyleyebilirim. Yani iki takımın da anlık böyle ihtiyacına göre kulübe resmi teklif yapabilirler. Ama şu anda ikisi için de Göztepe kulübüyle bir görüşmede Arda Okan'la bir temas söz konusu değil.
1: Peki özellikle son dönemde gündeme geldi. Daha önce Menemen Spor bu konuyla ilgili gündeme gelmişti. Göztepe'nin Altın Ordu'yla bir proje takımı olması gibi söz konusu mu?
3: Şöyle, Mehmet Bey Töskan'ın orada bir Altın Ordu'yu satma düşüncesi var. Mehmet Bey'e de zaman zaman önerilerde bulunuyor bu konuyla ilgili ama çok orada iki tarafın istekleri birbiriyle uyuşacak durumda değil gibi gözüküyor. Yani çok olacak bir iş gibi şu anda gözükmüyor, öyle söyleyeyim.
1: Yani şu an oluru yok gibi.
3: Yok, yani olursa çok düşük bir ihtimal ve belli bir sürecin ardından olur, öyle söyleyeyim. Pek olacak gibi bir durum değil.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Orçun Ak'tan sohbetimiz sürüyor. Orçun abi, Deniz için gelen teklif var mı?
3: Onun için de kulübe hani son dönemde, son birkaç güne kadar ulaşmış bir resmi teklif yoktu. Yurt dışı basında bir Coventry haberleri çıktı Premier League'in yeni takımı. Ben onu net olarak teyit ettiremedim Coventry'nin teklifini. Yani kulübe ulaşmış bir teklif yoktu. Ama Deniz bu sezon takımdan ayrılmayanın liste beraber en güçlü iki adayından bir tanesiydi. Juan'la birlikte hatta. Üç adayından bir tanesiydi. Ben Deniz'in daha henüz çok böyle ilerleme kaydetmiş bir transfer görüşmesini teyit edebilmiş olmasam da ayrılma ihtimali çok yüksek görüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Orçun Ak'tan. Orçun abi, peki Deniz için, Deniz'le birlikte Arda Okan için istenilen bonservis miktarları ne kadar?
3: Şimdi yani Deniz için zaten düştü ama hani şöyle söyleyeyim. Göztepe'nin belirlediği tabii ki kafasında bir tutar var oyuncuyla ilgili. Ama bunları resmi teklif gelmeden ne bir kulübe ne de basına asla servis etmiyorlar. Yani Deniz için tahmini olarak söyleyeyim sana, 6-7 bandında bir teklif Göztepe'yi masaya oturtur. Hatta kabul ettirir daha doğrusu. Arda Okan'a gelince de Arda Okan çift tanelerde bir tekliften altına hani kolay kolay gitmez.
1: Peki Arda Okan'ın ikinci satışından Adana Demirspor'un payı var mı?
3: Benim bildiğim kadarıyla yok. Çünkü Arda Okan'ın zaten sözleşmesi bitmişti.
1: Yani orada sözleşmesi sona ermişti. Devam ediyordu. Opsiyon ben, kullanılmadı diyebiliyorum. Evet. O dönemde Adana Demirspor 2 yani
3: evet, orası biraz karışık.
1: 2 uçlu bir kuyu gibi Adana Demirspor'da. Çünkü o dönem biliyorsun yaşanan süreçleri.
3: Evet, maalesef.
1: Yani orada neler olduğunu kimse bilmiyor. Oyuncu satışı ile ilgili. Oyuncularla uzatılıp mı gönderildi? Mesela o dönem ben haberini de yapmıştım. Maestro ile ilgili hiçbir bir açıklama yapılmadı ama ben araştırdığımda 1.1 milyon euro Adana Demirspor'a bonservis bedeli ödenmiş.
3: Sen çok iyi biliyorsun. Yani Adana Demirspor aslında çok iyi bir örnek. Yani kulüplerin aslında sahipli olması da kulüpleri kurtarmıyor. Doğru evet. Yönetemediğin zaman kulüp sahipli de olsa, vakıf da olsa o kulüp maalesef yokuş aşağı gitmek zorunda kalıyor. Yani bu yüzden de hani illa bir kulüp sahipli oldu, çok başarılı olacak. Bundan sonra bir daha geriye dönme korkusu yok. Bir daha geriye dönmez, bir daha düşmez gibi bir durum asla yok. Sen de bunu aslında çok net hatırlatmış oldun.
1: Evet, ne yazık ki öyle bir durum söz konusu. Burada ben bir diyalogdan bahsetmek istiyorum. Hem dinleyenlerimizle hem de seninle abi. Yılmaz Vural Hoca Mehmet Sepil Bey ile görüşme yapıyor. Mehmet Bey'e soruyor. Nasıl gidiyor Göztepe'de işler vesaire. Mehmet Bey şunu söylüyor. Hocam diyor, Yılmaz Hocam, biz duygularımızla yönetiyoruz. Ancak yeni gelen futbol komitesindeki ekip aklıyla yönetiyor diyor. Direkt net bir şekilde Göztepe'nin de bu noktada doğru bir yolda olduğunu, hem oyuncu transferleri hem ligdeki durumu hem de oyuncu satışlarından net bir şekilde görebiliyoruz.
3: Kesinlikle. Yani mesela Ramulo belki Sport Republic olmasaydı ve yine yolu Göztepe Türkiye'ye düşseydi, belki işte takımda iyi performans verdiği için bir yönetici yüksek maaş vermeye çalışacaktı, tutmaya çalışacaktı, belki oyuncuyla köprüler atılacaktı ya da çok erkenden devre aradı Feyenoord'un ilk teklifini de satacaktı. Yani bunların hepsi duygusal düşündüğün zaman yapabileceğin hatalar. Ama Sport Republic yönetimi çok profesyonel baktığı için ve Danimarka tarafında hani biraz daha böyle olaylara profesyonel bakabildiği için daha doğru kararlar verebiliyor. Biz Türk insanı olarak birçok konuda böyle çok hızlı ve aksiyon dolu kararlar aldığımız için çok hata yapabiliyoruz maalesef.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Orçun Ak'tan sohbetimiz sürüyor. Orçun abi, transfer gelişmelerini konuşuyoruz. Önemli gelişmeler yaşanıyor Göztepe takımında transferde, özellikle de oyuncu satışı noktasında. Yani bu sezon bir pilot takım düşüncesi de var. Bunu da anlamış oluyorum. Muğla Spor'la ya da Altın Ordu'yu az önce konuştuk. Muğla Spor'la bir işbirliği yapılması söz konusu mu oyuncu kiralık transferlerinde?
3: Yani Muğla Spor'la Mehmet Tepil'in biliyorsun kurucularından bir tanesi babası. Yani böyle doğal bir süreç olabilir. Hani istedikleri Göztepe'de altyapıda ya da işte A takımın istedikleri oyuncular olursa Göztepe Muğla Spor'a gerekli kolaylığı gösterir. Yani onun dışında net bir durum olmaz ama dediğim gibi istediği oyuncular olduğu sürece Göztepe'de bunu tercih ediyorsa bu oyuncuları gönderme gibi bir düşüncesi varsa Muğla Spor'a öncelik verilebilir.
1: Orçun Ahmet, senin yapmış olduğun bir haber vardı. Bunu birlikte de konuşmuştuk. Fenerbahçe'de bilindiği üzere yeni teknik direktör İsmail Kartal oldu. Geçtiğimiz hafta İsmail Hoca'nın teknik direktörlüğü açıklandı. Hemen şunu sormak istiyorum sana abi. Bu noktada Aykut Kocaman'la görüşmeler oldu. Aykut Kocaman'la anlaşma süreci olumsuza döndüğünde gündeme gelen isimlerden birisi Stoylov olmuş. Bu süreç nasıl gelişti? Sen kulübe çok yakınsın Göztepe'de. Kulüpteki yetkililerle, hocaya yakın kaynaklarınla da görüştün. Neler söylersin bu süreçle ilgili? Neden olmamış?
3: Şimdi Aykut Kocaman sonrasında tabii ki anlaşamayınca Fenerbahçe farklı arayışlara giriyor. Aldığım duyum doğrultusunda sanırım Jorge Jesus'la da bir iletişime geçiliyor. Onun ardından da Stoylov'la bir iletişim kuruluyor. Aziz Yıldırım Stoylov'un hani daha önce de Fenerbahçe'de forma giydiğini vesaire biliyor ve şimdi bunu kabul edenler olur, karşı çıkanlar olur. Ama bence Stanimir Stoylov Göztepe'ye geldiğinden beri bulunduğu her ligin bence en başarılı teknik direktörü. Çünkü fiyat performans diye bir şey vardır. Özellikle bu elektronik cihazlarda kullanılır. Yani kullandığı bütçe ve gösterdiği performans doğrultusunda bence ligin en başarılı teknik direktörü Stanimir Stoylov. Aslında burada Fenerbahçe teklif gelmesine çok ilginç bir durum yok. Ben bazen sosyal medyada böyle paylaşımlar görüyorum. Şaşırıyorlar falan. Bence hiç ilginç bir durum yok ama Stanimir Stoylov şart dahi konuşmuyor Fenerbahçe ile. Çünkü biliyorsun Aziz Yıldırım'ın bu yılki başkanlığı nasıl bir başkanlık yapacağını zaten açık açık seçilmeden önce dahi aktardı. Hani nasıl bir başkanlık yapacağını, teknik direktör üzerinde nasıl bir himayesi olacağını. Ve Stanimir Stoylov asla böyle bir yerde çalışmaz. Değil Fenerbahçe, Real Madrid'den bu tarz bir başkanlık yapacak kişinin altında çalışması mümkün değil Stoylov'un. Şartları dahi görüşmeden Stanimir Stoylov Göztepe'de devam etmek istediğini belirtip teşekkür ediyor. Ve Fenerbahçe'de İsmail Kartal açıklamalar 2-3 gün önce oluyor bu durum. Sonra da Fenerbahçe 2-3 gün sonra İsmail Kartal açıklıyor.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Orçun Ak'tan. Orçun abi, yakın dönemde bir transfer bekliyor musun Göztepe'de?
3: Tabii. Yani Göztepe'de yerli ve yabancı oyuncularla görüşmeler devam ediyor. Ben bir iki tane böyle ayrılık daha çok bekliyorum ilk olarak, ilk açıklamalar olarak ama bir hafta on gün içerisinde yine bir hücumcu bir oyuncuyla, hücum oyuncusuyla bir sözleşme bekliyorum kısa zaman içerisinde. Göztepe'de zaten Dünya Kupası'ndan sonra transfer de daha fazla uzanacaktır diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim değerli düşüncelerini paylaştın. Görüşmek üzere. İzmir'e selamlar Orçun abi.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Orçun Aktendi. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Sarıyer Spor Kulübü Başkan Vekili Serdar Çınar. Serdar Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Sayın, sağ olun. Ben iyiyim. Sizler de iyisiniz umarım.
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Sarıyer'de transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni teknik direktör belli oldu. Bülent Hoca, Bülent Bölükbaşı Hoca göreve geldi. İç ve dış transfer çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Yeni sezonda hedefler nelerdir? Yakın dönemde bu noktada beklediğiniz transfer var mı? Planladığınız transfer var mı? Buyurun Sayın Serdar Bey.
1: Herkese merhaba tekrardan. Tüm dinleyicilerimizi de selamlıyorum. Öncelikle şunu söylemek isterim. Yazın bu döneminde transfer çalışmaları kulübümüzde tüm hızıyla sürüyor. Burada tabii biz özellikle geçtiğimiz yıl 24 senenin üzerine ikinci ligden birinci lige çıkan bir takım olarak çok hızlı şekilde ve kongre süreçlerinde biraz olması sebebiyle çok hızlı bir şekilde takım kurmak durumunda kalmıştık. Geçen sene açıkçası bizim için her şeyi çok hızlı, çok da derinlere inemeden, derinlemesine düşünmeye fırsat bulamadan girdiğimiz bir sezon oldu. Fakat bu sezonu otoritelerin bu ligleri takip edenlerin beklentilerinin de üzerinde bir yerde tamamladık. Daha öncesinde aslında daha iyi hazırlanabilseydik, o kadar zamanımız olsaydı belki playoff'da oynayabilirdik. O açıdan geçen sene önemli dersler çıkardığımızı söylemek isterim. En başta transfer sürecine dair. Bizim tabii önceliğimiz geçtiğimiz yıl özellikle ikinci yarıdaki eklemelerle beraber iyi bir iskelet oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bu iskeleti korumak istiyoruz. Onun için bu yıl transferlere, bu transfer döneminde öncelikle hocamızın da önerileri doğrultusunda ana omurgamızı koruyarak bu omurga oluşan oyuncularımıza sözleşmelerimizi yenileyerek başladık. Büyük ölçüde bunu koruduğumuzu düşünüyorum. Sonrasında tabii buna ilaveler yaparak, eklentiler yaparak daha güçlü girmek ve geçen senede üzerinde bir performans göstermek istiyoruz. Amacımız bu. Tabii transfer dönemi yeni başladığı için de aslında piyasa bir hayli yüksek. Geçtiğimiz yıllardaki rakamların çok üzerinde rakamlar talep ediyor hem yerli hem yabancı oyuncular. Bu sebeple bu sene geçen seneden farklı olarak zamanımız da olduğu için biraz daha inceleyip sık bakıyoruz. İyi de bir scout ekibi oluşturduk geçen senenin ikinci yarısından itibaren. Şöyle söyleyebilirim, o scout grubuna her gün herhalde 20'ye yakın futbolcu önerisi geliyor. Bunlar taranıyor. Amacımız bu sene geçen seneden de ders alıp daha az hata yaparak, mutlaka her transferde attığınız 12'den bulmanız mümkün olmuyor belki, ama olabilecek en düşük hata payıyla yeni transferleri ekleyerek devam etmek istiyoruz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde hattımızda konuğumuz Serdar Çınar. Kendisiyle Sarıyer Spor Kulübü'nü konuşuyoruz. Serdar Bey, daha önce ben Emre Bey'i de, Sayın Başkan Emre Yaldız'ı da yayına almıştım. Destek olmadığından bahsetmişti. Sarıyer'de sadece taraftarların desteklediğini, esnafların desteklediğini, zengin iş insanlarının, belediyenin desteğini göremediklerini ve zaman zaman bu konuda büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Siz neler söylersiniz?
1: Tabii başkanımız Sayın Emre Yaldız bu konuda, hani bir tabir vardır ya, taşın altına elini koymak diye, elini değil böyle kolunu, vücudunu, her şeyini koymuş bir şekilde bu işe soyundu. Sahip çıktı Sarıyer'e, ilçemize, takımımıza. Biz de ona omuz vermeye çalıştık geçen senede. Bu senede bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Tabii başkanın söyledikleri çok değerli ve ne yazık ki tamamı doğru. Ne yazık ki diyorum, çünkü gerçekten de çok fazla destek alamadığımızı net şekilde belirtebilirim. Bu arada biz Sarıyer Spor Kulübü olarak köklü bir kulüp olduğumuz için, yani belki birinci ligde uzun zamandır yoktuk ama İstanbul'un önemli bir kulübü olmamız hasebiyle geçtiğimiz yıllarda işte dördüncü büyük olarak addedilen Balkan Kupası sahibi, önemli bir kulüp olarak bu konuda sponsorluklar noktasında önce oradan başlayayım. Nispeten şanslıydı diğer kulüplere göre. Şimdi burada marka belirtmen herhalde doğru olmayacak ama şunu söyleyebilirim. Bütün sponsorlarımız bize bu süreçte çok destek oldular. Sarıyer'in yerel markalarından, iş adamlarından ve açıkça söyleyebilirim belediyeden hepsinden daha faydalı oldular bizim için. Daha çok destek oldular. Onlara teşekkür ediyoruz. Zaten çok büyük bir çoğunluğuyla bu sene devam ediyoruz. Bizim de onlara değer kattığımızı düşünüyorum. Bütün marka analizlerimizi, izlenimlerimizi, gösterimlerimizi analitik bir şekilde de tüm bu paydaşlara sunuyoruz bu arada. Bu işleri elimizden geldiğince profesyonel yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar bize belki amatör bir ruhla bazen destek veriyorlar ama biz sonuçta profesyonel bir iş yapıyoruz. İnsanların da herkesin tabii ki kaynakları, parası çok değerli. Bunun karşılığını vermeye çalışıyoruz. Ama iş Sarıyer'in yerel markalarına, yerel güçlerine gelince aynısından ne yazık ki bahsedemeyeceğim. Eski başkanlarımızdan sağ olsunlar destek olanlar oluyor. Onların destekleri hem maddi hem manevi bu arada çok değerli. Çünkü çok tecrübeli isimler var. Bu isimlerin bize bilgi birikimlerinden, tecrübelerinden katkıda bulunmaları çok değerli. Maddi katkıları olabiliyor. Onlar çok değerli. Tabii ki belediyemiz daha fazla yanımızda olmasını isteriz. Çünkü sonuçta Sarıyer Spor Kulübü bu ilçenin, bu semtin ortak değeri ve en büyük değeri. Baktığınız zaman yani bugün aklınıza herhangi bir yerde Sarıyer dediğiniz zaman aklı ilk gelen Sarıyer Spor Kulübü'dür, futbol takımıdır. Sarıyer gerçekten bir futbol ilçesi bu arada. Buna ben hep şöyle örnek veriyorum. İşte dünyada, Türkiye'de bazı şehirler vardır. Futbol şehri deriz. İşte o şehir futbolla yatar, futbolla kalkar. En küçük çocuğundan işte en yaşlı teyzesi, ninesi bile futbolu damarlarında hisseder. Kadrosunu sayar. Evinin, dükkanının her yerinde mutlaka Sarıyer'le alakalı bir şeyler vardır. Evet. Sarıyer böyle bir yer bu arada. Bunu belirtmek isterim. Bu bağlamda tabii katkılar çok değerli. Biz ama amene tabirle ağlamadan, sızlamadan işimize devam ediyoruz. Yapısal anlamda da yani birinci ligin marka değerini arttırmak adına da yapılması gereken şeyler olduğunu söylemek isterim. Şimdi Türk futbolunda çok değerli insanlar var. Kulüplerimiz büyük fedakarlıklarla ayakta duruyor. Bizim amacımız eleştirmekten de ziyade sistemi daha sürdürülebilir hale getirecek çözüm önerilerini konuşmak açıkçası. Çünkü birincilik aslında Türk futbolunun fabrikası gibi bir yer. Yani Süper Lig bir vitrinse birincilik de onun üretim merkezi. Birçok milli futbolcu baktığınız zaman burada çalışıyor. Mesela biz geçen sene dört büyüklerden diyeyim. Hem İstanbul'un üç takımı hem Trabzonspor'dan futbolcular alarak genç futbolcuları burada bir anlamda yetiştirerek hem bizim kadro kalitemizi arttırmak adına hem de bu kulüplerimize Türk futboluna kazandırmak adına aksiyonlar aldık. Birçok milli futbolcu altyapı eğitiminin takibinde profesyonelliğinin ilk ve rekabetçi zamanlarını burada yaşıyor. Teknik adamlar, yani teknik adamlar burada yetişiyor. Hakemler burada tecrübe kazanıyor. Ama kulüpler burada gerçekten çok ciddi. Yani sadece Sarıyer Spor Kulübü ile alakalı değil. Bütün birinci kulüpler, çünkü başkanlarla oturuyoruz, kalkıyoruz, çok değerli insanlar. Tamamı inanılmaz fedakarlıklarla burada çok ciddi bir ekonomik mücadele veriyorlar. Aslında bugün geldiğimiz noktada birincilik kulüpleri sportif rakipleriyle değil resmen ekonomik şartlarla mücadele ediyor diyebilirim. Çünkü yayın gelirleri çok yetersiz. Sponsor bulmak gerçekten çok zor. Ekonominin de durumu ortada. Evet. Futbolcu maliyetleri sürekli artıyor. Biraz önce söyledim. Piyasa sürekli yukarıya gidiyor. Ve bu döviz kuru da özellikle yabancı futbolcuların sözleşme noktasında kulüpleri zorluyor. Her sezon bittiğinde aslında yeni sezonda kulüpler her yeni sezonda yeni bir hayat mücadelesi veriyor diyebilirim.
0: Evet.
1: Bu bağlamda da bu futbolun gelirini oluşturan ana unsurunun yayın geliri olduğunu düşünürsek eğer bu gelir adil paylaşılmazsa zaten rekabetten de söz edemeyiz. Rekabet de olmaz. Bu bağlamda yapısal olarak ilk yapılması gereken bana göre birinci ligin yayın değerini arttırılması, daha kaliteli yayın bunun pazarlamasının daha iyi yapılması ve daha fazla görünürlük olması gerektiğini düşünüyorum. Bir de bizim gibi kulüplerin birinci ligin genelinde gene ve Sarıyer Spor Kulübü özelinde de bizim hepimizin Türk futbolunun artık böyle sürekli ithalatçı, sürekli dışarıdan futbolcu transfer eden değil, artık yetiştiren ülke olmak zorunlu olduğumuzu düşünüyorum. Biz de bu alanda altyapı yatırımlarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Genç oyuncuların süre alması adına hem transferlerimizi, kadro yapılanmamızı buna göre yapmaya çalışıyoruz. Hem de teknik direktörümüzle, teknik ekibimizle bu bağlamda toplantılar gerçekleştiriyoruz. Böyle bir aslında sürdürülebilirlik sağlamaya çalışıyoruz diyebilirim.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Sarıyer Spor Kulübü Başkan Vekili Serdar Çınar, sohbetimiz sürüyor. Serdar Bey, kadro planlaması için çalışmalara devam ediyorsunuz. Geçtiğimiz sezon Sarıyer maliyet fayda anlamında ligde kalarak, siz de ifade ettiğiniz, önemli bir işe imza attı. Stadyum yenilendi. Bu noktada yeni sezonda yeni hedefler nelerdir?
1: Şimdi şöyle de bir şey söyleyeyim, aslında onu da
0: Tabii ki.
1: atlamayalım. Geçtiğimiz gün Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerin harcama limitlerini açıkladı.
0: Evet, Sarıyer Spor
1: Sarıyer
0: Kulübü
1: Spor
0: de ilk
1: Kulübü.
0: yılında en iyi dördüncü sıradaydı.
1: Evet, aynen öyle. Sizin de söylediğiniz gibi en iyi dördüncü bütçeye, en yüksek dördüncü bütçeye sahip kulübüz.
0: Evet.
1: Genç bir yönetim, yeni göreve gelmiş bir yönetim, çok kısıtlı kaynaklar, çok büyük ölçüde kendimizi finanse ettiği bir yapı içinde bunu sağlamanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu bizim için aslında ümit verici, ama tabii biz böyle bir harcama limitimiz var diye de hani har vurup harman savurmayacağız. Ayağımızı yorganımıza göre uzatarak ve hep vurgu yaptığım sürdürülebilirlik kavramına bir an olsun aklımızdan çıkarmadan buna göre devam edeceğiz işlerimize. Şimdi yeni dönemde hep kadroyu korumaktan bahsettim. Kadronun omurgasını korumaktan bahsettim. Yeni takviyelerle de takımımızı güçlendirip aslında bu sene geçtiğimiz yıl bir nevi yakınlarında gezdiğimiz, belki ki hiç talihsiz maç, çok talihsiz kaybettiğimiz 2-3 maç olmasaydı belki zaten playoff'ta olacaktık. Bu sene tabii hedefimiz playoff olacak, playoff oynamak olacak. Bu bağlamda da hem finansal yapımızı hem takımımızı güçlendirmeye çalışacağız. İşte bu piyasanın şu anda yüksek olduğu dönemde belki yabancı transferleri noktasında biraz daha frenli gidiyoruz, ama çok yakın zamanda başkanımızın da açıklayacağı, şu anda yani çok görüşmelerine sona yaklaştığımız diyebilirim. Burada şimdi bir isim vermeyeceğim ama zamanı geldiğinde onları başkanımız açıklar. Önemli futbolcular, yani Süper Lig'de çok önemli işler yapmış geçmişte sporcularla 4 tane futbolcu diyebilirim, o kadarını söyleyeyim. İmza aşamasına kadar geldik. Bazı küçük pürüzler kaldı. Onları halletmeye çalışıyoruz. Onların da transferiyle kadromuzu artık yavaş yavaş %80-90 oranında şekillendirmiş olacağız. Çünkü kamplarımız başlayacak. Geçen sene bu arada hatırlatayım, bu kongre süreçlerinin belirsizliklerin yansıması olarak diğer takımlar 3. kamplarına giderken biz daha 1. kamp için futbolcu toplamaya çalışıyorduk. Çok geç başladık lige.
0: Evet.
1: Bu sene o dezavantajı ortadan kaldırıp hem birbirine alışmış bir kadro, hem de çok daha öncesinden hocası belli, futbolcuları belli, kamp programı belli bir takım olarak lige gireceğiz. İnşallah bunun pozitif anlamdaki yansımalarını da sezon boyunca görürüz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Serdar Çınar. Serdar Bey, çok teşekkür ediyorum. Eklemek istedikleriniz var mı?
1: Ben öncelikle bu yayına davetiniz için teşekkür ediyorum. Biz elimizden geldiğince 1. Ligi ve Sarıyer'imizi insanlara tabii anlatmaya, ben dikkat ettiyseniz de aslında Sarıyer'imizi anlatmak, bu seneki kadro yapılanmamızdan bahsetmenin yanı sıra 1. Lig'in genel çerçevesiyle alakalı da bir şeyler söyledim. Çünkü gerçekten 1. Lig Türk futbolunun lokomotifi olan bir lig. Bu bağlamda hem marka değerini arttırmak, yani 1. Lig'in marka değerini arttırmanın Türk futbolunun marka değerini arttırmak adına ne kadar önemli olduğunu buradan tüm paydaşlara tekrar hatırlatmak isterim. Ve tüm dinleyicilerimize de dinledikleri için teşekkür ediyorum. Selamlarımı iletiyorum.
0: Selamlar, saygılar. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Sağ olun. Görüşmek üzere.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Serdar Çınar'dı. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Cumhur Önder Aslan. Cumhur abi, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
3: Salim, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Cumhur abi, hemen şunu sormak istiyorum. Transfer gelişmeleri yaşanacak. Fakat bir sessizlik var. Icardi'nin menajere de açıklama yaptı. Galatasaray dışında hiçbir kulüple görüşmüyoruz şeklinde. Icardi konusunda son durum nedir? Uzlaşma sağlanacak mı?
3: Yani senin de bildiğin gibi Salim, Başkan Dursun Özbek...

Dursun Özbek Icardi ile devam etmek istiyor. Her konuşmasında, her açıklamasında Icardi'nin Galatasaray için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu ifade ediyor. Icardi'nin de açıkçası burada gördüğü ilgi, sevgi her zaman üst seviyedeydi. Yani sakatlandığı dönemden bu yana bile o ilgi, o sevgi hiçbir zaman azalmadı. Ama Icardi'nin de tabii bazı beklentileri var. Daha çok süre bulmak istiyor, daha çok oynamak istiyor. Ama tabii Osimhen gibi bir forvet varken, Osimhen'in olduğu yerde Icardi Osimhen aynı anda çok da olmuyor deyim yerindeyse. Bir maç işte bir Galatasaray'ın iki sezon önce UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçı vardı. Bir arada oynamıştı. Orada da bir sakatlık yaşamıştı Icardi. Ama tabii ki Galatasaray'ın yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi, Süper Lig, Türkiye Kupası kulvarında olması, yine güçlü bir forvet rotasyonunun elinde bulunması gerektiği için Icardi her zaman yaşı ilerlese de sizin için bir kalitedir, bir tecrübedir. Fiziksel açıdan daha fit durumda bir Icardi Galatasaray'a her zaman katkı sağlar. Açıkçası Icardi'nin gitmeye, yani ayrılmaya, Galatasaray'la devam etmemeye niyeti olsaydı süreç bu kadar uzamazdı. Ama orada dediğim gibi Icardi'nin daha fazla süre bulmak istemesi, yani paradan önce Icardi daha fazla oynamak, daha fazla takım içinde yer bulmak istiyor. Ama tabii Dursun Özbek de bu konuda net bir tavır koydu. Yani ona kendisinin asla karışamayacağını, bu takımın teknik direktörünün olduğunu, kararın Okan Buruk'ta olduğunu söyledi. Ama Galatasaray iki ihtimali de değerlendiriyor. Yani Icardi ile devam ederse de oraya bir forvet alınacak. Icardi ile devam edilmezse zaten transfer yapılacak. Önemli isimlerin adı gündeme geldi ama tabii maliyetleri biraz yüksek. Şöyle de bir durum var. Forvet transferi ve diğer bölgelere yapılacak transferler açısından. Dursun Özbek senin de bildiğin gibi stadın yanında çok önemli bir Aslantepe Vadisi diye spor salonunun olduğu ve çeşitli komplekslerin olduğu bir projeyi başlattı. Temelini attı Galatasaray Kulübü. Oraya biraz önem veriyor. Oranın bir an önce bitirilmesi adına önemli bir kaynak sağlanması gerekiyor oraya. Sanki Dursun Başkan bu sezon transfer döneminde biraz daha ayağını yorganına göre uzatıp böyle nokta atışı takviyelerle mevcut kadroyu da bozmadan ilerlemenin hesaplarını yapıyor. Şöyle de bir durum olmuştu biliyorsun, Galatasaray'da sezon sonu hemen bir olağan seçim yapıldı. Dursun Başkan tek aday olarak girdi. Yeniden başkan seçildi. Oradan sonra yönetimin nasıl şekilleneceği, futbolda kimlerin olacağı, Sayın İbrahim Hatipoğlu vardı Sportif AŞ'de. O artık görevine devam etmiyor. Abdullah Kavukçu Sportif AŞ'deydi. Şimdi yönetim kurulu üyesi oldu. Yönetime geçti. Dursun Başkan biraz Abdullah Kavukçu'yla da biraz Abdullah Kavukçu'nun kırgınlığı olmuştu. Ama yeniden kendisi Dursun Özbek Abdullah Kavukçu'yla görüştü. Futbolda yine Sayın Kavukçu'yla ilerleyeceğini belirtti. Ve Sportif AŞ'de genel sekreterlik görevini daha önce üstlenen, geride kalan dönemde Eray Yazgan'ı da Sportif AŞ'yi alacağını belirtmişti. Şu an Galatasaray'ın transferde durağan ilerlemesinin sebebi Dünya Kupası. Çünkü kulüplerimizin büyük bölümü Dünya Kupası'nda da forma giyen bazı oyuncularla ilgileniyor. Ama tabii orada onların, o sporcunun kampta olması görüşmelerin daha yavaş ilerlemesine yol açıyor. Hani Galatasaray'ın çok acil transfere ihtiyacı var mı? Belli başlı noktalara Galatasaray'ın transfere ihtiyacı var. Mevcut kadrosunu koruduğu takdirde. Hani Torreira'nın gidecek mi gitmeyecek mi tartışmaları olmuştu. Ama Torreira zaten dış basına verdiği röportajlarda 2-3 gündür Galatasaray'da mutlu olduğunu, belki kontratını tekrar uzatmayı düşündüğünü ifade etti. Orada da Galatasaray'ın biraz kafası rahatladı bir anlamda. Ama tabii ayrılıklar olabilir mi? Olası ayrılıklar. Gabriel Sara'nın adı burada çok geçiyor. Ronald Çalay'ın adı burada çok geçiyor. Davinson Sanchez'in burada adı çok geçiyor. Hatta Victor Osimhen'e de 120 milyon euroların üstünde bazı tekliflerin geldiği, ilgilerin ilgi duyulduğuna dair sözlü olarak bunların kulübe beyan edildiği bilinen bir gerçek. Hani bu doğrultuda Galatasaray elindeki kadrodan eğer kayıp yaşarsa ona göre bir yol haritası belirleyecek. Bunların alternatifleri ilk etapta bir ilk görüşme yapıldı Okan Buruk ve Dursun Özbek arasında. Ama tabii ki Galatasaray yeni sezonu hazırlıklarına başladıktan sonra daha da hızlanacaktır. Bir orta saha transferi Galatasaray istiyor. Forvet transferi yapmak Galatasaray istiyor. Bununla birlikte belki Davinson'un durumuna göre, Davinson kalsa dahi bir stoper transferi daha gündeme gelecek Galatasaray'da. Yine sağ bekte şu anda Sacha Boy kiralıktı, geri gitti. Orada Yelert var ama Yelert'te de yine devam edilmesi düşünülmüyor. Yani yabancı futbolcu kuralı da burada belirleyici olacak. Senin de bildiğin üzere bugün Kulüpler Birliği'nin önemli bir toplantısı var.

0: bazı kulüplerin 10 artı 4 şeklindeki yabancı kuralını çok benimsemediği, 12 artı 2'ye dönülmesini isteyeceği, federasyon da bunu kabul ederse tabii o zaman başka bir kadro planlaması olur. Özellikle Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor çok fazla kontratlı yabancı futbolcusu var. Bu doğrultuda kuralın değişmesi, 10 artı 4'ün değişmesi hepsinin işine yarar. Aynı zamanda ülkemizi tabii Avrupa'da temsil eden takımlar orada da kadro oluşturma açısından daha faydalı olur diye düşünüyorum. Galatasaray'da şu an bir sakinlik hakim ama özellikle önümüzdeki Temmuz ayı ile beraber yeni sezon hazırlıklarının başlamasıyla beraber hareketlilik Galatasaray'da yaşanacak.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Cumhur Önder Aslan, sohbetimiz devam ediyor. Cumhur abi, iş transferde son durum nedir?
0: Yani şöyle, bazı futbolcular hani böyle sıklıkla ücretlerine zam yapılıyor, devam kararı alınıyor, iyileştirme yapılıyor gibi durumlar var. Yani yol ayrılığı olabilecek bazı isimler vardı. İşte Kaan Ayhan'ın adı geçiyordu ama Kaan kendisine öyle bir teklifin, ben sezon bitiminde Kaan'la da röportaj yapmıştım. Hani Galatasaray'dan kendisine hani biz seninle yola devam etmeyeceğiz gibi bir şeyin söylenmediğini, kendisinin de öyle bir ayrılık fikrinin olmadığını söylemişti. Günay Güvenç yine sezonun son bölümünde özellikle ıslıklandığı, tepki gördüğü birkaç maç olmuştu ama belki o ayrılır mı diye düşünüyordu. Şu an onunla alakalı da ayrılık gibi bir durum söz konusu değil. Zaten Barış Alper'in geçen sezon başı yaşanan krizden sonra bir kontratına iyileştirme yapılmıştı biraz. Barış Alper'le yola devam ediliyor. Yunus'la yola devam ediliyor. Bu doğrultuda hani iç transferde Galatasaray'ın özellikle yerli oyuncular anlamında işte Abdülkerim olsun, Eren Elmalı olsun, herhangi bir problem yok şu anda. Onlarla bir devam ediş süreci var. Ama tabii kadro düşünülmeyen oyuncular, yine biraz önce söylediğim gibi zaten Zaniolo ile yollar ayrıldı. Yeler tabii ki hazırlıklara katılacak ama onun da tekrardan başka bir kulübe kiralanması, yabancı kontenjanın açılması sebebiyle olacak. Ama Galatasaray'ın da bir açıkçası kontenjanda tam, yani Galatasaray sınırda. O sınırı işte bir eksilme olup onun yerini tamamlar mı? Ya da 16 4 eğer kesinleşirse oraya tabii ki daha genç bir oyuncu, o 6 4 yabancı kontenjanına daha genç Renato Naga gibi gelecek vaat eden, kadroda önemli katkılar sunabilecek, sonradan oyuna girdiğinde katkı sunabilecek isimlere yönelecek Galatasaray mecburen. Ama elindeki oyunculardan birinin, mevcut ilk 11 oyuncularından birinin ayrılığı olursa tabii ki o zaman da başka bir planlamaya doğru gidecek. Ama Galatasaray'ın bir 10 numara arayışı var, senin de bildiğin gibi. İşte evet. Can Uzun adı çokça geçiyor. Eğer orayı yerli bir oyuncuyla Galatasaray çözebilirse bu yabancı kontenjanı için diğer mevkilere de önemli bir alternatif olacak. Yani merkez orta sahaya eğer Gabriel Sarı ayrılmaz, merkez orta sahaya yabancı bir oyuncu alacak Galatasaray. Eğer 10 numara olarak da Can Uzun'u transfer ederse orada eli biraz daha güçlenecek. Ama bunlar tabii ki şu anda konuşulan rakamlar, çok yüksek rakamlar. Galatasaray bu kadar yüksek rakamlara çıkar mı? Açıkçası şu an yönetimin öyle bir planı yok. Biraz daha bekleyelim, biraz daha süreci görelim. Kulüplerle, oyuncularla temaslarımızı sürdürelim. Bizim kadromuz zaten ligin kalitesinin üstünde. Şampiyonlar Ligi'nde de zaten bu kadroyla geçen sezon önemli seviyelere geldik diye düşünüyorlar. Ama tabii ki bu takviye yapmayacağız, kadromuzu güçlendirmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Ama biraz daha bekleyip görüp ihtiyacı olan noktalara doğru isimleri almayı planlıyor Galatasaray yönetimi. Acele etmiyor yani, bu doğrultuda acele etmiyor. Yoksa transfer yapılacak tabii.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Cumhur Önder Arslan. Cumhur abi, az önce bir haber gördüm. Teyit edilme durumun oldu mu? Singo için Inter iddiasını gördüm. Singo ile ilgili son durum nedir?
0: Ya Singo çok, Galatasaray'ın çok önemli yatırım yaptığı, bu sezonda sakatlık dönemleri olmasa, yaşadığı sakatlıklar olmasa belki formayı alıp sezon sonuna kadar dolu düzgün kimseye bırakmadan ilerleyebilecek kapasitede bir oyuncuydu. Evet. İyi oynadığı maçlar oldu. Tabii Avrupa'nın özellikle Dünya Kupası'nda da forma giyiyor olması, son maçta bir sakatlık yaşadı ama ona olan takip, ona olan ilgi giderek artıyor. Gerek yaşı itibariyle, gerek atletik özellikleri itibariyle süratli bir oyuncu. Yani şöyle de bir plan var. Tabii hani Singo gibi bir oyuncu parladığında Dünya Kupası'nda kendisine olan ilginin artmasıyla beraber Galatasaray

0: hani daha yüksek bedellere aldığının daha üstün bedellere satma fikrine açıkçası sıcak bakıyordu. Hani Singo çok şöyle de bir oyuncu, hani Okan Hoca onu geçen sezon çok da böyle takım içinde bir konumlandıramadı. Yani bir sağ bek denedi, işte bir stoperde denedi, stoperde işte Abdülkerim çok iyi, onu kesemiyorsunuz. Davinson Sanchez mental olarak iyi olduğu, formda olduğu dönemlerde Davinson da çok etkili bir oyuncu. Bazı kritik maçlarda sağ bek olarak onu kullandı. Oralarda verim aldı Okan Buruk. Hani Singo bir joker gibi elde duruyor. Hatta deplasmandaki Juventus maçında orta sahada bile oynatmıştı Okan Hoca onu. Ama hani bu tip oyunculara teklife açık Galatasaray. Biraz önce söylediğim gibi Gabriel Sara'ya teklif gelirse önerilen rakama göre değerlendirme yapılacak. Singo'ya teklif gelirse önerilen rakama göre değerlendirme yapılacak. Sanchez'e teklifler olgunlaşıp resmileşirse bu konuda da değerlendirme yapılacak. Kapalı değil. Ama eğer bu oyunculara gelecek olası teklifler Galatasaray'ın beklentilerini karşılarsa bu oyuncuların gönderilmesinde herhangi bir problem düşünmüyor şu anda teknik heyet.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Cumhur Önder Arslan, sohbetimiz devam ediyor. Cumhur abi, peki az önce Göztepe'yi yakından takip eden Orçun abi vardı, Orçun Ak'tan yayınımızda. Arda Okan konusunu sordum, henüz resmi teklifin gelmediğini söyledi. Arda Okan konusunda var mı bir gelişme? Arda Okan'dan ziyade yerli isimler noktasında listede olanlar kimler?
0: Ya tabii Galatasaray burada yerli isim, yani sağ bek konusunda bir yerli isim olması Galatasaray'ın sezon içinde biraz elini güçlendirebilecek de bir durum. Arda'nın ismi geçiyor, yine Çaykur Rize'den Taha'nın adı geçiyor. Yani buralarda ligimizde parlayan genç, yetenekli, kendini ispat etmiş mevcut kulüplerinde ve bundan şu andaki performanslarını daha üstüne koyarak ilerleyebilecek özelliklere sahip oyuncuları Galatasaray takip ediyor. İşte mesela geçen sezon biraz transferi sansasyonel olmuştu ama Can Armando Güner transferi var mesela. Hiç konuşulmaya değil ama hani o tip oyunculardan da Galatasaray bir beklenti içinde ama zaman zaman tabii kadroda şans bulabiliyorlar. Zaman zaman bulamıyorlar. Mesela Renato Naga'da çok beklentilerin üst seviyede olduğu bir oyuncuydu. Çok genç bir oyuncu. O da çok az süre bulabildi. Hani bu tip yerli özellikleri olan isimler bence her zaman Galatasaray'ın kadro planlamasında büyük yer tutuyor. Göztepe'li Arda'yla bir ilgi var. Sözlü olarak bir ilgi var. Ama henüz resmiyete dökülmüş, Göztepe kulübüyle görüşülmüş, oyuncuyla anlaşılmış bir durum yok. Zaten sadece Arda'yla Galatasaray'la ilgilenmiyor. Diğer büyük kulüplerimizden de birkaçı ilgileniyor. Çünkü potansiyeli olan bir oyuncu. Ama o transfer de iç pazarda hani böyle çok düşük rakamlara gerçekleşir mi açıkçası emin değilim. Göztepe zaten bu transfer işinde son yıllarda özellikle çok başarılı işlere imza atıyor. Çok iyi isimleri alıp takımda süre verip performans alıp onları parlatıp daha sonra satışından iyi de gelirler elde ediyorlar. Ramulo bunun en açık örneği. Böyle çok ismi duyulmamış ama böyle az maliyetli isimlerle burada hakikaten kendi takımına gösterip iyi performans yakalıyor ve önemli de bir transfer politikası oturttular bence. Hani artık böyle eskisi gibi işte 1 milyon euro verelim, 2 milyon euro verelim, üstüne size işte kadromuzu düşünmediğimiz 2 tane oyuncuyu verelimlerle işler çözülmüyor artık. Galatasaray Arda'yı almak isterse yine ciddi bir maliyeti olur Galatasaray'a. Diğer büyük kulüplere de böyle olur.
1: Peki Cumhur abi, Ahmet Kutucu'yla ilgili son durum nedir? Çorum ve Iğdır'ın ilgilendiğini biliyoruz. Kadroda kalacak mı?
0: Ya açıkçası Okan Hoca tutuyor Ahmet Kutucu'yu. Yani geçen sezon da devre arasında çok adı geçti. Bir kupada bir Başakşehir maçı oynadı. Gol attı. Ondan sonra hani Ahmet bu takımda kalır fikri buluştu herkeste. Çok süre bulamadı açıkçası. Yani Ahmet Kutucu'yu ben Eyüp Spor'dayken izlediğimde hakikaten yani hücumda gösterdiği performans, attığı gol sayısı kolay ulaşılabilir şeyler değildi. O da büyük beklentiyle Galatasaray'a geldi. 6 milyon euro gibi o dönem için ciddi, hala da ciddi olan bir bonservis bedeliyle alındı. Ama Galatasaray'da yani çok tabii ki bu kadronun içinde sürekli devamlılık gösterip hani çok iyi oyuncular var. Onları kesebilmeniz için yani şimdi Barış Alper'i kesmeniz çok kolay bir şey değil yani. Barış Alper'den çok daha iyi bir performans göstermeniz lazım antrenman anlamında ama bazen şu da oluyor işte bizim bazı yerli oyuncularımız hani görüyorlar hani ben bu oyuncuyu, kendi mevkimdeki oyuncuyu kesemem zaten fikrine kapılıp biraz

0: düşüyorlar. Kendi yeteneklerine de bence ihanet ediyorlar. Ahmet de bence bunun biraz hani o alt ligden gelip Süper Lig'de en iyi kadrolara sahip bir takıma transfer olarak hani o bocalama dönemini bence yaşadı son bir buçuk sezonda. Yani devre arasında Trabzonspor'a bile gitme ihtimali vardı. Trabzonspor'un o zamanlar sol açık arayışı vardı. Adı gündeme gelmişti ama bırakmadı Galatasaray. Yani yerli statüsünde iyi bir Ahmet Kutucu her zaman Galatasaray'da iş bitirici konumda olur. Çözüm üretir size. Teknik heyetin elini güçlendirir. Şu an için öyle bir ayrılık durumu söz konusu değil. Ama tabii Ahmet'ten eğer bu yönde bir talep gelirse, çünkü Okan Hoca bu tip şeylere biraz açık yani. Bir futbolcu gidip ben oynamak istiyorum. İşte aynı örneği Kazımcan Karataş'ta yaşadık. Yani orada 3. sol bek konumuna düşünce Kazımcan, hani oynamak istediği bir kulübe gitti. Başakşehir'e transfer oldu. Eğer Ahmet Kutucu da derse ki hocam ben oynayacağım bir kulübe gitmek istiyorum ama kiralık ama bonservisinde, teknik heyet bunu değerlendirir. Hani bir oyuncu gelip de Okan Hoca'ya ben gitmek istiyorum dediğinde Okan Hoca genelde bu tip konulara sıcak bakıyor. Güzel bir şekilde yol ayrılığının yaşanmasını sağlıyor. Ama tabii Ahmet'i bonservisiyle almak kolay olmaz. Belki Süper Lig'e, senin de söylediğin gibi yeni yükselen kulüpler kiralama yöntemiyle belki Ahmet'i kadrolarına katarlar. Ama burada Ahmet'in isteği belirleyici olur. Galatasaray teknik heyetinin Ahmet Kutucu'yla şu anda yolları ayırma gibi bir fikri yok.
1: Cumhur abi çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Çok çok sağ ol, kırmadın, yayınımıza bağlandın.
0: Estağfurullah Salim, ben teşekkür ederim. İzleyen dinleyenlerimize de selamlar, sevgiler. Ne zaman istersen sohbet edelim.
1: Çok teşekkür ederim ince düşüncen için. Görüşmek üzere, hoşça kal Cumhur abi.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Cumhuriyet Gazetesi'nden Cumhur Önder Aslan'dı. Kendisi Galatasaray'ın gündemini yakından takip ediyor. Galatasaray'ın gündemini konuştuk. Bugün Kulüpler Birliği toplantısı yapılacak. Beşiktaş'ta bir otelde tüm kulüplerin katılması bekleniyor. Süper Lig'deki Kulüpler Birliği, Süper Lig kulüpleri adına Kulüpler Birliği toplanacak. Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşecek bu toplantı. Gündemin ana maddesi 10+4 olarak belirlenen yabancı kuralının değiştirilmesi. Formüller masada, bu formüller nelerdir? Geçtiğimiz sezonki gibi devam, 12+2. Bunun dışında 10+2, 2+2. Bu şekilde. Hatta Arda Bey de, Gençler Birliği Başkanı Arda Bey de bunu ifade etmişti. Birçok değişim masada, gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Yayınımızı noktalıyoruz. Bugün sevgili Burak Alaca kardeşim yoktu, izindeydi. Ondan dolayı yayınımız 14'e kadar devam etti. Benden hemen sonra Hattrick programı var 14-15 diliminde. Bunu da paylaşmış olalım. Pazartesi günü 12-14 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87 Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sunar.
4: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç. Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Haftanın bu son Spor Kazanı programında. Ercan abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
4: Bu arada bugün karne günüydü. Karnelerini alan tüm miniklere de iyi bir yaz tatili diliyorum.
5: İyi tatiller ve şimdiden karneleri hayırlı uğurlu olsun.
4: Hayırlı olsun. Artık yaz aylarını verimli geçirmelerini de diliyoruz tabii ki. Mümkün olduğunca ailelerinin de desteğiyle kitap okuyarak, problem çözerek bir şekilde bu boşluğu, bu yaz tatilini iyi değerlendireceklerdir. Oyunlarının yanı sıra bunları da unutmamak lazım tabii ki. Şimdi bu sabah çok erken saatte Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri mücadelesi vardı. İzleyenler vardır, izlemeyenler vardır, izleyemeyenler vardır. 3-2'lik bir galibiyet. Galibiyetle veda ettik. İki takım için de yani sıralama adına anlamı olmayan bir mücadeleydi. Sonuç ne olursa olsun iki takımın da yeri değişmeyecekti. Amerika büyük bir rotasyonla çıktı bizim karşımıza. Yine maçın başında golü buldular. Henüz 3. dakikada Amerika Birleşik Devletleri golü buldu. Sonrasında biz maçın son dakikasında Kaan'la attığımız golle de galibiyeti hanemize yazdırdık. En azından gol atmış ve galip gelmiş bir takım olarak döneceğiz Ercan abi. Böyle bir korku da vardı çünkü. Yani gol atalım, puan alalım. Yani Türk milli takımı en azından bir şeyler yaptı densin deniyordu. Gruptan çıkamasak bile. En azından oyuncular bunu başardı. O son dakikadaki golün sevinci de galiba bu nedenle bu kadar yoğun oldu.
5: Doğru. Bir galibiyetle Dünya Kupası'na veda ediyoruz. Bu tarih 2026 Dünya Kupası'nda ileride konuşulduğunda en azından bir anı olarak evet ev sahibine Amerika'da mağlup ettik ve
4: evet
5: buna rağmen kupaya veda ettik diyeceğiz.
4: Evet tabii oyunu konuşuruz, kadro seçimlerini konuşuruz. Şimdi maçla ilgili konuşacak çok konu var. Tribünler bir Oscar töreni gibiydi. Bu da çok dikkat çekti Ercan.
5: Evet. İşte
4: Edward Norton, Brad Pitt, Paris Hilton, Colin Farrell'ı gördüm.
5: Hollywood.
4: Scottie Pippen'ı gördüm.
5: Hollywood tribündeydi.
4: Evet, Hollywood tribündeydi. O da çok ilgi çekmiş. Hatta Edward Norton, Brad Pitt diyaloğu çok fazla paylaşıldı. Bir Sports Center diye de bir hesap, Amerikan hesabı. Çok güzel bir paylaşım yaptı. Çok hoşuma gitti. Edward Norton kendisiyle konuşuyor dedi. Şimdi yanında Brad Pitt varken burada Fight Club, Dövüş Kulübü filmine bir gönderme yaptı.
5: Evet.
4: Orada Edward Norton'ın ikinci karakteri olarak Brad Pitt vardı. Yani kendi içinde parçalanmış bir kişilik yaşıyordu bir anlamda filmde. Ve buna bir göndermeydi. Çok güzel bir tweet'te hoşuma gitti o da. Ve tribünlerin de o renkli görüntüsü maça farklı bir atmosferde kazandırdı Ercan abi.
5: Kazandırdı. Stat zaten muhteşem.
4: Müthiş bir stat.
5: Ve maç havası ne olursa olsun. Yani şu da var tabii. Amerika rotasyonlu kadroyla çıktı diye düşünülebilir ama onlar da ülkelerini milli takım çağrılarak temsil ediyorlar. Şunu da biz de rotasyonlu kadroyla çıktık diyebiliriz.
4: Evet,
5: ama bizim bu takımımız daha dinamik, daha tempolu oynadı sanki. Onu da kabul edelim.
4: Evet, farklı bir diziliş vardı. Buna da değiniriz. 3'te Trastir'in golü Amerika öne geçti. Arda Güler onda beraberlik golünü attı. Orkun'un golü var ama FIFA'da Burak Yılmaz'a yazıldı. Bu gol
5: yanlış.
4: Ama Orkun attı golü.
5: Orkun, evet.
4: 31'de ilk yarı 2-1 üstünlüğümüz de bitti. Berhalter 49'da beraberlik golünü attı Birleşik Devletler adına. Kaan Ayhan da 90+8'de son dokunuşu yaptı. Milli takımımız kazandı mücadeleyi 3-2'lik skorla. Şimdi çok tabii konu var. Mesela diyorlar ki bize ne demişlerdi işte 62 tane şut attık ne yapalım artık yani bu 62 şuttan gol çıkaramadık. Bizim bugünkü Amerika Birleşik Devletleri maçındaki baktın mı istatistikler Ercan abi, isabetli şut sayımız 3'ü de gol.
5: Futbol böyle bir oyun değil mi?
4: Evet, yani o 60 tane boş şut atacağın yerde 3 tane isabetli atıyorsun, 3 tane gol atıyorsun.
5: Evet. Ve atağa çıkışlarımız önemli değil mi?
4: Evet.
5: Oyun yapımız, ortaları daha çabuk geçmemiz. Şimdi bunlar güzel değil miydi?
4: Çok güzeldi. Mesela Birleşik Devletler'in 7 isabetli şutu var. 2 gol buldular. Biz 3 isabetten 3 gol bulduk.
5: Ya bizim
4: yani verimli oynadık en azından.
5: Evet, sahaya bunu yansıttık ki bu Dünya Kupası'nda bizim tabii halledemediğimiz konulardan bir çok erken gol yiyoruz.
4: Yine devam etti bu.
5: Ya oyun başlar başlamaz yenik duruma düşmek zorunda değiliz. Öyle değil mi? Bu Dünya Kupası'nda maalesef bunu gördük. Bu da tabii umarım yeni dönemde milli takımımızda teknik direktörün ve oyuncuların dikkat edeceği bir konu olarak gündemde kalmalı.
4: Şimdi Barış Alper yerine Burak Yılmaz demişim Ercan abi ben.
5: Evet.
4: Değil mi? Çünkü burada B. Yılmaz yazıyor ya FIFA'da. Bu arada Burak Yılmaz'a demek ki bilinçaltım kaydı. Barış Alper Yılmaz. Zay yazıldı gol FIFA'da. Bunu da düzeltelim. Ama orada tabii

0: Niye öyle yazıldı onu da anlamadım
1: yanlış
0: ya.
1: Yanlış yapmışlar.
0: Evet.
1: Yanlış.
0: Yani Orkun'un golüydü o. Barış Alper ilk golün pasını verdi Arda'ya, Arda
1: Evet.
0: Güler'e. İkinci gol Orkun'dan geldi ve hazırlanışı çok güzel ikinci golün. Biz böyle oynayabilsek zaten ilk iki maçı da çözerdik.
1: Tek toplarla gol attık.
0: Ya Kenan getirdi, Eren bindirme yaptı, Kenan Arda'yı buldu. Arda'nın pası, o pas mesela o kadar güzel bir pas ki yavaş versen savunmada kalır. Hızlı versen out'a çıkar. Yani o pasın şiddetini muazzam ayarladı Arda. Eren tekte çevirdi, Orkun tekte attı.
1: Arda zaten maçın oyuncusu.
0: Maçın oyuncusu.
1: Nasıl bir oyuncu olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Dünyaya da gösterdi Arda. Hı-hı. Hatta maçtan sonra yaptığı açıklamada da bence bütün sorumluluğu üstlenip bundan sonraki dönem içinde çok iyi bir konuşma yaptı. O genç yaşına rağmen bu olgun konuşma içinde ben izlerken tebrik ettim kendisini.
0: Evet. Yani Arda çok olgun açıklamalar yaptı gerçekten. İkinci maçtan sonra da Paraguay maçından sonra da en olgun açıklama Arda Güler'den
1: evet.
0: gelmişti. Montella'nın da açıklamaları var. Batıkan'dan da rica edelim. Montella da maç sonunda açıklamalarda bulundu. Bir dinleyelim.
2: Tutte le partite iniziamo per vincerle.
3: Hocanın da ilk başta söylediği de şu, yani ilk iki maça baktığınızda top direkten çarpıp içeri de girebilirdi ama dışarı çıkmayı tercih etti. İkinci maçta da üst direkten yan direk sonra dışarı. Yani enstantane oyun olduğunu unutmamak lazım. Futbol bu. Tabii ki de kabul etmek çok zor. Daha farklı olabilirdi ama maalesef durum bu.
2: Certo che essere concreti.
3: Ayrıca hoca Kaan'ın golündeki sevincini ve hepimizin sevincini de altını çizmek istiyor. 98. dakikada hep beraber orada neler yapmak istediğimizi bilerek hareket ederek oradaydık ve aslında o duygusal patlamanın da ilk iki maça da yansıması gerektiğine de inanıyorum. Çünkü biz bunun farkında olup da aslında bu maç ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyorduk bizim için. Çünkü tekrardan ayağa kalkma maçıydı.
2: Sinceramente non eravamo nelle condizioni ideali.
3: Şu yine kusura bakmasınlar yine müdahale ediyorum ama ideal şartlarda tabii ki de değildik belki ama anlık olarak adapte olmamız gerekiyordu. Çünkü eğer biz Kasım'da Dünya Kupası'nı garantileseydik zamanımız olurdu. İdeal bir kamp yeriyle alakalı belki farklı adımlar atabilirdik ama biliyorsunuz ki yani çok kısa süre önce Dünya Kupası'nı garantiledik ve o kısa süre içerisinde bütün bu organizasyonları yapmak mümkün gözükmüyordu hiçbir şekilde. O yüzden anlık bir şekilde adapte olmamız gerekiyordu. Hiçbiri kamp yerini değiştiremedi kısa sürelerden dolayı. Yani çok hemen tabiri caizse bir anda eleştiri yığına tutuldu ve farklı bir baskı da yaratıldı takımın üstünde. Daha farklı olabilirdi her şey.
2: La pressione è stata creata certamente non da noi.
4: Doğrusu ben şöyle bir hissi kapılıyorum. Bizim takım gerçekten çok büyük baskı altında kaldı. Çok büyük zorluklarla karşı karşıya kaldılar. Fakat bütün bunlara rağmen çok iyi bir tepki verdiler. Ben psikolog değilim. Hiç o konuda herhangi bir eğitimi tabii ki yok. Ama elimden geldiği kadar onların psikoloğu gibi davranmaya da çalıştım bu turnuva sırasında. Hem sahada hem saha dışında.
2: Bunların
4: yanı sıra. Şunu da söylemek istiyorum. Bence bir psikoloji uzmanına falan ihtiyaç olmayacaktır. Çünkü zaten takım karakterinin ne kadar yüksek olduğunu, becerilerinin ne kadar yüksek olduğunu, ne kadar güçlü olduğunu gösterdi zaten. Bundan sonra da daha iyi yapacağız diye umuyorum. Yani 24 sene sürmeyecek tekrar Dünya Kupası'na gelmek diye düşünüyorum. Çok daha erken geleceğiz.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç İçle spor kazanı devam ediyor.
0: Evet birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicilerimiz diyor ki biz izleyemedik ama Sayın Başkan yerinde izledi mücadeleyi. Bundan sonra ne olacak diyor. Bunu yani bir şekilde biraz bir gün atlatılsın, iki gün atlatılsın böyle bir sinirler bence dingin hale gelsin. Sonra bir karar verilsin yani. Şu anda herkes yüksek Ercan abi.
1: Evet artık yani Dünya Kupası bizim için bitti.
0: Bitti. Bu gece 11-12 gibi galiba gelecek Milli takımda

0: Türkiye'ye.
1: Artık onlar da geldikten sonra bir kafalarını dinlemeleri lazım.
0: Aynen.
1: O baskı, stres ortamı da sona erdi. Herkesin bir süre sessiz kalması bence en güzeli. Ben öyle
0: Evet,
1: düşünüyorum.
0: biraz olayı soğutmak lazım. Bana öyle geliyor açıkçası. Şimdi şeyi gördün Mercan abi, bizim son golden sonra o sevinç
1: Tabii.
0: kısmına Pochettino ve Amerikalı bazı oyuncular hani pek anlam veremediklerini söylemişler. Ama Thierry Henry'nin açıklamasına baktım. Thierry Henry diyor ki bu diyor bir işte gurur göstergesi, bir gurur mücadelesi şeklinde oynadı Türkiye bu maçı. Gurur meselesi haline getirdiği için böyle bir sevinç oldu diyor. Ya o futbolcu olduğu için daha net anlamış olayı.
1: Zaten öyle olması bir gerekiyordu. Ya o tepkiyi göstermemiz gerekiyordu saha içinde. Bir de işte Türkiye gol atamadan, galibiyet alamadan, belki yine yenilsek şu anda daha başka şeyler konuşuyorduk.
0: Tabii.
1: Ya bu kadro nasıl 3 maçta 0 puan alır, gol atamaz diyorduk. Bunların hepsinin dışa vurumu olduğu.
0: Evet.
1: Yani ev sahibine 3 tane ne olursa olsun attın.
0: Yani yedek de olsalar attın, evet.
1: Öyle değil mi? Tarihte işte şu kadroyla çıktı demeyecekler, programı açarken konuştuğumuz gibi.
0: Tabii.
1: Maçın sonucu yazacak. Ev
0: Yaz.
1: sahibi Amerika 2, Türkiye 3.
0: Ama işte elendiğimizde yazacak.
1: Tabii.
0: Keşke öyle yazmasaydı.
1: Keşke öyle. Biz
0: İki maç
1: elenmeye üzüldük.
0: sonunda elenmeye üzüldük.
1: Ya biz 6 günde Dünya Kupası'na veda etmemize üzüldük.
0: Evet, 6 gün çok kısa bir süre. Tam daha ısınamadan veda ettik. Bu çok üzücüydü. Yani Haiti elendi. Birkaç saat sonra biz elendik.
1: Evet.
0: İnanılmaz yani. Ne ümitlerle gittik. İkinci elenen takım olduk Haiti'den sonra.
1: Ya mesele az önce basın toplantısında konuşulduğu gibi Montella diyor ki bir 24 sene daha beklemeyiz. Bunu sağlamak, evet. Bu takım ve yine gelecek olan genç oyuncular, bunları iyi kullanmak bu takımın yine iyi sonuçlar almasına yol açar, devam ettirir.
0: Ben de o kadar bekleyeceğimizi düşünmüyorum. Ama Montella ile mi gideriz? Başka bir hocayla mı gideriz? Başka bir federasyon yönetimiyle mi gideriz? Bilemiyorum. 4 yıl çok uzun bir süre. Şimdi Dünya Kupası denilen şey, hani zaten 24 yıl sonra gittik. Çok büyük bir hasret var. Hatta işte golümüzü atan Arda dünyada değildi biz son oynadığımızda.
1: Evet.
0: Şimdi öyle bir durum varken 6 günde elenmek çok acı verdi.
1: Kesinlikle
0: Çok
1: öyle.
0: acı verdi. Ve de 4 yılda bir yapılan bir organizasyon, hani telafisi var diyebileceğimiz bir durum da yok.
1: Ya şöyle,
0: Ya 4 yıl sonra çoğumuz belki hayatta olmayacağız.
1: oyuncular ne derler adına şunu düşünmüşler, ya biz çıkalım iyi oynayalım bari, sahada görev alan oyuncular. Tabii ki 4 yıl uzun bir süre, bunu katılıyorum. Fakat en azından bu kadronun iyi bir geleceği var. Bu kadro olgunluk dönemini yaşayacak 4 yıl sonra. Belki hiç playoff'a kalmadan, gerek olmadan erkenden Dünya Kupası'na gitmeyi de garantileyeceğiz.
0: Belki.
1: Ya onu da görebileceğiz. Bu yüzden de bu galibiyetin iyi bir moral olduğu kanaatini ben taşıyanlardanım. Herhalde sen de öyle düşünüyorsun.
0: Tabii en azından yani o oyuncuların üstündeki stresin bir nebze de olsa ben azaldığını düşünüyorum. Omuzlarındaki yükün bir nebze de olsa hafiflediğini düşünüyorum. Çünkü bu yüzden zaten böylesine büyük bir sevinç oldu.
1: Evet.
0: Maç sonunda o Kaan Ayhan'ın golüne bazıları anlam veremese de hani oyuncular bunu bir gurur meselesi haline getirmişti. Yerancı'nın çok iyi özetlediğini düşünüyorum
1: Hane'nin
0: ben.
1: tespiti bir futbolcu olarak ki çok üst düzey bir oyuncu olarak çok doğru.
0: Evet. Oyuncularımız bunu bir gurur meselesi haline getirdiler. O yüzden hani Arda beraberlik golünü attıktan sonra gitti topu aldı. Yani kazanalım, veda ediyoruz. Tamam, biliyoruz, biz de veda ettiğimizi biliyoruz ama kazanıp veda edelim. Mesajıydı o. Topu gitti aldı, golü attıktan sonra orta sahaya getirdi. Şimdi tabii ki üzüldük. Ama eleştirileri de çok yani bel altı vurmadan yapmak lazım. Biz de eleştirdik zaten. Biz de eleştiriyoruz.
1: Ha
0: Hala da
1: şimdi
0: eleştiriyoruz. 6 günde elenmemeliydik diyoruz.
1: futbolun eleştirisi normal. O çerçevede kaldığın sürece, eleştiri çerçevesinde kaldığın sürece. Fakat şu var tabii, inatçı olmamalıyız. teknik direktör anlamında, teknik ekip anlamında söylüyorum oyun sistemimiz için. Bir de biz hep yapıyoruz böyle, hayali düşmanlar meydana getirmemeliyiz.
0: Evet. Şimdi geçen hafta Ercan abi seninle konuşurken, hatta geçen hafta olmayabilir, geçen gün de olabilir, bilemiyorum zamanını, ama konuştuk biz burada yayında dinleyicilerimizle beraber. Ya ben şöyle bir yorum yapmıştım, demiştim ki şimdi Montella konusu, ben demiştim mesela, işte elendik diye göndermem Montella'yı, çünkü bir şeyler de gösterdi sanki bize.
1: Evet.
0: Devam edilmesi bu açıdan lazım, ama eğer çok ciddi iddialar var, kadroları başkaları yapıyor, başka oyuncuların, bazı oyuncuların tahakküm altına giriyor, etkisi altına giriyor. Evet. Bu onun hem oyun planını, hem oyun şablonunu, hem kadrosunu etkiliyor deniyor. Bunlar doğruysa o zaman da ayrılması gerektiğini düşünürüm. Şimdi bunun kararını federasyon verecek.
1: Tabii.
0: Onlar biliyorlardır dün, ne olduğunu. Gazeteci biliyorsa.
1: Dün çıkarttığı kadro dinamik ve tempolu oynayabileceğini gösterdi. Başka sistemde de oynayabileceğini gösterdi.
0: Evet.
1: Ya dün onu söyleyeyim. Ben oyundan gayet memnunum. Çok pozisyon verdik, tamam. Fakat onlar da verdi. Bu yüzden de ben çıkarttığı kadrodan memnun kaldım.
0: Hı hı.
1: Diye düşünüyorum.
0: Dinleyicimiz demiş ki saman alevi gibiyiz. Bir varız bir yokuz, istikrarımız yok.
1: Mesela istikrar sağlamak. Dinleyicimiz konuya önemli bir yerden bakmış. Burada en başından beri bu turnuvaları değerlendirirken kullandığımız bir cümle vardı. Turnuva takımı olmalıyız. Turnuvalarda nasıl mücadele edilir? Turnuvalarda nasıl mücadele edilir? Nasıl tur atlanır? Ya biz o iki maçtan bir puan alsak şu anda durumumuz daha farklı olurdu. Bir puan.
0: O Merih'in son dakikadaki kafası
1: mesela,
0: direkt dibinden dışarı gitmese.
1: Bir puan bir puandır. Ya Amerika'yı da yendiğini düşün. Ne yapıp ne edip herhalde bir final gibi hazırlanacaktık.
0: 4 puanla da en iyi üçüncülerden biri olursun zaten.
1: Olursun tabii.
0: Amerika'yı yendim, Paraguay'a yenilmedin, en iyi üçüncülerden biri oldun.
1: Evet. Zaten. Yani iki maçı kazanmasan bile Amerika'yı yensen 5 puan yapıyorsun. İkinci oluyorsun bu sefer.
0: Tabii. O zaman daha başka. O zaman çok daha rahat.
1: Ama bunların hiçbiri maalesef gerçekleşmedi.
0: Şimdi maçı izleyenler arasında İlkay Gündoğan da vardı. Hamit Altıntop da vardı. Sayın Başkan'ın locasının hemen arkasındalardı onlar da. Mücadeleyi yerinde takip ettiler. Türkiye'den de Ercan abi bayağı bir gazeteci gitmiş ama.
1: Çok önemli bir maç
0: tabii. Çok önemli bir mücadeleydi bizim için. Muhtemelen planlamalar önceden yapıldığı için bu maça gittiler. Hani liderlik maçı olur diye
1: düşüncesi,
0: planlamalar evet. Yapıldı. İşte sponsorlar olsun, televizyonlar olsun, gazeteler olsun, planlamayı muhtemelen buna göre yaptılar. Hani iki günlüğüne gidilsin gelinsin, ya da gidilsin sonra kalınacaksa kalınsın vesaire gibi planlamalar yapılmıştır. Ama biz 6 günde elenince o planlamalar da iptal edilmemiş anladığım kadarıyla. Yine de gidilmiş oraya.
1: Evet.
0: Çok sayıda gazeteci arkadaşımız, yorumcu arkadaşımızı da ben tribünde gördüm. Paylaşımlarını en azından görme şansına sahip oldum. Bakacağız şimdi yorumlara da, bakıyorum ben bir yandan. Şimdi Hakan'a bazı eleştiriler var. Şimdi bunların tabii doğrulanması lazım. İddialar var Hakan Çalhanoğlu'nun takım üstündeki etkisi konusunda. Bunları dediğim gibi doğrulayacak taraf federasyon yönetimi. Yine ilk dakikalarda gol yedik demiş Zafer Bey. Doğru. Böyle bir alışkanlık oldu. İnşallah kalıcı olmaz. Bu erken gol yeme alışkanlığı.
1: Yani bu en baştan beri konuştuğumuz bir konu.
0: Hı-hı. İlk iki maçı kazanmayı oynadık. Bu bizim hatamızdı diyor Halil Bey, ama ben burada katılamayacağım. Çünkü zaten çok erken gol yedik. Hani beraberliğe bile getiremedik ki kazanmayı oynayalım. Yani biz maç başladı, yenik duruma düştük. Her maçı 1-0 yenik başladık biz.
1: Evet.
0: Çok erken yenik duruma düştük her maçta. Amerika maçı dahil.
1: Amerika maçı dahil ve ne diyoruz? Basit goller diyoruz.
0: Hı hı. Çok basit goller yedik. Gerçekten de öyle. Peki bir dinleyicimizin sorusu.

0: Su tabii bunu bilmek mümkün değil ama Paraguay maçından bir puan çıkarsaydık diyor Ercan abi. Yine bu kadro mu çıkardı acaba diyor Amerika maçına. Yine az kadro çıkıp yenilirdik bence demiş dinleyicimiz.
1: Vallahi onu bilemem. O şu şöyle bir gerçek var. Avustralya maçından sonra ben bunu düşündüm dün. Teknik direktör şapkayı önüne koyacaktı ekiple beraber. Diyecekti ki Hakan sakatlıktan çıktı, istenileni veremiyor. Merih'in durumu pek iyi değil. Kerem'e şans verdik bu maçta. O şans verdiğimiz hücum bölgesinde etkili olamıyor. Böyle bir durum değerlendirmesi yapıp Paraguay maçına dünkü gibi bazı değişimlerle başlasaydı, ben şuna inanıyorum, biz Paraguay karşısında gol bulurduk. Yine aynı kadroyla, aynı düşünceyle devam edince maalesef Paraguay karşısında erken yediğimiz gole ve rakip 10 kişi kaldığı bölümlerden sonra bile üstünlük sağlayamadık. Benim gördüğüm ve eleştirebileceğim en önemli konu bu.
0: Yani kapalı savunmaları aşamadık. Maçın başında yenik duruma düştüğümüz için rakipler de kapandılar. Biz de orayı açacak kilidi bulamadık. Teşhisi de koyamadık.
1: Koyamadık. Bazı maçlara çıktığında rakip sizin oyununuzu belirlemiştir zaten. Avustralya maçından itibaren. Rakibi de şaşırtacak bir kadro değerlendirmesine geçebilirsiniz. Çünkü milli takım kadrosuna giren her oyuncu potansiyel 11 oyuncusudur. Milli takımın öyle bir özelliği vardır.
0: Salih'i bugün çok beğenmişler Ercan abi.
1: Bu kadar fizik olarak da top kaybı yaşamadan da iyi mücadele etti.
0: Salih bugün bayağı bir beğeni almış.
1: Değil mi?
0: Ki Dortmund'da süre almak konusunda problem yaşayan bir
1: Ya 3 maç
0: oyuncumuzdu.
1: oynadı ligde.
0: Evet.
1: Buna rağmen kendini çok iyi ve hazır tutması önemli değil mi?
0: Evet, bu maçta dikkat çeken performanslardan biri de Salih Özcan'a aitti. Onu da tebrik edelim. Arda çok iyi bir maç çıkardı. Peki üçlü dizilmemiz enteresan geldi bana. Şimdi üçlü dizildik. Bu formasyon, yani Zeki üçlü stoperin sağında, Abdülkerim üçlü stoperin solunda, Ozan Kabak ortalarında, Eren'i dörtlü orta sahanın solunda, Oğuz Aydın'ı da dörtlü orta sahanın sağında kullandı. 3-4-2-1 gibi bir dizilim vardı Ercan abi ve şu ana kadar da görmediğimiz bir formasyonla sahadaydık.
1: Ya en azından bunu antrenmanlarda denediğini, bu sistemde de oynayabileceğini ve buna hazır olduğunu da görmüş olduk.
0: Eren'in
1: Şimdi
0: bindirmesi,
1: artık
0: büyülü getirdi.
1: dünya futbolunda rakibe göre biraz daha oynama şansına sahip olabilirsin. Ya yani oyunu sistemini değiştirme anlamında belirttim bunu. Her maça senin o ezberlenmiş taktiğinle çıkmak biraz rakipler için avantaj oluyor.
0: Ya bunun da tabii bir faydası oldu mu olmadı mı bilemiyorum ama yani farklı bir milli takım dizilimi vardı sahada. Yani dörtlü oynasak işte kazanır mıydı kazanamaz mıydı onu bilemeyiz.
1: Farklı bir dinamizm vardı.
0: Evet, farklı bir oyun vardı. Mesela Eren'in o dinamizmini kullanması, Ferdi'yi de, yani başka maçlarda Ferdi'yi de kullanabilir o
1: Evet,
0: bölgede. Ferdi de
1: evet.
0: çünkü oranın oyuncusu. Ama Eren çok dinamikti, iyi maç çıkardı. Sol kanatta.
1: %100 aynı kanattayım. O da görevi bekliyormuş ve büyük bir iştahla oynadı.
0: Galatasaray'da da zaman zaman Jakobs'un önünde görev aldığı dakikalar da oldu. Sol ön
1: Doğru.
0: olarak oynadığı bölümler de oldu. Burada tam olarak o pozisyonda değildi belki ama yani sol kanadı da iyi kullandığını söyleyebiliriz
1: Ya ben
0: Eren Elmalı'nın. Oğuz da sağ kanatta iyiydi, fena işler yapmadı.
1: Oğuz şans verilmesi gereken bir oyuncu. Kendi takımında da öyle.
0: Süre bulamıyor nedense
1: Neden?
0: Oğuz.
1: Ben de onu anlamıyorum. Ya da biraz daha fazla kendi takımında şans bulursa belki o süreyi de bulabilir.
0: Süresinin artması lazım. Salih'i demiş tek maçla mı öne çıkarmalıyız? Bu maçta iyi oynadı. Sadece onu söyledik
1: Öne
0: biz.
1: çıkarmadık, iyi oynadı dedik.
0: Bu maçta iyi oynadı.
1: Yani görev aldı, iyi
0: İyi
1: oynadı.
0: oynadı. Bir de

0: Şöyle yorumları çok duydum. Bundan sonra deniyor, Hakan'ın yerine yani o pozisyonda artık Orkun'u kullanmalıyız diyenlerin sayısı bir hayli fazlaydı.
1: Yıllar geçiyor. Bazı maçlarda yine tabii Hakan'ın iyi olduğu dönemler de olacaktır.
0: O da sonuçta gençleşmiyor Hakan'da.
1: Gençleşmiyor tabii. Ve bazı maçlarda da öncelik, ya şimdi bu değişim olabilir. Ya Orkun Hakan sonra olabilir. Hakan sonra girebilir oyuna. Ki o da profesyonel. Herhalde bu konuda bir problem çıkartmaz gibi mi geliyor?
0: Bunun bir yolu yordamı vardır. Çünkü biz Ercan abi mesela Brezilya milli takımından da biliyoruz o işte Ronaldinho'lu, Rivaldo'lu, işte fenomen Ronaldo'lu Brezilya kadrosundan da biliyoruz. Yani iyi oyuncuların varsa bu oyuncuların hepsini birden kullanabileceğin bir sistem yaratmalısın. Teknik direktörlük de bunu gerektirir zaten.
1: Kesin öyle.
0: Los Galacticos'tan da bunu biliyoruz.
1: Tabii. Fakat biz orta alanda onu başaramadık. Ya Orkun'un,
0: Hep birileri
1: Hakan'ın,
0: dışarıda kaldı.
1: İsmail'in aynı anda görev yaptığı maçlarda bir yavaşlık orta alanda, bu kesin.
0: Evet.
1: Kaybettiğimiz topları çabuk alamama. Rakibin o hızlı hücum denemelerine cevap verememe. Bunların hepsini bu Dünya Kupası'nda yaşadık iki maçta.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi tabii bir dinleyicimiz hatırlatmış. Venezuela'da da bir dram yaşanıyor gerçekten. Ya çok üzücü, çok şiddetli iki deprem üst üste yaşandı.
1: Hem de arka arkaya.
0: 39 saniye arayla çok büyük iki deprem Venezuela'yı sarstı. Yani
1: Allah kolaylık versin orada olanlara.
0: Geçmiş olsun, kolay değil. Dileklerimizi iletelim. Buradan da hiç kolay değil gerçekten. 100.000'den fazla insanın hayatını kaybettiği söyleniyor. Göçük altında olanlar tabii ki hala var. Dinleyicimiz sormuş, yardım gitti mi Türkiye'den diye. Benim bir bilgim yok bu konuda. Açıkçası ama muhtemelen gitmiştir diye düşünüyorum. Ama yani net bir bilgim yok. Tahmin sadece. Bu konuda bir şey okumadım, duymadım. Sonuca göre hoca eleştiriyoruz. Biz öncelikle bundan kurtulmamız lazım demiş bir dinleyicimiz.
1: Evet. Yani hocayı iyi ya da kötü, fakat futbol eleştirisi çerçevesinde eleştirmemiz gerekiyor. Yani futbolun dışına çıkmadan, bir maç iyi, bir maç çok kötü, hata yaptı, böyle olmaz. Bunlar tabii artık eleştiri değil. Oyuncuyu değerlendirmek, nasıl değerlendirdi oyuncuları, ona bakmak. Bunları değerlendirmemiz lazım.
0: Evet.
1: Öyle değil mi?
0: Evet, gitmiş Venezuela'ya bir dinleyicimiz yazdı. Arama kurtarma ekibimiz gitmiş.
1: Evet. Allah kolaylık versin.
0: Allah kolaylık versin. Gerçekten çok zor bir durum. Evet, uçaklar gidiyormuş Türkiye'den, çok güzel. Bu bilgileri de alıyoruz dinleyicilerimizden. Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki liderimiz yok, saha içi lideri, kaptanlıktan bahsetmiyorum, oyuncuları toparlayacak gerçek bir lider demiş. Böyle bir eksiklik hissettin mi Arjun abi sen?
1: Benim iki adayım var bu konuda. Önümüzdeki dönemlerde Arda ve Kenan.
0: Takımın en gençleri.
1: Evet. Bundan sonraki maçlarımızda bu iki oyuncumuzdan çok daha zaten performanslar fena değil, daha iyi performans bekliyorum.
0: Sakatlığın etkisi midir bilemiyorum ama Kenan da kendini gösteremedi. Bu maçta da iyi değildi.
1: Biraz sakatlığın etkisi.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Ben de öyle yorumladım açıkçası. Yani bu Dünya Kupası onun Dünya Kupası olur. Yani öne çıkacak oyuncularımızdan biri olabilir diyorduk, olmadı.
1: Bazen istenilen performansı ortaya koyamıyorsun. Maalesef olmuyor.
0: Evet, bu sefer olmadı.
1: Fakat çok önemli iki oyuncumuz. Mesela bence dünya çapında.
0: Seninle reklam arasında da konuştuk. Mesela Ferdi de olmadı bu Dünya Kupası'nda, değil mi?
1: Ferdi'nin o sakatlık dönüşü. Belki de o muazzam Premier Lig yorgunluğunun artık yansıması ve finali oldu sanki.
0: Evet, yani o
1: belki de
0: yorgun bir görüntüsü vardı. Ferdi'nin de.
1: Evet.
0: Neden bu kadar erken gol yiyoruz? Hala anlayamadım diyor dinleyicimiz.
1: Ben de anlayamadım. Sen evet, anladın
0: onu,
1: mı?
0: Yok onu zaten anlasak Montella da anlamadı herhalde. Çözüm üretirdik, anlayamadık. Bu erken yenen golleri.
1: Yan toplardan yediğimiz goller bayağı ve tehlikeler. Burada tabii sorgulamamız gereken unsurlardı. Kornerlerden, yan toplardan, ceza sahası içine gelen o yüksek toplardan biraz daha adam paylaşımında iyi olmamız gerekiyor sanki.
0: Şimdi favori gösterilmek bizi bozuyor. Bir daha kimse bizi favori göstermesin demiş Mustafa Bey.
1: Ya da oyunculara bunu anlatmak lazım, favori değiliz diye. İyi oynarsak favori oluyoruz. Ya turnuva başlasın, ona göre
0: maç maç bakacaksın ya.
1: Maç maç bakacaksın da bütün oyuncuların bunu benimsemesi lazım.
0: En önemli maç bir sonraki maç. Yani sen daha turnuva başlamadan yarı final final.
1: Hiç öyle hayaller kurmana gerek yok.
0: Hiç. Çok gereksiz. Çok gereksiz olur onlar ve bizi gerçekten de etkilediğini görüyoruz. Yani o mantaliteye demek ki biz sahip değiliz.
1: Yani o duyguları öyle yaşamamız gerekiyor. Senin bahsettiğin gibi. Maç maç bakılacak. Ona göre bir değerlendirme olacak. Ve sahaya öyle çıkacağız.
0: Bir dinleyicimiz demiş ki bunlar bizim oyuncularımız. Yenseler de yenilseler de sahip çıkmalıyız demiş.
1: Bence de.
0: Barış Alper kötüydü, çok uzun süre tahammül ettin, buna anlam veremedim demiş bir dinleyicimiz.
1: O yıpratması anlamında savunmayı kötü ama savunmayı yıpratması.
0: Ya golün pasını verdi, yani reytingine baktım yüksek reytingi.
1: Evet.
0: Reytingi yüksek.
1: O savunma önünde o dengeyi bozmada fena bir isim değil. Değil mi?
0: Can Uzun için övgüler var Ercan abi.
1: Can Uzun tabii gelecekte, o da yani zaten net olarak gösterdi. Milli takımımızın bence başarılı oyuncusu.
0: Şimdi düzenli oynamadı belki ama oyuna girdiği her anda oyuna bir hareketlilik, bir akışkanlık getirdi yorumlarını duymuştum. Bazı yorumculardan şimdi de dinleyicimiz yazmış Can Uzun için. Onun olacağı bir kadro da bence olmalı demiş.
1: Öyle düşünüleceği kesin. Yani bence Montella da onu düşünüyor.
0: Şimdi eğer bir planlama yapılacaksa milli takımda, zaten 4 yıl sonrasının milli takımını artık bizim düşünerek bir planlama yapmamız lazım. 4 yıl sonra az önce konuştuk. Merih ve mesela Hakan, bu tarz yaşlı oyuncular olmayacak büyük ihtimalle.
1: Zor.
0: Yani büyük ihtimalle bu oyuncuların bir sonraki Dünya Kupası'nda oynama ihtimalleri düşük. Bunun kararını teknik direktörün vermesi ve bir şekilde, yani yollar ayrılacak mı, emek işte milli takımdan ne bileyim emekleri için teşekkür mü edilecek, bir plaket mi verilecek bir sonraki, çünkü turnuvanın planlaması genelde bu tarz organizasyonlardan sonra yapılır. Mesela yani, olimpiyat oyunları için bir olimpiyat biter, bir sonraki planlamayı yaparsın. Şimdi, Dünya Kupası için de aynısı geçerli.
1: Şöyle düşünelim, ne zaman Avrupa Futbol Şampiyonası?
0: 2 yıl sonra mı?
1: 2 yıl sonra. 2 yıl sonra biz Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadronun temellerini büyük ölçüde atmalıyız. Ya o Avrupa Futbol Şampiyonası bizim için o Dünya Kupası provası olmalı diye düşünüyorum. Hı-hı. Çok zor bir organizasyondur biliyorsun Avrupa Futbol Şampiyonası.
0: Evet. Dünya Kupası'ndan daha zor hatta. Ya,
1: durmadan bayağı iyi takımlarla karşı karşıya geliyorsun. Bu sebepten bizim o temeli Avrupa Şampiyonası'nda icat etmemiz gerekiyor. Hı hı. Bunu başarırsak Dünya Kupası'nda da ortaya daha iyi bir kadroyla gidebiliriz gibi.
0: Gibi.
1: Öyle görüyorum.
0: Evet. Yani planlamanın, dediğim gibi, yani Türkiye artık ben her sene her Dünya Kupası'nda oynayacağım, ben bir turnuva takımı oldum demesi gerekiyor. Oraya biz ulaştığımız anda planlamamızı da buna göre yapmaya başlayabiliriz. Ama işte 20 yılda bir, 16 yılda bir gidersek Dünya Kupası'na bu olmaz.
1: Tabii nasıl planlama yapacaksın ki o zaman? Ama biz her turnuvaya mutlaka katılmalıyız.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi Amerika grup lideri ama golü attılar, çok sevindiler.

0: Buna da bir anlam veremedin demiş dinleyicimiz.
1: Bu Dünya Kupası'nda oynuyorsun.
0: Onlar da işte
1: ama Dünya Kupası'nda oynuyorsun.
0: Biz de onlara anlam
1: Evet.
0: veremedik diyor.
1: Saha içine anlamı veren Thierry Henry, programın başında söylediğiniz gibi. Bir de bu Dünya Kupası maçı. Dünya Kupası'nda gol atıyorsun. Sevinmez misin?
0: Şimdi genç ve bizden olanlara güvenelim diyor dinleyicimiz. Teknik direktör olarak da işte Okan Buruk, Fatih Tekke, Sergen Yalçın, Nuri Şahin neden olmasın diyor. Almanya'da Nagelsmann buna iyi örnek demiş.
1: Evet. Dinleyicimize yorum için teşekkür ederim.
0: Bütün kanat ve beklerin ters ayaklı olursa kapalı savunmayı çizgilere açamazsın demiş bir başka
1: Evet.
0: dinleyicimiz
1: Yani
0: de.
1: öyle görüşleri öne sürenler de fazla.
0: Evet. Bakıyorum yorumlara. Teşekkür ediyorum bu arada yorumlar için. Sözleşme sonuna kadar Montella ile devam edilmeli bence demiş. Artıları eksilerinden fazla demiş Erkan Bey İngiltere'den yazmış.
1: Ya istikrar önemli. Erkan Bey'in de mutlaka değindiği önemli husus bu. İstikrar çok önemli. Ve dün bazı değişimlere kapalı olmazsa bu takımın nasıl oynayabileceğini ne olursa olsun bir kez daha gördük.
0: Evet.
1: Ya heyecan dolu bir maç izledik en azından.
0: Şimdi hırsı var. İyi konuşuyor. Liderlik özellikleri var. Takımın lideri Arda olmalı demiş.
1: Evet, konuştuk
0: Bir
1: onu
0: başka
1: az önce.
0: dinleyicimiz.
1: Dinleyicimiz de bizim görüşümüze yakın. Dediğim gibi gelecekte bu takımın artık onlar da olgunlaşacaklar. Ben Arda ve Kenan'dan çok şeyler bekliyorum.
0: Şimdi az önce bir dinleyicimizin yorumu vardı ya favori gösterilmek bize yaramıyor diye. Bir başka dinleyicimiz de karşı çıkmış. Olur mu öyle şey diyor. Zaten milli takımımızdaki oyuncuların tamamı büyük kulüplerde, favori kulüplerde oynuyorlar. Favori olmaya alışkın olmaları lazım diyor.
1: Olmaları gerekiyor da rakip de ona göre bizim oyunumuzu ve sistemimizi bildiği için ona göre önlem alıyor. Favori olarak çıkıyorsun ve şaşırıyorsun sonra. Yani şimdi Avustralya bize bir kapandı, bittik.
0: Bittik. Paraguay. İki omuz attı.
1: Değil mi?
0: Bittik. Yani evet. Maalesef. Los Angeles'taydı maçlar. Bu yüzden ekrana birçok ünlü geldi.
1: Hollywood ünlüleri, evet.
0: Evet. TFF neden uluslararası tanınırlığı olan kişileri götürmedi?
1: Bilemem onu.
0: Ya tabii Hollywood başka bir seviye. Yani Hollywood'daki insanları tüm dünya tanıyor.
1: Onlar bir de orada yaşıyorlar.
0: Bir de Los Angeles'ta yaşıyorlar evet. Hatta işte Los Angeles Lakers maçlarını izleyenler
1: Bir sürü ünlüyü görürler.
0: evet tribünde daha doğrusu sahanın hemen kenarında o ünlülerin işte dizildiklerini görür.
1: Evet.
0: Bütün ünlüler orada dizilirler Lakers taraftarı olarak. Şimdi bu da bu maçta Los Angeles'ta olduğu için yine bayağı bir yoğun ünlü akını vardı. Bir de Amerika'nın ünlüleriyle bizim ünlülerimizin sayıları yani farklıdır diye
1: Tabii.
0: düşünüyorum.
1: Ya dünya artık dünyanın kalbinin attığı yer Hollywood sinemada.
0: Evet yani
1: Herkesi tanıyorsun.
0: bir Aziz Sancar olabilirdi belki. Yani Nobel
1: Evet.
0: kazandı değil mi? Kimi Nobel Kimya Ödülü kazandı. Ama onu ekrana getirseler bile Amerikalılar tanımaz.
1: Evet.
0: Yani işte Orhan Pamuk olabilirdi bir başka Nobel ödüllü yazarımız. Ama yine ekrana gelse tanınmaz. Fazıl Say gitse tanınmaz.
1: Zor.
0: Yani o yüzden orada Amerika'nın biraz üstünlüğü var gibi bize karşı.
1: Var.
0: Onu kabul edelim.
1: Özellikle de sinema
0: Ya
1: sanayinde. Bunu
0: tabii
1: kabul edelim.
0: sinemada tabii ki aynen öyle. Hani müzikte de biz onlarla yarışamayız. Çünkü İngilizce dünya dili. Yani herkes konuşuyor. Tüm dünya konuştuğu için.
1: Ve sadece tabii Hollywood değil yani Amerika'da Kaliforniya dışında da yani New York'ta da hem sinema hem müzik
0: Tabii.
1: böyle çok Broadway müzikallerini falan unutmayalım. Öyle değil mi?
0: Evet, kesinlikle öyle yani. Orada biraz yarışmamız zor.

0: hatasını nereden görüyorsun? Sana sorayım Mehmet.
1: Şanssızdı, bacak arasından hep toplar geçti. Topu geç gördü hep topları.
0: Evet, bugün de öyle. Şanssız derken pozisyon öyle oluştu.
1: Evet.
0: Yani her kalecinin muazzam çıkaracağı daha doğrusu, düzelteyim, toplar değildi.
1: Hatalı gol. Hani
0: ya mesela Avustralya maçında uzaktan top nereye gidiyor? Bayağı zor bir yere gidiyor.
1: Bir de Paraguay maçında geçiyor.
0: Aynı yere gidiyor. Direğin dibine.
1: Dibine gidiyor. Doğru. Ya ben hatalı gol, yani şu golü hatalı yedi diye aklıma bir gol gelmiyor.
0: Hatalı ya dünkü maçı da gözümüzün önüne getirelim. Ne yapacak?
1: Hatalı bir gol yemedi bence. Hani bizim 22 şutumuz bloklandı ya. Biz bloklayamadık. Bacak aralarından geçen.
0: Evet, bizim kapatmamız gitti. Lazım. Bizim şut attırmamamız evet. Lazım. Ya bu şimdi şut kalitemiz kötüydü. Bir de defansta o şutlara müdahale edemedik. O da kötüydü.
1: Şutlarda şans da var. İyi yerlere gitti.
0: Hem iyi yerlere gitti. Bazen tamam kapatamazsın. Bir de iyi yere giderse geçmiş olsun zaten. Kale kocaman bir yer.
1: 7.32.
0: 7.32 ya. O biraz küçük bir yer değil kale.
1: Evet. Biraz da yani şanslı olacak kaleci şansı.
0: Yapacak bir şey yok. Yani banko mahvetti bizi, öyle bir şey diyemem.
1: Yok, hatalı gol. Ben de yani yediği gollere bakıyorum. Hatalı yediği bir gol. Yani şurada hatalıydı diyemiyorum. Bize büyü yaptılar demiş dinleyicimiz. O Ganalı mı büyücü var?
0: Ganalı.
1: Ganalı büyücü.
0: Ya, sosyal medya yıldızı.
1: Evet ya, yanlışlıkla bize büyü yapmış.
0: Güya.
1: Ay. Hocayı sonuca göre eleştirmedik diyor dinleyicimiz. Oynanan oyuna göre eleştirdik.
0: İlk iki maçta katılıyorum.
1: Evet.
0: Hatta bunu da söyledik ya. Bir Avustralya maçından sonra teknik ekibin bence o değişime imza atması gerekiyordu. Tekrar söylüyorum. Olmuyor bu orta sahayla deyip.
1: Orta saha çok statik kalmıştı Ercan abi.
0: Ya bilinen bir orta saha. Ne oynayacakları bilinen bir orta saha. Ya bu isimler çıktı mı böyle oynuyorlar.
1: Şimdi Avustralya ve Paraguay karşısında da bu handikapı mı yaşadık sence? Yani biz bilinen bir takımız.
0: Ne oynadığımız belli.
1: Ne oynadığımız belli. Oyuncularımızın hepsi üst düzey takımlarda oynuyor.
0: Doğru. Hakan'ın ne yapacağı belli.
1: Evet.
0: Orta alanda.
1: Ama kaptan. Biz Paraguay, Avustralya'yı bilmiyoruz. İkinci, üçüncü lig topçuları.
0: Ya biliyoruz ama ne yapıp saha içindeki performanslarını tahmin edemedik.
1: Yani bize karşı değil mi?
0: Tahmin edemeyiz. Yok canım, artık bu kadar da değil dedik. Herhalde teknik kadro. Bahsettiğin gibi alt düzey takımlarda oynuyorlar.
1: Hı
0: hı. Ama olmadı.
1: Olmadı. Alt düzey takımlarda oynamalarına rağmen fizik olarak da geride kaldık.
0: Esas mesele oydu. Mesela dün fizik olarak geride kaldık mı?
1: Hayır. Kalmadık.
0: Bunları hocanın çok iyi belirlemesi lazımdı.
1: Orta sahamız çok statik kaldı gerçekten, senin dediğin gibi. Bu da bizi negatif etkiledi. Alver, yani o alverlerimiz çok yana oldu. Bir de yana oldu.
0: Evet, yana yapılan o paslar zaten rakibin bayağı işine yarar. Bir de çabuk pas yapamıyorsan rakip de bayağı rahatlar.
1: Onlarda Brad Pitt varsa bizde de Ali Koç vardı. Stat'taydı.
0: Aa evet, onun da görüntüsü var. Yan yanaydı.
1: Evet. Ali Koç da tribündeydi. Şimdi ileride topu tutamazsan diyor, orta sahan dünyanın en iyisi olsa bile geçilir diyor. Çok ağır oynuyoruz diyor.
0: Bir mesele hem ileride, bir de orta sahanda top geldiğinde daha çabuk olmalı ama. Daha çabuk dikine olmalı. Yana değil.
1: Biz bunu beceremedik.
0: Yok, iki maçta beceremedik. Bunu kabul edelim.
1: Evet, bazı vedalar yapılmalı demiş İzmir'den Bayram Bey.
0: Bu vedaları zaten çok iyi düşünürler. Şöyle, artık Avrupa Futbol Şampiyonası ve hemen arkasından da Dünya Kupası kadrosunun, o omurganın oluşturulma zamanı şu anda. O başladı.
1: Şimdi bunu

0: bir fırsata da çevirebiliriz. Bu da bizim elimizde.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Bunu da rahatlıkla sağlayabiliriz bence.
0: Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Şimdi oyuncular arasında uyum sorunu var demiş dinleyicimiz. Herkes farklı takımlarda oynuyor. Bütün milli takımlar böyle ama herkes aynı takımda oynayamaz.
1: Çok farklı takımlardan gelen çok oyuncu var.
0: Çok.
1: Diğer milli takımlar böyledir zaten.
0: Evet, kesinlikle öyledir. Evet, Batıkan'a baktım. Zamanımız geldi mi diye. Evet, zamanımız gelmiş. Yarışarız.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. 2002'nin kadrosunun neler başladığını bugün daha iyi anladık diyor
1: Doğru.
0: dinleyicimiz.
1: Evet.
0: 2002'de muazzam işler
1: Yani yarı
0: yapmıştı
1: final ve
0: milli takım.
1: üçüncülük maçı
0: Evet.
1: ve üçüncü olduk.
0: Aynen öyle yani, çok büyük işler başarmıştı milli takımımız. Hızlı pasa daha çok çalışmalıyız. Kontra yiyoruz. Yavaş pas yapıyoruz. Pas sayımızın artması veya yüksek olması bir şey ifade etmiyor diyor.
1: Hızlı olması lazım.
0: Evet.
1: Attığımız gol var mesela.
0: Rakipler yerleşiyor
1: Orkun'un
0: diyor.
1: attığı golün öncesi mükemmeldi.
0: O yani gerçekten hazırlanış açısından turnuvanın güzel gollerinden biriydi. Çok güzel bir goldü.
1: Ya o tarz pasları kimler yapıyor? Dünya Kupası'nda gördük. Fransa yapıyor,
0: Hı
1: İspanya
0: hı.
1: yapıyor. Onlara yakın bir paslaşma yaptık. O golde.
0: Kesin, kesin öyle. Avrupa maçları başlıyor. Nasıl olacak? Futbolcular tatil yapmayacaklar mı? Yapacaklar tabii ki. Yani kulüplerimizin Avrupa maçları başlıyor demek istemiş
1: Ya
0: dinleyicimiz
1: şu anda
0: anladığım
1: zaten
0: kadarıyla.
1: oyuncuların bir 15 gün izni var. Bugün
0: Evet.
1: itibariyle başladı.
0: 15 gün, yani 10 Temmuz'da kampa katılırlar.
1: Evet. 10, 11, 12.
0: Artık teknik direktörün oyuncuyla olan işte konuşmasına bağlı, o kaç gün istiyorsa oyuncu.
1: Öyle değil mi? Bir
0: Muhtemelen 15 gündür ama.
1: oyuncuların bir kendine gelmesi lazım.
0: Evet.
1: Avrupa maçlarından önce çok iyi dinlenmeleri lazım.
0: Çünkü sezonun da yorgunluğu var. İyice
1: Evet.
0: o işte hem zihinsel hem de fiziksel olarak bir rahatlama istiyor futbolcular.
1: Kesin.
0: Bakalım. Şimdi diyor ki Almanya'dan, Stuttgart'tan Abdülhalit Bey, İspanya 2008 öncesinde bizim yaşadığımızın benzerini yaşadı. İyi oyuncuları vardı ama sistem ve birlik yoktu. Aragones
1: Kadroda.
0: gelene kadar diyor.
1: Evet.
0: Aragones diyor, bu birlikteliği sağladı diyor.
1: Milli takımlar böyledir ama değil mi? O önemli olan hem sistemi oturtmak hem de o birliği sağlamak. Oyun birliğini
0: O
1: saha içinde.
0: birliktelik tabii ki.
1: Yoksa oyuncularımız birbiriyle kavgalı falan değil. Onu da biliyoruz.
0: İşte saha içi birliktelikten
1: Tabii.
0: bahsediyoruz. Bizim bahsettiğimiz şey tabii ki oyuncularımızın arkadaşlığı, dostluğu üst düzey, bunda bir problem yok.
1: Onunla ilgili bir problem yaşamadık.
0: Biz hani biz bitti demeden maç bitmez diyorduk demiş dinleyicimiz. Şimdi Türkler gol yemeden maç başlamaz olarak değişti diyor.
1: Bu turnuva
0: Öyle oldu.
1: o neden oldu, onu teknik ekip mutlaka bir değerlendirecektir. Ben öyle düşünüyorum.
0: Bize katılmamış İzmir'den Tuncay Bey. Sağ olsunlar, okuyayım mesajını. Ne oynayacağı belli olan bir tek Türkiye mi vardı demiş. İngiltere, Fransa, Almanya, Meksika. Bunlarla oynayacağı belli, bunların ne oynayacağı belli değil miydi demiş.
1: Fakat bizim takımımız güzel bir yorum yapmış Tuncay Bey. Ama bizim takımımızı devre dışı nasıl bırakılırı iki maçta bize gösterdiler. Biz
0: Evet.
1: de bunu alternatif bir çözüm üretemedik. Bizim demek istediğimiz oydu.
0: İşte bir çözüm
1: Tuncay Bey'in
0: üretemedik.
1: yorumu gayet iyi.
0: Bir de hani Paraguay ve Avustralya, yani maçlarını da izledik. Gerçekten Yani seviye olarak
1: bayağı aşağımızda olan
0: aşağıda takımlar, çok da bildiğimiz takımlar değil. Tabii teknik ekibin

0: analizleri illaki vardır. Biz çok iyi analiz edemedik belki Paraguay'la Avustralya'yı, ama bizim demek istediğimiz şuydu: bu takımları, hani onların bizi bildiği kadar biz onları bilmiyoruz demek istedik.
1: Ya da hiç tahmin etmediğimiz gibi oynadılar. Hı-hı. O daha kötü tabii, daha vahim değil mi?
0: Evet. Herkes bir şey diyor ama spor kulüp takımlarında gelişir, milli takımda değil demiş.
1: Evet. Milli takım bu işin en üst düzeyi.
0: Kreması.
1: Evet.
0: Bu yorum %100 doğru.
1: %100.
0: Çünkü önce kulüp takımları bir başarı yakalayacak ki devamında...
1: bu milli takımla da devam edecek.
0: İşte 2000 UEFA Kupası kazanan takımın 8 oyuncusu A milli takım oluşturuyordu. Tabii. 2002'de.
1: Düşün.
0: O takımda dünya üçüncüsü.
1: Evet. Mesela.
0: Şimdi Arda Turan olmaz mı demiş dinleyicimiz, teknik direktör.
1: Ben şu anda teknik direktör isimlerine bakmayalım. Nasıl gelişeceğiz ona bakalım. Daha fazla nasıl gelişeceğiz?
0: Montella'yla da gelişilebilir.
1: Evet.
0: Belki.
1: Ya oyuncular da memnun. Öyle değil mi?
0: Ya öyle bir görüntü var.
1: Var.
0: Öyle bir görüntü var. Sadece anladığım kadarıyla, şimdi Orkun Kökçü'nün babası bazı eleştirilerde bulunmuş. Bu ne? Bunun ardından da sporcuların ailelerinin kampa gelmesi yasaklanmış. Şimdi Orkun'un oynamamış olması ilk 11'de bazı problemler Orkun cephesinde doğurmuş olabilir. Onu bilemem ben, ama şöyle bir baktığımızda, yani varsa da problem milli takım içinde, çözülemeyecek bir problem var gibi görmüyorum ben.
1: Ya şöyle bir gerçek var. O kamplarda derler ya, Dünya Kupası bu. Ya dış dünyaya tamamıyla kapılarını kapatacaksın diye klasik bir cümle vardır.
0: Doğru.
1: Onu sağlamak gerekiyor. Hı hı. Ya maç öncesinde, maç akşamında, ben hiç unutmuyorum, İspanya'nın bir kampında Kaptan Casillas'ın ricasıyla herkes cep telefonlarını mesela kapalı bir yere bırakıyor. Maç gecesi. Ertesi gün maç bittiğinde alıyorlar. Öyle bir maçı var İspanya'nın. Kaptan çıkıyor, rica ediyor. Ya böyle yapalım artık, tamamıyla konsantrasyonumuzu, ya o elektronik oyunlar, bunları bırakalım. Hı-hı. Bu maçı bir kurtaralım.
0: Kafayı bir boşaltalım.
1: Evet.
0: Maçımıza bakalım.
1: Ya bu böyle şeyler, böyle girişimler hiç fena olmaz bence.
0: Çok kafa dağıtan bir şey ya bu cep telefonu gerçekten. Ercan abi.
1: Ya maçtan önce, maç gecesi belirli bir saatten sonra dediğin gibi, evet, kapatacaksın telefonu. Bitecek olay.
0: Ya da sadece ne bileyim, uygulamaları sil, aileni ara, ailenle konuş, onun dışında bir şey yapma.
1: Evet.
0: Gibi. Bu da olabilir. Çok şeye bakma yani, eleştiri var mı? Kendi adını aratma sosyal medyada. Bana ne demişler, ne yapmışlar?
1: Gerek yok.
0: Hiç gerek yok bunlara. Bakalım. Bakıyorum. Şimdi milli takım bundan sonra da başarılı olacaktır, inanıyorum demiş bir dinleyicimiz.
1: Olmaması için hiçbir sebep yok. Hakikaten kalitesi belli oyunculara sahibiz. Hı hı. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Şimdi Montella rakibi okuyamadı diyor bir dinleyicimiz. Bunu da şöyle...
1: Rakibi mi, rakipleri mi?
0: Rakipleri.
1: Evet.
0: İzmir'den Oktay Bey. Mesela Pochettino ne dedi diyor Avustralya maçı öncesinde. Ben diyor rakip beşli oynuyor diyor. Araya diyor iki tane diyor forvet attım diyor. Rakibin o savunma dengesini bozmak için.
1: İki santrafor, evet.
0: Evet, biz diyor bunu yapamadık mesela diyor. Bu çok da zor bir şey olmasa gerek bizim
1: işte
0: için.
1: İşte bazı inatları bırakmamız lazım. Yorum yapan dinleyicimize katılmak mümkün değil. Kafanızda bir şablonunuz var. Ben böyle çıkacağım diye düşünüyorsun ama bazı değişimler, programımızın ilk bölümünde bunu dile getirdik. Rakibi de şaşırtabilir Mehmet. Beklenmedik isimlerle çıktığında. Hı hı. Ya da oyun sisteminde biraz değişim. Çünkü onlar da bizim o klasik oyun sistemimize göre hazırlanmış durumdalar.
0: Bir de rakibe göre de bir takım çıkarabilirsin. İlla kendi oyununu oynayacaksın diye bir kaide yok. Yani rakibe bakarsın, ona göre bir...
1: Sistemini her zaman saha içinde bile değiştirme şansın var zaman zaman.
0: Tabii, tabii.
1: Artık bunda zaten futbol takip edenler biliyorlar.

0: Kayıtsız şartsız bir sisteme bağlı takım sayısı çok az.
1: Çok az, çok. İşte biz burada seninle bir ara gündemdeydi. Paladino örneğini vermiştik. Neler yaptığını ben burada anlatmıştım. Maç
0: Anlatmıştın, evet.
1: içinde yaptığı değişiklikleri, saha içi formasyon değişikliklerini vesaire. Günümüzün bu genç teknik direktörleri, vizyoner teknik direktörleri aslında çok herhangi bir sisteme bağlı değiller. Çok esnekler. Yani saha içinde üçlüye, dörtlüye, beşliye rahat rahat dönüyor. İkili forveti tekliye çevirebiliyor. İşte orta sahadan ceza sahasına adam sokma konusunda işte farklı varyasyonları var ki işte Paladino stoperi ceza sahasına gönderiyor. Garip, daha hiç görmediğim bir uygulama. Bunları yapan teknik direktörler var.
0: Ya Fransa bile bir ara 1970'lerde kalan son maçında iyi oynadığı bölümlerde 4-2-4'ten örnekler verdi.
1: Doğru.
0: Ya o yılların sisteminden. Ona bile futbolda sistemler eskimez. Yeri geldiğinde çok iyi kullanabilirsin.
1: Yani sonuçta önünüzde işte 160 desen ortalama 6-6,5 dönümlük bir arazi var Ercan abi. Bu 6-6,5 dönümlük araziyi sen sayısız varyasyonda kullanabilirsin.
0: Niye kullanamazsın? Gayet
1: Yani
0: rahat kullanman lazım.
1: çok rahat kullanabilirsin yani. O yüzden futbolun herhangi bir sınırı yok. Bu yüzden sürekli gelişiyor zaten futbol.
0: Evet.
1: İşte eskiden herkes üçlü oynardı, sonra dörtlüye dönüldü. Dörtlüden şimdi tekrar üçlüye bir dönüş var. Orta sahalar beşliydi, ikili oldu, üçlü oldu. Yani sürekli değişiyor.
0: Arayış
1: İnsanlar
0: bitmez bu
1: arayış
0: oyunda.
1: içindeler. Bir farklı bir şey yapıp denge bozmaya çalışan çok
0: Evet.
1: teknik direktör var.
0: Ya o arayış bitmez.
1: Önemli olan
0: Yoksa bir örnek verelim. Barcelona'nın meşhur o tiki-taka futbolu hala devam etse, onu önlem bu aldıkları için futbol yine değişti.
1: yine de işte. Evet.
0: Yoksa o tiki-taka ile herkesi yeniyorlardı.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sizlerden de mesajlar geliyor. Mesajlara da bakıyoruz. Çok teşekkürler. Yetenekli oyuncu sayımız fazla, ancak vasat oyuncu sayımız da fazla demiş Selim
0: Hep
1: Bey.
0: süper yeteneklerle hep sahip olamıyorsun. Bazen görevini yapan oyunculara da ihtiyaç var.
1: Askere de ihtiyaç var yani, değil mi?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ya yani her oyuncunun yıldız olacak diye mümkün değil. O bir tek dünyada şu anda bana sorarsan Fransa'da var.
1: Hı.
0: İki takım çıkarabilir.
1: İki, hatta üç. Var, bayağı iyi kadroları var. Çok derin. Bence diyor, Eylül ayında da Montella hocam Kerem'i forvet oynatacak. Oysa Deniz Gül ve Can Uzun gibi oyuncuların gelişmesi için Uluslar Ligi kullanılmalı diyor.
0: Artık Eylül'ü beklemek lazım. Ben pek sanmıyorum. Boş şansları verdi çünkü.
1: Yani Deniz'i mi zannetmiyorsun?
0: Yok, Kerem'i zannetmiyorum.
1: Kerem'i.
0: Daha başka arayışlara geçecektir bence.
1: Şimdi Montella çok yoğun bir eleştiri bombardımanı altında devam edecekse bu şekilde devam etmeyecektir diye düşünüyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum.
1: Ya bazı değişiklikler yapılacaktır. Federasyonla belki ortak karar alacak, bilemiyorum. Ama bazı değişiklikleri bekliyorum ben Montella'dan. Kadro olarak da, oyun olarak
0: Evet.
1: da. Amerika'nın 9 yedekle çıkması fark etmez. Onların hepsi seçilmiş futbolcu. Biz iyi bir takımı yendik diyor.
0: Milli takım doğru. Milli takımlarda öyle işte şöyle yedek böyle yedek diye bir şey yok. Dinleyicimize kesin katılıyorum. Ne demiştik programımızın başında? Tarihte yedek kadroyla çıktı diye yazmayacak.
1: Yazmaz. Aynen öyle. Şimdi sistem, taktik, maktik fark etmez. Savaşmak lazım sahada demiş Bünyamin Bey. Bunu söyledin sen.
0: Bireysel anlamda evet.
1: Evet.
0: Saha içinde.
1: Savaşmak kelimesini tabii mücadele etmek olarak
0: Üst düzey artık. Sonuna
1: kullanıyoruz.
0: kadar.
1: Yanlış
0: Sonuna kadar.
1: anlaşılmasın tabii ki. Çünkü Ercan abi, yani Curaçao bile 180 bin nüfuslu ada sahaya çıktığında sonuna kadar o mücadeleyi veriyor fiziksel olarak. Neyi
0: Bütün
1: var,
0: takımlar veriyor.
1: neyi
0: Neleri
1: var,
0: var,
1: neyi
0: neleri
1: yok
0: yok.
1: veriyorlar.
0: Mesela dün Tunus'a da baktım ben. Yani Tunus bile tamam yenildi Hollanda'ya ama sonuna kadar oynadı. Hı hı. Golünü de attı. Zaten elenmişti. Ya güzel, her takım Haiti elinden geleni yapmadı mı?
1: Yaptı, yaptı. Haiti de yaptı.
0: Ya bu Dünya Kupası'nın en büyük özelliği, öyle değil mi?
1: Hı hı. Ya çünkü yani ömrünüzde belki de bir kere katılabileceğiniz bir turnuva Dünya Kupası.
0: Oyuncu olarak tabii canım belki tabii. Yani yaşınız diyelim 32 artık çok zor. Ya herkes Messi Ronaldo değil ki.
1: Ya şimdi biz 24 yıl gidemedik. Düşünün. İşte o 24 yıl içinde kimler geldi, kimler geçti milli takımdan.
0: Ve oyuncular yoklar, bıraktılar futbolu.
1: Mesela az önce Burak Yılmaz dedik.
0: Evet.
1: Türk futbol tarihinin en büyük golcülerinden biri. Yok. Hiç ya, gidemedi.
0: Gidemedi tabii. Ya bunları gördük.
1: Evet. İşte Arda Turan. Değil mi?
0: Evet. Dünya Kupası'nı göremedi.
1: Dünya Kupası oynayamadı Arda Turan. Biraz dişli takımlarda Arda Hakan orta sahası zayıf kalıyor. Çok hızlı geçiliyor. Şimdi ama öyle bakmamak lazım. Arda Hakan yan yana oynamıyor zaten.
0: Oynamıyor tabii.
1: Evet.
0: Ya dün mesela Hakan yoktu takımda ki gerçekten şunu kabul edelim, sakatlık dönüşü olmadı, formsuzdu.
1: Formsuzdu. Formsuz oyuncumuz da çoktu yani. Kenan da formsuzdu, Ferdi de formsuzdu.
0: Ya Ferdi gerçekten şöyle düşünelim. Zor bir lig Premier Lig. Hı hı. Ki takımın en iyi oyuncusu seçildi. Brighton'ın.
1: Hı.
0: Ama o istenilen performansı bence sergileyemedi.
1: Mesela bir dinleyicimiz demiş ki Mehmet Ali Bey daha sert oynayabilirdik. Sarı kart görme pahasına kontra atakları durdurabilirdik. Bunları yapmadık.
0: Bazen
1: ilk iki maçta.
0: İki maçta evet katılıyorum. Bazı yerlerde faul alacaksın. Ya faul yapacaksın demek istiyorum.
1: Hı hı.
0: Yapman lazım.
1: Onları yapsaydık diyor puan alırdık en azından diyor.
0: Ya en azından o rakip de sinirlenebilirdi.
1: Hı hı. Böyle bir analizi var kendisinin.
0: Buyur geç demeyeceksin değil mi futbolda?
1: E tabi. Dünya Kupası'nda hiç demeyeceksin. Dünya futbolu taktik, mental analiz konusunu konuşur, buralara yatırım yaparken biz A birlikten bahsediyoruz demiş dinleyicimiz.
0: Evet tabii, o da bu örnek de güzel.
1: Güzel, güzel. Aynen öyle. TFF başkanıyla devam edilmeli mi? Yani buna genel kurul karar verecek.
0: Yok tabii, Futbol Federasyonu genel kurul karar verecek. Edilmeli mi, edilmemeli mi?
1: Seçim bu arada bu seneye galiba, bu sene de değil.
0: Tahmin ediyorum öyle.
1: Seneye olması lazım. Eğer istifa gelmezse ya da olağanüstü durumlar olmazsa zaten devam edecek bu federasyon tabii. Yönetimi.
0: Yani nerelerde hata yapıldığına dair gerçekten iyi bir çalışmak lazım.
1: Hı hı.
0: Bir beyin fırtınası yapmak lazım.
1: Evet. Şimdi Montella diyor ki demiş Adana'dan Murat Bey, ben takımı tanıyorum, bana sabredin. Şimdi diyor oyuncu değişikliklerine bakıyorum, değişiklikler doğru mu değil, dakikaları doğru mu bu da değil, diziliş doğru mu bu da değil. Ben diyor nasıl güveneyim Montella'ya diyor.
0: Ya Montella ama bir şeyler yapmadı mı?
1: Ya yaptı tabi. Bence yaptı.
0: Bir de öyle bir yönüne
1: bakalım. Uluslararası Ligi'ne çıktık. Dünya Kupası'na gittik.
0: Ya biz Faroe Adaları'na falan kaybediyorduk.
1: Kaybediyorduk.
0: Ya.
1: Aynen öyle.
0: Öyle değil mi? Bunları unutmayalım.
1: İşte Dünya Kupası'na da gittik. Evet. Yani öyle. Bazı şeyler yaptı. Burada da hataları da var.
0: Evet. Bütün elit takımların yer aldığı A Ligi'ndeyiz şu anda. Hı. Avrupa'da.
1: Orada da çok zorlu takımlara karşı
0: evet.
1: Oynayacağız.
0: Evet. Yani düşün. Nerelerden geldik? Lüksemburglardan, Faroe Adaları'ndan, şimdi işte Fransalar, İngiltereler, İtalyalar, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Hollanda. Onlarla oynayacağız.
1: Çok üst düzey takımlarla oynayacağız. Fransa, İtalya, Belçika rakiplerimiz.
0: Evet.
1: Çok iyi takımlarla oynayacağız. Çok güzel bir yorum vardı geçtiğimiz günlerde. Hoşuma gitmişti. Seninle de paylaşayım Ercan abi. Rakiplerimiz Fransa, İtalya, Belçika ya. En son böyle bir gruptan Atatürk çıkmıştı demiş. bir paylaşımda bunu görmüştüm. Çok doğru. Çok hoşuma gitmişti.
0: Ama bu grupta tabii en son sırada yer almamak mesele.
1: Ben iyi sonuçlar bekliyorum. Ben burada sonuncu olmayız diye düşünüyorum. Yani
0: şu var, bu tarz maçlarda çok daha üst düzey konsantrasyonumuzla mücadele edeceğiz. Buna eminim.
1: Hı hı. Şimdi olabilir bak, güzel Gökay Bey. Demiş ki tuşlu telefon kullansınlar kamplarda. Sosyal medyaya bakamasınlar demiş.
0: Ya maçtan önce en azından artık o işi kapatsınlar.
1: Hı hı.
0: Maç sonrası da o gece yine kapatsınlar. Ertesi gün her şeye bakılabilir. Biraz o stresten uzak kal. Maç sonrası da çok sinirli oluyor insanlar.
1: E tabi.
0: Biraz sakin olun.
1: Sakinlik önemli. Kadronun hocanın kadrosunda bir değişiklik olabilir mi demiş dinleyicimiz.
0: Bilemem bunu.
1: Yani yardımcısıyla ilgili
0: ya
1: bir değişiklik
0: olabilir. Tabii hoca bunu isterse olabilir.
1: Bir psikolog gelebilir mi mesela?
0: Ya psikolog önemli. Diğer takımlarda var. Fakat %100 önemli mi?
1: Yok.
0: Onu hepimiz biliyoruz ki değil.
1: Evet.
0: Ama olursa kötü mü olur?
1: Kötü
0: hayır
1: olmaz.
0: Yok,
1: kötü olmaz. Ama yani biz psikologumuz yok diye elenmedik.
0: Tabii canım.
1: Biz oyunu yanlış okuduk, yanlış değerlendirdik.
0: Biz bu gruptan çıkarız. Biz aylar önce kafada gruptan çıkmıştık ama sahada çıkamadık. Onu söyleyeyim de.
1: Evet.
0: Ya kafada biz çıkmıştık gruptan. Havamız öyleydi.
1: Öyle. Gitmeden gruptan çıkmıştık. Yani bir mi oluruz, iki mi oluruzu düşünürken 4 olduk. İkinci maç sonunda 4.'lüğümüz kesinleşmişti.
0: Evet. Ya bu duyguyu bir kere yansıtmamak gerekiyor. Hiçbir turnuva öncesi.
1: Oyuncularımızı fazla büyütüyoruz demiş bir dinleyicimiz. Katılıyor musun?
0: Ya çok şey beklemek biraz psikolojik olarak baskı yaratabilir oyuncularda. İyi oyuncularımız da var, onu söyleyeyim. Mesela Avustralya'da olmayan bir sürü iyi oyuncumuz var. Ben bu yüzden üzgünüm.
1: Paraguay'da olmayan, Avustralya'da olmayan.
0: Ben bu yüzden
1: çok
0: üzgünüm.
1: Çok oyuncumuz var tabii. Şimdi mesela bir yandan özetlere de bakıyoruz televizyon açık önümüzde. Uğurcan'ın az önce yediği ikinci gole baktım. 7 kişinin arasından geçiyor top mesela.
0: Ve göremiyorsun ki topu da zaten. Ve sert gidiyor.
1: Ve de direkt dibine gitmiş.
0: Direğin dibine gidiyor. Topu göremiyorsun ve sert gidiyor.
1: Aynen.
0: Ve 7 kişi.
1: Aynen.
0: Nasıl göreceksin topu orada?
1: Şans da pek yanında değil Uğurcan'ın anladığımız kadarıyla. Montella'yı savunmayın demiş dinleyicimiz.
0: Yok, biz kimseyi savunmuyoruz.
1: Yok. Savunma bizim işimiz değil. Biz hücum.
0: Evet, hücum. Ya ilk iki maç için kendisini eleştirdik. Öyle değil mi?
1: E tabii orada.
0: Ya Paraguay maçında yapacaktı değişimi. Tekrar söylüyorum bunu. Daha önce de söyledik.
1: Bu fizikle başarı gelmesi çok zor. Kafamızı buradan çıkarmamız lazım demiş dinleyicimiz.
0: Artık Dünya Kupası geride kaldı. Her kötü sonuç üzer ama bir deneyimdir.
1: Ya yani Ürdün bile bizden fizik olarak iyi demiş. Bilemiyorum o kadar iyi mi Ürdün.
0: Ya fizik ölçümü tabii uzmanlık alanımız değil.
1: İzlemedim bir de. Bir de rakiplerinizle de alakalı. Hem Avustralya hem Paraguay ciddi sağlam takımlardı fizik olarak.
0: Evet tabii.
1: Fizik olarak çok iyi takımlardı.
0: Avustralya'nın zaten teknik kapasite olarak
1: sınırlı.
0: Belirli bir sınırı var. Fiziği iyi olmalı.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Montella'nın sorunu BC planları olmaması demiş ama aslında B planı olduğunu bugün gördük Ercan abi. Varmış demek ki B planı.
1: İşte onu Paraguay maçında uygulayacak.
0: İşte uygulamadı. İnat etti belki de.
1: Ya çekindi mi acaba?
0: Ya da ben A planımla geçerim mi dedi.
1: Herhalde öyle dedi.
0: Ya Paraguay zaten bize bir şey yapamaz, biz bir tane atarız mı dedi. Bilemiyorum yani.
1: Kendi biliyor şu anda.
0: Evet, ne yani ne düşündüğünü kendisi biliyor, evet, dediğin gibi biz

0: Ancak işte gördüğümüzü yorumlayabiliriz. Zihninde ne geçti, neyi planladığı. Çünkü koçluk da böyle bir şey. Planlarsın, 10 tane şeyi düşünürsün, bir tane karar verirsin, o da yanlış çıkar.
1: Evet.
0: Ya da futbolcu uygulayamaz. Orada da sorumlu sen olursun tabii.
1: Futbolcular çok kötü gününde olur.
0: Hı hı.
1: Senin düşüncelerini yerine getiremezler.
0: Hı hı.
1: Ya, yazık oldu, ben sana söyleyeyim.
0: Hı. Tabii ki yazık oldu yani. Çok beklentimiz vardı hakikaten. Büyük beklentilerle gelmiştik. Yani gitmiştik diyelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Ama ben bir değişim bekliyorum milli takımda. En azından kadro olarak bir değişim bekliyorum.
1: İster istemez o değişimin olması lazım. Tekrar söylüyorum, Avrupa Futbol Şampiyonası Dünya Kupası için çok büyük sınav. Kendi içinde büyük bir turnuva. Ve onun dışında Dünya Kupası elemeleri. Kadroyu ona göre değerlendirmemiz gerekiyor.
0: Hı hı. Şimdi Hakan demiş, Hakan Çalhanoğlu demiş, Alman milli takımını seçseydi demiş, muhtemelen ilk 11'in değişmesi olacaktı. Mesut Özil de Türk olsaydı demiş, muhtemelen katkısı Hakan Çalhanoğlu'nu geçmeyecekti.
1: Bilemeyiz, onlar olmadı çünkü.
0: Şimdi buradan şu konuya geçebiliriz. Muhtemelen onu mu demek istedi dinleyicimiz? Yani yanınızdaki oyuncularla da seviyenizin alakası çok fazla var.
1: Var tabii, ister istemez.
0: Yani mesela bunun en önemli örneklerinden biri bence Selçuk İnan'dır. Türk futbolunda yanında Kolman varken çok büyük futbolcu oldu. Sonra geldi Melo'yla da çok büyük oyuncu oldu.
1: O yanındaki oyuncular sizi geliştiriyorlar.
0: Tabii yanınızdaki oyuncunun da kim olduğu önemli. Kadronuz, etrafınızdaki takım arkadaşları, bunlar da çok önemli. Mesela dünya yıldızını mesela getirseniz buraya. İşte örnekleri var. Zaha geldi, çok büyük oyuncuydu. Palas'ta işte inanılmaz seviliyordu. Çok önemli işler yapmıştı. Burada olmadı mesela.
1: Premier Lig'in bilinen oyuncusu.
0: Çok bilinen bir oyuncusuydu, evet. Adı büyük takımlarla her zaman anılan isimlerden biriydi. Ama yanındaki takım arkadaşları, oyun sistemi onu büyütmüştü. Buraya geldi. Burada olmadı.
1: Olmadı. Olmadı.
0: Örneği bunun çok. Çok fazla örneği var açıkçası. Zannediyorum bunu da demek istediği dinleyicimiz. Her spor yazarı, her taraftar takımın istikrarlı şekilde turnuvalara katılmasını isterdi demiş İstanbul'dan Fehmi Bey. Tabii ki ister, onların kariyeri açısından da
1: herkesin
0: önemli.
1: Futbol çok büyük bir ekonomi, onu kabul edelim ve gelişim. Tabii ki ister. Yani biz keşke son derece başarılı her turnuvaya katılan bir ekip olsak, o turnuva takımı ruhunu tamamıyla oluştursak. Keşke öyle bir şey olsa.
0: Hı hı. Evet Ercan abi, suçu sana yıkmış bir dinleyicimiz.
1: Niye?
0: Maç anlatmadığın için.
1: Ya bu maçlar yani çok zor tabi. Bayağı da en az oyuncular tabi çok gerginler. Yayınlarda görev alanlar da ister istemez o heyecanı yaşıyorlar.
0: Evet, o gerginliği yaşıyorlar. Beykoz'dan Ekrem Bey, İstanbul yazmamış, direkt olarak Beykoz yazmış. Beykoz'un da en güzel zamanlarıdır şu anda. Beykoz'un neresinde acaba? Çok severim Beykoz'u.
1: Ben de severim.
0: Beykoz çok özel bir yerdir İstanbul için. Stefan Kuntz, bizim seviyemiz bu kadar derken haklı mıydı acaba diyor.
1: Bence değildi. Yani bir Faroe Adaları'na yenilmek
0: yok,
1: mi?
0: Yok, haklı değildi.
1: Ya Faroe'ya yenilmek mi seviye? Şimdi onu da kabul edelim, öyle değil mi?
0: Yok. Bizim seviyemiz dördüncü olmak da değildi zaten.
1: Değildi tabii canım.
0: Ya bizim, sadece biz beklemiyorduk. Tüm dünyadaki eleştirmenler, hatta işte Guardian'da BBC'nin editörlerinden bazıları da Türkiye'nin pozitif yönde sürpriz yapacak bir takım olduğunu yazmışlardı.
1: Beklenti oydu.
0: Evet, beklenti oydu. Biz de böyle bekledik. Çünkü baktık ki rakipler işte Avustralya, Paraguay, kadrolara bakıyorsun. Ya diyorsun işte senin oyuncuların Real Madrid'de, Juventus'ta, işte Galatasaray'da, Fenerbahçe'de oynuyor. Premier Lig'den gelen oyuncum var vesaire diyorsun ki ben geçerim bunları. Kağıt
1: bu,
0: üstünde.
1: Şimdi bu duyguları öğrendik. Futbolcu olmak isteyen, minik takımlarda oynayan, yıldız takımlarda ya da genç takımlarda oynayan ve ileride A milli takım forması giyecek bir nesil de Dünya Kupası'nın nasıl bir şey olduğunu iyice öğrendi.
0: Hı hı.
1: Yani biz bu rakipleri geçeriz diye bir kural yok. Sahaya çıkıp oynayıp geçmemiz gerekiyor.
0: En iyi dördüncü olarak çıkamaz mıyız demiş.
1: Maalesef öyle bir şey yok.
0: Muhtemelen de en iyi dördüncü biz olacağız bu arada.
1: Evet.
0: 3 puanla en iyi dördüncü olma ihtimalimiz yüksek. Bu arada hani biraz da milli takımdan çıkalım, geri döneriz. Çok enteresan bir grup var Ercan abi. F grubu. Hollanda 1, Japonya 2, İsveç 3. Burada şimdi bakıyorum. Şimdi Hollanda Fas'la eşleşti. Birinci olmasına rağmen çok kötü bir eşleşme.
1: Ya bu Dünya Kupalarının kritik maçlarından birini oynayacak.
0: Evet. Yani
1: iki takım da hem Hollanda hem Fas.
0: Birinci oldu, Fas'la eşleşti. İkinci takım Brezilya ile oynayacak.
1: Japonya.
0: İkinci takım Japonya. Brezilya ile oynayacak çok büyük ihtimalle.
1: O da zor.
0: Üçüncü takım da neydi? Fransa ile oynayacak.
1: Geçmiş olsun grubu.
0: Çok enteresan bir grup. F grubu böyle enteresan bir grup. Yani birinci olan Tunus'la oynuyor. Son dünya dördüncüsü.
1: Fas'la.
0: Fas'la oynuyor. Son dünya dördüncüsü.
1: Evet.
0: Yani birinci olmak da çok bir şey ifade etmedi Hollanda'ya mesela. Bu grup yani
1: Japonya'da sevindi, Brezilya geldi karşısına.
0: Evet. Değil mi?
1: Evet.
0: Çok enteresan. Ve biz de şey dedik Ercan abi, Güney Kore iyi mi derken Güney Kore'yi paket yaptılar.
1: İyi başladılar, bitiremediler. Olmadı.
0: Bitiremediler. 3 maç 3 puanla bitirdiler. Bir galibiyetle başladılar ama sonrası gelmedi.
1: Gelmedi, evet. Bittiler.
0: Bittiler.
1: Başarısız bir turnuva onlar için.
0: Evet, yani Güney Kore yorumunu da merak ettim. Çünkü iyi başladılar, iyi gördük Güney Kore. Dinamik,
1: kötü bir
0: tempolu dedik.
1: Evet, kadrosu da yok. Ama olmadı.
0: Olmadı, onlar da yapamadı. Tabii çok beklenti yoktu ama hani o başlangıcın ardından
1: bir beklenti ortaya çıktı.
0: Evet, bir beklenti ortaya çıkmıştı.
1: Asya'dan Japonya zaten iyi takımdı ve bunu gösterdi.
0: Evet, Japonya zaten bizim İşte Japonya Hollanda maçı dedim, biz seninle burada demiştik. İlk ciddi maç olacak demiştik. İlk ciddi maç da o oldu.
1: 2-2.
0: 2-2 bitti. O zamana kadar ki maçlar biraz trash demiştik.
1: Evet.
0: Öyle oldu yani.
1: Güney Afrika büyük sürpriz yaptı bence ikinci olarak.
0: Evet. Güney Afrika'da Kanada ile oynayacak.
1: O maç bence ortada. Onu söyleyeyim.
0: Evet. Brezilya Japonya maçı.
1: Ya Brezilya tabii ağır basıyor. Ne olursa olsun.
0: Ama ya
1: o sürpriz olur mu? Dünya Kupalarının sürprizi?
0: Olabilir.
1: Ya biz şimdi düşünsene, grup birincisi olarak çıktığımızı, rakibimiz Bosna Hersek'ti.
0: Ya o yol inanılmaz açık bir yol ya. Ya biz nasıl tarihi bir fırsat kaçırdık.
1: Evet.
0: Ya düşünsene, F grubundasın, birinci olmuşsun, dünya dördüncüsü ve çok iyi bir takım Fas'la oynuyorsun.
1: Evet.
0: Hani ikinci oldum çıktım diyorsun, Brezilya ile oynuyorsun. Çok kötü bir yol ya. O yol inanılmaz kötü bir yol.
1: Evet.
0: Bizim yolumuz çok açık olurdu. Amerika'nın yolu bayağı açıldı mesela şimdi.
1: Ya Amerika büyük bir sürpriz olmazsa Bosna'yı eleyebilir.
0: Sonra da devam da edebilir.
1: Evet.
0: Devam da edebilir yani. Son 32'ye girdi. Son 16. Çeyrekten hiç uzak değil Amerika.
1: Kağıt üzerinde öyle gözüküyor.
0: Evet, çeyrekten uzak değil. Yani biz de çeyrek yapabilirdik. Belki yarı yapabilirdik. Bu fırsatı iyi değerlendirsek. Çok iyi bir yolumuz vardı, kullanamadık. Bir de F grubunun yolunu söyledik size. Çok
1: o
0: kötü.
1: F grubu çıktığına pişman olacak.
0: Çıktığına pişman, evet. Hollanda pişman olacak belki de. Fas'la ben niye oynuyorum diyecek. Birinci oldum, Fas geldi. İşte ikinci oldum, Brezilya geldi.
1: Brezilya Hollanda final gibi bir maç olacaktı, düşünsene.
0: Evet.
1: Nerede? 32'de.
0: 32'de. O yol çok garip bir yol. F grubunun yolu. Hmm. Şimdi

0: Beykoz'da diyor dinleyicimiz. Fakir deniz kenarında, zengin dağda oturur. Dünyada böyle olan tek ilçe Beykoz'dur diyor.
1: Enteresan bir tanımlama.
0: Evet. Ama Beykoz güzel ya. Çok yani doğal güzelliği.
1: Paşa Bahçe.
0: Çok fazla. Değil mi? Paşa Bahçe'den yazmış dinleyicimiz zaten.
1: Evet.
0: Böyle bir kadro daha iyi mi yönetilmeliydi acaba diye düşünmeden edemiyorum demiş.
1: Herkesin aklında o var. Acaba daha nasıl iyi olabilirdi diye. İyi gitmiş dinleyicimizin bu yorumu. Daha nasıl iyi olabilir acaba diye.
0: Ya yani şans da lazım. Tabii şansa da bağlamak da istemiyorum ama hani o direkten dönen top girse, iki tane maçta iki top direkten döndü. Merih'in kafası girse.
1: Bazen olmuyor işte Mehmet.
0: İşte bazen olmuyor.
1: Bir de iyi oynamıyorsan hiç olmuyor.
0: Ha, oynamıyorsan top da seni sevmiyor zaten. Bin maça bedel bir galibiyet. Evet, bu yorum da bana enteresan geldi. Montella'nın yorumu. Bin maça bedel bir galibiyet dedi.
1: Ne demek istedi acaba?
0: Herhalde
1: açalım mı?
0: Bin maçlık bir stres mi demek istedi?
1: Bence öyle demek istedi.
0: Yani öyle bir galibiyet aldık yani bin maçın stresini üstümüzden aldı mı diyor.
1: Ya bu Dünya Kupası'nda işte acayip bazı eleştiriler tabii bayağı dozaj yüksekti. Oyuncular çok etkilendiler bence ondan. Bu yüzden de bu galibiyeti öyle tanımlamış olabilir.
0: Bin maçı bana çok iddialı bir açıklama geldi. Evet. Ben de pek anlam veremedim dinleyicimiz gibi.
1: O stres kaynaklı herhalde değil mi? Onu demek istiyor.
0: Bin maça bedel diyor bu galibiyet. Evet. Orkun Arda mahcup açıklamalar yaptı. TFF Başkanı ve Montella yukarıdan bize baktı diyor dinleyicimiz.
1: İkisinin, o Arda'nın özellikle Orkun'un da açıklamalarını çok beğendim.
0: Hı hı. İlk maçı Amerika ile oynasak farklı olur muydu?
1: Bilemeyeceğiz ki. Çok güzel bir soru da.
0: Güzel bir soru, evet. Yani motivasyon farkı olabilir.
1: Ev sahibi olabilir. Her şey olabilirdi.
0: İlk maç.
1: Bayağı grubun işte güçlü takım olarak kabul ediliyor.
0: İki güçlü takım aynı anda.
1: Ev sahibi.
0: Evet, yani ilk maç liderlik maçı gibi. Farklı olabilirdi tabii. Ama ben yine de zayıfla başlamayı her zaman tercih ederim. Zayıf takımla oynamayı.
1: Değil mi?
0: Çünkü kazanarak başlamak önemlidir. Amerika'ya yenilebilirsin. Bu da biraz moral bozukluğunu beraberinde getirebilirdi. Ama biz zaten zayıfa yenildik.
1: Maalesef.
0: Genç oyunculara genç teknik direktör iyi olmaz mı? Montella da yaşlı değil ki.
1: Yaşlı değil tabii canım.
0: Montella da genç.
1: Yani kendisi de İtalya milli takımda oynamış. Büyük maçlar oynamış.
0: Dünya
1: kariyerine almış. Dünya, evet. Kariyerine baktığımız zaman bunları bilen bir teknik adam.
0: Çok yaşlı değil.
1: Ya futbolcu olarak kötü bir futbolcu değildi Montella.
0: İyi futbolcuydu. Fransa İspanya'dan favori demiş. Bana göre demiş dinleyicimiz. Fransa iyi futbol oynuyor, evet.
1: Bayağı. İspanya'da tabii Oyarzabal'ın form durumu. Çünkü İspanya'da gol yollarında ilk maçında bayağı zorlandı.
0: Şimdi... Ya Brezilya'yı da ben es geçemiyorum Ancelotti'den dolayı. Evet, bir fark var ama Ancelotti de kazanmayı bilen bir teknik direktör ya.
1: Evet.
0: Adamın 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var.
1: Turnuvalarda şöyle söyleyeyim, bayağı önemli bir teknik adamdır
0: Ancelotti. O yüzden yani Brezilya pek konuşulmasa da es geçilmemesi gerekiyor diye düşünüyorum Ancelotti'den dolayı. Hakan ve Melih olmamalı milli takımda artık demiş dinleyicimiz. Kendi düşüncesini göndermiş bizlere. Maçlar sert geçiyor.
1: Doğru. Bütün Dünya demiş. Kupası öyledir yalnız.
0: Dinleyicimiz.
1: Yani Dünya Kupaları her zaman öyle.
0: Sert. Değil mi?
1: Evet.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicilerimizden biri demiş ki turlar ilerledikçe saatler Avrupa'ya göre normale mi dönecek demiş.
1: Çoğunluk öyle olacak, evet.
0: Evet, çoğunluk öyle olacak. Artı bir de şu da var. Maçlarda sanki bir Avrupa takımlarını koruma hissediyorum ben Ercan
1: İki
0: abi.
1: Maçta hakem kararları tartışmalı. Biri Gana'nın penaltısı verilmedi İngiltere maçında.
0: Evet.
1: Dün senin de bahsettiğin Sané'nin golünden önce Ekvador. Almanya'nın aleyhine faul olması lazım.
0: Ekvadorlu oyuncunun başına ki bayağı yüksek bir ayak darbesi var.
1: Değil mi?
0: Golden önce net bir ayak darbesi var. Hadi hakem kaçırdı diyelim. VAR nasıl kaçırıyor? Bir de pozisyon golle sonuçlandı. Golün iptali gerekli, Ekvator lehine faul gerekli. %100.
1: İki pozisyonda da VAR'ın da kaçırmaması lazım.
0: Ya VAR nasıl, yani bir de normalde kural kitabında da şöyle diyor zaten. Ayak eğer tehlikeli şekilde kalksa bile en direkt serbest vuruşla oyun devam etmeli. Burada tekme kafaya geliyor.
1: Evet.
0: Oyuncu bir de sakatlandı, yerde yattı.
1: Bayağı tehlikeli bir hareket. Evet. Öyle değil mi?
0: Evet, net bir faul. Hakemler golü verdi. VAR karışmadı enteresan bir şekilde. Gana maçında Gana'nın bariz penaltısı verilmedi İngiltere'ye karşı ki Gana...
1: Ki o nasıl verilmedi o penaltı, ben hala düşünüyorum.
0: Akıl almaz. Akıl almaz bir pozisyon.
1: Net penaltı.
0: Çok net. Hadi Ekvador 2-1 kazandı. Hani o etkilemedi. Sonuç olarak etkilemedi diyelim ama Gana'yı etkiledi. O verilmeyen penaltı.
1: Tabii canım, etkilemez olur mu?
0: Evet. Ekvador 1-0'dan döndü. Kazandı Almanya karşısında.
1: Büyük iş yaptı Ekvador bence.
0: Çok iyi bir iş yaptı. Yani kafalarda da soru işareti ya. Bende oluştu, bu Avrupa takımlarında bir koruma mı var? Ya bariz hatalar var çünkü maçlarda. VAR kaynaklı.
1: Olmaması gereken.
0: Olmaması gereken. 20 yıl daha bu kafayla gidersek Dünya Kupası göremeyiz demiş bir dinleyicimiz.
1: Ben göreceğiz diyorum.
0: Ben de görürüz diye düşün. 48 takım, yani bence katılma ihtimalimiz çok yüksek.
1: Neden katılmayalım, değil mi?
0: Hı-hı.
1: Bizim o grup talihsizliğini yaşamasaydık, o İspanya'nın grubuna falan düşmeseydik. Çünkü gruplara bakıyorsun. Kolay gruplar vardı bizim daha kolay çıkacağımız.
0: Bizim için en acı olaylardan biri de Dünya Kupası'na hakem gönderememek demiş bir başka dinleyici.
1: O ayrı bir olay.
0: O başka bir olay. Evet, o da büyük bir aslında skandal.
1: Üzüntü verici.
0: Üzüntü verici. Bakalım dinleyicilerimiz neler söylemiş. Evet, duran top organizasyonuna dikkat çekmiş Ankara'dan Muammer Bey. Amerika'nın mesela duran topları çok iyi Ercan abi, turnuva boyunca 3 maçta da gördük bunu.
1: Bütün takımlar
0: biz yapamadık bir şey.
1: Duran toplar konusunda bayağı çalışmışlar. İşte alacaksak
0: Portekiz mesela.
1: Ya şimdi psikoloğu falan konuşuyoruz da dünyada artık duran top eğitmenleri var, hocalar. Alacaksak ve yapacaksak onu da sağlamamız lazım.
0: Taç antrenörleri bile çıktı.
1: Var, onlar var ayrı. Hı hı. Ama duran topları iyi kullanma bence çok önemli. Kornerler, serbest vuruşlar, hı hı. Ceza etrafındaki işte frikikler, oyun çizme. Ya yani orada
0: set
1: çizme, oyun çizme. Ya yani böyle
0: basketboldaki,
1: diye, basketboldaki gibi. Alacaksak bu işin üstatlarından birini getirmemiz lazım.
0: Orada bir eksikliğimiz var. Sanki dikkat çekti bu Dünya Kupası'nda.
1: Ya Amerika'nın belli duran toplara acayip çalıştığı.
0: Çok çok çalışmıştır. Portekiz çok çalışmış belli. Bizde bir eksiklik evet vardı. Ve neticesinde de biz o duran toplardan gol çıkaramadık.
1: Arsenal geçen sene ne yaptı Premier Lig'de? Korner organizasyonlarıyla bitirdi. Kornere bir bakış açısı getirdi. Duran top hocaları var.
0: Evet. Yarım penaltı gibi kullandılar kornerleri.
1: Bir ara her pozisyonda gol oluyordu.
0: Hı hı.
1: Yapacaksak öyle girişimlerde bulunmamız lazım.
0: Fransa Arjantin finali olsun, rövanş olsun demiş dinleyicimiz.
1: Olabilir.
0: Yolları finalde mi kesişiyor ona?
1: Bakmak lazım çünkü yollar kesişiyor mu kesişmiyor mu? Değil mi?
0: Yani nerede oynayacaklar? Ona bakmak
1: gerekiyor.
0: Gerekiyor. Önce bir şu Son 32'ler belli olsun, öyle bakalım ona. Çünkü sıralamalar belli olmadan yerler de belli değil.
1: Değil tabii canım.
0: Ne tarafa düşeceği de belli tabii. Değil takımların. Ama bizim grubun yolu çok iyiydi ya. Büyük bir fırsat kaçtı.
1: Maalesef.
0: Çok büyük fırsat kaçtı. Eleştirilere cevap vermiş Montella. Hani 1000 galibiyete değer de diyerek ben öyle yorumluyorum diyor dinleyicimiz. Eleştirilere bir gönderme.
1: Ya eleştiri olacak ama dediğim gibi kırıcı değil. Eleştiri olacak. Sen iki maçı ya Avustralya'nın bizden çok katıldı Dünya Kupası'na, kabul de. Avustralya Ligi ile ilgili hiçbir ilgin var mı?
0: Yok.
1: Daha bazıları zaten Avustralya dışında oynuyor, bunu biliyoruz. Ama Avustralya'da o Süper Lig'le ilgili bir hiç görüntü var, izliyor musun? Var
0: yok,
1: mı?
0: Yok.
1: Ya dünyada hiç konuşuyorlar mı Avustralya Ligi şöyle böyle diye?
0: Yok. Avustralya futbolu diye bir şey var. O da bizim bildiğimiz futbolun dışında bir şey.
1: Evet.
0: Zaten.
1: Paraguay, hadi diyelim onlar Brezilya'yı, Arjantin'i yeniyorlar.
0: Hı hı.
1: Güney Amerika'da. Bir yerleri var iyi kötü. Ama bu takım da çok iyi değildi Paraguay'ın. Onu da kabul edelim.
0: Kabul etmek lazım. Doğru.
1: Biz çekiniyorduk ama Paraguay'dan.
0: Paraguay'dan. Söylemiştik Ercan abi yayında. Paraguay sıkıntılı bir takım diye. Ama Avustralya'ya da geçeriz diyorduk ama olmadı. Geçmemiz lazım da en azından. Kağıt üstünde, çünkü biz çok iyi bir takımız Avustralya'yla kıyasladığımızda. Kupayı alacağız diyordu federasyon başkanımız, yarıda kaldı diyor.
1: Olmadı.
0: Düşüncesi, evet olmadı. Bir espri yapmış dinleyicimiz. Berberimiz varken psikoloğa ne gerek var demiş.
1: Psikoloğun dışında benim dediğim o duran top konusunda uzman eğitmen bulmamız lazım.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Paraguay maçındaki hakem de dünyada fenomen oldu ya. Ercan abi.
1: Saat mi?
0: Saat artı işte saha içi tavırları, hem sempatik hem otoriter.
1: Evet.
0: Değil mi? O işte VAR'dan döndükten sonra kararın açıklaması. Onlar bayağı bir sosyal medyaya baktım. Çok paylaşılmış uluslararası.
1: Salvador.
0: Salvador'la hakem.
1: Hakem kimya mühendisi, profesör. Üniversitede ders veriyor aynı zamanda. Ve tabii ki futbolu da çok seviyor. Hakemin şöyle bir durumuna baktım. Enteresan. Futbol ve kimyayla, kimya futbola da uyuyor demek ki ona.
0: Yani hem bakıyorsun sempatik hem otoriter, hoş bir hakemdi. Evet. Ve bizim için de bayağı iyi bir hakem. Yani Paraguay kalecisi yerde yatıyor, kalk kalk diyor.
1: Kalk, bir şey yok.
0: Bir şey yok, devam diyor. O da kalkıyor falan. Güzeldi.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Son bölüme geldik. Bir basketbol haberiyle devam edelim. Önemli, çünkü bugünün en önemli basketbol haberi. Beşiktaş Gey'in erkek basketbol takımı gelecek sezon Ercan abi Euroleague'de mücadele edecek. Uzun yıllar sonra, 13 yıl sonra yeniden Euroleague'de Beşiktaş. Çok evet. Önemli.
1: Sevindirici bir haber.
0: Evet.
1: Tabii buna ulaşmış bütün takımlar desteklemiş. Değil mi? Oy birliğiyle çıkan bir karar.
0: Monaco'nun ayrılmasıyla oluşan boşluğu Beşiktaş doldurdu.
1: Evet, wild card aldı. Evet. Ama bu tabii yıllarca sürecek bir Euroleague değil. Bir yıl.
0: Bir yıllık.
1: Buna rağmen çok iyi bir başarı bence.
0: Evet, böylece 3 takımımız olduğu Euroleague'de önümüzdeki sezon 2026-2027 Euroleague sezonunda mücadele edecek 20 takımdan 3'ü Türk: Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Beşiktaş. Real Madrid'in de 10 yıllık lisansının uzatılmasına karar verilmiş. Beşiktaş cephesinden de açıklamalar geldi tabii. Beşiktaş da çok mutlu. Sayın Başkan konuştu. Camiamızın sabırsızlıkla beklediği, layık olduğu bir başarıyı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz dedi.
1: Önemli.
0: Adalı. Evet. Eurocup'ta da çok iyi bir mücadele vermişti.
1: Eurocup'ta finalde kaybetti maalesef.
0: Finalde kaybetti. Beşiktaş camiasına, Beşiktaş taraftarına Euroleague yakışırdı. Biz de yönetim kurulu olarak üzerimize düşeni yaptık. Takımımızı EuroLeague'e taşıdık. Şimdi hep birlikte EuroLeague'de adından söz ettirecek, büyük zaferlere imza atacak bir organizasyon kurmak için kolları sıvıyoruz şeklinde bir açıklama yaptı Sayın Başkan. 20 takımın 3'ünün Türk olması da değerli.
1: Çok değerli. EuroLeague basketbolun Avrupa'daki, kabul edelim, en önemli organizasyonu. Hı hı. Ve bu organizasyonda ki Beşiktaş 2 yıldır ligde de muazzam bir kadroya sahip olmamasına rağmen final oynuyor.
0: Güzel şeyler yapıyor gerçekten de Beşiktaş.
1: Ve şimdi kadronun biraz daha güçleneceği de kesin, öyle demişti çünkü Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı. Ya yani EuroLeague'e de mücadele edecek, ligde de yine iyi olacak bir kadro meydana getireceğiz demişti. Bu da bayağı önemli oldu.
0: Evet. Şimdi Juan Mata İspanya futbolunun önemli isimlerinden biri. Bir yıl Galatasaray forması da giymiştim. Arda Güler'i değerlendirdi Can abi. Dünya Kupası'ndaki son maçının ardından çok güzel şeyler söyledi. Bunu da paylaşmak isterim. Diyor ki Arda Güler için Arda Güler'in nihayetinde bir maçta fark yarattığını görmek çok güzel oldu. Yeteneğini ve kalitesini en üst seviyeye taşıdı. Türkiye tarihinin Dünya Kupası'ndaki en genç golcüsü oldu. Onu izlemeyi seviyorum diyor Juan Mata.
1: Evet, Zlatan İbrahimovic de Arda için onun değerinden, milli takımın yenilmesi Türkiye'nin, Arda'nın değerinden hiçbir şey düşürmez. O büyük bir oyuncu demişti geçen hafta.
0: Hı hı. Evet.
1: Onu da bir not olarak belirtmemiz lazım. Mata'nın bu açıklaması da bence çok iyi.
0: Hem golünü attı diyor, hem de ikinci golün hazırlayıcısı oldu diyor. Galibiyetteki payı çok büyük.
1: Maçın oyuncusu oldu.
0: Evet, maçın oyuncusu oldu Juan Mata. Arda Güler'i bu şekilde değerlendirdi. Biz de konuştuk zaten Arda'yı. İyi bir maç çıkardı. Hiç şüphe yok ki. Bundan sonra tabii transfer haberleri başlayacak yavaş yavaş Ercan abi. Milli takımımız da Dünya Kupası'nı artık feda etti. Bu gece saatlerinde İstanbul'da olmasını bekliyoruz saat 11 gibi.
1: 11-12 gibi gelecekler.
0: Evet, sonrasında tatile çıkacak oyuncular. Zeki Çelik'ten bir açıklama geldi. Bir paylaşım yaptı daha doğrusu Zeki Çelik. Diyor ki maalesef turnuva istediğimiz gibi geçmedi. Ancak son maçımızda sizlere en azından bir galibiyet armağan edebilmek için elimizden geleni yaptık. Bize her koşulda destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Daha iyisi için her zaman daha çok çalışmaya devam edeceğiz diyor Zeki Çelik.
1: Evet.
0: İlk maçta performansını ben de beğenmemiştim ama bu maçta da fena oynamadı. Bu maç iyiydi.
1: Geçen sene de şöyle hatırlatalım. Serie A'da kendi mevkisinde en başarılı oyunculardan biriydi.
0: Evet. Roma'da da devam edecek.
1: Evet, o konsantrasyonunu geçen sene çok yükseltmişti. Ben hatta çok umutluydum yani, sahada hiç problem yaşamayacağız diyordum ama ilk maçta maalesef olmadı.
0: Salih Özcan da bir açıklama yaptı. Diyor ki son maçımızdı. Gücümüzü göstermek istedik, kendimize güveniyoruz, takım hak ediyor. İki maçı kaybettik, bu maçta kendimize güvendik, kazandık, öyle dönüyoruz. Çok üzgündük, ilk elenen takımlardan olduk, bu galibiyete mecburduk diyor.
1: Bayağı iyi hazırlanmışlar maça kafa olarak.
0: Evet.
1: Keşke yani turnuvaya öyle başlasaydık.
0: Orada bir sıkıntı oldu.
1: Oldu.
0: Maalesef ki oldu. Thierry Henry'nin yine bir açıklaması var. Türkiye puansız bitiremezdi. Bu kadroya puansız bitirmek yakışmazdı diyor.
1: Doğru.
0: Çünkü onun da programlarını ben izliyorum. Türkiye'den beklentisi bir hayli fazlaydı. Türkiye'yi yakından takip edeceğim diyordu. O da bir hayal kırıklığına uğradı. Türkiye'nin ilk iki maçtaki yenilgisinin ardından.
1: Ama iyi yorum yapmış değil mi?
0: Evet.
1: Böyle beklenemezdi diyor.
0: Yorumları güzel. Bir Fenerbahçe haberiyle devam edelim. Çünkü bu haber Milliyet'te çıktı. Yine günün önemli haberlerinden biri. Fenerbahçe Stadyumu'nun Ercan abi elden geçirilmesi söz konusu.
1: Böyle bir çalışma vardı zaten, değil mi?
0: Evet. Hem bir onarım geçirecek stadyum, hem de

0: şart faaliyeti olabilir. Bu sezonu geçelim de ama bu sezonda da yine bazı yenilikler yapılacaktı.
1: Galatasaray'da da gündem Van Dijk. Eğer Como ve Davinson Sanchez anlaşabilirse o zaman Galatasaray İbre'yi Van Dijk'a çevirebilir diyorum. Galatasaray'ı yakından takip eden birkaç muhabirden ben bunu duydum. Bugün gazetelere de yansıdı. Ama orada Davinson'un öncelikle Como'yla anlaşması gerekecek. Tabii Como'nun Galatasaray'la da anlaşması gerekecek bonservis konusunda. Böyle bir durum söz konusu olursa Van Dijk ihtimalinin belirdiği söylüyor Galatasaraylı muhabirler.
0: O ihtimal daha bir yıl sözleşmesi var Van Dijk'ın.
1: Evet ama yaş 35 olur.
0: Yaş 35. Buna rağmen de Liverpool'un takım kaptanı. Hı hı. Olur mu? Neden olmasın? Ama Liverpool'da da devam edip işi bitirmek isteyebilir.
1: Liverpool yani Liverpool'un git dediğini düşünmüyorum ben Van Dijk'a.
0: Ben diyeceklerini sanmıyorum.
1: Çünkü düzenli olarak 11 oynayan bir oyuncu.
0: Evet.
1: Van Dijk.
0: Ve çok istikrarlı bir oyuncu.
1: Çok da istikrarlı yani performansı da düşmüş değil şu an itibariyle. Evet. Hani seneye bir yaş daha alacak. Hani seneye belki derler ki hani sene iyi oynayamadın artık ayrılabilirsin. Seninle yenilemiyoruz. Sözleşmeyi diyebilirler.
0: Ancak öyle olabilir bir sene sonra. O zaman da 36 yaşına
1: gelecek.
0: Zaten
1: o da doğal. Yani 36'dan sonra.
0: Aa, belki de bir sene daha oyna derler.
1: Ha, belki bakarlar. Bir sene daha oyna derler ama 36'da Liverpool'un ben ayrılma ihtimalini daha yüksek görüyorum.
0: Evet.
1: Böyle bir durum varmış Galatasaray'ın gündeminde olduğu söyleniyor. Van Dijk'ın tabii Davinson'un transferine bağlı bu. Şimdi Nübel konusu vardı Beşiktaş'ta. Evet. Kaleci Nübel. Bayern Münih'in 20 milyon euroluk bir bonservis talebi olmuş. Aynı zamanda Bild'in haberine göre ki Bild'i kaynak gösterebiliriz burada.
0: Evet.
1: İyi gazetelerden biridir. Sıcak bakmıyormuş Nübel Beşiktaş konusuna.
0: Olabilir.
1: Yani Türkiye'ye transfer olmaya daha doğrusu sıcak bakmıyormuş.
0: Neuer ve Nübel. Şimdi düşünelim. Evet, Nübel klas bir kaleci. Değil mi?
1: Evet.
0: Olabilir. Oyuncunun, kalecinin tercihi bu. Bir şey diyemem. Bild öyle yazdıysa bence konuşmuşlardır.
1: Şimdi Bayern'in de ayrılık talebi gibi bir düşüncesi yok zaten.
0: Zaten istedikleri rakamdan beri bir kaleciye 20 milyon euro vermek biraz yüksek.
1: Şimdi 11 milyon da brütü varmış Nübel'in Bayern'den.
0: E tabi.
1: 11 milyon brüt demek 6 net demek en kötü. 6 net Beşiktaş
0: 15 ister. Bayağı zorlar maaş konusunda da.
1: Maaş yani Nübel zorlar Beşiktaş. Zor görünüyor bu transfer, kolay bir transfer değil. Sözleşmesinin ne zaman biteceğine baktım. Haziran 2029. 3
0: çok
1: yılı
0: uzun.
1: Var. 3 yılı var.
0: Kaleyi de devralabilir.
1: Kaleyi de devralabilir. Son 3 sezonda çünkü Stuttgart'ta kiralık oynadı.
0: Evet.
1: 49 maçta da forma giydi.
0: O yüzden kaleyi de devralabilir.
1: Yani 14 maçta da gol yemedi. Yani kaleyi de devralma ihtimali var.
0: Yani, gider. Yani Neuer çünkü bayağı bir belirli yaşa geldi.
1: Evet. Gidersem de zaten büyük bir takıma gitmek istiyorum demiş Nübel. Ama şu anda ayrılık gibi bir konu da söz konusu görünmüyor. Yani
0: Bayern Münih tabii elinde bir de maç tecrübesini üst seviyede yaşadı Stuttgart'ta.
1: Hı hı.
0: Ben öyle hemen bırakacağını sanmıyorum Bayern'i.
1: Öyle bir ayrılık talebi de şu an için görünmüyor. Livakovic alınsın Fenerbahçe'den dedi bir dinleyicimiz şimdi. Ya Livakovic iyi kaleci. Burada problem bence yani Livakovic'in Muslera'yla Ederson'un da Uğurcan'la kıyaslanması. Kıyas insanı öldürür arkadaşlar. Kıyas iyi bir şey değil.
0: Doğru.
1: Kıyas sizi mutsuz eder. Kıyas yapmayacaksınız hayatta mutlu olmak istiyorsanız.
0: Bir de Livakovic ısrarla ben Hırvatistan'a dönmek istiyorum diyor.
1: Evet. Yani kıyas olayına girdiğiniz anda hayatınızdaki bütün enerji, mutluluk her şeye gider.
0: Biter.
1: Biter, biter. Kıyas yapmayacaksınız.
0: O öyle, ben niye böyle diyeyim değil mi?
1: Aynen, o

0: Onun sonu yok. Onun sonu yok, gerçekten de yok. Bir dinleyicimiz şimdi mesaj attı. İtalyan futbolu dünyaya havlu attı. Biz İtalyan hocadan medet umuyoruz diye.
1: Ya İtalya 3 Dünya Kupası'nda yok ama onlar zor aldı İtalya.
0: Dönerler bir şekilde.
1: Evet. İtalyan futbolu havlu attı deniyor. Tamam, geçen sene Inter 5 yedi ama Şampiyonlar Ligi finalistlerinden biri İtalya'dandı. Değil mi?
0: Evet, doğru. Avustralya'ya iki penaltı verilmedi Amerika maçında. Ya, ev sahibini biraz kollanması beklenen bir şey.
1: Bu görünüyor. Ama iki büyük hata Gana ve Almanya maçlarında oldu bence. Gana, İngiltere.
0: Evet, orada büyük hatalar oldu.
1: Evet. O çok büyük. Ya yani herkesin gördüğü hatalar.
0: Bakalım. Portekiz finalistlerden biri olur
1: Mu acaba?
0: demiş dinleyicimiz. Yoluna bağlı biraz da.
1: Tabii.
0: Şu 32'ler bir belirlensin.
1: Öyle bir
0: Norveç
1: yere
0: final
1: gidiyor.
0: oynayacak.
1: Norveç.
0: Bu akşam güzel maç var. Norveç Fransa.
1: Evet, ya futbol
0: İzlenir.
1: severler için seyredilecek ideal maçlardan biri.
0: Aynen, ideal bir maç. Saat 22. Saati de güzel. Yarın da cumartesi.
1: Evet.
0: Çalışmayanlar için de bir sıkıntı olmaz. Mis gibi maç. Norveç Fransa.
1: İzlenir.
0: Tam çay kahve çerez maçı.
1: Evet.
0: Muazzam maç. O maçı kaçırmayın deriz. Saat 22, saati de güzel. Harika bir maç. Tam Dünya Kupası maçı
1: Tatil
0: işte.
1: de başladı okullarda.
0: Tatil de başladı. Keyifler yerinde. Çocuklar karneleri
1: Evet.
0: aldı. Şimdi karne hediyesi de bekliyorlar benden. Ne yapacağız bilmiyorum
1: Alacaksın Mehmet.
0: herhalde. Ay. Bakalım. Bir şeyler düşüneceğiz artık. Yorumlardan devam etmek istiyorum biraz da. Bundan sonra eğer Montella kalacaksa her turnuvaya katılma garantisi vermeli demiş dinleyicimiz.
1: Ya katılmalıyız zaten de, bir teknik direktörün tabii öyle %100 garantili bizi şampiyon yap, her turnuvaya katıl, bu iş öyle garantili bir iş değil ki. Değil mi?
0: Ya
1: Teknik
0: garanti,
1: direktörlük.
0: evet ya, sporda garanti diye bir şey yok.
1: Ya en hele takım sporlarında. Tabii bireysel sporlarda da öyle bence. Sporun içinde o garanti yok.
0: Garanti hiçbir yerde yok.
1: Favori gözükürsün o kadar.
0: Aynen, en fazla favorisindir. Amerika'nın doğusundaki maçlar Avrupa'ya uyuyor ama batısındakiler uymuyor ne yazık ki demiş dinleyicimiz.
1: Evet.
0: Doğru. Zemin bir faktör olmuş mudur?
1: Ne zemin, normalde bir şey yoktu zeminde.
0: Bizim için bir handikap yaratmış mıdır?
1: Sanmıyorum.
0: Ha, her takım aynı zeminde oynuyor
1: Evet.
0: sonuçta. "48 takım arasına playoff oynayarak kalabiliyorsak başarı değildir." demiş ama Avrupa'dan katılım kontenjanı sadece bir takım arttı.
1: Avrupa'dan Dünya Kupası'na katılmak zor ve meşakkatli.
0: İtalya katılamadı örnek.
1: Mesela. Zor. Danimarka yoktu mesela.
0: Ercan abi, ağzına
1: Çok
0: sağlık.
1: teşekkürler. Görüşmek umuduyla iyi hafta sonları.
0: Herkese iyi akşamlar, hoşça kalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sundu.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayın özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak, E5 üzeri Topkapı'da.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

Garalı boy topu kendi kalesine gönderdi. Gana 2014 Dünya Kupası'na veda etti. Girişi böyle yaptım ama olay böyle değil. Gana Dünya Kupası primlerini alamamıştı. Oyuncular Dünya Kupası'nda isyan ettiler. Ve Gana Devlet Başkanı kendilerini arayarak devlet garantisi veriyorum. Yarın maça çıkın, böyle yapmayın, antrenmanlara gidin dedi. Hayır diyor oyuncular. Bizim paramız nakit olarak gelecek. Gana Brezilya, diplomatik görüşmeler, bunlar yapılıyor, konuşuluyor ve para büyük korumalarla uçakla geliyor. Otele indiriyorlar.

0: Az önce söyledim ya açılışı yaparken. Boyu da alıyor, paraları öpüyor. İşte benim canım paralarım diyor. Ama buna rağmen Ghana Dünya Kupası'na veda ediyor. Fakat bu isyanın karşılığı da birçok oyuncunun bir daha Ghana takımının formasını giymeme cezasıyla sonuçlanıyor. Hayatta her şey para değil. Çıkın oynayın kazanın değil mi?
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
3: Radyo Spor! Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor!
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Radyo

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Radyo Spor!
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor!
4: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayın özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak, E5 üzeri Topkapı'da.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Radyo Spor.
3: Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Radyo Spor. Umran
3: Oto Ekspertiz. Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Radyo Spor.
0: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrar yayınıdır.
1: Taraftarın Sesi'ne hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından tekrardan birlikteyiz. Radyo Trafik İzmir'den ve Radyo Spor'dan sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Bu arada Radyo Spor dinleyenlerimiz, cumartesi sabahında tekrar dinleyenler, bazen trafikten de bilgi vereceğiz. Çünkü cuma 14.07'de başladık biz programımıza. Bazı yerlerde sıkıntılar var. Trafikten de bilgiler vereceğiz ama Radyo Spor dinleyenlerimiz bunu dikkate almasınlar. Yol bilgilerini dikkate almasınlar. Değil mi sevgili Mert Şişko?
2: Kesinlikle, onlar tekrar dinleyecekleri için yani bu cuma yoğunluğu cumartesi olmayacaktır diye düşünüyoruz.
1: Kesinlikle. Bir çalışma var Örneköy Kavşağı'nda. Bayağı da sıkıntı yaşanıyor. Diğer bölgelerde de fazla bir problem yok zaten ama yine de biz dinleyenlerimiz bizi yollardaki gelişmelerden de bilgi almak için dinledikleri için de onlara da bilgiler vereceğiz tabii ki. Bir kez daha herkese selamlar olsun. Sevgili Mert Şişko, program dışında görüşürüz ama evet. Onun dışında nasılsın, iyisin?
2: İyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Bugün işte amirli takımımız 3-2 kazandı ama yani artık kazansa ne olur, kazanmasa ne olur. Yani ben maçı izlemedim bile, yani sabah o saatte kalkıp izlemeye değer bile görmedim. Çünkü iki maçta oynanan futbolu gördük. Montella maç sonundaki açıklamasında hani 1000 maçlık bir şeye da bedel
1: ya, hala
2: dedi.
1: Hala böyle bir serzenişte bulunuyor. Yani öyle bir hakkının olduğunu ben çok düşünmüyorum aslında ama yani enteresan. Çok eleştirildi ama haksız eleştirildi olmadı yani bence.
2: Ya bu zamana kadar evet, oyuncu tercihlerinden, kurduğu kadrodan, oynattığı oyundan, forvetsiz milli takımdan eleştirildi. Eleştirilmeye de devam ediyor ama istifayı düşünmediğini söyledi. İbrahim Hacı Osmanoğlu da yine aynı şekilde. Kim istifa edecek yani milli takımda?
1: Ben kulüp başkanı ya da antrenör değilim dedi İbrahim Hacı Osmanoğlu. Yani ben sadece kulüp başkanı değilim ve şeyim diyor. Federasyon başkanıyım diyor. Benim ne suçum var diyor, yani ona getireyim.
2: Ama federasyon başkanıysa milli takım Amerika'ya giderken galibiyetlerle beraber grupta aldığı galibiyetlerden sonra o galibiyetler İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yazılıyor. Başarısızlık İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yazılmıyor o zaman, öyle mi?
1: Öyleymiş. Yani. Öyle. Yani benim anladığım o oldu yani.
2: Yani enteresan. Yani ilk iki maç işte bu sabah biz daha farklı şeyler burada konuşuyor olabilirdik bu sabahki maçtan sonra. İki maçı en azından birini kazansaydık, birinde berabere kalsaydık, bu maçı da kazandık. Tabii o işler biraz daha değişirdi. Hani ilk maçı kazansak, ikinci maçta berabere kalsak, işte Amerika'nın iddiası devam edecek vesaire. Hani Amerika da çok yormadı yani. Futbolcular da kendini çok fazla yormadı. Açık oyun oynadılar. Bizimkiler de açık oyun

0: oynadı. Açık oyunu oynayınca zaten 5 tane gol geldi ama ya o sevinçleri falan anlayamıyorum. Yani gerçekten anlayamıyorum.
1: Yani bir, hani bu bir tepki meselesi olabilir belki, hani eleştiriler, ama yani haksız bir eleştiri olmadı diye düşünüyorum yani.
0: Ya oraya giden bir televizyon programcısı da var mesela. Onu da ikisi de denk geldim şeyine, sevincine. Ya bu kadar abartılı bir sevinç olamaz yani. Hani hakikaten tamam kazanabilirsin.
1: Cüneyt Özdemir'den bahsediyorum.
0: Evet, Cüneyt Özdemir'den bahsediyorum ya. O nasıl bir sevinçtir yani? Hani ilk defa mı Dünya Kupası'na gitmiş? İlk defa mı Dünya Kupası izliyor? Onu da bilmiyorum da tam olarak. İlk defa mı futbol izliyor yani hayatında? Ya da ilk defa mı bir galibiyet alıyor? Enteresan bir şekilde havalara sıçrıyor yani. Kaan Ayhan golden sonra işte yere doğru kayıyor kulübeye. Kulübedekiler çok istemsizce geliyor zaten kendisine. Yani onu fark edersin ya orada.
1: Çok
0: yani
1: haksız eleştiriler de oldu. Şimdi onu söyleyeyim. Çünkü yani futbol bu, bazen tutturamazsın ama işte bu o değil işte. Yani bu Dünya Kupası'na 24 sene sonra gidiyorsun ve ilk iki maçta hiç varlık gösteremiyorsun. Evet. Yani
0: gol bile atamıyorsun.
1: Elinde imkanlar var ya da imkanları kullanamıyorsun ya da işte bugünkü o galibiyette belki bir iki futbolcunun da oynatılmamasından dolayı da olabilir. Yani ısrar etmenin sonucunda ilk iki maçı kazanamadın tabii, zaten. Varlık bile gösteremedin. Tabii. Son maçta da işte biz buyuz. Bin maçlık şey diyorsun yani. Bin maça bedel.
0: Bedel. Bin maça
1: yani.
0: Bedel.
1: Enteresan. Yani hani tamam, haksız eleştiriler olabilir. Belki onlar hani kendilerine yedirememiş olabilirler ama o sevinci de yapma yani. O sevinç o cevap ama onlara cevap ama bence o sevinç de olmasın yani.
0: Kesinlikle.
1: Öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Sen dedin ya kim istifa edecek? Emre Bey dedi ki ben istifa edeceğim diyor.
0: Yani
1: sen edelim, ben edeyim yani.
0: Malzemeci istifa etsin bence. Malzemecinin istifa etmesi milli takıma bence çok şey katar. Yani bir önümüzdeki dönemde ilerleyen
1: bence
0: dönemde.
1: Bence otobüs şoförünün de çok büyük katkısı, etkisi var.
0: Tabii oraya getirenler. Bir de hani şunlar da konuşulmadı. Şunlar da çok konuşuldu. Yani hani işte villalar, vaat edilen villalar, işte vaat edilen primler, şöyle böyle özel uçaklarla işte Amerikalara gitmeler. Voleybolcu kızların günahı ne? Neden onlar özel uçakla gitmiyor da tarifeli uçakla gidiyor? Milli takımdan çok daha başarılı. Onlara sunulan imkanların belki %10'u kızlarımıza sunulmadı bu zamana kadar. Hepsi çıktı, en güzel reklamlarda oynadı, en iyi paraları aldı. Senin işin sadece bu. Yani Türk halkını sevindirmek. Sonra çıkıyorsun sen basın toplantısında, üstümüze çok geliyorlar. İşte şöyle böyle bilmem ne açıklamalar.
1: Evet. Maalesef. Şimdi mesajlara geçeceğiz ama dediğimiz gibi bugün biraz daha trafikten de fazlaca bilgiler de vereceğiz. Altın Yol daha evli olacaktır. Kesinlikle öyle bir alternatif var. Çevreoğlu hala kalabalık geçinen bir nokta. Cuma günü 14-12 itibariyle otogar kavşağından sonra 2 saati bulacaktır. Örneköy kavşağındaki çalışma ile alakalı bir de Cem Bey'den kaza haberi geldi. 3. sanayi ışıklara gelmeden Bayraklı Manavkuyu yöne doğru 2 araç kaza var, çatır hasarlı tutarak tutacaklar diye gözümün önünde oldu diye bir mesajla paylaşıyorlar. Muhtemelen Fatih Caddesi üzerinde Vakıflar Kavşağı'nın yaşanan bir kazadan bahsediyorlar. Cem Bey'den de böyle bir haber de geldi. Elimize ulaştı. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Arif Bey'in bir mesajı var. Montale ve Federasyon Başkanı'na yazar. Tansiyon onlar yükseltti demiş. Arda maç sonu kendine yakışan açıklamayı yaptı demiş. Bugünkü maç formaliteydi. Sevinç olması milli takımı desteklemek için o kadar uzaklara giden taraftarlar için bir patlama sevincidir. Ama hani bir şey yok yani, ucunda bir şey yok ya. Yani sadece bir galibiyet alındı. Yani hiçbir mantığı olmayan, demeyeyim de yanlış olacak o tabii ki. Hı hı. Bir amacı olmayan, yani bizi sonuncu yaptı grupta, sonuncu yapan bir galibiyet alındı. O kadar hani sevinç abartılıydı gibi geldi. Bana da öyle geldi gerçekten de.
0: Ya kesinlikle, hani sen 50-0 kazansan ne olur? Hani matematiksel olarak zaten şansının kalmadığı bir maça çıkıyorsun. Tamam, kazanman güzel. Ona kimse bir şey söylemiyor. Hiç puan almamaktansa en azından 3 puanla bitirmek ve gol atarak bitirmek, o da güzel bir şey. Ama ya buradaki hani tepki, kime tepki veriyorsun? Yani Türk halkına mı sen tepkiyi veriyorsun? Al işte bizi eleştirdiniz. İşte biz maç sonunda böyle seviniyoruz. Yani tamam, diğer maçları da kazansaydınız da birlikte sevinseydik. Yani kimsenin adını bilmediği işte Paraguay'a, gerçi o da Dünya Kupası'na Arjantin'le Brezilya'yı yenip geldiler. Onlar da hani çok öyle boş takım, kötü takım değiller. Avustralya dediğin takım sana öyle bir defans yaptı ki sen giremedin yani. Ceza sahasına bile giremedin yani. Hani bir pozisyon var. Kimdi o? İki tane Avustralya savunma oyuncusunun arasında kalan
1: Kerem.
0: Bir fotoğraf var mesela. Yani boy farkı zaten bariz Avustralya'dan yana ama Montella halen daha işte Kerem'le, işte Kenan'la, ondan sonra kötü bir ilk maç oynayan Uğurcan'la, bunlarla devam etmeye çalıştı. Ben hani o zaman üçümüzün yaptığı programda demiştim, Dünya Kupası'nda milli takımda kim öne çıkar? Belki Uğurcan çıkabilir dedim ama Uğurcan kötü bir performansla öne çıktı maalesef.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Koray Bey de naralar duydum diyor. Bazı naralar duymuş Amerika galibiyetinin ardından. Haiti ile birlikte ilk elenen takımlar olduk diyorlar. En azından gol attık. Yani Haiti ile birlikte gol atamamak da olabilirdi
0: Haiti
1: belki.
0: Haiti nerede ya? Haiti Haiti mesela hani haritadan birine göster desek Haiti'yi nereden bulabilirler acaba? Bir de bizim hani Dünya Kupası'nda olmamız bizim çok iyi bir takım olduğumuz anlamına gelmiyor. Sadece bu sene sayıların, takım sayılarının artmasıyla beraber oldu bu. Başka takımların da yine işte Haiti'dir vesaire falan. Türkiye'nin de orada olması takım sayıları arttı bu sene Dünya Kupası'nda.
1: Ya olsun ama gene de hani oraya gitmek bence başarıydı ama işte o başarıyı taşlandıramadık. Öyle bir durum söz konusu. Serhat Bey'den yine mesajlar var. Dinleyeceğiz.
3: Hakan Bey, Mehmet Bey, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Bu sabah Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri mücadelesinden sonra teknik direktörümüz Vincenzo Montella'nın yaptığı bir açıklama var. Bence talihsiz de bir açıklama. Bin galibiyet kadar önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum demiş. Sizin bu konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Bir de ek olarak hani Fatih Hoca'nın, Fatih Terim'in çok güzel bir sözü var. Yanlışta ısrar hatadır diye. İlk iki maçta, özellikle ilk maçtan sonra Avustralya mücadelesinden sonra olmayacağını veya iyi performans göstermeyen futbolcuları niye ikinci maçta sahaya sürdünüz? İşin komik tarafı da niye üçüncü maçta ilk iki maçtaki performanslarıyla eleştirilen futbolcuları hiç oynatmadınız, kadroya dahi almadınız? Akıl dışı iş.
1: Evet, konuştuğumuz meseleler yine bizle birlikte dinleyenlerimizle, Serhat Bey'le aynı görüşteler. Bin galibiyete bedel bir galibiyet oldu. Ben anlam veremedim gerçekten de hani. Başarısız olmayı da kabul etmek de önemli. Hani bak, ben devam edip etmemesi taraftarı değilim. Daha doğrusu hani onunla ilgili bir şey söylemiyorum aslında. Yani buraya getiren bir hoca aslında başarılı da oldu. Bir önceki yine Avrupa Şampiyonası'nda da ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Ama işte yanlışta ısrar etmek, az önce çok güzel söyledi Serhat Bey ki hani milli takımla ilgili konuşabilecek belki de tek isim Fatih Terim'dir. Onunla da ilgili de yine tartışma da yaşandı zaten biliyorsun. Hı hı. Ama yani gerçekten de yanlıştan dönebilirdi ilk maçtan sonra ama dönemedi. Hatta maç içerisinde dönmesini beklerdik biz. Yani biz burada bağıra bağıra geliyor zaten, hani o mağlubiyet geliyor ama onu göremeyen bir hoca var. Ya bundan sonra sizin nasıl güven tazeleyebilir bilmiyorum ama şimdiden sonra da çok bence de istifa etmesi gerekiyor da gerçekten de devam edilmemesini isterdim açıkçası.
0: Bence de kesinlikle haklısın ki bir Paraguay maçı var, rakibin 10 kişi oynadığı bir ikinci yarı var. Yani ilk yarıdan itibaren 10 kişi kalmış bir karşında rakip var ama ona rağmen tamam ceza sahasında çoğalabiliyorsun ama gol gelmiyor. Yani golü atamadıktan sonra istersen sabaha kadar oyna, istatistikler hep senin yanında olsun, 50 tane şut çek, işte topla oynaman %95 olsun, 98 olsun, gol atamadıktan sonra bir anlamı olmuyor. Yani Montella'nın işte bu anlamda oyunu okuması, oyuncu değişikliklerini iyi yapabilmesi, gerçi işte hani görüyoruz şeyde, yedeklerde de, oyuna sonradan giren isimlerde de oyunun kaderini değiştirebilecek, işte sorumluluk alabilecek, inisiyatif alabilecek çok fazla milli takımda oyuncu olmadığını net bir şekilde gördük. Ha, tabloda baktığımızda tamam, yurt dışında kendi takımlarında çok iyi oynuyorlar A milli futbol takımındaki oyuncular. Ama neden A milli takımda başarılı olamıyorlar? Onu da Montella'nın bir oturup düşünmesi lazım bence.
1: İşte burada hoca faktörünün öne çıkması gerekiyor. Onun motive etmesi gerekiyor. Onun o şekilde yani takımı yönlendirmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
4: İstifa mevzusu zaten garabet. Yani Montella söyledi ya, ben Türk gibi hissediyorum, Türk oldum. Gerçekten de Türk olmuş zaten. Ona da çanak tutan bir başkanı var zaten. İkisi beraber gayet güzel idare ediyorlar. Bizde istifa müessesesi hiçbir zaman çalışmıyor, özellikle son 20 senedir. Neyse, girmiyorum oralara. Kaan Ayhan'ın gol sevinci, sizin gibi benim gibi düşünen haklı şekilde eleştiri yapan insanlara karşı yapılan, bana göre bir hareketti. Yakıştıramadım. Olmaması gerekiyordu. Herkes mağrur bir şekilde golünü attıktan sonra dönüp gitmeliydi. Kimse kusura bakmasın. Amerika falan sallamadı bence çok. Yani kimse kendini böyle dev aynasında görmesin yani, bir puan alsaydı.

0: şöyle olur da olmaz efendim. Yani biz bir puan alsaydık Amerika bugün bizi yenerdi zaten. Söyleyeceklerim bu kadar. Voleybolcu kızları gördünüz. Çin maçından sonra hepsi koşarak gitti. Röportaj veremediler. Çünkü tarifeli uçağa yetişmeleri gerekiyordu. Söyleyeceklerim bu kadar.
1: Tarifeli uçağa yetişmeleri gerekiyordu.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Yani uyanmaya değecek maçlarda önümüzdeki haftada Japonya'da Filenin Sultanları da oynayacaklar.
3: Çok doğru bir şey söyledi yalnız Kaan Ayhan konusunda, yakıştıramadım dedi. Gerçekten biz de yakıştıramadık. Yani o tepki orada işte tribünlere de yapılan bir tepki aslında.
1: Ya bazen hani şey...
3: Şimdi havalimanında burada nasıl karşılayacaklar çok merak ediyorum. İstanbul'daki
1: karşılama olmaz
3: taraftarlar bence. Nasıl karşılayacaklar ya da güvenlik önlemi alınacaktır muhtemelen. Hani bir taşkınlık vesaire olmasın.
1: Ya diye. Özür de bir erdemdir. O zaman daha çok büyürsün.
3: Ama yani protesto da bir haktır yani sonuçta.
1: Hayır şöyle o sevinç yapmak yerine böyle hani bir eski takımına gol atan futbolcular
3: evet aynen.
1: Hem sevinir hem de böyle işaret yaparlar ya hani iki elini böyle birleştirip. O şekilde yapsalardı daha da büyürlerdi ve belki biz kendini affetmiştik belki de. Ben öyle düşünüyorum. Ya taraftarın sesi oluyoruz ya burada. Bunları da işte konuşuyoruz. Fatih Bey'in de bir mesajı var. Onu da dinleyeceğiz.
4: Hakan Bey, Futbol Federasyonu Başkanı neden bu kadar televizyonların önünde, neden bu kadar gözümüzün içine kadar sokuluyor bu adam? Ben onu anlamış değilim. Neden Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı televizyona çıkmıyor, kızlarımız için büyük konuşmalar yapmıyor? Neden bizim gözümüzün içine bu insanlar sokulmuyor? Çünkü bu insanlar daha başarılı, daha kaliteli ve sadece yaptıkları işle övünüyorlar. İnşaat firmalarıyla vesaire ya da villalarıyla övünmüyorlar.
3: Yani doğru.
1: Yani herkes ne kadar tepkili görüyorsun değil mi sevgili Meşke? Bu arada Mehmet Akif Üstün da ben sürekli bunu savunmaya da devam edeceğim. Yani voleybolun bu duruma gelmesinin bence en önemli sebebidir Mehmet Akif Üstün da ve ben futbolun başına da gelmesini istiyorum gerçekten. Ya daha öncesinde de burada da çok konuştuğumuz bir meseleydi Mehmet Akif Üstün da. Yani spor yöneticiliği nasıl olur? Onu çok net bir şekilde gösteriyor. Voleybol. Yani nasıl voleybol ülkesi olduk gerçekten de etkisi çok fazla. Mehmet Akif Üstün'den Voleybol Federasyonu Başkanı. Ben Futbol Federasyonu'nun başında da görmek istiyorum kendisini. Gerçekten de öyle yani. Hani
3: işi bilen adamların iş yaptırma şekli ve o şekilden sonraki gelen o galibiyetler, zaferler de tabii insanlara çok tatlı geliyor. Hani bir yorucu bir dönem oluyor ama onun sonuçta bir ödülünü alıyorsunuz belli bir şeyden sonra. Bunu da zaten voleybolcu kızlarımız çok da iyi bir şekilde yapıyorlar. İşte onların ağzından çıkan böyle en ufak bir şeyler de nedense bizim basınımızda hani farklı yerlere, farklı yönlere çekilmek isteniyor.
1: Evet, devam ediyoruz yine taraftarın sesi olmaya. Radyo Spor ve Radyo Trafik İzmir'de cumartesi sabahında yine Radyo Spor'da da tekrarımız yayınlanıyor. Yollardan da bilgiler verdiğimiz bir program yapıyoruz bugün. Çünkü cuma 14.28 itibariyle de hala sıkıntılar yaşanıyor bazı noktalarda. Onlardan da bilgiler detaylardan vereceğiz sevgili Mert Şişko ile birlikte. İlk bölümümüzde milli takımımızı konuştuk. Onunla ilgili yine mesajlar da var. Onları da dinlemeye
3: var.
1: İstersen Mert Şişko devam edelim.
3: Hakan Bey'den vardı mesaj.
1: Hakan Bey mesajı verelim. Tabii ki biz eleştiriyoruz ama tabii ki karşı görüşler de olacaktır. Onları da verelim hemen. Taraftar sessiz çünkü Hakan Bey.
5: Bir şey söylemek istiyorum. Yani top yuvarlaktır derler. Evet doğru. Yani eğer ülke futbolcularıyla ön plana çıkan Brezilya dünya çapına futbolcu ihraç ediyor. O zaman her sene bunların dünya şampiyonu olması gerekirdi. Ama olmuyorlar, olamıyorlar.
1: Çok doğru.
5: Yani demek ki top yuvarlak. O an, o gün iyi olan takım kazanıyor bir şekilde. O kadar atak yaptık, turnuva tarihine geçtik herhalde ilk iki maçta yapılan atak, kaleye çekilen şut anlamında. Hani bazen diyorlar ya olmadı mı olmuyor diye. Olmadı mı olmadı. Ben de seyrettim iki maçı da. Bir artık heyecan olmadığı için de üçüncü maçı sadece seyretmedim Amerika maçını. Onda da galip geldik. Keşke ilk iki maçta da o kadar atağa karşılık gol atabilseydik, galip gelebilseydik ya da berabere kalabilseydik. Ama bence futbolcuları çok böyle yerin dibine sokmayalım. Hepsi birer yıldız futbolcu. Sadece gününde olmadılar, gününde değillerdi diyelim. Üzüntüleri onların da yüzünden okunuyor. Bizim için bir heves, heyecan ama onların futbol hayatları eminim onlar bizden daha çok istiyordur kazanmayı. O yüzden lütfen biraz onlara da anlayış gösterelim. Sanki çok böyle yerin dibine sokuyoruz gibi.

0: geldi bana. Sadece ben de fikrimi belirtmek istedim.
1: Bence üzüntüden dolayı öyle oldu. Çünkü 24 yıl sonra gerçekten de beklentimiz de çok fazlaydı bu sefer. Hani en az bir çeyrek final, yarı final beklentimiz olunca maçlarda yani şut çekmek yani, herkes çekebilir şut. Yani ama
2: 3 maçta da, ama yani 3 maçta da, şimdi Hakan Bey söylüyor yani gününde değillerdi de, ya 3 maçta da gününde ol yani. 2 maçta gününde ol. Hadi bir maçı, hayır şöyle, bir maçta berabere kaldı.
1: Gününde yani olmayı anlıyorum. Gerçekten de öyle. Yani futbol şansı da, top şansı da olmalı bir takımda.
2: Üç maçta da mı şansımız yoktu bizim?
1: Şöyle yani tercihler ve hocanın maç içerisindeki tercihleri bazı oyuncuların performansı da bence eleştiri hak ediyor yani.
2: Tabii kesinlikle. Kesinlikle.
1: Ya biz onu söylüyoruz. Yoksa
2: bireysel olarak isim verecek olursak
1: gününde olmaz.
2: 4-5 futbolcu verebiliriz, belki daha fazla.
1: Gününde olmaz takımlar, futbolcular gününde olmayabilir. Attığın girmeyebilir. Hani şut çekiyorsun ama kaleyi bulan şutun hani o değeri, işte ya o gol beklentisinin içinde, ne kadar fazla oldu.
2: Bunlar zaten oynarsın ya, canı, şeyler.
1: Canını sağ olsun dersin yani. Hani oynarsın mücadele edersin.
2: Ya iyi her oynadılar şey, kazanamadık dersin.
1: Her şeyi yaparsın. Ama hani bugün günümüzde değildik deriz. Haklı, çok haklı ama yani her ilk maça da geçtim, ikinci maçta da bunu yapamazsın yani. Bir de
2: 10 kişi.
1: 10 kişi.
2: Rakip 10 kişi.
1: Biz beklentimiz fazlaydı da ondan.
2: Bizim beklentimiz niye fazlaydı? Çünkü daha önceki turnuvalarda gerçekten bize çok güzel şeyler yaşadığı bir milli takım vardı. Bu jenerasyon değil ama. Ya zaten o jenerasyondan bu milli takımın içinde olan kimse de yok.
1: Alper Bey'den bir mesaj var, dinleyelim.
3: Merhabalar, programı Can Kulo ile dinliyorum ve harfiyen her şeye katılıyorum. Bu arada Akçay Caddesi'nden Kahramanlara bağlanmıştım ama tam da AVM noktasından geçerken, daha doğrusu şöyle, Kahramanlar Caddesi'nden havalimanına giderken AVM'yi geçtikten sonra bağlantı noktasında bir araç sağ şeritte arıza yaptı. Bilgisini paylaşmak istedim.
1: Çok teşekkürler Alper hocamdan da böyle bir haber de geldi. Tabii ki trafik radyosuyuz. Trafikten de bilgiler de vereceğiz efendim. 14.32 itibariyle böyle bir haberde araç arası bilgisi de Alper hocamdan da geldi. Yine Emre Bey de Özkanlar ayrımından itibaren de yol durmuş durumda diye de bilgi verdiler ki orada da yine zannediyorum ki Şenol Bey'den geldi uygulama üzerinden bir kaza haberi de yine Zafer Payız'ın katılımında da var. Zaten çeviri yolunda da Örneköy Kavşağı'nın yoğunda devam ediyor. Radyo Spor dinleyenleri bu mesajları çok dikkate almasınlar. Çünkü dediğimiz gibi bugün ekstra problemler varken, taraftarın sesini yaparken de yine yollardan da bilgiler de vermek
2: zorundayız. Ama İstanbul'da yaşayan İzmirliler de olabilir. Bir dönem benim olduğum gibi. Onlar da bazı cadde sokak isimlerini duyunca belki bir anılar canlanıyordur.
1: Öyle de bazen işte hasret gidermek için sizi açtım diyenler, işte Amerika'dan ne bileyim işte Hollanda'dan, Fransa'dan, Almanya'dan mesaj yazanlar da var. Hani kesinlikle hasret gidiyorum sayenizde diye. Fethiye'den vardı mesela bir dinleyenimiz. İzmir Özdeniz sizi açıp dinliyorum diyordu. Emre Bey de yine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı, eski voleybolcu. Futbol Federasyonu Başkanları genelde iş adamları oluyor. Ön planda oluyorlar bu konuda demişler. Ve bu arada futbolcular ve özellikle Montella sosyal medyada verdikleri önemi %20'sini verselerdi çıkardık gruptan demiş.
4: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
2: Yani Montella için.
1: Sosyal medya için hani şeyin de Merih'in de vardı.
2: Bence Montella basın toplantısında söyleyeceği, seçeceği cümleleri önceden hazırlandığı kadar takıma biraz daha önem verseydi, en azından oyuncu değişiklikleri ve kadro tercihlerinde, işte halen daha yani kaç seneden beri konuşuyoruz, Montella göreve geldiğinden beri milli takımda forvetsiz bir milli takım var. Bu arada Montella'nın eğer ki hani sözleşmesi feshedilirse, Türkiye Futbol Federasyonu Montella'yı gönderirse 5 milyon euroluk bir tazminatı var. En son sözleşmesi uzatıldığında yıllık 2,5 milyon euro para alıyor.
1: Bir yerde duydum ya da kulaktan dolma bir bilgi olabilir. Tam emin değilim. Yani çok da şey yapmak istemiyorum ama şöyle bir bilgi var kulağıma gelen. Yakın zamanda duymuş olabilirim, dinlemiş olabilirim, okumuş olabilirim. Tam emin değilim ama. Hı hı. Montella Adana'da vergi rekortmeniymiş.
2: Evet. Dün ben şeyde paylaştım burada, bir internet sitesinde mi, X'de olabilir, oradan
1: bir ben de bir yerde gördüm ama tam
2: dün yani paylaştım, hatta ben yayında okudum onu dün. Adana'da vergi rekortmeni olmuş Montella.
1: Fatih Bey'den yine yorum var.
5: Hakan Bey, bir de şunu söylemek istiyorum. Maalesef biz ülke olarak futbolu çok seviyoruz, futbol ülkesi olduğumuzu iddia ediyoruz, fakat futbol konusunda maalesef o kadar çok eksiyiz ve o kadar hatalı, o kadar saçma sapan bir taraftar kitlemiz demeyeyim de oyuncu kitlemiz var. Saçına başına özen gösterip oynadığı oyuna özen göstermeyenler gibi. Ki ben Galatasaraylıyım ve söylediğim kişi Galatasaray'da oynuyor. Çok da sevdiğim birisidir. Fakat yaptığı bence çok büyük bir yanlış ve hata olduğunu düşünüyorum. Biz bence desteklememiz gereken bundan sonra milli takımımız, yani futbol milli takımımız değil, voleybol milli takımımız ve basketbolu desteklememiz gerekiyor. Çok daha keyifli, çok daha mutlu olacağımızı düşünüyorum. En azından üzüntü, keder yaşamayız. Daha çok seviniriz diye düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkürler. Gerçekten de önemli, değerli yorumlar da geliyor milli takımımızla da alakalı. Artık geride bıraktık Dünya Kupası'nı. Önümüzdeki maçları 4 sene sonraki Dünya Kupası'nda ben kesinlikle yer alacağımızı ve daha farklı bir motivasyona gideceğimizi düşünüyorum. Önce bir Avrupa Şampiyonası var. Yani bu ay zaten, bu ay diyorum, bu sene zaten yine bizim bir Uluslar Ligi A ligi maçlarımız var ki çok güzel maçlar oynanacak. Dünya Kupası'ndan daha heyecanlı geçecek. O zaman işte kendilerini gösterme fırsatları olacaktır futbolcuların da. Amerika maçında sevinmek tabii ki hani galip geliyorsun, sevineceksin tabii ki, ama en azından hani daha önemli maçlarda ya da bizim için daha önemli maçlarda galip gelmek daha değerliydi. Olsun, sağlık olsun diyelim. Artık bundan sonraki turnuvalara bakacağız. Alpan Bey'den yine dediğimiz gibi bugün biraz daha fazlaca trafikten bilgi vereceğiz. Radyo Spor dinleyenleri bu bilgileri dikkate almasınlar. Cuma günü canlı yayında da bu detayları da vermek durumundayız. Alpan Bey'den aldığımız bilgi yine Buca taraflarından bir Kozaç tarafında galiba 222 Taksim 29 sokakta bir kaza var. Fotoğraflarda göndermişler. Bir motor kazası, umarım yaralanma yoktur. Murat Bey de yine Çiğli yerine doğru Dedebaşı'nı geçtikten sonra sol şeride aracı karıştığı bir kazadan da bahsetmişler. İleride bir de Viyadük altında Ayıldız'dan sonra bir kaza vardı. O kenarda muhtemelen Dedebaşı sonrasında Şemiklere doğru da bir kaza olduğundan da bilgi veriyorlar. Yine de çeviri ondan çok evli olacaktır. Yine o bölgeyi kullananlar altın yolda yavaşlamalar görseler de. Bu arada Çağdaş Bey de yine bir yavaşlama bilgisi veriyorlar bizlere, ama orada çalışma var Örneköy kavşağında. Sol ve orta şeritte bir çalışma olduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Trafikten de bilgi vermekte gerekiyor tabii ki arada. Şimdi milli takımımızı geride bırakalım. Yavaş yavaş.
2: Sen UEFA Uluslar Ligi demişken bu arada sözünü kestim. Gerçekten iyi takımlar var. Tabii, Fransa, tabii. İtalya, Belçika.
1: Tabii Belçika ile oynayacağız.
2: 9. 10. ve 11. aylarda 2026'da.
1: Eylül ayında başlıyor. Şimdi diğer takımlarımıza da, en azından takımlarımıza da geçelim. Çünkü önemli gelişmeler de var. Serhat Bey'i de öncelikle bir tekrar dinleyelim. Ondan sonra geçeriz.
6: Bir de ek olarak şunu söylemek istiyorum. Evet, ortada iki mağlubiyet, bir galibiyetle bir başarısızlık tablosu var. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi 2028'de İrlanda ve İngiltere'nin ortak düzenleyeceği bir Avrupa Şampiyonası var. 2030'da Portekiz'in ev sahipliğinde düzenlenecek bir Dünya Kupası var. Yine bu kadrodan en iyi ihtimalle 14-15 tane futbolcumuz o şampiyonada da aday kadroda olacaklar. Çünkü genç bir takımımız var. Ek olarak da Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, milli takımın başına geçtiğinden beri 4 tane büyük şampiyonaya katıldı. Bu 5. büyük şampiyona. İlk şampiyonasında gruptan çıkıp elendiler. 2. şampiyonasında çeyrek finale çıkıp elendiler. 3. şampiyonasında Dünya Kupası finalinde Arjantin'e kaybettiler. 4. büyük şampiyonasında ise Avrupa şampiyonu oldular. Yani biraz da hani kadro olaraktan ziyade teknik direktör tercihleri olarak ısrarcı bir şekilde sabır gerektiren bir anlayışla ilerleyebilir miyiz diye düşünüyorum. Ben bilmiyorum.
1: İşte o bazı maçlarda umudumuzu kırdıkları için ben öyle düşünüyorum, ama tabii ki istikrardan da yana olmayı da düşünmek gerçekten de önemli olacaktır diye düşünüyorum. Ben de şimdi Fransa ve İtalya'nın olduğu gruptan bize en çok Ben de gördüm onu Selçuk Bey. Fransa ve İtalya'nın olduğu gruptan bize en son Atatürk çıkarmıştı diye bir şey okudum diyor Selçuk Bey. Ben de gördüm onu. Aynen öyle. Pekala. Yani o İtalya, Fransa, Belçika nasıl olacak bilmiyorum. Montella'dan kader kavramından sonra bu galibiyet bütün maçlara bedel oldu deyince branşım itibarıyla

0: Pekala. Teşekkürler. Sevgili Mehmet Hocam'dan da böyle bir mesaj da geldi efendim. Evet, kaderden sonra bir de bin maça bedel bir maç oynadık mesajı vermişti zaten Montella. Mehmet Hocam'a selamlar, teşekkürler.
1: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Milli takımı da kapatacağız. Reklama da gidelim ama öncesinde Alper Hocam'ı da tekrardan bir dinleyelim, buyursunlar.
2: Ben bu konuda şunu eklemek istiyorum aslında. Yani milli formayı terletmek bir onurdur, şereftir. Yani bunun bir ağırlığı, sorumluluğu olması gerekir. Yani hani bu bir vebaldir aynı zamanda. Yani bunun için rüyalar kuran eminim çok sayıda başka milli oyuncumuz var. Türkiye'de, yurt dışında oynayan. Yani biz oyuncularımızda bunu çok göremedik. Yani başka mesela milli takımlara baktığımızda çok ciddi sıkıntılarla Dünya Kupası'na katılmak zorunda kalan milli takımlar var. İran olsun, Ekvador olsun. Yani daha birkaç tanesi daha var. Siz daha iyi biliyorsunuz. Yani biz yani bunu göremediğimiz için biraz böyle hani yani artık başımız öne eğilmiş gibi bir his yaşıyoruz. Yani hani insanın böyle yani boğazında düğümlenen bir duygu. Yani bu biraz üzücü bir şey.
0: Hevesimiz kursağımızda yani, kaldı işte. Aynen. Çok doğru bir tabir. Aynen. Yani boğazımızda kaldı. Düğüm olarak kaldı. Çok hevesli gitmiş çünkü. Kursağımızda kaldı.
3: Ya hem hevesli gittik hem şimdi bir de hani sabah saatlerinde ilk defa böyle bir maçların oynanacağı durum olunca işte o saatte kalkıyorsun. İşte bir şeylerden fedakarlık yapıyorsun. İşte onlarla aynı duyguları paylaşmaya çalışıyorsun ekran başında. Bir şekilde destek vermeye çalışıyorsun ama karşılığını alamayınca insan böyle tabii üzülüyor yani. Gerçekten
0: evet, neyse
3: üzülüyor.
0: Dediğimiz gibi artık geride bıraktık. Evet. Milli takımımızı da Dünya Kupası'nda artık geride bıraktık. Önümüzdeki turnuvalar artık inşallah yani bu A liginde mücadele edeceğiz. Orada da güzel maçlar oynanacak gerçekten.
3: Mehmet Bey'in mesajı çok güzel ama bugün benim de aklıma geldi. O da ben onu hani yayında söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye biraz şey yaptım, düşündüm. Aslında söylenebilir. Montella'dan kader kavramından sonra bu galibiyet bütün maçlara bedel oldu deyince branşım itibariyle kandil geceleri geldi aklıma demiş.
0: Evet, öyle bir mesajı var Mehmet Bey'in.
3: Yani bin maçtan daha hayırlı bir maçtı herhalde.
0: Teşekkürler diyeyim. Ben de bir şey söyleyecektim. Unuttum. Mehmet Hocam sayesinde unuttum. Neyse, sağlık olsun diyeyim. Aklıma gelirse birazdan paylaşayım.
1: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Mutlu günler olsun efendim. Taraftarın Sesi olmaya da yine devam ediyoruz. Sevgili Mert Şişko ile birlikte ben Hakan Taşyaran. Milli takımımızı konuştuk. Ki konuşsak daha da devam ederiz ama diğer takımlarımızda konuşmaya da başlayalım daha doğrusu. Henüz daha başlamadık. Sevgili Mert Şişko, istersen öncelikle Göztepe'den başlayalım. Göztepe'de bazı transferler var, gidenler var. Liz gitti. Yerine evet. Yabancı bir kaleci düşünülmüyor. Jant Kat'ın ismi var. Eyüpspor'da geçtiğimiz sene oynayan Jant Kat ismi geçiyor. Ne diyorsun?
3: Yani şu ana kadar Göztepe hani basına sızan çok bir transferini sonuç alamadığı transfer olmadı. Senin de bildiğin gibi. Eğer o isim geçiyorsa birçok sosyal medya hesabında da geçiyor. İlgilenildiği de söyleniyor. Büyük ihtimalle olacaktır diye düşünüyorum. Yani şu da oldu. Mesela Liz ismi çıktı. İşte gidecek denildi. Gitti. Ve diğer oyuncular yine aynı şekilde. İşte gelen isimlerle de yurt dışında işte görüşmeler yapıldı. İşte Sinclair geldi. Yine bir forvet oyuncusu daha geldi. Bunların hangisi medyaya yansıdıysa bunların hepsi Göztepe'ye geldi. Bu isim de Göztepe'ye faydalı olur diye düşünüyorum ama tabii hani geçen seneki kadrodan en azından daha iyi bir kadronun olması gerektiğini düşünüyorum. Geçen sene bir şekilde Avrupa Kupaları kaçtı. Son maçta da olsa, Samsun maçında da olsa kaçtı. Bu sene daha iyi bir kadro yapılanması bekliyoruz Göztepe'den. Taraftarlar da bunu bekliyor. Kombine satışlarında biraz geçen seneye oranla düşüş var. 5000-6000 kombine kalmış daha, satılmamış onlar.
0: O da bir... Neden acaba?
3: Yani neden? Hem pahalı. Geçen seneye göre pahalı. Yani %30-%40'a yakın bir zam geldi kombinelere.
0: Yoksa takımdan mı umut yok?
3: Ya takımdan umuttan ziyade iyi bir transfer politikası herhalde taraftarlar daha göremediği için. Yani hani kimi izlemeye o kadar parayı verip de gidip izleyeceğim düşüncesi var büyük ihtimalle Göztepe taraftarlarında. Belki bundan dolayı, belki işte şu anki kadro çok yeterli gelmiyordur. İşte İstanbul takımlarıyla oynayacağı maçlara giderim der. Daha az maliyete gelir.

0: Ya bundaki amaç bence Altınordu gibi Göztepe altyapısından oyuncular yetiştirmek. Bir de tesisleri kullanabilirdi Altınordu. Hazır bir tesis var. Çok da güzel bir
1: Çok
0: tesis
1: güzel
0: var.
1: testler.
0: Otoyolda o sağlık mevkiinin olduğu yerde. Hani bir tesis yapmadan tesis parasını da en azından başka yerlere harcayıp hem tesisleri kullanıp hem altyapıdan oyuncular yetiştirip hem Göztepe'nin belki idmanlarını Urla değil de orada da yapılabilir yani. Orası çünkü bayağı güzel bir yer. Altınordu'nun kendi tesisleri. Belki bununla alakalı da olabilir diye düşünüyorum.
1: Bu arada haftaya da yine tesislerde çalışmalara başlayacak Göztepe. Gidenler oldu, kalanlar var. Transferlerde Kampot'a yetişiyor. Bir kaleci transferi olacak. Liz gitti. Liz'in gitmesini ben çok yadırgamadım.
0: Ben
1: Yani
0: de yadırgamadım.
1: gerçekten de jant olursa da yabancı hakkını da başka bir yerde de kullanmak da önemli olacaktır belki de.
0: Kesinlikle. Yani Liz'in tamam çok iyi oynadığı maçlar da vardı ama hakikaten kötü oynadığı maçlar da vardı. Yani onun hatasıyla mağlup olunan maçlar da vardı. Ha, geçen sene tamam yine iyi hatırı sayılır bir performans sergiledi. Ondan önceki seneye bakarsak ama gitmesini taraftarlara soracak olursak hani %70-80'lik bir kısmın bence normal göreceğini düşünüyorum.
1: Denise yine
0: Teklifler var.
1: Premier
0: Premier
1: Lig'den
0: Lig'den
1: söyleniyor.
0: teklifler var. Yine aynı şekilde. Ya Eyüpspor'daki kaleci aslında 21 yaşındaki Jankat, bilmiyorum Göztepe'de ilk 11'de oynar mı? Galatasaray altyapısından yetişen bir kaleci.
1: Galatasaray zaten hala oyuncusu.
0: Aynen, halen
1: Oradan
0: de
1: kiralayacaklar.
0: evet, Galatasaray'ın oyuncusu. Ama şeyden aldığı
1: Kayserispor'dan
0: Kayseri
1: İzzet.
0: Spor'dan aldığı İzzet'i neden oynatmıyor? Onu hala
1: Liz'in
0: çözemedim mesela.
1: arkasında olduğu için oynamamış olabilir de devre arasında geldi geçen sezon. Başarılı bir
0: Çok
1: kaleci
0: iyi
1: ama
0: şeyler söylendi çünkü
1: genç
0: onunla
1: bir
0: ilgili
1: kaleci.
0: yani.
1: Belki de şimdi Liz'i satmaların sebebi de olabilir. Yani hani böyle Jantkat gibi bir oyuncu olarak bir kaleci olarak da İzzet'i de yavaş yavaş hazırlayıp belki de onu
0: Bence de.
1: önüne koyup yani performansa
0: Bence de.
1: göre de öyle bir hani düşüncesi olabilir. O yüzden de çünkü Ekrem de gitti.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Tabii.
1: Hani yedek kaleci de gitti. O
0: Yedek
1: yüzden de
0: kaleci de gitti.
1: bir kaleci böyle hani Jantkat gibi olabilir. Yani başka isimler de tabii ki olabilir ama yani Türk'le devam edip bir Türk kaleci olarak en azından hani yerli statüsünde oynatacağı ve yabancı statüsünü de başka yerlerde kullanacağı hakkını.
0: Arda var mesela. Arda Özçimen var. O da Göztepe'nin kalecilerinden. Bandırma'da o kiralık olarak forma giydi. Bu sezon döndü. 2 metrede boyu var. 2,02 metre boyu var Arda'nın da. İyi bir kaleci yani.
1: Ben
0: Boy
1: İzzet'i
0: olarak.
1: düşündüklerini düşünüyorum. Çünkü hani İzzet daha iyi bir kaleci olacak hissi uyandırıyor bende. Emre Bey de zaten İzzet Can kattı. Niye ama işte bir tecrübeli kalecinizden bir süper tecrübesi olan bir kaleci de yanına
0: Tabii
1: koyacaklardır.
0: tabii
1: Ama
0: tabii
1: İzzet
0: tabii tabii.
1: öncelikli olabilir
0: Tabii
1: kafalarında.
0: kesinlikle kesinlikle.
1: Bu arada
0: Katılıyorum.
1: Liz'in Fenerbahçe dışında kurtardığı maç yok ne yazık ki demişler. Bu arada kale arkasına %100 zam yapıldı. İşte ondan dolayı da geçtiğimiz seneden biraz daha az kalıyor
0: Öğrenci
1: maalesef ki.
0: indirimi var ama herkes öğrenci indiriminden yararlanamıyor. Onun için sabahtan akşama kadar o kombine satışının olduğu zaman güneşin alnında bekleyip onları almak gerekiyor. Her kişiye de o zaten hani yararlanamadığı için o kontenjan da sınırlı olduğu için olmuyor ama dediğim gibi Emre Bey de söylüyor mesela %100'e yakın zam geldi diyor. Diğer bölümler de yine aynı şekilde işte bizim o basın tribünün olduğu bölüm, karşı taraf maratonun olduğu bölüm ki maratonda da bayağı şu an satılmayan kombine var.
1: Egebe aldım acaba yine.
0: Ege Bey almış.
1: Almış.
0: Almış. O yayında geçenlerde söyledi. Yeniledim dedi. Bir riske girip aldım dedi. Ya ben Göztepe'nin cezalı olma ihtimali olan maçları zaten hani İstanbul takımlarıyla oluyor büyük ihtimalle. Bir sonraki hafta şeyden dolayı işte kötü tezahürattan dolayı vesaire. Ona bir de bu sene Amedi de ekleyebiliriz. O maçtan sonra da bir cezalı durum olabilir.
1: Tabii peki. Şimdi milli takımı geride bıraktık ama önemli bir yorum var Cem Bey'den de. Asıl istikrar diyor. Hani istikrardan bahsettik ya. Asıl istikrar İsviçre Teknik teknik direktörü Murat Yakın var. 3 büyük turnuvası, 2002 Dünya Kupası, 2024 Avrupa Şampiyonası, tekrardan bu sene Dünya Kupası. Bu sefer dersine çalışmış görünüyor. Bu eşiği geçemiyordu. Hücum silahları da daha çeşitli. Kimse konuşmuyor ya da gözden kaçıyor. Sadece hatırlatmak istediğim bir şey. İstikrarı hatırlatıyorlar üstüne basa basa. Tamam, çok şaşalı oyun yok ama kompakt takım nasıl olur, olunur?

0: resmi olmuş hali diye de bir bilgi de Cem Bey'den de geldi. Gerçekten de öyle ama işte bazı futbolcularda da ısrar Montel'in bence hatası oldu diyebiliriz.
1: Bu arada senin de beğendiğin bir isim vardı, Sabra. O da kiralık olarak Zagreb'e gitti. Onu da hatırlatalım.
0: Ürdünlü. 19 yaşında geçti.
1: Çok da aslında yani denenmeden, hani çok hani Göztepe'de oynatılmadan, yani neden 20 yaşında Zagreb'e verildi kiralık olarak? Belki hani biraz daha pişsin diye olabilir. Kubilay gitti Kasımpaşa'ya.
0: Performansını beğenmiş olsaydı Stoylu tutardı ama performansla çok fazla beğenmedi. Zaten devre arasında da göndermişler takımdan.
1: Evet.
0: Çok fazla gelecek vaat etmiyor bence diye düşünüyorum. Eğer öyle olsaydı takımda tutardı. Göztepe'nin yeni sezonluk biletleri satışta geçen seneye göre bu sene fazla talep yok gibi gördüm diye de yine Arif Bey'den de bir yorum geldi. Üniversite öğrencileri sadece 500 kişi kontenjan ayrılmış dedi Emre Bey'den. Başka bir detay geldi. Yine programımızın sonuna doğru yaklaşırken diğer takımlarımıza baktığımızda şimdi son dakika gelişmelerinden biri Ali Ağa'dan geldi. Ali Ağa da bayağı sezon ona iddialı hazırlanan takımlardan biri. Herkesin iddialı gördüğü takımlardan biri. Yeni yapılanmaya gidilen Alea'da sol bek Albert Koç ve stoper Willi Çetin takımdan ayrıldı. Şu anda yine ajanslara düşen bir bilgiyi de siz de değerli dinleyenlerimize de aktarmış olalım. Alea'da da böyle bir yapılanma var. Bucaspor 3. ligi düştü. Bazı oyuncuların Oğuz Taylan'a Süper Lig'den Kasımpaşa'nın talip olduğuna dair bilgiler var. Aynı zamanda Sercan'ın da Kasımpaşa'ya gideceğini de bilgi olarak paylaşmış olalım.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftar Tarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Karşıyaka'da hocadan sonra Erhan kaldı takımda. Yine futbola ağırlık verileceği söyleniyor. Biliyorsun sen de geçtiğimiz haftalarda zaten konuştuk yeni başkanla birlikte. Karşıyaka'yı da yani futbola ağırlık verecek, voleybolda altyapıya yönelilecek vesaire derken de bu sene o sene mi, biz her sene başlarken öyle diyoruz ama inşallah da o sene bu sene olur.
1: Yani evet, iki seneden beri playofflarda elenen bir Karşıyaka var. Maddi sıkıntılarla boğuşan, işte en son başkan adayı çıkacak mı çıkmayacak mı derken en son bir başkan adayı ben varım dedi, genç bir başkan. Karşıyaka'ya bakalım sırtlayacak. Bu maddi sıkıntılardan dolayı da Karşıyaka'ya bu Fenerbahçe'ye olan bir transfer vardı ya.
0: Adem'den
1: dolayı bir miktar para gelecek. Onun da bu aralar gelmesi bekleniyormuş. Hem o kulübün borçları hem de futbolculara ödenecek herhalde en azından bir kısım ücretler yatırılacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü bununla ilgili de bir haber okumuştum.
0: Adem Yeşilurdun ikinci taksitiydi galiba, ödenmemişti. Onun da gelmesi yakındır bilgisini de vermiş olalım. Pekala. Altay ile ilgili bir detay var. Şimdi önümüzdeki hafta, hatta bu hafta, geçtiğimiz hafta çoğunluk sağladım. Bu hafta kongre yapılacaktı ama kongre kararından da vazgeçilmiş. Çünkü zaten aday çıkarma diye bekleniyordu ama Sinan Kanlı yönetimi devam etme kararı aldığı için de kongre defteri kapandı. Yani Başkan Sinan Kanlı devam ediyor. Bu dönemde de yine bir Altay'dan Emre maalesef ki alacaklarını gerekçe göstererek de ki devre arasında profesyonel yapıldı. Çok da sert tepki de verdi. Başkan Sinan Kanlı çok da sert bir tepki verdi. Ayrılanlar var takımdan. Hala da yine çok yaşlı bir takım aslına bakarsanız. Altay bazı futbolcularının da yine onlar da haber bekliyor. Yeni yönetim oluşsun diye bekliyorlardı. Artık yavaş yavaş da takımı kurmaya da başlayacaklar ve Ahmet Nur Çebi ile de görüşmelerde hala sürüyor diyebiliriz.
1: Ya uzun zamandan beri süren bir görüşme var Ahmet Nur Çebi ile ilgili. Yani Altay'ın geleceğiyle ilgili nasıl bir karar alınacak onu tam bilmiyoruz ama maddi sıkıntılar bir yandan devam ediyor. Kümede kaldı. Bu sezon için nasıl bir sezon planlaması yapılır başkanla beraber? Ama tabii yani Ahmet Nur Çebi'nin Altay ile ilgili düşünceleri nelerdir? Gelecek planları nelerdir? Öncelikle onu bilmek lazım. Sonrasında da yine işte bir üst lige çıkacağı iyi bir kadro, kaliteli bir kadro Zaten iyi bir hoca var başlarında. Devam da edecekler. Karşıyaka'da mesela İstikrar'dan yana oldu o da. Burhanettin Hoca ile devam ettiler.
0: Basketbolda ne olacağı belli değil. Evet. Samet Geyik ve Mert Şerep ile yollar ayrıldı. Onlar Gaziantep basketbolla anlaştılar. Ahmet Kandemir'in durumu belirsiz hali hazırda. Yine yurt dışından da teknikler geliyor ama henüz daha belki de eski sponsorla bir barışma durumu söz konusu olabilir diye olabilir. Yine bilgiler de var.
1: İnşallah olur.
0: Yoksa basketbolda bu sene kabus görüldü. Daha fazla kabus ve bir sezon olabilir. Göztepe voleybolda Sultanlar Ligi'nde ikinci sezonu yaşayacak. En son Rus orta oyuncu Anna Prasolova ile anlaşıldı. Tebrik ediyoruz. Onları da yine iyi bir takım kurma yolunda ilerliyorlar. Aras bu sezona daha iddialı başlayacak. Yine gidenler vardı. Geçtiğimiz hafta yine uzattıkları voleybolculardan bilgiler vermiştik. En son Beliz Başkır'ı Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden transfer ettiler. Ona da ne başarılar diyelim. Daha öncesinde de Ceren Nurdomaç, Bengüsü Aygün ve Amerikalı Smaçör Mekme ile de anlaşmışlardı. Kadrolarını katmışlardı. Araspor'u da yine bu sene biraz daha iddialı göreceğiz gibi duruyor sevgili Merşişko.
1: Evet. En azından geçen sene de zaten hani o şeye çıktığı andan itibaren, Süper Lig'e çıktığı andan itibaren o sezon edinilmişti. İşte bu sene bizim biraz daha alışma sürecimiz, en azından hani ligde kalıp iyi bir yerlerde bitirip sonraki sezon için biraz daha planlamalar yapacağız demişlerdi. Bakalım onlar için de yeni sezon ve yeni sezon çalışmaları inşallah güzel geçer. Ya isteğimiz tabii ki hani İzmir takımlarının, hem futbol takımlarının, hem voleybol, hem işte basket takımlarının iyi yerlerde olması, onlardan söz edilmesi, onlardan bahsedilmesi. Hani böyle işte Altay Ahmet Nur Çebi'nin, işte Göztepe'nin Altın Ordu ile ilgilenmesi değil de her takımın en azından kendi başına ayakta durabilmesi. Tabii bunun için birçok şey gerekiyor, işte özellikle sponsorlar gerekiyor. Sponsorlar da Süper Lig dışındaki, birincilik dışındaki takımlara çok fazla yanaşmıyorlar. Yanaşmayınca da işte sonuçlar maalesef böyle oluyor. İzmir'in durumu da ortada yani. İş insanlarının futbola bakış açısı, iş insanlarını geçtim, belediyenin futbola bakış açısını da çok net bir şekilde biliyoruz.
0: Evet. Yine önemli bilgiler konuştuk. Bakıyorum tekrardan mesajlarımıza, taraftan sesiyle alakalı mesajlarımız var mı diye. Hiçbirinde atlamamaya da gayret gösteriyoruz tabii ki. Atladığımız varsa lütfen kusurumuza bakmasınlar. 14.59 oldu saatlerimiz sevgili Merşişko. Taraftan sesini bitirdik bu haftada.
1: Evet, hızlı geçti bu hafta. Milli takımla beraber bir saat nasıl geride kaldı? Haftaya Necat Doğuş Sezgin'le beraber sen olacaksın. Bütün dinleyenlerimize de bize dinledikleri için, mesajları, paylaşımları, yorumları için de teşekkür ediyoruz.
0: Taraftarın sesi sona erdi. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle. Ben Hakan Şeran.
1: Ben Mert Şişko.
0: İyi günler dileriz.
1: Hoşçakalın.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinlediniz. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: Garalı boy topu kendi kalesine gönderdi. Gana 2014 Dünya Kupası'na veda etti. Girişi böyle yaptım ama olay böyle değil. Gana Dünya Kupası primlerini alamamıştı. Oyuncular Dünya Kupası'nda isyan ettiler. Ve Gana Devlet Başkanı kendilerini arayarak, devlet garantisi veriyorum, yarın maça çıkın, böyle yapmayın, antrenmanlara gidin dedi. Hayır diyor oyuncular. Bizim paramız nakit olarak gelecek. Gana, Brezilya, diplomatik görüşmeler, bunlar yapılıyor, konuşuluyor ve para büyük korumalarla uçakla geliyor. Otele indiriyorlar çuvallarla parayı. Para geldikten sonra kişi başı 100 bin dolar. Ganalı oyuncular, işte 24 tane oyuncu düşünün. Paraları alıyorlar. Az önce söyledim ya açılışı yaparken. Boyu da alıyor, paraları öpüyor. İşte benim canım paralarım diyor. Ama buna rağmen Gana Dünya Kupası'na veda ediyor. Fakat bu isyanın karşılığı da birçok oyuncunun bir daha Gana takımının formasını giymeme cezasıyla sonuçlanıyor. Hayatta her şey para değil. Çıkın oynayın, kazanın değil mi?
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
4: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
5: Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de

0: gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo Spor.
7: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
9: Radyo Spor.
8: Saran Holding kuruluşudur.

0: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
1: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. Adam'a hoş geldiniz. Sizlerle birlikte her cumartesi olduğu gibi hafta sonunun ilk programında Radyo Spor'da birlikteyiz. Bugün sevgili Alperen Erdoğan bizlerle birlikte basketbol gündemini masaya yatıracağız. Dün programda yoktu bu arada. Basketbol gündemi inanılmaz yoğun. Güzel gelişmeler, güzel havadislerimiz var. Diyelim günaydınlar, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Herkese selamlar, saygılar.
1: Evet, bir gün program yapmayalım dedik. Bir kafa izni sağ olsun buradan yöneticimiz sevgili Ali abi. Bir gün dinlenmem için bana mühlet verdi ama orada da aynı gün içinde Fenerbahçe transferleri arda arda patlattı. Beşiktaş Eurolig'e girdi. Yani enteresan bir gün oldu gerçekten. Bir gün gelmeye görsün piyasa.
2: Ya bence yanlış hatırlamıyorsam pandemi sonrasındaki sezonda bu kadar yoğun bir transfer kalabalığı yaşamıştık. Çünkü orada takımlar gerçekten sponsorluk anlaşmalarından vesaire çok büyük kayıplar yaşamıştı ve sezon zaten yarıda kesilmişti. Oradaki dönemde yazın bu kadar kalabalık bir transfer karmaşasının içindeydik. Ama bu sezon gerçekten bence basketbol sevenleri mest eden bir karmaşa, kaos var diyebiliriz Euroleague'de.
1: Erken önde başladı. Normalde Ağustos'a, Temmuz'a böyle büyük transferlerin bazen kaldığını görüyorduk. Artık NBA'den olursa olur herhalde Euroleague'de bütün taşlar yerine oturdu gibi gözüküyor sanki.
2: 3-5 tane daha güzel ana parça var. Nereye gitmesini merak ettiğim. Onlar da oturduktan sonra sana katılıyorum. Artık NBA'den düşen oyunculara göre değişecek. NBA'de de bu arada inanılmaz kontrat sıkıntıları yaşanıyor. Büyük takımlar yüksek kontratlı oyuncularını gerçekten belki de bir hiç pahasına takımdan yolluyorlar. Minnesota Timberwolves'da bunu gördük. Sadece ikinci tur draft hakkına karşılık Julius Randle'ı takımdan yolladılar. Orada bir cap, yani maaş bütçesi açabilmiş olabilmek için.
1: Genel NBA piyasasından da çok fazla düşen oyuncu olabilir Avrupa'nın dişine göre. Bakalım, orada beklediğim bir oyuncu vardı. Karlo Matković, daha önce burada da bahsetmiştim. O da sözleşme uzattı Pelicans'ta. O biraz kötü oldu pivot arayanlar için ama nereden başlayalım? Önce bir WhatsApp hattımızı verelim. Bildiğiniz gibi çok fazla gelişme var. O sebepten ötürü sizlerin de düşüncelerini alalım, sorularınızı da alalım. Atlamış olmayalım çünkü netice itibariyle bir saatlik bir program. Ama bir saatten fazla da bir malzeme var elimizde. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş, öneri ve envai çeşitli mesajlarınızı bekliyoruz. Envai çeşitliye çok açık

0: suçlu bir şey söyledim ama çok da abartmadan tabii ki. Diyelim, dilersen Beşiktaş'tan başlayalım ama bir mesajımız var. Erken programı açarken bir mesaj geldiği için hemen bir değerlendirelim. Duisburg'dan günaydın. Ben Uğur Budak. Başta sizin ve tüm Beşiktaşlı dostlarımı göze aydın. Burada da kimliğimizi ele vermişiz bu arada. O da görüldüğü üzere. Euroleague'de yolunuz bahtınız açık olsun. Ancak her ne kadar şube yöneticiniz ilk seneden en tepeye hedeflese de gerçekçi olmakta fayda var. Şu anki kadro yapısı Euroleague için yetersiz. Tabii ki buna katılırım bu arada. Jonah Matthews'un olmadığı bir denklemde çok ciddi bir kadro revizyonu şart. Umarım gelen gereken adımlar atılır. Siz ne düşünüyorsunuz demiş. Türk Telekom'la ilgili de bir mesaj var bu arada. Ayrıca Anthony Demp Telekom'a gelmiş. Önemli bir katkı olmuş. Bu sene Euro Cup'ta bayağı iddialı olacak Telekom. Bu arada Anthony Demp haricinde Şakmak Kisik'le de anlaştılar.
1: Evet.
0: Telekom'dan iyi hamleler geliyor. Anthony Demp de benim Trento döneminde çok beğendiğim bir oyuncuydu. Hapoel'de çok iyi gözükmese de bu sene gerçekten özel bir takviye olduğuna katılırım. Dilersen Beşiktaş'ta başlayalım. Daha reklamımıza da vakit var. Sonrasında devam da ederiz zaten. Evet, Monaco'nun iflasın pençesindeki durumu nedeniyle artık Euroleague'e katılamayacağı zaten birkaç gün öncesinde netleşmişti. Euroleague gelecek sezonda 20 takımla ve Beşiktaş gelecek sezon Euroleague'de olacak.
1: Tabii. Burada tabii biz biraz 19 takımla devam edilir mi korkusu içindeydik. Yalan yok. Seninle de bunu konuştuk.
0: Maalesef.
1: Ama orada 13 takımın evet oyuyla beraber Beşiktaş uzun bir aranın ardından tekrardan Euroleague'de. Burada tabii Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in bence kesinlikle bir baskısı vardır. Onu söyleyebiliriz. Tahmin ettiğim takımlar red oyu vermiş. Çünkü 13 takımın adı açıklandı. Orada adını göremediğim takımlara hiç şaşırmadım.
0: O 13 takımlar bu arada şey biliyorsun, hissedar kulüplerin evet. Hepsi onay vermiş evet. Bu birleşmeye.
1: Tabii orada öyle bir şey olduğu için ve Beşiktaş döndü. Çok da mutluyum. Çünkü uzun zamandır özellikle Alperen Şengün'ün tekrardan o takıma geldiği dönemden düşünüyorum.
0: Ahmet Kandemir dönemi.
1: Gerçekten Beşiktaş basketbol şubesi biraz yalnızlığa terk edilmiş haldeydi. O Ergin Ataman'ın geldiği dönemleri falan düşünüyorum. O zamandan beri bir varlık gösteremiyordu.
0: Evet.
1: Bir hatam varsa düzeltirsiniz. O günden sonra orada gerçekten genç Alperen'le beraber büyük bir atılıma doğru çıktılar. Orada tabii yanlış hatırlamıyorsam Furkan Haltalı vesaire, Yiğit Cansay bir hani...
0: Şeyh Muzazer.
1: Evet, gerçekten genç ve yetenekli Türk oyuncularla bu yola çıktılar ve meyvesini de yediler. Daha sonra tabii Alimpiyeviç oraya geldi ve bambaşka bir segmente taşıdı takımı. Çok güzel oldu. İstanbul'dan 3 takım gidiyor. Ligde en çok takımı olan ikinci ülkeyiz İspanya'nın ardından 3 takımla. Bu da Türkiye'nin nasıl bir basketbol ekolü haline geldiğini aslında özetleyen bir durum bana kalırsa.
0: Güzel oldu Beşiktaş açısından. Yani ben mutlu oldum, yalan yok. Seneye Sinan Erdem'de şey bekliyorum. Hani Beşiktaş basketbol seyircisinde akatlarda gözlemlediğim kadarıyla ve Kızıl Yıldız Partizan gibi brutal bir atmosfer bekliyorum.
1: Evet, zaten Özkan Arseven de böyle bir açıklama yapmış yanlış bilmiyorsam. Yani el mi yaman bey mi yaman göreceğiz. Bir sürü deplasman taraftarı var. Yani deplasman taraftarı diyorum. Her deplasmana gittiğimizde çok sıkıntı yaşayacağız. İşte bu işin Kızıl Yıldız'ı, Panathinaikos'u, Partizan'ı var. Ama artık Beşiktaş'ı da olacak gibi bir açıklama yaptı ki ben az çok biliyorsam Beşiktaş taraftarını gerçekten Euroleague'de uzun dönem kaldığı bir senaryoda basketbol severlerin aklına Beşiktaş deplasmanını kazıyacaktır.
0: Yani burada şey var tabii biliyorsun. Euroleague'de kalıcı olmak da önemli. Burada bir senelik bir wild card olduğu için Beşiktaş nasıl bir yol izlemeli? Biraz da bundan bahsetmek lazım. Şimdi öncelikle şunu söyleyebilirim. Burada örnek rol modeller var. Bütçeden de birazdan bahsederiz. Bazı söylentiler var evet. Dış basında. Dediğim gibi dış basına ait bilgiler bunlar. Doğruluğu tamamen bizim teyit edebileceğimiz bir şey değil. Şimdi bir Paris Basket örneği var 2 sene önceden. Mütevazı bütçelerle o dönem çaylak olan Nadir Hifi ile Tyson Ward'la TJ Shorts'la Euroleague çaylaklarıyla bir yere gelmişti. Mika Yantunen'a keza, Keverius Hayes yine daha önce Euroleague'de oynayan isimlerden biriydi. Ondan sonrasında geçen sene Valencia Basket. Şöyle bir bilgi vereyim. Valencia Basket'in geçtiğimiz yıl maaş bütçesi 9 milyon euro civarıydı. Beşiktaş'ın bu sezon 13-15 milyon euro aralığında olması bekleniyor maaş bütçesinin.
1: Evet, otomatik olarak da bu genel olarak basketbol şubenin toplam bütçesinin ortalama 25 milyon eurolara dayanacağını gösteriyor.
0: Öyle gözüküyor.
1: Burada şöyle, Beşiktaş zaten diğer kulüplere nazaran gerçekten büyük bir maaş bütçesiyle gelebilecek güce sahip. Neden? Çünkü zaten futbolda özellikle son 2 yıldır, 1,5 yıldır bir atılım yapıyorlar. Büyük transferler, mesela Orkun transferi 25 milyon eurolar. Oyuncu da sattı. Orada zaten gerçekten bir stabilizasyon yapmaya çalışıyor takım. Artık dengeye oturtmaya çalışıyor. 10 satayım 8 oyuncu alayım. Yani basketbola bakacağımız zaman da uzun zamandır zaten özellikle Alimpiyeviç'in gelişiyle beraber Beşiktaş taraftar grubu artık basketbola da ilgi duymaya ve anlamaya başlıyor.
0: Çok ciddi.
1: Bununla beraber ne olacak tabii ki? Beşiktaş bence 3-5 tane büyük sponsorla burada o maaş bütçe sıkıntısını aşacağını düşünüyorum ben.
0: Yani şu anki görüntü de o yönde. Burada nasıl bir yol izlenebilir mesela? Böyle bir
1: Beşiktaş Beko falan diye.
0: mesela olabilir ya, o açıdan değil ya. Bir menajerlerden bir kere uzak durman lazım. Senin işine
1: Kesinlikle.
0: odaklı olman lazım. Bir isim gördüm dün gece. Sevgili Yağız Sabuncuoğlu girmiş. Doğruluğu da vardır illa ki, saygı duyuyorum ama Scottie Wilbeck'in ismi mesela ortaya atılmış. Hiç
1: Evet.
0: sıcak bakmadım. Hiç sıcak bakmadım.
1: Ben de kesinlikle katılıyorum sana. Burada eğer tek yıllık bir wild card'ınız varsa EuroLeague'de, orada kronik sakatlık geçmişi olan bir oyuncuyla bunu riske atmazsınız. Ben çok gerçekliği olduğunu düşünmüyorum, yalan söylemeyeyim. Çok Olympiacos'un oyun sisteminde de tutacağını da düşünmüyorum. Çünkü yanlış bilmiyorsam Devin Dotson da takımda kalacak.
0: Devin Dotson kalacak ve bence iyi de oldu Devin Dotson'ın kalması.
1: Ya Devin Dotson zaten oradayken oraya ben tekrardan yine aynı profil skor odaklı bir oyun kurucunun geleceğini düşünmüyorum. Bence oraya özellikle Yiğit Arslan'ı da kaybettiler. Yiğit'in hem oyun kurma özelliği çok yüksek hem de yayın gerisinden çok
0: İyi
1: tehlikeli,
0: üçtür.
1: akıllı da bir oyuncu. Onu da kaybetmişken bence oraya aynı Yiğit gibi bir oyuncuyu monte etmek isteyeceklerdir. Gerçi Jonathan Matthews da takımdan ayrıldı. Oraya da bir yerleşim yapmak zorunda Beşiktaş. Ama ben bunu halledeceklerini düşünüyorum. Acele etmelerine falan hiç gerek yok. Çünkü arkadaşlar şunu unutmayın. Rus takımları çok uzun zamandır EuroLeague'de yok ve Rusya Ligi'nde gerçekten çok kaliteli oyuncular var ve çok da ekstrem kontratları oynamıyorlar. Ki oynasalar bile burada tekrardan EuroLeague'e dönmek için çok daha altına imza attırabilir Beşiktaş buraya. O yüzden ben Beşiktaş'ın iyi bir kadro kuracağını düşünüyorum. Zaten Zizic de kalmış
0: Connor
1: takımda.
0: Morgan kaldı, Ante Zizic kaldı, Berkurlu kalıyor ve Devon Dotson kaldı yabancılardan. Bir de Anthony Brown kalacak ki hak ettiğini düşünüyorum Anthony
1: Anthony
0: Brown'un
1: Brown
0: da.
1: kesinlikle özellikle o final serisinde gerçekten sakatlıklarına rağmen vermiş olduğu mücadele takdire şayan.
0: Özel oyuncu.
1: Burada demek oluyor ki Beşiktaş gerçekten 6-7 kişiyi ana kadrodan tutacak ve üzerine daha da iyi eklemeler yaparak burada bir şeyler yapmaya çalışacak. Ben kesinlikle umutluyum Beşiktaş'tan. Özellikle örnek veriyorum, Asvel'dir, Bayern Münih'tir. İşte son dönemde kötü giden, özellikle bence bu sene daha da kötü gidecek, Milano'dur.
0: Azbel'i saymak çok zor şu anda bu arada ya. Son yapılan hamlelerle Francisco, Timoteo Lavabucabaro, Azbel şu an büyük sıkıntı gibi.
1: Gibi, ama ben yine hani birden 5'e kadar bir sıralama kategorizasyon yapsam Asvel'i 4'e falan koyarım en iyi takımlar arasında hani kategori etsem. Beşiktaş da oraya girebilir. O yüzden ben ümitliyim Beşiktaş'tan bu sene. Kesinlikle bence play'in zorlayacak bir takım.
0: İyi de bir koçu var işte, dediğim gibi burada bazı referanslar var. Valencia'da mesela az önce bahsettiğimiz Paris Basket gibi. Geçen sene bak Valencia'da Piranaların saldırdığı sene sonunda, ki transfer yapıyor hepsi, buna istinaden söylüyorum. Yan Montero, Branko Badio, Cameron Taylor, Braxton Key hepsi çaylak oyuncular diyor EuroLeague için.
1: Kesinlikle
0: Doğru
1: orada
0: bulursan demek ki var bir şeyler.
1: EuroLeague tamamen gerçekten ne kadar iyi bir kadron olursa olsun ya da ne kadar kötü bir kadron olursa olsun elindeki koçun oradan neler çıkardığına bağlı. Yani çok kötü malzemeler de verebilirsin ama oradan şef çok iyi bir yemek çıkarabilir. Olympiacos'ta bu kumaş var. Kesinlikle ben bunu görüyorum. O yüzden eline gerçekten 2-3 tane bilinmiş ve game changer yani oyun değiştirebilecek oyuncular da gelirse bu transfer döneminde ben iyi işler yapacağını düşünüyorum.
0: Ben Jarrett Harper'ı çok isterdim.
1: Çok yakışır.
0: Ama 2 milyon dolar alıyor tabii, yani çok kolay görmüyorum. Şimdi Rusya Ligi'ne bir baktım, ne var ne yok diye. Bak mesela oradan belki bir ihtimal, sözleşmeleri ne kadar devam ediyor bilmiyorum. Unix kazandan mesela Jalen Reynolds. Daha önce Maccabi'den, Bayern Münih'ten hatırlıyoruz. Yine Paris Lee orada değerlendirilebilir oyunculardan. Zenit'ten çok beğendiğim bir Frazier var. Andre Robertson belki denenebilir. Orada NBA'den gelen bir çaylakları var bu arada. O çok iyi bir çocuk. Johnny Juzang. Yarı Japon, yarı bildiğim
1: Aa
0: kadarıyla
1: evet.
0: Amerikalı. Fena bir forvet değil.
1: Frazier ve Paris Lee gerçekten
0: Tim
1: yakışır Beşiktaş'a bu arada.
0: Frazier'ı ben çok beğeniyorum. Ya keşke Avrupa'ya gelişini bir şekilde ülkemizde yapsa. Kuban'a bir bakıyorum şu an.
1: Ben bir haber gördüm Fenerbahçe'de Metecan'ın belki ayrılma ihtimali varmış diye. Mesela Metecan'ı hiç düşünmeden çekerim Beşiktaş'a.
0: Metecan'la Beşiktaş'ın bir teması var ama şu an son pozisyon şu. Metecan'ın maaş beklentisi bir tık yüksek olduğu için o Fenerbahçe'de kalmak anlamında biraz daha
1: Evet.
0: yakın gözüküyor, onu söyleyebiliriz.
1: Ya en kötü orada tabii Fenerbahçe taraftarlarının da çok isteyeceği üzere belki Yantunen'den çıkarız. Bir anda Yantunen'i oraya yollarız. Bence İstanbul'u seviyor diye biliyorum çünkü Antunen.

0: olası bir Fenerbahçe ayrılığı sonrası Beşiktaş'tan zaten yakın bir kontrat alır. Çok düşük zaten kontratı.
1: Burada da Conor Morgan'a bir tık benzer olduğu için ya da bence Conor Morgan daha fazla özellikle olduğu için Beşiktaş farklı atletik bir siyahi uzuna gidebilir diye düşünüyorum.
0: Beşiktaş'ın ama oyunu zaten çok hızlı ve çok hızlı akan bir tempo oyunu oynuyor. Paris'te de böyleydi. Zaten Yantuni'nin Fenerbahçe'nin beğenip almasının sebebi oydu. Ama Fenerbahçe'ye geldiğinde Fenerbahçe'nin oyun sistemi daha farklı olduğu için ona alışamadı. Biraz daha sete sete çok hızlı dönebilen bir tempo oyunu oynuyor Fenerbahçe. Yani tamam yüksek tempo oynuyor ama bizde orada gerçekten freni çeken de çok oyuncu var. Durulması gereken yerde çok duruyorlar ama Beşiktaş öyle değil. Özellikle final serisini hatırla. Hani Devin Dotson topu getiriyordu, bakıyordu hiç hoşuna gitmeyen bir yerleşim var sağda. Kaldırıp atıyordu yani hiç umurunda değildi.
1: İyi de oynadı ama.
0: O yüzden hani Yantuneni düşünüyorum, o kadar yüksek tempo ve koş koş basketbolunda bu kadar mobil bir 4 bulmak da kolay değil. Uygun da bir kontrata gelirse çok iyi iş yapar.
1: Ya dediğim gibi burada elinde benzer bir tık
0: Evet.
1: Conor Morgan olduğu için dediğim gibi orada biraz daha atletik. Çünkü mesela 5'te de Zizic biraz daha hantal bir
0: Tabii.
1: profil. Yani çok iyi bir bitirici, sırtı dönük, kuvvetli, ayakları yere sağlam basıyor ama hantal bir oyuncu açık konuşalım. Burada biraz daha atletik 4-5 rotasyonuna gidilebilir. Dediğim gibi burada oyuncuların doğru seçilmesi lazım. Menajer işi yapılmaması lazım. Mesela işte Wilbek'in ismi Galatasaray'da Mitsov ayrılma sebeplerinden biri Scottie Wilbek'indir bu arada. Yani Dejan Pierre Wilbek'in işte Alexey Nikoliç böyle 30 yaş üzeri aynı menajerin oyuncularıyla anlaştığı için zamanında Vladimir Mitsov Galatasaray yolları ayırdı. Özgün Önver'i getirdi mesela göreve.
0: Tabii orada Galatasaray'ın ben nasıl bu hallere düştüğünü merak ediyorum ama bu radyo programında da konuştuk. Galatasaraylı taraftarlar sorular sormuştu bize. Hani neden böyle diye. Dediğim gibi taraftarın gerçekten bir ilgisi yok ne yazık ki. O yüzden yönetim de çok odaklanmıyor. Beşiktaş burada bunu çok iyi kırdı. Çok da basketbola uzun zamandır odaklanmamış ve merkezine koymamış bir taraftar grubuna çok başarılı bir ekip getirip bir anda ilgisini çekti ve buralara kadar geldiler.
1: Evet, kısa bir reklamımız varmış. WhatsApp hattımızı hatırlatalım, sonra reklama gidelim. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 14 87 diyelim. Mesajlarınızı bekliyoruz. Biz kısa bir araya gidelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo

0: Eylül Akar Çeşme Yatgın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
4: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet
7: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda. Dün oynanan mücadelede I grubunda Fransa Norveç'i 4-1 ile geçmeyi başardı. Karşılaşmada 3 gol ilk 35 dakikada geldi. Heyecanlı başlayan karşılaşma 90+4'te Desire Doué'nin golüyle birlikte noktalanmış oldu. Aynı grupta Senegal, Irak'la karşı karşıya geldi. İlk iki maçından puan alamayan Senegal maçı 5 farklı kazanarak averaj konusunda büyük bir avantaj sağladı ve en iyi üçüncülere adını yazdırma konusunda ciddi bir aday haline geldi. Turnuvanın sürprizlerinden H grubunda Uruguay,

dün oynanan mücadelede İspanya'ya 1-0 mağlup olarak grubu 0 puanla tamamladığı, oyuncular ve Marcelo Bielsa arasında ciddi problemler olduğu söylenen Uruguay Dünya Kupası'na veda etti. Aynı grupta dün turnuvanın sürpriz takımı Yeşilburun Adaları Suudi Arabistan ile 0-0 berabere kalarak 2 puana ulaştı ve gruptan çıkma şansını elde etti. Brezilya'da Neymar kriz haline dönüşmeye başladı. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin oğlu David Ancelotti ile arasında problemler olduğu Neymar'la alakalı haberler kamuoyunda ciddi yer bulmaya başladı.

0: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
1: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Bugün sevgili Alperen Erdoğan bizlerle birlikte. Burak, misafirinle iyi yayınlar dilerim. Beşiktaş'ı en sonunda ait olduğu yere getirdik. Ama baba transferler yapmazsa hüsran olur demiş Aydın Aygün.
2: Tabii katılıyorum ama şunu da unutmayın. Burada isim isim gitmenin Euroleague'de bir anlamı kalmadı. Artık bunu herkes anlamıştır diye düşünüyorum.
1: Kolektif bakman lazım. Evet.
2: Bu yıllardır eleştirdiğimiz futbol transferleri var ya, kulüplerin yaptığı isim olsun ama hiçbir performans alamayayım transferleri, kamuoyunu rahatlatayım hani. Burada ona gerek yok Euroleague'de. Bence hocaya biraz güvenilmesi gerekiyor. Bu takımı da çünkü sıfırdan kurdular. Beşiktaş hiçbir yerde uzun süredir bir başarı elde etmiyorken.
1: Ve düşme hattındaydı.
2: Evet, geldiğinde. Bu oyuncuları bir şekilde bu projeye ikna edip bu noktalara getirdiler. O yüzden çok böyle... Taraftar şu an biraz daha gerçekten yükseklerden uçtuğu için söylüyorum. Hani bu ismi ben duymadım, nasıl oyuncu bilmiyorum, hiç yıldız gelmedi gibi böyle yönetime ve hocaya böyle sinirlenilmesinin önüne geçilmesi lazım, onu söyleyeyim. Burada 3-4 tane çok iyi verim verebilecek ve kolektif oyun oynayabilecek oyuncu geldikten sonra Beşiktaş'ın ben burada başarısız olma şansının olduğunu düşünmüyorum.
1: Ya şöyle bakmak lazım, işte TJ Short, Yan Montero, Cameron Taylor, Hifi gibi oyuncular Euroleague'e geldiğinde kimse tanımıyordu. Şu an herkes ister herhalde takımına.
2: Burası çok farklı bir seviye. Nasıl Beşiktaş ligde ya da Euro Cup'ta oynadığı maçlarda ki oyun zevki ve kalitesi farklıysa, Fenerbahçe serisinde mesela çok daha farklı. Şimdi olay şuna dönecek, Beşiktaş'ın Fenerbahçe serisinde zaten ligin sonuna doğru gelmişti. Çok yorgundu. Üzerine bir de bu yorgunluklarla bu maçlara çıkıldı. Şunu unutmaması lazım Beşiktaş'ın. Artık o 80-85 maçlık periyotta artık hep Fenerbahçe seviyesindeki takımlara karşı hazır olmak zorunda Euroleague'de.
1: Tabii.
2: Bu maçlardan 38 tane oynayacak bu takım bu sene. Üzerine bir de zaten ligde her zaman, özellikle son 2 senedir finallere çıktığı için, zaten ligde yine Fenerbahçe, Anadolu Efes lig finalleri oynayacak yerel ligde. Buna uygun bu maratonu beraber koşabilecek oyuncular lazım Beşiktaş'a. O yüzden yıldız getireyim. İşte Scottie Wilbekin örneğini vereyim. Ya gelsin Wilbekin, bana 2 maç alsın. Maç başı 10 dakika oynasın, beni kurtarsın gibi bir bakış açısıyla devam etme şansı yok. O yüzden daha genç, potansiyelli, burada dediğim gibi o maratonu koşabilecek oyuncular Beşiktaş'a lazım. Bence buna göre de araştırmalar yapıyorlardır.
1: Seneye Euroleague'de çaylak sezonda parlayacak, patlama yapacak oyuncu kim biliyor musun? Mesela daha önce böyle kehanetlerim vardı biliyorsun, işte Kabangele'ydi, evet. McKinley'di, Devon Dotson. Seneye Euroleague'de bir TJ Short olmasa da yine işte yine kısalardan Montero, TJ Short gibi yeni çaylak, herkesin dikkatini çekecek kısa bence Devon Dotson olacak.
2: Bence de orada dümene geçecek oyuncu Devon Dotson gibi duruyor. Yani sakatlanmasa kesinlikle Jonah Matthews çok ekstra işler yapar derdim. Ama orada tabii sakatlık artı yol ayrımı başka bir noktaya gitti orası. Ama Devon Dotson'a kesinlikle katılırım.
1: Sevgili İhsan Dilek, İhsan abi bir mesaj atmış. Dilek abla, Ayça abla, Kürşat abi ve benden selamlar. Çökertmeye gidiyoruz kampa demiş. Türküsü de vardır Çökertme'nin, biliyorsun. Çökertmeden çıktım da Halil'im. Buradan İhsan abiye selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Aynı zamanda Dilek ablaya, Ayça ablaya ve Kürşat abiye de. Vallahi ne güzel kamp. Keyfiniz bol olsun.
2: Evet, hikayelerini duyuyorum. Vallahi bir gün deneyimlemek nasip olur inşallah.
1: Yani İhsan abinin ben belgeselci olması gerektiğini düşünüyorum. Buradan daha önce de söyledim. Bakalım, inşallah gerekli atılımları yaparız bu konuda. İnanılmaz bir seyahat bilgisi olduğu gibi kendisiyle seyahat etmek de çok hani keyiflidir. Gittiği her yerde esnafı bağlar, diyalog kurar. Hiçbir yerde yabancılık çekmezsin. Hani buradan tutup seni şeye götürsün. Ne bileyim, Asya'nın herhangi bir ücra ülkesine götürsün. Bir hafta içerisinde orada şey yabancılık çekmezsin. Çıkarsın otelinden esnafa selam verirsin. Oturursun, sohbet edersin falan. O anlamda çok özel bir insandır. Keyfi bol olsun. Çökertmede de kamp için bu sıcaklarda iyi bir ferahlık olur diye düşünüyorum.
2: Biliyordur işini büyük ihtimalle.
1: Zaten. Buradan selamlarımı, sevgilerimi ileteyim kendisine de. İyi yayınlar. Beşiktaş'ın Euroleague'e katılmasına sevindim ama iyi bir kadrosu kurulması gerekir. Milli takımın ABD'yi yendiğine sevineyim mi ya da turnuvaya veda ettiğimizde üzüleyim mi bilemedim demiş Bursa'dan Aykut Bey.
2: Üzülelim tabii ki. Niye sevinelim?
1: ABD'yi yendiğimiz için diyor.
2: Ne değişti hayatımızda?
1: Ben şu yüzden üzüldüm. Açık bir yorum yapayım. Sabah kalktım 5'te, çok afyonum patlamadı. Maçı izlemedim. Yattım sonra. Sabah kalktığımda kazanmışlar. İzledim sonra tekrarını. Yani işte ben de sinirlendim açıkçası. Madem böyle şeyleriniz vardı, bir puan daha alsaydınız belki gruptan çıkıyorduk yani.
2: Şimdi bizim özellikle kendi kulüplerimizde, milli takımımızda ne zaman iddiamız ortadan kalksa bir turnuvada şov yapma girişiminde bulunuyoruz. Bu her zaman böyleydi.
1: Gevşiyoruz, rahatlıyoruz.
2: Tabii. O yüzden benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Ha tabii, ne oldu? Burada tabii çok bu işin magazin kısmına girmeyeyim ama orada adı geçen ve oradaki enerjiyi düşürdüğü iddia edilen isimlerin arasında genç yeteneklerimizden de birkaç isim serpiştirmeye çalışıyordu medya. Orada çıktı Arda.
1: Müthiş konuştu.
2: Ben dedi üzülmedim dedi ve çok haklı dedi. Ben üzüldüğüme dair haberler yapmışsınız. Hiçbir gerçekliği yok dedi. Orada tabii ne oldu? Neyin ne olduğunu görmüş olduk. Bence bir sonraki turnuvada o bazı arkadaşlar, o takıma abilik yaptığı söylenen isimler var ya hani, onların önünü kesmiş oldu Arda. Bence bir devrim niteliğidir o milli takımda. Bir sonraki turnuvada bence daha iyi anlayacağız değerini, doğru adımlar atılırsa. Bir tek o açıdan benim için iyi oldu. Kimin ne olduğunu zaten biliyorduk. Çok ayyuka çıkmış oldu. O yüzden mutlu oldum o konuda. Onun haricinde de milli takımla alakalı zaten söyleyecek çok da bir şey yok. Bir santrafor devşirmeye çalışıyormuşuz falan. Gerçekten hiç gerek olmayan şeyler. 85 milyonluk bir ülkeden Burak Yılmaz'dan sonra ve Enes Ünal sakatlığından sonra bir tane bile golcü getiremiyorsanız, yetiştiremiyorsanız daha doğrusu, söyleyecek çok da bir söz yok. Yani Yeşilburun Adaları'ndan tut da işte çok da Çuraçao'lar falan, hani 150 bin 200 bin nüfuslu ada ülkeleri bile burada bir şeyler başarıyor ve mücadele ediyor. Biz çok evhama kapıldık ama yapacak da bir şey yok. Ben ümitli değilim milli takımdan.
1: Evet, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek olağanüstü genel kurul toplantısında konuşuyor. Canlı olarak oraya gidiyoruz biz de şimdi.
3: Ya birazdan TSKB raporlarında da göreceğiniz gibi yaklaşık 250 milyon dolardır. Bu sene kulübün konsolide bütçesinin yaklaşık 500 milyon euro olacağı düşünülürse bu rakamın gerçekçi bir planlamayla karşılanabileceğine inanıyorum. Sunumun içinde bu rakamın hangi kaynaklarla ve nasıl bir planlamayla finanse edileceğini de sizlere detaylı bir şekilde paylaşacağım. Değerli Hazırım, Mecidiyeköy binasından başlayalım. Şimdi gelelim yetki maddelerinin detaylarına. Önce söylediğim gibi Mecidiyeköy. Mecidiyeköy binamızı Leo Rezidans projesine dönüştürerek bugün yaklaşık 1.3 milyar TL gelir elde ettik. Bu gelirle de bildiğiniz üzere Florya'daki 41 dönümlük araziyi kulübe kazandırdık. Bugün gelinen noktada Rams firması tarafından bitirilen inşaat geçici kabul aşamasına getirildi. Projenin gerçekleşmesi için yapılması gereken tüm ödemeler yapılmış bulunmaktadır. Herhangi bir borcumuz da şu anda mevcut değildir. Ben buradan bize her konuda destek veren değerli sponsorumuz Rams firmasına da büyük bir teşekkür gönderiyorum. Değerli hazırım, bu slaytta da dairelerin bitmiş halini görüyorsunuz. Bu projede elimizde olmayan nedenlerden dolayı gecikmeler yaşamıştık. Bugün Leo Rezidans'ın tamamlasından dolayı da çok mutluyuz. Demin ifade ettiğim gibi projenin tamamlanmasında Rams firmasının bize büyük bir desteği olmuştur. Elimizde şu anda satışa açmak için 56 adet konut ve 5 adet ticari alan bulunmaktadır. TSKB tarafından hazırlanan fizibilite raporuna göre bu bölümlerden bugünün değeriyle yaklaşık 1.4 milyar TL yani 30 milyon dolar gelir bekliyoruz. Sunumda göreceğiniz TSKB tarafından hazırlanan tüm fizibilite raporlarında bugün itibariyle beklenen tutarlar yanında eskalasyon uygulanan nakit akış tabloları da yer almaktadır. Leo Rezidans'taki elimizde bulunan alanların değerlendirilmesinden oluşacak gelirle devam eden diğer gayrimenkul projelerine gereken finansmanın bir kısmını karşılamayı planlıyoruz. Bağımsız bölümlerin satışının Ağustos 2026'da başlaması ve 2028 yılının ortasında tamamlanması planlanmıştır. Özette de gördüğünüz üzere bu projede ödemeler tamamlandığı için bir yatırım gerekmemektedir. Dolayısıyla bir kaynakta kaynak ya da finansmana ihtiyaç yoktur. Şimdi değerli hazırım, burada bir şey ifade etmek istiyorum. Bunu ihtiyaç hissettim. Şimdi özellikle Reo Rezidans projesinden başlamak üzere. Biz elimizdeki mevcut bir değeri geliştirdik. İnşaat yaptık. Bilare rezidans projesine çevirdik, sattık. Sattık da parayı ne yaptık? Demin ifade ettiğim gibi sattığımız değerlerden burada kazanılan parayı da Galatasaray'a çok daha fazla gelir getirecek başka bir projeye dönüştürdük. Nedir bu? Florya'daki arsanın satın alınması, geliştirilmesi ve Galatasaray'a kaynak yaratacak çok büyük bir projeye dönüştürülmesi. Bunu özellikle dikkatlerinize sunmak istedim. Kemerburgaz Metin Oktay tesislerimiz bizim göz bebeğimizdir değerli arkadaşlar. Bugün geriye dönüp baktığımda Florya'dan Kemerburgaz'a taşınma kararımızın ne kadar doğru olduğunu görüyorum. Dünya standartlarında bir spor tesisine sahibiz. Okan hocamızın da birçok kez belirttiği gibi futbol takımımızın artan performansında ve şampiyonluklarımızda yeni tesislerimizin büyük etkisi olmuştur. Şimdi ikinci faz dediğimiz projeyi, yani akademimizin ve kadın futbol takımımızın bu tesislere taşınmasını planlıyoruz. İlk planladığımız projeye maçlar için 1600 kişilik bir tribünü ilave ettik. Forma sponsorumuz Pacific Holding'e inşaat çalışmalarına başladık. Saha düzenlemeleri yapıldı. Şantiyemiz kuruldu. Hem bu projemizde hem de diğer faaliyetlerimize verdiği destekle her zaman yanımızda hissettiğimiz değerli sponsorumuz Pacific Holding'e de buradan büyük bir teşekkür gönderiyorum. Kemerburgaz Metin Oktay tesisleri için TSKB'ye bir fizibilite raporu hazırlattık. Projemizin tahmini yatırım tutarı bugün itibariyle 1 milyar TL, yani 22 milyon dolardır. Ekranın sağ tarafında TSKB tarafından hazırlanan nakit akış tablosunu da görüyorsunuz. Bu projenin finansmanı Leo Rezidans projesi

gayrimenkulümüzün imar durumu için Anıtlar Kurulu ve belediye ile çalışmalarımız devam ediyor. İmar durumu çıktıktan sonra binamızı nasıl değerlendireceğimiz konusunda da bir karar vereceğiz. Bu binamızda yaklaşık 130 milyon TL'lik yani 2.8 milyon dolarlık bir tahmini yatırım planlıyoruz. TSKB tarafından hazırlanan gördüğünüz tabloda bu detaylarda yer almaktadır. Burada iki husus gündeme geliyor. Ya binanın yıkılıp yeniden yapılması ya da güçlendirilmesi seçenekleri mevcut. Oluşacak maliyeti Leo Rezidans projesi ve Riva Konut projesinin ikinci etabından gelmesi beklenen gelirlerle karşılamayı planlıyoruz. Binamızın inşaatına 2027'nin ilk çeyreğinde başlayıp son çeyreğinde de bitirmeyi planlıyoruz. Yeni Florya Metin Oktay tesisi. Bu tesis önemli. Halihazırda devam eden Florya konut projemize dahil olmayan bir alan vardı değerli arkadaşlar. Bu alan sadece spor tesisi kurulması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kulübümüze tahsis edilmişti. 19.250 metrekarelik bu parselde Metin Oktay isminin yaşatılacağı yeni bir spor tesisi kurmayı planlıyoruz. Bu spor tesisinde ücret karşılığında üye olacaklar faydalanacak. Tamamen ticari bir projedir. İmar durumu gereği bu değerli arsayı bu şekilde değerlendireceğiz. TSKB tarafından hazırlanan fizibilite raporuna göre bu projenin bugün itibariyle maliyeti 550 milyon TL yani 12 milyon dolardır. Yine ekranın sağ tarafında TSKB'nin hazırladığı nakit akış tablosunda görüyorsunuz. Özet olarak bu projeyi 2027'nin 3. çeyreğinde başlayıp 2028 sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Projenin finansmanı Leo Rezidans projesi ve Riva Konut projesinin 2. etabından beklenen gelirlerle karşılamayı planlıyoruz. Herhangi bir borçlanma öngörülmemektedir. Riva. Değerli Azör'ün, geçen sene size müjdelediğim gibi Riva arazimize komşu 28 dönümlük ticari lejant olan bir alanı kulübümüze kazandırdık. Bu arazide idari işlemlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Bunun akabinde proje çalışmalarına da başlayacağız. Dolayısıyla sizden istediğimiz yetki sadece gerekli idari işlemlerin yapılması içindir. Bu işlemlerin en geç 2027 yılında tamamlanmasını planlamaktayız. Bu aşamada herhangi bir inşaat yapılmayacağı için herhangi bir yatırım söz konusu değildir. Hazırlanacak proje tamamlanınca genel kurulumuzun onayına da projeyi sunacağız. Büyükçekmece'deki 106 dönümlük arazi 30 yılına kulübümüz tarafından kiralanmıştı. Burada çok branşlı bir altyapı tesisi inşa etmeyi planlıyoruz. Araziyle ilgili plan çalışmasının başvurusu yapıldı. Bu başvuru Büyükşehir İmar Komisyonu tarafından şu anda değerlendirilmektedir. Bu aşamada sizden istediğimiz yetki sadece gerekli idari işlemlerin yapılması ve proje çalışmalarının yürütülmesi içindir. Şu anda bir inşaat yapılmayacağı için herhangi bir yatırım söz konusu değildir. İmar çalışması tamamlanınca genel kurulumuzun sizlerin onayına projeyi de getireceğiz. Evet, Aslantepe Vadisi.

Değerli Hazırım, Aslantepe Vadisi benim Galatasaray'ın geleceği olarak gördüğüm ve bu dönemde en çok heyecan duyduğum projedir. Değerli arkadaşlar, bu projeyle basketbol, voleybol ve amatör branşlarımızı tek bir çatı altında toplayacağız. Kulübümüz için çok önemli bir eksiği tamamlayacağız. Bu projemizde öncelikli olarak 62 dönüm arazinin intifa hakkı kulübümüze kazandırıldı. Ardından imar planı onaylandı ve alınan imar durumuna uygun hazırlanan mimari proje Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylandı. Belediyeye terkler sonrası arazi yüzölçümü 44 dönüme düştü ve buranın inşaat ruhsatı alındı. 23 Nisan'da Gençlik ve Spor Bakanımızın, Valimizin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, protokolün, üyelerimizin ve çocuklarının katılımıyla temel atma törenini gerçekleştirdik. Hem 23 Nisan'ı hem de projemizde inşaatın başlamasını kutladık. Değerli Hazırım, Aslantepe Vadisi 165 bin metrekare bir inşaat alanında gerçekleştirilecek bir projedir. Bu projede idari binalar hem basketbol şubemiz tarafından kullanılacak hem de etkinliklere hizmet edecek çok amaçlı spor salonu ile basketbol antrenman salonu, voleybol salonu, çok amaçlı salon, kapalı yüzme havuzu, kamp tesisi, otopark, performans salonu ve ticari alanlar olacak. Biz ilk aşamada idari binalarımızı basketbol salonu ve basketbol antrenman salonundan oluşan birinci fazı tamamlamayı planlıyoruz. Bu fazın yaklaşık 2 senede tamamlanmasını öngörüyoruz. İkinci fazının ise 2028'in 3. çeyreğinde başlayıp 2030'un son çeyreğinde bitirilmesi planlanmaktadır. Burada bir hatırlatmaya ihtiyaç duyuyorum. Stadımızı yaparken 2011'de çatıyı kapama yükümlülüğümüzden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na verdiğimiz basketbol salonu yapma taahhüdümüz bulunmaktadır. Bugün gelinen noktada Aslantepe Vadisi'ndeki basketbol salonu ile bu ihtilafı da çözüp oluşabilecek tüm maddi zararları da bertaraf etmiş olacağız. TSKB tarafından hazırlanan fizibilite raporuna göre Aslantepe Vadisi'nin bugün itibariyle tahmini yatırım tutarı 9.8 milyar TL, yani 212 milyon dolar olarak hesaplanmaktadır. Bu fizibilite raporunda nakit akışlarına uygulanan eskalasyon ile bu maliyetin 4,5 senede toplamda 14,5 milyar TL'ye çıkması beklenmektedir. Slide'ın sağ tarafında bu hesaplamayı görebilirsiniz. Bu projede Leo Rezidans projesinden Riva Konut projesinin ikinci etabından gelmesi beklenen gelirler, sponsorluklar ve burada yapılacak tesislerin isim hakkı gelirlerinin projenin finansmanına katkıda bulunması planlanmaktadır. Buna ek olarak proje maliyetinin %30'unu geçmeyecek şekilde kamu bankaları nezdinde 7-10 yıl vadeli döviz ya da TL cinsinden kredi kullanmayı planlıyoruz. Bir yatırım kredisi olarak. Aslantepe Vadisi'nin yatırım hacmine bağlı olarak bu projenin nakit akışını özellikle üzerinden geçmek istiyorum.

Bir önceki slaytta ifade ettiğim TSKB tarafından hazırlanan inşaat maliyetinin üzerine inşaat sponsorlukları, ticari alanlardan gelirler ve tesislerin isim hakkı geliri eklendiği zaman oluşan finansman öncesindeki akışını tablonun üst tarafında görmektesiniz. Öncelikle inşaat sponsorluklarından bahsetmek istiyorum. Kemerburgaz, Ada ve Kalamış'ın inşaat süreçleri bize gösterdi ki kulübümüze destek vermeye hazır birçok sponsor ve Galatasaraylı var. Yaşadığımız bu tecrübenin ışığında Aslantepe Vadisi'nin toplam maliyetinin yaklaşık %9'unu inşaat sponsorluklarıyla karşılamayı planlıyoruz. Bir sonraki alan, bir sonraki kalem ticari alanlardan gelirler. Burada Haziran 2028'de birinci fazın bitmesiyle gelirlerin devreye girmesi, 2030 sonrası ikinci faz bitirildikten sonra da artarak devam etmesi öngörülmektedir. Bu tablodaki son kalem tesislerin isim hakkı gelirleri, burada birinci ve ikinci fazın bitirilmesini müteakip bu gelirlerin devreye girmesi öngörülmüştür. Oluşacak nakit akışının bir kısmını alınacak yatırım kredisiyle finanse etmeyi planlıyoruz. Bu çalışmada kredinin TL bazında olması ve faizinin Merkez Bankası gösterge faizi artı piyasa koşullarına uygun bir marjla fiyatlandırılması öngörülmüştür. Vakıfbank'la kredinin oluşturulması konusunda bayağı bir mesafe kat ettik. Sizlerden alacağımız yetki doğrultusunda da sözleşmeyi imzalamayı bekliyoruz. Alınacak yatırım kredisinin süresi ilk 3 yıl ana para ödemesiz, toplam 10 yıl olarak görülmektedir. Bütün bunlar göz önüne alındığında tablonun altında gördüğünüz üzere Aslantepe Vadisi projesinde 2027-2030 arasında eskalasyonla birlikte yaklaşık 10.8 milyar TL'lik bir tutarın öz kaynaklarımızla finanse edilmesi planlanmaktadır. Değerli Azerun, bu tabloda da tüm projelerin konsolide nakit akışlarının detaylarını görebilirsiniz. Kemerburgaz, Hasnu Galip, Yeni Florya Spor Tesisi ve Aslantepe Vadisi projesi öz kaynak ihtiyacını Leo Residence ve Riva projesinin ikinci etabından gelecek gelirlerin bir kısmıyla finanse etmeyi planlıyoruz. Bir önceki tabloda işaret ettiğimiz Aslantepe Vadisi projesinin finansmanı için gerekli 10.8 milyar TL'lik öz kaynak karşılandıktan sonra Riva projesinden kulübümüze yaklaşık 7.3 milyar TL'lik bir gelir de bize kalmasını bekliyoruz. Burada çok net tablo. Konuşmamda da ifade ettiğim gibi projeler için gerekli öz kaynakların karşılanmasını müteakip. Eskalasyonla tabloda gördüğünüz gibi bugün TSKB raporlarına göre bugünkü değerle Riva'daki mevcut sahibi olduğumuz gayrimenkullerin değeri yaklaşık 11 milyar civarındadır. Yani inşaatın yapılması, bütün masraflar çıktıktan sonra yaklaşık böyle bir bedel Galatasaray'ın kasasına girecek. Tabi zaman bir süreç içinde bu meydana geleceği için TSKB hazırladığı raporda, daha doğrusu Emlak Konut'la beraber yaptığımız çalışmanın da dikkate alınması ve TSKB'nin eskalasyon değerlerine bağlı olarak inşaatın süresince inşaat bitiminde bu rakam yaklaşık 18 milyar civarına çıkmaktadır.

Değerli arkadaşlar, çok önemli bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu özet tabloda gördüğünüz üzere Galatasaray'ın gayrimenkullerini değerlendirmek suretiyle elde ettiğimiz kaynak, Galatasaray'ın geleceği olarak adlandırdığımız yeni projelerin gerçekleşmesi için kullanılmaktadır. Amacımız, Galatasaray'ın daha büyük olması için gerekli altyapıyı, sağlam temelleri bugünden atmak ve bu mirası çocuklarımıza ve torunlarımıza gururla bırakmaktır. Şimdi tekrara düşüyorum ama bir şeyi ifade etmek istiyorum. Ben ve arkadaşlarım kaynaklarımızı değerlendirirken bir şeye çok hassasız, bir şeye çok dikkat ediyoruz. Geçmişteki yöneticilerimizin, üyelerimizin, kulübü yönetenlerin bize bıraktığı bu mirası nasıl kullandığımız konusunda özellikle sizlere birkaç cümle söylemek istiyorum. Demin de ifade ettim. Leo projesini, Leo Rezidans projesini yaptık. Oradan geliştirdiğimiz projede kazandığımız hasılatı, kazandığımız parayı yine kulübümüze ait götürdük, başka bir projeye yatırdık. Ve bunu yatırırken demin ifade ettim, çok daha büyük gelirleri Galatasaray'a getirdik. Şimdi burada da aynı şekilde. Riva'daki projemizi geliştiriyoruz. Buradan elde edeceğimiz hasılatı Galatasaray'ın geleceğini inşa etmek için, demin ifade ettim, torunlarımıza, çocuklarımıza daha iyi bir Galatasaray bırakmak için harcıyoruz. Sizlerden rica ediyorum. Bu sözlerimi lütfen bir tarafınızda, hep belleğinizde tutun. Kaldı ki burada grafiklerle, tablolarla sizlere bir konuyu izah ettik. Dedi ki, arkadaşlar, değerli Galatasaraylılar, biz bu projeleri yapıyoruz. Bu projeler içinde şu kaynaklarımızı kullanıyoruz. Bunlar hepsi konuştuğumuz şeyler, ete kemiğe bürünmüş, sonuçları alınmış projeler. Bu konuda çok hassasız. Bunları yaparken aynı zamanda dikkate almadığımız, bir B planı olarak her zaman saklı tuttuğumuz başka olanaklarımız da var. Bunlar muhtemel sermaye artışları ve aynı zamanda mağazacılık organizasyonumuzun halka arzı. Buradan gelecek kaynakları burada hiç düşünmedik. Bir B planı olarak her zaman saklı tuttuk. Bunu şunun için ifade ediyorum. Bu hazırladığımız projelerde, Galatasaray'ın geleceği olarak ifade ettiğimiz projelerin ne kadar hassas bir şekilde finansmanının hesaplandığı, ne kadar hassas bir şekilde bu projenin zamanında bitirilmesi için çalışmalarımızı nasıl yaptığımızı sizlere ifade etmek için söyledim.

Demin ifade ettim ama şimdi biraz daha detaylı bir şekilde bir konuyu sizlere izah etmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, biraz önce Riva projesinin ikinci etabının gelirlerinin bir kısmını kullanmayı planladığımızı ifade ettim. Şimdi bu gelirler konusunda size bir hatırlatma yapmak istiyorum. Nisan ayındaki bütçe genel kurulunda sizlerle paylaştığımız tabloda gördüğünüz üzere Riva projesinin ikinci etabından mevcut satış koşulları dikkate alınarak yaklaşık 23 milyar TL civarında bir hasılat beklenmektedir. Daha önce size sunduğumuz tablolarda da buradan beklenen hasılatın mevcut satış koşulları, yani bugün sattığımız fiyat dikkate alınarak, bugünkü satış koşulları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Emlak konuta verilecek %5 pay ve tahmin edilen inşaat ve proje finansman maliyeti çıkarıldığında kulübümüzün beklenen net geliri bugünkü değerle yaklaşık 11 milyar TL, yani 245 milyon dolardır. Bir önceki sayfada Riva projesinin nakit akışına bu 11 milyar TL'yi TSKB'nin öngördüğü eskalasyon oranlarıyla değerlendirdiğimiz zaman ulaşıyoruz. Yani 11'den 18'e çıkarken TSKB'nin aldığı eskalasyon oranları var. Bunları dikkate alarak oraya geldik. Burada herhangi bir karışıklığa, herhangi bir kavram karışıklığına sebep olunmasın diye bu açıklamayı yapıyorum. Değerli Hazırın, yetki istediğimiz gayrimenkul projelerini böylece size ifade etmiş bulunuyorum. Yani buraya not almışım. Defaatle bunu izah et, söyle diye bir notum var burada. Biraz önce de söyledim. Benim ve arkadaşlarımın bir tek amacı var. Galatasaray'a hizmet etmek, Galatasaray'ı büyütmek ve Galatasaray'ı çocuklarımıza, torunlarımıza daha büyük bir şekilde teslim etmek. Onun için çalışıyoruz. Onun için yaratmış olduğumuz değerleri daha da büyük değerler haline getirmek için bütün çabamız bu. Bütün çabamız bu. Değerli arkadaşlar, bu gayrimenkul projeleri yetkileri dışında yetki talep ettiğimiz birkaç konu daha var. Bunlardan bir tanesi basketbol AŞ. Bu yetkiyle amacımız NBA ve FIBA ortaklığında kurulması ve işletilmesi planlanan NBA Europe Ligi'nde kalıcı lisans sahibi ve hissedar olmak içindir. 2027-2028 sezonunda başlayacak bu üst düzey ligde 12 kalıcı lisans sahibi, hissedar takım ve her yıl eleme usulü katılım hakkı kazanacak 4 takım olması planlanıyor. Avrupa basketbolunda eksik olan gelirler konusunda NBA tecrübesinin büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. NBA yetkilileriyle görüşmelerimiz uzun bir süredir devam ediyor. Bu görüşmelerde kendileri Yeni Kapı'daki şampiyonluk kutlamalarımızdan, Galatasaray'ın taraftar gücünden ve basketbol salonu projemizden çok etkilendiklerini ifade ettiler. Hepimizin bildiği gibi hem Türkiye'de hem de Avrupa'da basketbola büyük bir ilgi var.
Bu ilgiyi finansal olarak sürdürülebilir, yatırım yapılabilir ve küresel erişime açık bir lige dönüştürmek amacıyla NBA Europe projesi hayata geçiyor. Değerli Galatasaraylılar, basketbolu Türkiye'ye getiren kulüp olan Galatasaray'ın

Burada olması gerektiğine inanıyorum. Aslantepe Vadisi'nde yapmayı planladığımız yeni salonla birlikte Avrupa'nın elit basketbol kurumlarından birisi haline geleceğiz. NBA Europe finansal modeli Galatasaray için önemli bir gelir artışı da yaratacaktır. NBA Europe projesinde şartlardan mutabık kalmamız ve bu lige katılmamız halinde hissedar sıfatıyla ligin karından ve yeni franchise ücretlerinden de oransal olarak pay alacağız. Kuracağımız şirketle birlikte mutabık kalınacak kalıcı lisans bedelinin önemli kısmı dış kaynaklarla finanse edilecek, Galatasaray'ın yüzdesi olarak düşük nakit ve güçlü aynı katkı sağlayacaktır. İstediğimiz yetki sadece erkek basketbol operasyonu ile ilgilenecek bir AŞ kurulması ve kulübümüzün kurulacak yeni şirkette kontrol sahibi hissedar olması kaydıyla bir kısım hisselerinin seçilmiş kurumsal, stratejik veya özel yatırımcılara satılmasını kapsamaktadır. Diğer bir hususta değerli Galatasaraylılar, mağazacılık. Mağazacılık tarafında bildiğiniz üzere son 4 senede çok önemli ciro rakamlarına ulaştık. Galatasaray Store'un Mart 2025, Şubat 2026 dönemi arasında son 12 ay 120 milyon euro net ciro ile rekor kırdı. Bu dönemde operasyonel karlılığımızı artırarak royalty öncesi EBITDA'yı da 50 milyon euro seviyesine taşıdık. Forma satışlarımızda bu sezon koyduğumuz hedef 1 milyon adet idi. Bu hedefi de geçmiş olduğumuzdan dolayı son derece mutluyuz. Toplam ürün satış adedi ise son 4 yılda 1.6 milyon adetten 4.9 milyon adede tırmanmıştır. Değerli Galatasaraylılar, mağazacılık ve perakendecilik AŞ'nin %99.99 hissesi Galatasaray Sportif AŞ'ye aittir. Şimdi bu şirketimizin çoğunluk hissesi muhafaza edilmek kaydı ile halka arzı için siz değerli üyelerimizden yetki istiyoruz. Halka arz için SPK başvurusunun uygun şartların oluşması durumunda 2026'nın 4. çeyreğinde yapılmasını planlıyoruz. Bu konuda şunu da belirtmek isterim. Bu konuyla çalışmalarımıza bize destek veren, aynı zamanda da Sportif AŞ'deki faaliyetleriyle Galatasaray Spor Kulübü'ne hizmet eden değerli kardeşim Abdullah Kavukçu'ya da bir teşekkür gönderiyorum. Amacımız bu karlı şirketimizin daha da büyümesi için gerekli finansal koşulları oluşturmaktır. Size biraz önce bahsettiğim gibi bu halka arz ve olası sermaye artışı demin de ifade ettim. Gayrimenkul projelerimizin finansmanı için öngörüldüğümüz bir B planıdır. Her zaman yedek akçemizdir. Diğer bir yetki konumuz değerli arkadaşlar, tesislerimizle ilgili tasarruflar. Adamız ve Kalamış dışındaki tüm tesislerimizdeki alanların kullanılması adına istenen bir yetkidir. Bu yetki geçmiş dönemlerde de istemiştik. Amacımız bu tesislerimizdeki alanların kulübümüze yarar getirecek şekilde en doğru halde kullanımını sağlamaktır. Biraz önce de söyledim. Adam ve Kalamış bunların dışındadır. Yetki istediğimiz konulardan bir diğeri kulübümüzün sahip olduğu Sportif AŞ hisse senetleriyle ilgilidir. Bir sermaye artışı durumunda

de ifade ettim, kullanılmayan rüçhan haklarının kulübümüz tarafından satın alınması zorunludur. Dolayısıyla bu satın alınan hisselerin serbest piyasada satılımı söz konusudur. Burada böyle bir yetkiye büyük bir ihtiyaç duyuyoruz. Bir hususta burada size bilgilendirmek istiyorum. Bu istediğimiz yetki dahilinde Galatasaray'ın şu anda sahip olduğu sportif aşiretteki %60.1'lik pay her zaman esastır ve muhafaza edilecektir. Konuştuğumuz şeyler %60.1 hisselerin seviyesinin dışındaki olaylardır. Özellikle sermaye artışı dönemindeki bahsettiğim olaylar. Son konumuz ise değerli arkadaşlar, yeni dönemdeki giriş ve yıllık ödentilerinin %25 oranında artılması için istenen yetkidir. Değerli arkadaşlar, değerli Galatasaraylılar, bugün sizlere tek tek yetki istediğimiz konuları tüm detaylarıyla ve planlamalarıyla anlattım. Sizlerin değerlendirilmesine sunduğumuz bütün projeler, bağımsız fizibilite raporları hazırlanarak, mali analizleri yapılarak ve finansman modelleri oluşturularak planlanmıştır. Bu projelerin hepsi Galatasaray'ın geleceğine yapılan yatırımlardır. Bu projelerin her birinin ise şimdi gösterdiğimiz büyük resmin bir parçası olduğuna inanıyorum. Göreve geldiğimiz 2022 yılında sizlere bir hedef koyduk. Önce Galatasaray'ın kaybettiği değerleri yeniden kazanacağız dedik. Galatasaray Adası'nı, Kalamış'ı yeniden ayağa kaldıracağız dedik. Kemerburgaz'ı yapacağız dedik. Florya'da kulübümüzün geleceğini güvence altına alacağız dedik. Aslantepe Vadisi'ni Galatasaray'a kazandıracağız dedik. Leo Rezidans projesini başlayacağız dedik. Değerli arkadaşlar, son iki yılda ise bu projeleri birer fikir olmaktan çıkarıp inşa edilen, yükselen ve hayat bulan yatırımlara dönüştürdük. Kemerburgaz Metin Oktay tesisleri bugün yaşayan gurur duyduğumuz bir tesistir. Aslantepe Vadisi'nin projesinin temeli atılmıştır. Florya projesi başlamıştır. Riva'nın ikinci etabı hızla devam etmektedir. Bankalar Birliği'nden çıkış süreci tamamlanmıştır. Leo Rezidans tamamlanma aşamasına, bitme aşamasına gelmiştir. Teslimatlara başlayacağız önümüzdeki. Ve sportif başarılarımızın da bu kurumsal dönüşüme eşlik ettiğini hep beraber görüyoruz, izliyoruz. Buradan bu anlattığım hususlarda geçmiş dönemlerde gerek yönetim kurulu üyelerim olarak gerek Galatasaray Sportif AŞ üyeleri olarak gerekse diğer kurumlarımızda bizlere hizmet eden bütün arkadaşlarıma buradan büyük bir teşekkür gönderiyorum. Onlarla beraber yaptığımız bu çalışmaları bugüne getirdik. Ve onlar için sizlerden de bir alkış istiyorum değerli hazır. Bugün ise önümüzde yeni bir hedef var. Bu yolculuğun belki de en değerli etabı. Kemerburgaz'ın ikinci fazının tamamlanması, Aslan Vadisi'nin birinci fazının bitirilmesi, Florya'da Metin Oktay tesislerinin inşa edilmesi, Hasun Galip'i yeniden ayağa kaldırmak, Riva projelerini tamamlamak, basketbolda dünya çapında bir vizyon ortaya koymak. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı başarı sahibi olmak, tüm branşlarında sürdürülebilir başarıyı yakalamış, ekonomik bağımsızlığını sağlamış,
Avrupa'da Galatasaray

0: Galatasaray diasporasını kurmuş, dünyanın örnek olduğu bir Galatasaray oluşturmak. İşte bugün sizlerden talep ettiğimiz yetkilerin ortak amacı budur. Değerli Galatasaraylılar, bugüne kadar arkadaşlarımla birlikte sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalıştık ve başardık. Şimdi başladığımız işleri tamamlamak için sizlerden destek istiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki Galatasaray'ın geleceği modern tesisleriyle, güçlü ekonomisiyle ve sürdürülebilir başarı anlayışıyla inşa edilecektir. Sizlerin bize verdiği destekle son 4 yılda çok önemli işler başardık. 4 senedir devam eden başarılarımızın yarattığı bir rüzgarı arkamıza almış bulunmaktayız. Bu rüzgarı sadece sportif başarıda değil, kulübümüzü daha da güçlendirecek kalıcı yapılar ve gelirler yaratmak için kullanmak zorundayız. Değerli arkadaşlar, önümüzde yepyeni bir hikaye yazmak için çok önemli bir fırsat var. Şimdi ben ve arkadaşlarımın Galatasaray'ın bu yeni hikayesini yazmak için tarihi bir sorumluluğu var. Bu sorumluluğa uygun davranacağımızın sözünü buradan sizin huzurunuzda bir kez daha veriyorum. Bizler bugün görevdeyiz. Ama sorumluluğumuz sadece bugüne değil, Galatasaray'ın geleceğinedir. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Galatasaray sonsuza kadar yaşayacaktır. Bizim görevimiz de bizden sonra gelecek yönetimlere daha güçlü, daha modern ve daha büyük bir Galatasaray bırakmaktır. Henüz Galatasaray formasını giymemiş çocuklarımızın, geleceğin sporcularının ve geleceğin Galatasaraylılarının gurur duyacağı eserleri bugün hep birlikte inşa etmek için çalışıyoruz. Birlikte çalışacağız. Galatasaray'ın geleceği için çok önemli olan eşiği hep birlikte aşacağız değerli arkadaşlar. Bu düşüncelerle genel kurulumuzun vereceği kararların Galatasaray'ımız için hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstereceğiniz güven ve destek için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum değerli Galatasaraylı.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam sona erdi.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
10: Jilet, erkek için en iyisi.
11: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
12: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Radyo Spor.
6: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalıklar.

0: Fiber hızında TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
1: Dünya Kupası'nda dün akşam İspanya Uruguay'ı 1-0 yendi. Uruguay 90+5'te kırmızı kart görerek 10 kişi olarak maçı tamamladı. Yeşilburni Suudi Arabistan maçı başladığı gibi golsüz sona erdi. Böylece maç 0-0 biterken Yeşilburni bir üst tura yükseldi. Mısır-İran karşılaşması 1-1 sonuçlandı. Dün akşam Mısır Saber'in golüyle 1-0 öne geçti. İran Rezaian'ın golüyle 14. dakikada beraberliği sağdı. Maçta başka gol olmadı. Yeni Zelanda-Belçika maçı Belçika'nın 5-1 galibiyetiyle sonuçlandı. Belçika böylece bir üst tura geçmiş oldu. Günün programı gece 12'de 0-0'da Hırvatistan-Gana, Panama-İngiltere maçlarıyla başlayacak. Daha sonra 0-2-30'da Kongo-Özbekistan, Kolombiya-Portekiz maçları oynanacak.

0: Radyo Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Umran Oto Ekspertiz. Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel altının kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
0: Radyo Spor. Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
11: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
12: Herkese merhaba. Radyo Spor'da son düzgün sunduğu Foto Finish'teyiz. Biraz geç girdik ama yine karşınızdayız. İzmir ve Ankara yarışlarını konuşacağız, değerlendireceğiz ve görüşlerimizi sizlere aktarmaya çalışacağız. İzmir için İzmir'de 7 koşumuz var ve Metin abi, Metin Abacı attığımızda. Abi hoş geldin.
13: Hoş bulduk, kolay gelsin.
12: Sağ olasın abi. Bugün İzmir 7 koşu olmuş abi. 7 koşu bölünmemiş. Bölünen yarışlar yok ve öyle olunca da 7 koşuyla güzel bir program, tek altılı, güzel hedefleneceğimiz bir tane altılı var, altılı ganyan var. Ne diyorsun, bugün nasıl başlıyor 7 ganyan, 7 plaseciler için birinci koşta bir önerin olacak mı?
13: Tabii ki ben bu koşuda altınla Şeker Halhal'ın kazanmasını bekliyorum. Gündüz Üçü iyi bir form tuttu. Önde yarışı yine kaçıp bitirmeye çalışacak bu formuyla. Ama tabii kilosu ağır. Bir de İlter Soylu gibi, Reyhan Gül'ün gibi öndeki çekicilerle biraz boğuşacak. Bu da tamamen Şeker Halhal'a yarayacak. Üstelik de 6 kilo bir avantajı var. Bana göre denk güçte iki isim, birbirine yakın kalitede isim. Bu kilo farkını veremez Şeker Halhal'a, ben öyle düşünüyorum. Ve kazanır Şeker Halhal. Gündüz Düşü de ikinci olur, son metrelerde direnemez diye düşünüyorum.
12: Şeker, evet, Halhal. Şeker Halhal.
13: Sırada 6-1.
12: Şeker Alal oynanabilir. Yedili plase, yedili ganyanlar için risk edilip denenebilir dedik ve altılı ganyana geçtik. Handikap 16 koşu 1900 metrede koşulacak ve 3 yukarı İngilizler. Dişiler ama burada start alacak. 12 safkan var. Cazip bir sonuçla başlayabilir mi abi İzmir altılı ganyanı? Nasıl bir sıralama yaptın?
13: Ben normal şartlarda iki safkan arasında geçmesini bekliyorum. 5 numaralı Karatris, Papa Klemta'yı anne kanatlı hakeminden geliyor. Tam bir kumbatı ama Çin'de bile son yarışlarına baktığımızda bayağı başarılı kısa vadeli yarışlarda güçlü isimlerle bir tanesini kazandı, iki tanesini de tabela yaptı. Şimdi tekrar kum piste dönüyor. Kum piste daha uygun grupta, yine daha başarılı olduğu piste start alacak. Öncelikli olarak bu safkan kazanır gibi görüyordum ama diğer tarafta da 4 numaralı yeğenim Nijir var ki bu safkanda son yarışlarına baktığımızda neredeyse bir yarışı, o da Çin grup yarışı hariç, hemen hemen 7-8 yarışı tabeladan düşmüyor. Çok formda, özellikle son 2 yarışı kısa vade yarıştı, tabelaları çok başarılı. İster istemez ona da yer vererek daha sağlam almayı düşündüm. 5-4 bana göre küçük, hatta orta ölçekli kuponlar için yeterli olacaktır. Tabii ki bir handikap yarış ve dişilere mahsus, üstelik bir de altılı gayanın ilk ayağı olunca İnsan acaba burada sürpriz olur mu diyor. O zaman kimler olur? 11 numaralı Dream for Victory. Son yarışı kazandı bu safkanda. Üzerine biraz daha koydu. Görkem Özçelik ilk defa biniyor. Yine 7 numaralı Roxelina. 7 numaralı Roxelina yarış gördü. 7 numaralı Roxelina'dan sonra aynı şekilde bir yarış gören 2 numaralı Kızım Çınar var. Bir yarış gördü bu safkanda, bu mesafeleri koşar. 10 numaralı Gülazer geçen yarış sahada konuşulan bir isimdi. Fena koşmadı. Bugün kilosu çok hafif. Ve son olarak arası olsa da kalite bir isim olduğu için altına Lovely Lisa'ya da bir çarpı atabilirim diyorum. 5-4 çizgi 11, 7, 2, 10 ve 6 şeklinde bu ayağı bu şekilde önerebilirim.
12: Evet, 5-4 Karatreç ve Yeğenim Nehir ufak kuponlar için yeterli ama geniş kuponlar ilavelerimiz var. İlavelerimiz kimler? Onlar da 11, 7, 2, 10 ve 6, toplamda 7 safkan 6'nın ilk ayağı ve zorlu bir koşu burada bence de sürpriz olmaya aday. 3. koşu satış bir koşusu 6'nın 2. ayağındayız. 3 yaş İngilizler 1900 metreye çıkacak. 1 numaralı Dark Rain ve Dark Risha 5 numaralı safkan ekili olarak koşuya katılacak. 10 numaralı Cherokee de yarışın Chapney ile birlikte favorisi olarak rakiplerini ayırmış durumdalar. Metin Abacı burada kimleri tutuyor?
13: Evet, Cherokee bende de birinci at çıktı. Son iki tabelası gayet başarılı. 1600-1.42 ile ikincilik yaptı handikap 16 yarışta. Bu mesafedeki dereceleri olarak rakiplerinden bir saniye daha iyi gördü. Üstelik de formunu son iki yarışında biraz daha yükseltmiş bu safkan. Büyük bir olasılıkla da yarışı kazanmaya en güçlü aday. Rakipler 4 numaralı Çetni bende de, ilk rakip Nevzat Avcı'yla yine 3 numaralı Pancho ve 2 numaralı Sekut Lyon'da bu yarışta rakibi olurlar. 10 numaralı Cherokee'de.
12: 10 başta o zaman abi Cherokee. Tabii sonra... 4 Chapney, 3 Pancho, 2 Secret Lion gibi bir sıramız var. 14-3.
13: Secret Lion özellikle son yarışında 10 boyu startta kalmıştı. Yani ona rağmen Emrullah Tepe gibi bir apranti ile gelip 3'ünlük yapmıştı. Bugün bir şey şimşek var. Kalmazsa çok etkili bir yarış bekleyebiliriz bu safkandan.
12: Evet, ters bir yarış çıkarabilir. Cazip durumda 3. at çıkmış o da Secret Lion. Geldik 4. koşu 3. ayağı 7 safkanın katılacağı yarış. 1200 metrede koşulacak. Burada da bir başarılı safkanlar var. Hep kazanmış isimler bir yerdeler. İyi yarışlar yaptılar, tabelalar yaptılar. Bugün artık birbirlerine karşı böyle bir kesin üstünlük sağlayacak bir isim çıkacak mı? Yoksa yine çok at mı değerlendireceğiz?
13: Çok at yazacağız. Burada bu mesafede 1.22 yapmış olan 3 numaralı Gümbür Baba rakiplerinden biraz daha hazır, daha pişkin gibi görülüyor. Ama %6'lardan AGF yaptığımız ilk yarışında evet, banko kazanır dediğimiz Prince of Delmar var 5 numaralı. Yine formunu devam ettiriyor. Yine daha iyi koşacak. Belki bugün 1-2 saniye daha iyi koşacak o performansının üzerine koyarak. Ama 3-5'i ben ayırt etmeden yazalım derim. Bunun dışında 1 numaralı 6 çıkar ve 2 numaralı 1 Eda'da yine geliş oyunlara yazılabilir. Bu safkanların da durumu gayet iyi.
12: 3 başta Gümbür Baba, sonra Prince of Delmar, sonra 1 Atıcı Kaya ve 2 numaralı Bireda ile de burayı 4 safkanla geçtik. 5. koşuya geldik. Şartı 4 yarış. 1200 metrede kumda 8 safkan, 4 de yukarı Araplar buradalar. Burada da AGF sıralamasına baktığımızda İlaytay 1-2 adım önde ama arkası çok kalabalık. Arkası birbirine eşit şanslı isimler sıralanmışlar. Çok at yazılan bir koşu olmuş yarışsever tarafından. Kalabalık olarak tutulmuş. Sen nasıl bir sıralama yaptın?
13: Evet, yarışı koşturduğumuzda İlaytay, Hülmay Kızım, Bağlasan Durmaz atlar öne çıkacaklar. Baskın Soy yine öyle, hatta Güler Yüz de önde gittiği top yarışı var. O da önde rakiplerini rahat bırakmayacak. Çok süratli geçecek bir yarış. Bunları yakın takip ederse, ki öyle olacağını tahmin ediyorum, ben Canım Çıtır'ın son düzlükte bu rakiplerini atlatabileceğini düşünüyorum ve ilk sıradan Canım Çıtır diyorum. İlayta çok inatçı karakterli bir safkan. Daha sert grupta, daha kaliteli isimlere karşı da iyi yarışları var. Kesmiyor da. Yine çok iyi koşacak bir safkan. İlk rakibi o olacaktır. 3 numaralı Güler Yüz ve 1 numaralı Baskın Soy da keza iki takip edip düzlükte rakibinin nefesinin bittiği anda atak yapabilen isimler olduğu için onları da ekleyebiliriz. Güler Yüz ve Baskın Soy da. Öncelik 5 numaralı Canım Çıtır, daha sonra İlayta. Bu ikilinin dışında biraz daha geniş oyuncular 3 ve 1 ekleyebilirim.
12: Evet, 5 Canım Çıtır başta. İlaytay en ciddi rakibi ama geniş kuponlar 3 numaralı Güler Yüz ve 1 numaralı Baskın Soy da eklesin dedik. Bu koşuyu kalabalık geçtik. Geldik Maiden'a. Maiden bölünmeyince 7 koşuyla kaldı demiştik. Burada da El Senor de los Cielos ve La Perlerare Ekür olarak koşacaklar. 1 ve 6 numaralı safkanlar Şahin Ekürsün, İshak Şahin temsilen buradalar. İkisi de yarış koştu. Tecrübeli ve tabelalar yapmış isimler. Bunun yanında da 9 safkanın 7'si de yine iddialı olabilecek isimler ki bu yarışı da nasıl geçtik abi? Kalabalık mı tuttuk? Nasıl, kimlere şans verdik?
13: Yani biraz at yazdığı zaman çok fazla yazmayacağız. Ben 4 numara Final Shot'la başlayacağım. 2 tane üçüncünün ardından binde 1.03 derecesi burada koşan atların, binde 1.10 koştu. 1.03.04 koşan atlara göre 1.10'luk derecesi yaklaşık 1 saniye daha iyi çıkıyor bende. Dolayısıyla Nevzat Atçı ile ben bugün Final Shot'ın etkili koşmasını bekliyorum. Bu safkanın rakibi öncelikle Son of Deniz olur. 8 numaralı Son of Deniz'in 1.318'lik bir yarışı var. O yarışı yine tatminkardı ama sonrasında 1.02.5, öncesinde 1.36 sprint, ardından 1.02.5 çok çok güzel bir galop yaptı. Çok ciddi rakip, yani ayrımsız bir kere 4-8 kuponlarda olmalı. Bir numaralı El Senor de los Cielos, bu da bu safkan da ekür avantajı var. 7 numaralı Livier ile birlikte yazılırsa tabela yapabilen isimler sağlama almış olabiliriz. 4-8 mutlaka olmalı. 1-7 de imkan varsa eklenmeli.
12: Evet, burayı da 4-8 öncelik, sonra 1-7 dedik ve geldik kapanışa. İzmir'in kapanışı Yamak 2 yarışı. 4 yaş Araplar 1900 metrede start alacaklar. Oğul Çınar, 5 numaralı Oğul Çınar ve 8 numaralı Çubuklu Ekürü. 12 safkan içinde kapanışta kim ediyoruz abi?
13: Şimdi baktığımızda yarışlarına 4 yaşlı başlayan bir Naldökan Prensi var. Yarış hayatına kazanarak başladı. Oldukça başarılı bir yarış yaptı Yiğitcan Gökçe ile. Daha sonrasında Kadir Tokaçoğlu ile 2 yarış kazandı. Bir ikincilik elde etti. Daha sert gruplara, handikap 14'ten sonra şartlı yarışlar, handikap 16 yarışlara geçti. Daha güçlü rakiplerle bile çok başarılı koştu. Bunun grup çok daha da uygun bence. Bu safkan bir de önde gidip tempoyu kendisi rakiplerine kabul ettiren bir safkan. Burada yine önde temposunu bozacak bir isim göremiyorum. Çok böyle ciddi kaçak bir isim yok. Yine böyle kendi ayarında bir tempoyla yarış götürecek düzlükte, diğerleri ikincilik mücadelesi yapacaktır bana göre. İlçen Gökçe ile 2 numaralı Aldökan Prensi kapanışta benim bankom.
12: Aldökan Prensi bankosuyla İzmir'i kapadık. 2 numaralı Aldökan Prensi banko, 61 kilo Yiğitcan Gökçe. Yiğitcan'la daha önce yarış kazanmıştı dedik ve İzmir'i bu şekilde 2 numara bankoyla kapadık. Abi çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum sana.
13: Tüm yarışlar dostlarımıza da başarılar diliyorum.
12: Evet, şimdi kısa bir araya gidelim, sonra Ankara'yla devam edelim.
11: Yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
10: Reklam.
14: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: HDI.

0: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklam.

0: Ar.
1: Garalı boy topu kendi kalesine gönderdi. Ghana 2014 Dünya Kupası'na veda etti. Girişi böyle yaptım ama olay böyle değil. Ghana Dünya Kupası filmlerini alamamıştı. Oyuncular Dünya Kupası'nda isyan ettiler. Ve Ghana Devlet Başkanı kendilerini arayarak devlet garantisi veriyorum. Yarın maça çıkın böyle yapmayın antrenmanlara gidin dedi. Hayır diyor oyuncular. Bizim paramız nakit olarak gelecek. Ghana Brezilya diplomatik görüşmeler bunlar yapılıyor konuşuluyor ve para büyük korumalarla uçakla geliyor. Otele indiriyorlar çuvallarla parayı. Para geldikten sonra kişi başı 100 bin dolar. Ghana'lı oyuncular işte 24 tane oyuncu düşünün. Paraları alıyorlar. Az önce söyledim ya açılışı yaparken. Boyu da alıyor, paraları öpüyor. İşte benim canım paralarım diyor. Ama buna rağmen Ghana Dünya Kupası'na veda ediyor. Fakat bu isyanın karşılığı da birçok oyuncunun bir daha Ghana takımının formasını giymeme cezasıyla sonuçlanıyor. Hayatta her şey para değil. Çıkın oynayın kazanın değil mi?
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
3: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.

0: Radyo Spor'da Son Düzün sunduğu Foto Finish'te ikinci bölümde Ankara'yı konuşacağız. Serkan Çömez'le konuşacağız ama önce bir tane promosyondan bahsedeyim size. Hemen Son Düzük uygulamasını açın, Son Düzük sitesini açın promosyonlar bölümüne gelin. İsminizin üzerinden promosyonlar bölümüne gelin. Promosyon kodunu Gazi 100 olarak yazın. Gazi 100 büyük harflerle, Gazi harfler numaralarla 100 olarak yazın. Gazi 100 olarak yazın ve hemen 100 lira hesabınıza geçsin. Daha önce Son Düzlüğe üye olduysanız, para yatırımı yaptıysanız, ödeme yaptıysanız bundan hemen yararlanabilirsiniz. Gazi 100 yazın, promosyonlarınızı alın, 100 lira hemen bahislerinize katılın diyoruz ve Serkan'a merhaba diyoruz. Serkan hoş geldin.
1: Merhabalar Ufku abi. Gazi haftası, hafta sonu büyük bir şölen var. 100. Evet. Yılını kutladığımız bu yıl çok önemli. Bence yani hikayesi yazılacak bir Gazi olarak görmekteyim bana göre. Ben doğru de görüşlerimi videolu olarak Son Düzlük resmi hesabında paylaştım. Şans yanımızda olsun. Beklentilerimiz yüksek. Bakalım. Bugün de Ankara'da güzel bir program var. Evet. İnşallah faydalı oluruz.
0: Zor bir program var. Gazi için söylüyorum. Gazi birazcık tehlikeli, zor ve gidişata göre şekillenebilecek bir yarış ki baştan sona yarışın içinde jokeylerin alacağı aksiyonlar, önde kuracakları tempolar, tempoyu kurarken birbirlerine takılacaklar mı, biri yalnız mı kalacak, 3-4 at önde kaçacak mı, var ya yani resmen kurguyu, yarışın sonucunu önde kurulacak tempo yani belirleyecek bence, gibi.
1: Bence Jazz Runner'ın ve Aşva'nın gidişatı nasıl yönlendireceğine bağlı. Yoksa Bayin Alçakan bence ön taraflarda son yarışında olduğu gibi tempoya çıkacaktır. Ama bence bu ikisi giderse beklemeyi tercih edebilir Halis abi. Yani çok enteresan bir Gazi izleyebiliriz.
0: Tabii ki şimdi Jazz Runner'ın buraya cezalı taksit yatırarak gelmesi, evet, mutlaka diğer ekürlerine, hani ekürü olmasa da ekürlerine, kurtel ekürlerine bir avantaj sağlamak için, Anşpa'ya, Baynal Çeka'nın temposunu yükseltmek için. Yine Almighty Esprit var, Wiesbank var. Yani burada öyle basit önde kaçacak, iki tane at kaçsın, kendi temposuyla gitsin, diğerleri onu takip etsin gibi değil. Hepsi tempo kurmak için mücadele edebilecek isimler. Cazlanır, Baynal Çeka'nı, Anşpa'yı zorlayacaktır. Hani bir anda 4-5 boy yapıp gitmeyecek ama onların dışını alıp veya onları hızlandırarak, onları yorarak onların sonlarda yavaşlamasını sağlamaya çalışacaktır. Mutlaka bir zor bir yarış, sana, tehlikeli bir yarış.
1: Sana ilginç bir şey söyleyeyim. Dün de 50 gün önceydi, bir taziyede Vedat Abiş'teydik. Bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz annesi vefat etmişti. O da Vedat Abiş'le birlikte çocuklarının kivresi olduğu için, evet, o da geldi, çok yakın olduğu için. O da Muça Böğren'in mesafenin uzamasının çok büyük avantaj olduğunu ve onun da şansını

0: yüksek olduğunu evet. söylüyor Vedat Abiş. Muşa Böhner ile ilgili. Yani o da iddialı geliyor. Bence bu da senin söylediğin başta yani Cazran'ın cezasını yatırıp yarışa katılıyor olması onun da lehine olacak.
1: Tabii ki Muça Böhner ile birlikte Joyful Forever'da ikisi de bence sonları bekleyecek isimler. Hatta bunun yanında Dridvan var. Dridvancılar o kadar iddialılar ki, o kadar etkili koşması bekliyorlar ki. Mehmet Salih Çelik starttan B-Boy belki geç çıkacağız, belki şey yapacağız ama ön gruba hiç takılmayacağız, önlere gitmeyeceğiz, önde kendimizi yıpratmayacağız ve sprinte kalktığımızda da eğer frenleme olmazsa uzun sprint atarak kazanabileceklerine inanıyor onlar da. Onlar da
0: çok ilginci, işin ilginci şöyle bir şey, iki tane yarışa kayıtları vardı, puanları yetmese oraları koşacaklardı, evet. onun ikisini de pas geçip geldi. Vallahi çok akıllı bir strateji yürüttüler. Bence yıpranmadan de. Gelen tek at Drill One. Evet. Ki uzun mesafede zaten yani orijin itibariyle yapamayacak diye düşünüyorum. 4'te 4 yani jockey de üstüne titriyor. Ki şöyle bir şey var Adana'da. Şıh Ahmet Çelik'ten sonra Mehmet Sert Çelik'i okumuş ve Şıh da öldüğü için.
1: Şıh öldü mü?
0: Öldü. Şıh öldü. Ona istinade Mehmet Salih Çelik bundan sonraki gazilerine dikkat edelim. Evet. El verdiği için Ahmet Çelik'ten sonra ipi
1: devralabilir diyorsunuz. Dridvan'ın sabit kayanı şu anda sondüzük.com'da. Uzun vadeli bahisler açık. Uzun vadeli bahislerde de Gazi Koç'un kim kazanır bahisi hala açık. Dridvan şu an 4.50. 4.50'den oynayabilirsiniz diyelim. Yani bizim favorimiz, bizim ön plan çıkardığımız bir isim. Muça Böhner'a mesela demin konuştuk. Ben de ikinci at olarak onu diyorum. Yine sonlarda çok etkili gelmesini bekliyorum. Onun 16 lira oranı var. Yani 1'e 16 veriyor. Drilvan 4.50, Muço Böyon'u 16. Güzel oranlar, sabit ihtimalli için denenebilecek oranlar. Her ne kadar Baynal Çakan 3.40 ile favori. Upamecano. Hiç bu ara Upamecano'yu söylemiyoruz. Dün akşam maçta vardı Upamecano. Fransa maçında. Onu duydukça acaba dedim bana buradan bir şey mi veriyorlar maçta?
0: Yok abi. Maç. Ben hani en son birlikte yayın yapmıştık. Hatta evet. Upamecano'yu önermemiştik. Yani en son sıradan önermiştik. Evet. Mesafenin uzun olmasıyla üçüncü ki bazı ufak problemler de vardı. Bakalım onu da son anda en son yazılan isim de herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam Upamecano. Çünkü aynı ekürünün yani aynı antrenörün yazmış olduğu ilk isim erken saatlerde yazılırken Upamecano'nun en son dakikalarda yazılması biraz manidar geldi bana. Ya bizim bildiklerimiz var, söyleyemediklerimiz var. Evet. Ondan dolayı şans yanında olsun, ayakları düz var.
1: Evet, Gazi'yi de böylece ufak Serkan'la değerlendirmiş olduk ki yarın konuşamayacağız. Bugünden en azından fikirlerimizi anlattık. Ankara'ya başlayalım. Ankara'da Handikap 16 yarış dişlere ait bir yarış ve 7 safkan koşacak. Ne diyorsun Serkan bu koşu?
0: Derya Dil'le başladım ki ben bank olarak önereceğim Derya Dil'i. Özellikle bugün gidişat avantajına sahip olduğunu düşünüyorum ki bugün startla birlikte ön tarafta tempo yapmasını bekliyorum ki onun içinde yarış içerisinde kulaklık takısını çıkardılar. Kendini öne atacak uzun mesafeyi bu grupta en iyi yapabilecek bir isim. 52 kilo sikleti var. Enes Atlamaz'da çok formda. 3 yarış önce de zaten Enes Atlamaz'da kazanmıştı. Ben bugün için özellikle ön tarafta tempo yapacağı yarışta Derya Dil'i kazanmasını bekliyorum. Efendim net şekilde banko olacak.
1: Net banko Derya Dil dedik. 6 numaralı Derya Dil. Bankosu 52 kilo Enes Atlamaz. Başladık. Güzel bir başlangıç. İkinci koşu satış 3 koşusu. 1600 çimde 1 numaralı Angel Rising ve 6 numaralı Lady Grant Ecury. 6 safkan var. Söz sende Serkan.
0: Yani son yarışını yapması halindeki bu gruptan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Grant Living'in Brother Lobby ve Treador arkasındaki üçüncülüğü, yakın ara üçüncülüğü gayet kıymetliydi. Bugün özellikle ön grubun içerisinde erken yerini alacak olan Grant Living bence kazanmaya yakın görüyorum. Rakiphanesinde 4 numaralı Spirit'ı diyeceğim. Spirit'ın koşmuş olduğu çim performansı 2 yarış koştu. Birini kazanırken birinde 4. oldu. O da ön taraflarda erken hamle yapacaktı Spirit'ın. Ben onu da 2. sıraya yazdım. 3. sıradan Chilo yazacağım. Chilo'nun da çim performansı fena değil. Mehmet Kaya yani burada çok iyi tanıyor ve iyi durumda getiriyor. Uzun mesafeden önceki İstanbul satış yarışındaki kazandığı yarışı burada yapması halinde kazanan isim olacaktır. Ve son olarak da 5 numara Grey Dream diyeceğim. ben burayı 4-3-2 ve 5 şekilde 4 üstünde geçeceğim.
1: 4-3-2-5 dedik, 4 safkan yazdık. Bir tek ekürleri dışarı bıraktık. Birini daha ilave edin, kapatın diyelim. İkinci Altıgay'ın başlangıç koşusuna geçelim. 10 safkanın katılacağı yarışta 1900 çimde koşulacak. İkinci altının altılı yine zor bir koşuyla başlıyor gibi görünüyor. Ne diyorsun buraya?
0: Ya şöyle bir şey, Deniz Savaşı bir önceki yarışını kaçarak bitirdi. Son yarışında Sert isimlerin yanında altıncılığı fena değildi. Özellikle sana bir şey söyleyeceğim, çok dikkatimi çeken bir şey. Handicap yarışı son yarışında 14 tam puan aldı bu isim. Deniz Savaşı 1900'de Vedat Abiş'le özellikle son metrelerde rakibi yanına gelmesine rağmen bir ayak değiştirdi. Bir anda tekrar farkı 2-3 boya kadar çıkarttı. Ben Deniz Savaşı'nın son yarışını yapması halinde, ki bugün ön taraflarda gidecek Alunuhat var, baktığımızda bu Fatih Şah var, Akrefik'i bağlasan durmaz 50,5 kilo bugün ön tarafta kesinlikle o liderliği alacaktır. Ben onların arkasında iyi bir yer tutmasını beklediğim Deniz Savaşı kazanmaya yakındır. Gelmediği takdirde bu yarış kazanır ki 10 numara Burçigin'le devam edeyim. Takibimizde olan bir isim bir türlü kazandıramıyoruz. Yani enteresan şekilde bugün bomboş sikleti 35 günlük aradan iyi hazırlıklarla geliyor. Mutlaka yazdım. Son yarışını kazanırken görüntü olarak beğendiğim bir isim Enes Atlamaz. Tekrar tercihi 7 numara Soğukta. 9 numara Atlı Fırtına, son yarışını ölçü almayalım. Bir önceki yarışında zaten Deniz Savaşı ile fotoda ikinciliği vardı ki bugün tekrar Mehmet Fatih Sultan, Fatih Sultan Mehmet Sansar'a geri döndü. Onu da yazdık. 4 numaralı Alunuhat. Yarış aradan sonra yarışlar gördü. Mehmet Akdavuz'da da uyumunu biliyoruz. 800 numaralı Aksefe bugün kesinlikle liderlik alacak. Önde biraz müsaade edilmesi halinde bomboş sikletiyle, ki Mert Uyar bu kilolara net biner. Onu da yazdım. 5 numaralı Lostra ve 6 numaralı Fatih Şah deyip burayı vallahi Deniz Savaşı gelmezse bir Hade Hanım yazmıyorum. Bir de Samet Efendi çimden ötürü yazmıyorum. Diğer bütün seçenekler var. Ama Deniz Savaşı'nın son yarışı, özellikle handikaplarının 14 puan vermesi, tam puan vermişler çünkü. Evet. Normal şartlarda bu puanları almak zordur. Demek onlar da bizim gördüklerimizi gördü. Evet. Gerçekten sınıf atlamış olabilir Deniz Savaşı.
1: Evet, geçen bu sefer de yine Vedat Abiş biniyor. Geçen sefer Koçan Kocakoy'a binecekti. Vedat Abiş'e dönmüşlerdi. Jokey değişikliğine gitmişlerdi. Gökhan düşmüştü hattan. Neyse ki bir şey olmadı. Deniz Savaşı Vedat'la kazanmıştı. Yine Vedat'la kazanabilir ama gelmezse arkası çok kalabalık. Handikap 15 yarış 1200. Şimdi 3 ve yukarı İngilizler start alacak. 8 safkan var. 8 safkan içinde kimleri yazalım?
0: İnanılmaz gidişata avantaj sağ elinde bulunduran 4 numara Şeker Aslan'ı, ki son özellikle kazanmış olduğu yarışta da bekleyerek gitmiştik. Yer açıcık bu kilolara binip ve önemli yarışlar yaptığını biliyoruz ve performansı da çok yüksek, moralli binecektir. 4 numara Şeker Aslan'ı bence kazanmaya yakın. Tek rakip önerim abi, çünkü start sorunu vardı. Özellikle son yarışında kulaklık takısı çıkartıldı. Ok gibi çıktı. Ön taraflarda erken yerini aldı. O da tabii ki Desert Point, ki sonlarda gerçekten artan bir ivmeyle fotoya süzülürken görüntü olarak çok beğendim. Yine Mücahit Bayır biniyor. 53,5 kilo sikleti var ki geçen 51'di. 1,5 kilo almıştı. Bugün tam biner. 6 numara Desert Point'e bence tek ciddi rakibi olacaktır. 4-6 benim için burası yeterli olacaktır.
1: Evet, Şeker Aslan Eray Çizik'le 51 kilo, Desert Point Mücahit Bayır'la 53,5 kilo, iki tane hafif kilolu isim arasında bir yarış olacak gibi görünüyor. Kısa vade 7 yarışa geldik. Tulumar'a geldik ki bayağı bir favori, %59 AGF almış. Ne diyorsun bu koşuda?
0: Yani şöyle söyleyeyim abi, gitmediler Haliç'e. Atın böyle bir yarış daha istediği için orayı tercihlemediler. Bu gruba geldiler. Çünkü bu bir önceki koştuğu gruptaki isimlerin çoğu Halis'le start alacaklar. Grup 1 mücadelede. Onun için burayı tercihlemeleri manidar oldu. Demek ki onların da gördükleri bir şeyler var. Ben yine ilk sıraya tabii kalitesiyle ön tarafta İspanoz, Baldwin gibi onlara yakın takip edecek Patrick Star gibi isimlerin olduğu yarışta Tulumar tabii sonlarda kolay temposuyla gördüğümüz bir Tulumar. Bugün burun bandı ilavesiyle geliyor. Ben Adalı ekibüsünden biliyorum, hemen hemen birçok safkana burun bandının çok yaradığını, nefes yollarını açtığı için bunu kullandıklarını. Evet abi, biliyorum. 7 numaralı Tulumar'ı X sıraya yazdım. Kazanmaya yakındır. Grubun üstünde bilirsin. Zaten 105 handikap puanıyla bunu bize ispat etti ki geçtiğimiz yıllarda da böyle yarışlarda kolay temposuyla sonlarda gelip kazanmayı başarmıştı. İlk rakip Patrick Star diyeceğim. Önü en yakın takip edecek ki ve de tabii işte son zamanlarda artan bir formu var. Onunla da

0: İkinci sıra yazacağım. Buranın sürprizinde 2 numara Mountain diyeceğim ki çünkü ön tarafta Baldwin İspanaz, Patrick Star bir yerde. Eğer biraz Tulumar eksik koşarsa sonlarda da Mountain devreye girebilir. 7-6-2 benim buradaki sıralamam.
1: Evet Serkan, son 3 koşuya geldik. Grup 3 numaralı koşusundayız. 3 dakikamız var bitirmek için. 7 safkanın katılacağı yarış. Araplar 1500 kumda 4 yukarı Araplar start alacak. Azatlı 2 safkanın 3 safkanın ön plana çıktığı bir yarış. Beyaz ışık Kozmos Rüzgardan. Var mı aralarında bir tercih?
0: Şimdi İstanbul'da koşulan yarış Ankara'ya döndü. İlk kez burada koşulacak. Tabii ki ilk plandaki ismim Rüzgar Dağhan. Her ne kadar burada maiden olsa da 3 kez 1500 metrede ikisi grup mücadele. Üçüncülükleri bence çok çok iyi. İlk sıraya onu yazdım. İkinci sıraya Kozmos diyeceğim. Çünkü son katıldığı yarışta yani mücadele ettiği isim çok önemliydi. Beyaz ışık önünde boş kalırsa bitirebilir ve tabii ki 7 numara Cevahir Kansız da olmaz. 6-5-1-7 bendeki buradaki sıralama.
1: 6-1-5-7 4 safkanla geçtik. Şimdi 2 şarta geçtik. 2 şart yarış 3 yaş şaraplar. Kazanmış isimler öncelikli olarak tutuluyorlar. Ekürlerden İnan 37 ve Hifa'nın oğlu Uçak Ekürüsü'nün temsilen buradalar. Ne diyorsun, ekürler kazanabiliyor mu yoksa Uygur Taş rakibi?
0: Bence ekürler çok şanslı. İnan 37 özellikle startla birlikte ön tarafa gelecek. Rifanlıoğlu 1300 metrede 13 kulvardan yarış kazanması bence çok kıymetli. Ekürleri çok önde tutuyorum. Bence ekürler kazanır banko. Uygur Taş'ı da öğrendim. Galopları yok gibi görünüyor ama idman pistinde özellikle bir tane Ayhan Kurşun'un da yaptırdığı bir galop var. Hatta buraya yönelmemdeki sebep Ayhan Kurşun'un onu çalıştırıp buna binmesi, İfanlıoğlu'na binmesi benim için bir done olmuştur. Onun için tek rakip o yazılabilir ama ben de ekürler banko abi.
1: Ekürler banko dedik, son ayağa geldik. Maiden'a geldik. 3 yaşlı İngilizler 1900 çimdeler. 14 safkanla günün kapanışını kimleri yazıp yapacağız?
0: İki isim ayıracağım, iki de rakip önereceğim. 4 numara Manifest takibinde olan bir isim, uzayan mesafe lane olacaktır. Özellikle Esko'nun kardeşi Eiko bugün sahada konuşulan isim, iki isim önde olacak. Geniş kurgularda Fairwool ve 7 numaralı The Changer yazıp burayı 4-8 çizgi 1-7 şeklinde önermek istiyorum.
1: 4-8 başta sonra 1-7 dedik. Kapanışı da Ankara'da 4 safkanla yaptık. Serkan Çömez'in Diyarbakır tahminleri sondüzük.com'da hem hazır kuponlarda hem uzman yorumlarında okuyabilirsiniz detayları diyelim. Serkan'a çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere Serkan.
0: Ben teşekkür ederim. Sonları abi.
1: Sağ olasın. Evet, Radyo Spor'da Son Düzün sunduğu Foto Finish'teydik ve kampanyaları yine söyleyemedik ama Son Düzün kampanyalarına bakın. Özellikle promosyon sayfasına girin. Gazi 100 yazın. Gazi 100 yazın. Büyük harflerle Gazi, sonra rakamlarla 100 yazın ve 100 lira Son Düzün puan hesabınıza gelsin saat 12'ye kadar. Geçerli bir promosyonumuz var. Bunu değerlendirin diyelim. Herkese bol şanslar diyelim. Yarın görüşmek üzere. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın.
2: Şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: 100 yıla kaç kahraman sığar? Şimdi başlasak saymaya sığmaz koca bir asra. Bir çağ başlatan Neriman'a, efsane Karayel'e, vedasıyla milyonları ağlatan Bolt Pilot'a, Grand Equinox'a, Yavuz Star'a, Burgas'a, Karataş'a, Çeliğe, Çılgın'a. Bu tutkuyu 100 yıldır büyüten sayısız kahramana ve en başta ismini veren Gazi'ye sonsuz minnetle. Gazi koşusu 100 yaşında.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
9: Otobüs.
8: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
10: Bilyoner. Voleybol milli takımlar ana sponsoru.

0: Bolgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: 28 Haziran'da 100. kez koşulacak Gazi Koşusu'nun heyecanı Milyoner'de yaşanıyor. Efsane yarışın heyecanını takip etmek, Gazi coşkusunu zirvede yaşamak için hemen Milyoner'e gel, heyecana ortaklaşın.

0: İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
5: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
6: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
6: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Radyo Spor'da Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programına hoş geldiniz efendim. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. 12-14 saatleri arasında sevgili Burak Alaca ve yorumcumuz Alperen'le birlikte karşınızda olacağız efendim. Rejimizde bir tecrübe sevgili Vedat Parlak var. Enerjimiz yerinde, kuponlarımız yavaş yavaş isabet sağlamaya başladı. Çok şükür yolumuza kazanarak devam ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız, kuponlarımızı Baygün İddia üzerinden 301-304 koduyla kral oran farkıyla rahat bir şekilde oynuyoruz efendim. Değerli dinleyenlerimiz, milli takımımız da son mücadelesine çıktı. Grubun belki de son dönemdeki en iyi takımı Amerika ile oynadık ve mücadeleyi kazanan taraf milli takımımız oldu. Puanla dönmüş olduk Dünya Kupası'ndan. Açıkçası mücadeleyi izlerken kadro kalitemizi gördüğümüzde biraz daha moralimiz düştü diyebiliriz. Dünya Kupası'nda gruptan çıkan takımlar da belli oldu. Birazdan bunların da anonsunu sizlerle paylaşacağım efendim. Radyo Spor WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatalım. 0538-052-1487. Ayrıca Ozan Özturan ismiyle Instagram üzerinden soru, görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. YouTube platformu içinde Ozan Özturan tahminleri ve Burak Alaca ismiyle bizleri takip edebilirsiniz. Yorumlarımız, analizlerimiz ve iddia tercihlerimizle karşınızdayız efendim YouTube'da da. Sevgili Alaca ve Alperen, tekrardan hoş geldiniz. Alperen, seni uzun bir aranın ardından tekrar görmek mutlu etti bizleri. Senin yorumlarını, analizlerini ve maç tahminlerini özledik. Tekrardan hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. En son yanlış hatırlamıyorsam geçen yaz konuk olmuştum sana. Yine ben de burada olmaktan çok mutluyum sizlerle.
0: Alaca, hoş geldin. Goat, tekrardan.
2: Günaydınlar tekrardan herkese. Sevgili Alperen Erdoğan bugün bizlerle. Onda bir kehaneti var. Son 2'dir programa geldiğinde saat 1 kuşağında İsmail Kartal açıklamasına denk geldik. Bu sabah Dursun Özbek vardı. Alperen buraya ne zaman gelse Türk futbolunda bir şeyler oluyor. Tetikte kalalım.
0: Bu güzel iltifatın için Alperen'e sana teşekkür ediyoruz ve her zaman VIP'ler gelmez. VIP gelince de böyle denk geliyor.
2: Her yerinden oynar.
0: Deyip geçiştirebiliriz. Değerli dinleyenlerimiz, transfer gelişmeleri de var. Daha şimdiden mesajlarınız gelmeye başladı. Fenerbahçe Vedat Muriç transferini gerçekleştirdi. Vedat Muriç de yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye şampiyonluk için geldim yorumlarında bulundu. Sosyal medyayı kontrol ettiğimde Fenerbahçe taraftarlarının bir bölümü bu transferden de çok mutlu gözükmüyor. Genç döneminde 5-6 sene önce 17,5 milyon euroya gönderip 32 yaşında 15,5

0: milyon euroya Vedat Mor için transfer edilmesi Fenerbahçe taraftarlarına pek anlam veremedi sevgili Alaca. Milli takımımızı konuşacağız ama bu transfer gelişmesini sana bir sormak isterim. Sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi şöyle, ben negatif düşünenlere katılmıyorum. Gerekçesini de şöyle söyleyeyim. Vedat Muriç'i genç döneminde 17'ye gönderdin ama prime döneminde 15'e aldın. 32 yaş golcü için kötü bir yaş değil. Mauro Icardi'nin 30 yaşından sonra Süper Lig'e gelip yaptıklarını hepimiz gördük. Hal böyle olunca bence Vedat Muriç'i La Liga'da 23 gol attığı bir sezonun ardından 15 milyon euroya almaya burun kıvırmayalım. Ve şöyle bir şey var. Sen o günün şartlarında 17 milyon euroya sattın ama futbol dünyasında da bir enflasyon var. O gün 17'ye aldığın oyuncuları bugün 30'dan 40'tan aşağı alamıyorsun. Bu sebepten geçen seneki performansı, Fenerbahçe'nin golcü ihtiyacı, ki bence Vedat çok iyi bir golcü, ben gerçekten erkenden yapılabilecek 5 yıldız bir transfer olduğunu düşünüyorum. Daha iyisi gelebilir ama şu an için müthiş transfer.
0: Sevgili Alperen, senin de yorumunu alalım.
2: Evet, tabii şimdi Türkiye'de şöyle de bir sıkıntı var abi. Özellikle Mauro Icardi'nin gelişinden sonra maaş bütçeleri ve gelecek oyuncuların yüksek taleplerinden dolayı şu an Avrupa'da kalbur üstü deyip beğenebileceğimiz bütün oyuncular kapıyı 10-15 milyon euro maaş bütçeleriyle aşıyor.
0: Doğru.
2: Bir de seçim olduğu için orada başkan adayları orada bir yarış içine girdiği için daha da oyuncuların elinde büyük bir koz olmuş oldu. Greenwood, işte Vlahovic gibi isimler çıktı. Onların istediği maaşlar 10-15 milyon euroları bulurken burada hem camiayı hem de bizim ligimizde bir laf vardır ya, ligi tanıyan futbolcu diye. Vedat zaten bu ligi çok iyi tanıyor. O yüzden burada Burak'ın dediği gibi çok erkenden bir transfer yapılması Fenerbahçe açısından çok iyi. Çünkü ön eleme turları da var Fenerbahçe'nin. Yoksa kritik bir virajda takılabilirdi Fenerbahçe.
0: Yorumlarınıza katılıyorum. İlk 11 oyuncusu olarak da net bir şekilde yazılabilir. Eğer majör bir forvet transferi gerçekleştirirse Fenerbahçe, ki yine bir forvet arayışında şu anda Fenerbahçe, alternatif olarak da kullanılabilir. Ben de yorumlarınıza katılıyorum. Bu arada Fenerbahçe ile ilgili yine Greenwood haberleri ön plana çıkıyor. Daha önceki dönemde başkanlık seçiminde Sayın Hakan Safi'nin önerdiği bir isimdi. Başkan olursam getireceğim diye açıklama yaptığı bir isimdi. Şu anda da Fenerbahçe ile görüşmelerin devam ettiği Fransız basınına da yansıdı. Bu transfer için 50 milyon euroluk bir talebi var takımın. Fenerbahçe'de 30-35 milyon euro civarında Marsilya ile bu transferi bitirmek istiyor.
1: Bir şey söylemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Yağız Sabuncuoğlu'nun bir haberi vardı Greenwood anlaşmasıyla alakalı. Greenwood'a Hakan Safi yönetimi anlaşmak için öyle bir paket sunmuş ki. Ya bir kulübün anahtarını vermedikleri kalmış. Bak şimdi
0: birkaç... Doğru yalnız bu dediğin, doğru.
1: Aklıma gelen detayları hatırladığım kadarıyla paylaşayım. Bak, birebir reklamdan sonra da bakarız. 15 milyon euro maaş, gol primi, şampiyonluk primi, Şampiyonlar Ligi primi, o primi, bu primi, ne bileyim yani. Şunu anlamak lazım. Mason Greenwood iyi bir oyuncu. Okey, başında geçmişte geçen bazı makus olayları yaşamamış olsa belki daha farklı bir yerde olabilirdi ama Fenerbahçe büyük bir kulüp. Fenerbahçe böyle bir oyuncuyu almak için, bu kadar bonuslar vesaire ikna etmek için bu kadar suyuna gitmek zorunda değil. Fenerbahçe'nin ne olduğunun hem Greenwood'a gidenlerin hem de Mason Greenwood'un iyi anlaması gerekiyor bana sorarsanız, ki ben bunu bir Fenerbahçeli olmayarak söylüyorum.
0: Bu oyuncu Marsilya'ya gittiğinde zaten nasıl bırakmışlar diye düşünüyordum. Marsilya'da da çok başarılı olmasını bekliyordum. Teknik kapasitesi çok iyi bir oyuncu. Ayrıca biraz da kendini geliştirdi fizik gücü olarak. Yapmış olduğu driblinglerde de Fransa Ligi'ne damga vurmuş oldu. Ama biraz önce sevgili Alperen çok önemli bir açıklama yaptı. Takımların bütçelerine göre transfer yapması gerekiyor. Futbol Federasyonu tarafından limitler açıklandı yorumunda bulunmuştu. Bu sebeplerden dolayı tabii Vedat Muriç transferi 30-40 milyon euro bandında değil de bu fiyatta gerçekleşmesi Fenerbahçe'nin lehine olmuş oldu sevgili Alaca.
1: Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Vedat Muriç transferinin neden iyi olduğunu, Greenwood'un da ne kadar aslında makul olmadığını izah etmek açısından. Şimdi sen gidip Premier Lig'de 7-8 gol atmış, 20'li yaşların sonunda herhangi bir golcü almaya kalksan, mesela Hee-Won Chan var mesela, Wolverhampton'da oynuyor. Sana 20'den kapıyı açacaklar. Sen minimum. Vedat Muriç gibi 23 gol atmış La Liga'da bir oyuncu 15 milyon alıyorsan buna burun kıvırma yani. Ben Beşiktaşlıyım, bunu erinmeden söylüyorum. Beşiktaş 15 milyona Vedat Muriç alsaydı ben alkışlardım.
0: Fenerbahçe ile başladık. Fenerbahçe haberleriyle devam ediyoruz. Bu Gurasi konusunda Fenerbahçe'nin karar aşamasında olduğu belirtiliyor ama yine Almanya basınından da yapmış olduğum takiplerde Vedat Muriç transferinden sonra volümün bu transferde düştüğü gözüküyor ve Fenerbahçe'nin İbre'yi farklı oyunculara döndürmüş olduğu belirtiliyor. Sen bir haber kaynağında çalışıyorsun sevgili Alaca. Gras ile ilgili son durumu senden de öğrenmek isteriz.
1: Şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir rahatlık var. Vedat'ı erken bitirdin. Şampiyonlar Ligi elemesine Vedat'la gideceksin. Hazır da bir kadron var. Yani Fenerbahçe'de şimdi tutup da 10 tane takviyeye ihtiyaç yok değil mi? Hani Gordik karşısında en azından geçebilecek bir kadro var. Fenerbahçe'nin bundan sonra en büyük avantajı transferde acele etmesine gerek yok. Oyuncular da köşeye sıkışacak. Bak, takımlarından ayrılmak isteyen isimler

0: Şu an senden 15 milyon maaş isterken Dortmund Girassi için 40 milyon istiyor ya mesela.
1: Evet.
0: Ağustos sonuna kadar o 40'ı bulamadığında sen Dortmund'u 30'a bağlayabilirsin mesela. Fenerbahçe'nin böyle bir avantajı var. Herkes biraz tabii şimdi yeni yönetim geldi. Şampiyonluk kaçtı, bir hararet var ama Fenerbahçe'nin acesi yok. Biraz vites düşürmekte fayda var. Yararına olur Fenerbahçe'nin bu durum bence.
1: Sevgili Alperen.
2: Burada Burak'a şöyle katılıyorum. Dediği gibi eğer Vedat transferi bitmeseydi ve ön elemelerde yana yakıla bir santrafor ihtiyacı olsaydı hem kulüpler hem de gelmek isteyen oyuncular burada tabii kapıyı çok yüksek rakamlardan açacaktı. Vedat'tan daha iyi zaten birini getirmek istiyorsan La Liga'da neredeyse 25 gol atmış bir oyuncu getirdi Fenerbahçe. Gelecek oyuncu da şunun farkına varacak. Ya La Liga'da 25 gol atmış bir adamı getirdiler zaten. Bana o kadar da ihtiyaç yok. Benim gelişim bu takıma sadece daha da kalite katacaktır diye gelmek isteyecek bu saatten sonra gelecek herkes. O yüzden çok büyük bir koz oldu Fenerbahçe'nin elinde. Burada mesela basketboldan örnek vermek istiyorum ben. Piyasada Fenerbahçe o kadar büyük bir ekol oldu ki artık basketbolda. Diğer takımların 3-4 milyon euroya getirmek istediği oyuncuları Fenerbahçe ben Fenerbahçe'yim deyip 1,5'a 2 milyon euroya bağlayıp getirebiliyor. Futbolda bu tam tersi.
1: Doğru, doğru.
2: Şimdi yanlış bilmiyorsam yine Yıldız Sabuncuoğlu ya da bizim Salim abi yapmıştı haberini, tam hatırlamıyorum ama Roma'ya 4-5 milyon euroluk bir maaş şeyinde anlaşmıştı Greenwood. Yani şimdi Roma'ya 4'e 5'e zaten oynamaya okey olan bir oyuncuyu sen niye 15'e getiresin? Burada o yüzden
0: Bonsor
2: zaten...
0: Bonsor hariç bir de.
2: Tabii. O yüzden Aziz Yıldırım burada parayı çöpe atmayacaktır zaten. O yüzden Vedat'ın gelmesi çok daha iyi oldu. Greenwood işinin ben çok olacağını düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Bence olmamalı da. Bu saatten sonra özellikle Vedat'ı getirmişken çok daha uyguna ya da serbest oyuncu piyasasından Vedat'ın seviyesinde daha genç, daha potansiyelli birinin gelmesi gerekiyor.
1: Sevgili Alperen, bir virgül koyalım. Sohbetimize devam edeceğiz. Rejimiz kısa bir reklam arası dedi. Kısa bir reklama gidiyoruz efendim.
3: ...301-304 Baygün iddianın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net. Radyo Spor.
6: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.

0: hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Kupon başı 50 bin TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50 bin TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
5: Jilet, erkek için en iyisi.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo Spor.
9: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
2: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programı devam ediyor. Fenerbahçe'nin transfer gelişmeleriyle başlamıştık. Son bir haber daha var Fenerbahçe'de. Fenerbahçe Amara Diouf'u 5 yıllığına kadrosuna kattı ve oyuncu TFF'nin artı 4 kontenjanında yer alacak. Diouf'un uluslararası başarıları ve genç yaşta kazandığı ödüller kulübün gelecekteki sportif hedefleri açısından önemli bir katkı sağlayabilir yorumları da geldi. Ayrıca bu transferden sonra oyuncuyla ilgilenen yaklaşık 5 kulübün olduğu da ortaya çıkmış oldu. Teknik kapasitesi oldukça yüksek bir isim. Geleceğe yatırım olarak yapılmış bir transfer. Sevgili Burak Alaca, nasıl değerlendirirsin? Saidou Mané'nin veliahtı olarak gösterilen bir isim.
3: Amara Diouf'un daha önce de Fenerbahçe'ye gelme gündemi vardı biliyorsun. Geçen sene aslında getirilen bir oyuncuydu. Bu sene resmi sözleşme imzalandı. Amara Diouf'la alakalı sıkıntı ne biliyor musun? Bence bu arada hakikaten potansiyel vaat ediyor. Birkaç kesitini de izledim. Orada şeyi anlıyorsun. Hani maç temposundan ziyade biraz da teknik kapasiteyi, kumaşı anlıyorsun. Çünkü
2: doğru.
3: Hani senin 18 yaşında, 19 yaşında bir oyuncu oturup 90 dakika izlemene gerek yok. Çünkü maç temposu, oyun zekası, oyun aklı, bunlar oynadıkça gelişen şeyler. Kumaşında sıkıntı yok ama sıkıntı ne biliyor musun? Dizleri problemli. İki dizine de bak, fotoğraflarda ameliyat izi var mesela. O tehlikeli bir durum. Neden diye sorarsan, bir sağlıkçı olarak sen daha iyi bilirsin. Kanat oyuncularında patlayıcı güç, lateral hareket gibi dize ekstra yük bindiren eylemler çok fazla olduğu için maç içinde eğer rehabilitasyon süreci doğru geçmediyse ya da dizlerinde genel bir hassasiyet varsa tehlikeli bir durum olabilir diye düşünüyorum.
2: Ruanda karşısında sahaya çıkarak 15 yaşında Senegal tarihinin en genç milli futbolcusu oldu. Performansıyla dikkat çeken ve Real Madrid, Chelsea, Juventus kartlarını peşine takmış Diouf, ülkesinde Saidou Mané'nin ciddi anlamda veliahtı olarak gösteriliyor. Mané de bir açıklamasında "benim yanıma gelecek seviyede bir oyuncudan bahsediyoruz" açıklamasını yapmış. Sevgili Alperen, senin de yorumunu alalım.
4: Abi, dediğin gibi zaten orada biliyorsun özellikle İspanyol gazetelerinin bu genç yeteneklerle ilgili her sene bir baskısı oluyor. Hatta biz Burak'la bunu geçen sene senin programda yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Marka'nın yaptığı gelecek 15 yıla damga vuracak 20 genç isim arasında İsmail Köybaşı'nı yazmıştı Marka gazetesi.
3: 2011.
4: Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi o...
2: Selam olsun Marka gazetesi.
4: Şöyle, bu arada yetenek setini falan düşündüğümüz zaman gerçekten futbola odaklansa çok başka bir bek olurdu yani. Orada bir şey diyemeyeceğim gerçekten.
2: Çok iyi de performans gösterdi. Büyük kulüplerde de oynadı sonuç olarak.
4: Diouf'a gelecek olursak zaten Generation Foot gerçekten
2: doğru.
4: Kendi yapı olarak ben Altın Ordu'ya çok benzetiyorum. Gerçekten her sene inanılmaz topçular çıkarıyorlar ve oradan onun pazarlamasını da çok iyi yapıyorlar. Burada Fenerbahçe'nin tabii erken adım alması çok iyi. Tabii orada sakatlık döneminde devreye girilmesi de ve bunların daha kolay olmasını sağladı. Onda bir şey diyemeyeceğim. Ama burada tabii yapılması gerekiyor. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe'den Arda Güler sonrası genç yetenek deyip dışarıya satabildiğimiz kimse çıkmadı.
3: Yusuf Akçiçek var bir.
2: Yusuf var, doğru.
4: O Arabistan olduğu için beni çok şey yapmıyor. Çünkü tamam, belli bir ücrete gitti ama Arabistan'a bu saatten sonra Fred'i de çok iyi pazarlasan
3: Avrupa
4: yine
3: ithalatı değil,
4: yine o seviyelerde yollarsın.
2: Onların, katılıyorum.
4: Çok önemsediği bir şey değil. Burada olay şu. Elif Elmas, Vedat Muriç, işte Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Kim Min-jae. Yani çok iyi şeyler çıkardık.
3: Atilla Salahi.
4: Onlar tabii Vitor Pereira'nın vesaire hani iyi scouting yapabilen hocaların sayesinde olan transferler ama Fenerbahçe...
2: Pereira bu konuda gerçekten elmas gibi

0: bir isim gerçekten. Bambaşka.
1: Bence acilen teknik direktörlüğü bırakıp sportif direktör olması lazım. Seviye atlar. Yani bunları yapıyorken Fenerbahçe son 3-4 sezondur Arda Güler haricinde hiçbir şey çıkaramadık. Yani Ferdi Kadıoğlu da direkt çıkıp gitmedi. Ferdi uzun süreler Fenerbahçe'de geçirip kendini kanıtlayıp
0: sol bek yapan da bu arada Pereira'dır Ferdi'ydi. Evet.
2: 10 numaraydı geldiğinde 8-10. Nimegen'den gelmiş.
0: Osimhen'le ilgili bir bilgi mesajı paylaşıldı. Diouf'la alakalı. Osimhen'in gol rekorunu kıran Diouf için Afrika basını ve uluslararası dergiler o dönem direkt Osimhen'in rekorunu tarihe gören 14'lük dahi yorumlarında bulunmuş ve gol dergisinde bile paylaşılmış.
2: Enteresan bir istatistikmiş bu.
0: Ben de bu bilgiyi yayına çıkmadan önce araştırmıştım. Böyle bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Under 17... Yani 17 yaş altı Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterdi. 6 maçta 5 kez ağları havalandıran Diouf, Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'in 2015 yılında tek turnuvada kaydettiği gol rekorunu kırmış 17 yaş altı Afrika Uluslar Kupası'nda. Orada da gollerini birkaç tanesini izleme fırsatı buldum. İnanılmaz hareketler yapıyor oyuncu.
2: Yön değiştirme çok çabuk, bitiricilik fena değil, çok da patlayıcı gücü yüksek. Kanat oyuncusu için sahip olunması gereken birçok şeye sahip.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Fenerbahçe'yi konuştuk, değerlendirdik. Bu arada Fenerbahçe'yi kapatmadan önce basketbolda Fenerbahçe'nin inanılmaz hamleler yaptığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ve Euro Lig'e damga vurmuş. Son dönemde Türkiye Ligi'nin yetiştirdiği demeyeyim ama gelmiş en iyi oyunculardan birisi. Milli takımımızın kaptanı daha önceki Shane Larkin'i Fenerbahçe transfer etti. Bu transferde de Shane Larkin'in de önemli fedakarlık yaptığı söyleniyor. Kulübünden alacağı 800 bin doları almayı Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması, Avrupa'daki diğer kulüplerin tekliflerinin daha yüksek olmasına rağmen Fenerbahçe'yi seçmesi Fenerbahçe taraftarlarını da ayaklandırdı. Ben de sevgili Burak Alaca ile daha önce yaptığımız yayınlarda 2 sene önce belki de Shane Larkin'in Fenerbahçe'ye gelmesini bir basketbol sever olarak çok isterim. İnanılmaz bir seviye. Pandemi dönemini de katarsak 3 kez Euroleague kaldırmış bir oyuncudan bahsediyoruz demiştim. Sevgili Burak Alaca da yaş gereği performansının düştüğünü, ciddi sakatlıklar geçirdiğini belirtmişti. Ben bu sene Shane Larkin'in Fenerbahçe'de çok ciddi bir performans göstermesini bekliyorum. Senin de yorumunu merakla bekliyorum sevgili Burak Alaca.
2: Kalpten söylemişsin. Bir de gökyüzü açık, gerçi çok açık değilmiş galiba. 2 yıl sürdü herhalde, İstanbul'daki hava kirliliğiyle birlikte gökyüzüne mesajı
0: anca,
2: çok
0: ulaşmamış.
2: Aynen. Bir dahakine böyle manifestleri Muğla'da vesaire yaparsan, rakımı yüksek bir yerde. Rakım değilmiş bu arada, o da rakımmış. Geçenlerde öğrendim.
0: Rakımdır, doğru.
2: Evet, bilmiyordum. Neyse, burada doğrusunu paylaşmış olduk. Öyle bir yerde yapalım bu tarz manifestleri. Benim de Beşiktaş için bazı taleplerim var. Hezonya gibi. Bakalım gidersem yapacağım, her neyse. Şimdi Larkin Fenerbahçe'de şu yüzden iyi olabilir. Kendimi şöyle açıklayayım. Larkin'i burada çok eleştirdim. Sonra şey olmasın. Bak, Tukaka diyordum, Fenerbahçe'ye geldi değiştin olmasın. Açık söyleyeyim. Ben Efes döneminde eleştirdim. Hala arkasındayım. Ama güncel Fenerbahçe kadrosu Shane Larkin'i Anadolu Efes'in olduğu kadar muhtaç bir kadro değil. Larkin'i orada taşıyabilecek oyuncular var. Larkin orada şey olacak artık, o Alperen de mühendis bu arada daha iyi anlayacaktır. Binanın kolonları dökülecek, katlar çıkılacak, hazır olacak. Larkin minik rotuşları atacak. Birazdan mimari bir yaklaşım, daha estetik, pastanın kremasını üzerine çekecek oyuncu. Bu anlamda faydalı olabilir. Orada işte Wade Baldwin'in, Trent Forrest'ın, kalırsa Taylor Norton Tucker'ın varlıkları kıymetli. Doğru bir kullanımla Larkin fark yaratabilir diye düşünüyorum. Anlaşma detaylarından da bahsedeyim. Efes cephesinden en azından aldığım bilgilere göre. 2 yıllık sözleşmesi kalmasına rağmen Efes herhangi bir tazminat ödemeyecek kendisine. Doğru. İkincil olarak da Fenerbahçe'nin ödeyeceği bir buyout ücreti var, küçük bir meblağ da olsa. Bu şekilde anlaşma tamamlandı. Larkin'in burada büyük bir arzusu var bu arada. Kızıl Yıldız'ın bir ilgisi vardı. Dubai'nin 10 milyon dolar civarı bir teklifi olduğunu biliyoruz.
0: Yine Real Madrid'in ilgisi bahsediliyor.
2: Barcelona keza Fenerbahçe'yi kendi arzusuyla seçti. Belki İstanbul'u sevdiği için, belki Fenerbahçe'yi imrendiği bir yapı olduğu için, burada bir gelecek gördüğü için böyle bir tercihi var şu anda. Bakalım hayırlısı olsun iki taraf için de.
0: Sevgili Alperen, senin de yorumunu almak isterim.
1: Evet, burada benim de tabii Burak'la konuşmuştuk. Benim duyduğum, orada aslında Fenerbahçe'nin ödeyeceği buyout kısmını Fenerbahçe ödemiyor. Burada şöyle bir şey var. Yaklaşık yıllık 4 milyon dolar civarında bir
2: 3.800, evet.
1: Aynen. Bir maaş aldığı için bunu sözleşmeler tabii yazı kapsamıyor, yani 10 ay üzerinden yapıyor. Evet. Aylık ortalama 300-400 bin euroya yakın, ya yani dolara yakın pardon, bir maaş ödemesi oluyor Anadolu Efes'in. Burada Larkin o son 2 aylık alacağını bırakarak bunu buyout'a sayabilirsiniz
0: diyor. Feragat ediyor maaşını.
1: Aynen. Onu da Fenerbahçe ödememiş oluyor. Oyuncu aslında alacaklarını bırakarak orada Fenerbahçe'nin ödemiş olacağı buyout, yani bonservis bedelini oradan karşılıyorlar. Sözleşme detayları tabii şu an tam net değildir ama Burak'la biz bunu konuştuk. Hani birkaç insanla da konuştuk. Yanlış duymadıysak 2 yıl 5 milyon yani yaklaşık yıllık 2,5 milyon dolar Efes

0: aldığının %30, %40 altına Fenerbahçe'ye gelmiş olacak. Bir de
1: yine az değil ama hakkıdır diye düşünüyorum.
0: Tabii Fenerbahçe zaten bu özellikle maaş ödemeleri konusunda inanılmaz iyi bir kulüp. Çok iyi oyuncuları bile gerçekten özellikle Nicolò Melli bence ligin en iyi oyuncularından biri. Çok ucuna 2 yıl 2.9 milyon euroya neredeyse bedava denebilecek bir şekilde işte Ki'yi 1 milyona bağlamışlar. Yani inanılmaz uyguna oyuncu getirebilme yeteneği, kabiliyeti var Fenerbahçe'nin. Burada Buran dediğine katılıyorum. Biz Larkin'e muhtaç değiliz. Öyle bir rahatlığımız var. Burada önemli olan zaten Saras'ın bence en büyük özelliği. Bir oyuncuyu 10 dakikada oynatsa, 5 dakikada oynatsa öyle verimli bir noktada oynatıyor ki hiç yormadan oyuncuyu. Larkin 30 dakikada oynamasa, 15 dakika süre aldığı bir senaryoda bile biz Larkin'in çift tanelere çıktığını çok rahat bir şekilde bence EuroLeague'de görebiliriz. Hoca onu çok iyi yerde, çok doğru zamanda kullanacaktır.
1: Bir Fenerbahçe taraftarı olarak daha önceki dönemde Talişka'nın Fenerbahçe'ye gelmesi için can atıyordum.
2: Nefesin kuvvetli abi bu konuda bu.
1: Gerçekten hissiyat diyelim. Talişka Fenerbahçe'ye transfer oldu ama çok çok iyi bir sezon geçirdiğini söyleyemeyeceğim. Her ne kadar sezon içerisinde kendi gol rekorunu ve asist rekorunu kırsa da yani Fenerbahçe'de en iyi sezonunu geçirse de Galatasaray maçında kaçırmış olduğu penaltı ve daha önce kaçırmış olduğu 3 penaltı Fenerbahçe'nin kaderine etki yaptığından dolayı tam o performansı Talişka'dan alamadı. Şimdi diğer basketboldaki isim Shane Larkin geldi. Umarım sakatlıksız ve Avrupa'da başarılı bir sezon geçirir. Fenerbahçe'yi kapatmadan son olarak Fenerbahçe'nin basketboldaki diğer transferlerini de sevgili alıcı söylersen. Değerli dinleyenlerimiz çünkü daha yeni transferler pek bilmiyordur. Aha. Bilgilendirmek adına alalım senden.
2: Ben bir kırgınlığımı çok kısa dile getirmek istiyorum Fenerbahçe taraftarına. Transferlerin ismini verip sonra topu Alperen'e atayım. Larkin'in anlaşma şartlarıyla alakalı kulübe yakın bir kaynaktan bilgi aldım Efes tarafından. Yaptık bunu vesaire. Twitter'da beni çok ilginç bir şekilde çok sayıda Fenerbahçe taraftar linç etti. Anlam veremedim. Burada
1: sebep?
2: Efes anlaşmadan çok zarar etmeden çıkmış ya.
1: Evet.
2: Bir ödeme yapmıyor, buyout alıyor vesaire. Burada şey yorumları geldi. Fenerbahçe bir de üstüne köprü verseymiş, EuroLeague kupasında verselermiş falan. Burada bana yalancı dendi. Fenerbahçe'den bazı yöneticiler etiketlenerek ben şikayet edildim falan. Anlamadım. Orada enteresan bir linç edildim. Bu arada şey de değil. Ben Fenerbahçe muhabiri de değilim, Efes muhabiri de değilim. Uzaktan yakından alakam yok. En son şeyi gördüm. Bir önceki basketbol şube sorumlusu Cem Ciritçi'yi etiketleyerek yine Saran Holding'i etiketleyerek bana bayağı uzun dezenformasyon yaratmakla alakalı bir suç duyurusu yazmış bir orada Twitter kullanıcısı. Bayağı enteresan şeyler oldu ya, çarmıha geldiler biraz.
1: Sevgili Burak Alaca, biz seni tanıyoruz, biliyoruz haber kaynağında ne kadar doğru haberleri paylaştığını, yalan haberleri elinin tersiyle ittiğini, rating uğruna değil gerçek haberleri paylaşmak uğruna haber ajansında olduğunu biliyoruz. O yüzden haber ve transfer bölümünde, transfer komitelerinde, sosyal medyada ağırlıklı olduğu için bu tarz haberleri hiç kafana takmamanı öneririm. Bunu Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray, Beşiktaş taraftarı da yapabilir. Çok fanatik olan isimler var. Zaten yayınlarımızda bunları görüyoruz. Milli takımımızda Okan Hoca'nın oynattığı futbolu görmek istiyorum dediğimde Galatasaray taraftarlarının mesajları geliyor. Okan Hoca'yı ağzınıza almayın şeklinde. O yüzden böyle bir fanatik ülkede spor yorumculuğu yaptığın için de bunları artık gözün kapalı bir şekilde kabul etmen gerekiyor.
2: Biraz komik geldiği için paylaştım. Transferleri hızlıca aktarıp Alperen'e top atayım. Olimpia Milano'dan Shavon Shields'la anlaşıldığı söyleniyor. Valencia'dan Braxton Key. Başka birini atlıyor muyum şu anda?
0: Bingham geldi.
1: Bingham.
2: Marcus Bingham. Unix Kazan'dan ki bence işlerinde en iyi transfer bu, zaman beni haklı çıkartacak, göreceksiniz. Onun haricinde Sergio Nas ve Trent Forrest isimleri var şu ana kadar.
1: Ya, inanılmaz hamleler yani.
2: Fazla sayıda erken hamle.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bu transferler ardından kısa bir reklama gidiyoruz efendim.
3: ...301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Radyo Spor!
8: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
9: Yeni Dacia Logan yola çıktı.
4: EcoJ 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
9: Filenin Sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
10: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
11: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
12: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takım

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin basketboldaki transfer haberlerinde paylaştık. Şöyle bir gelen mesajları da kontrol ettiğimde ciddi anlamda mesajlarımız gelmiş. Ozan Özturan ismiyle Instagram'dan takip edip paylaşımlarımızı görebilirsiniz. Ayrıca son fotoğrafın altına da soru, görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz efendim. Mesajları kontrol ettiğimizde bir dinleyicimiz, selam dostlarım, Savaş ben demiş, eksik kalmış, ben tamamlayayım. Maç alabilir miyim? İki beraberlik lütfen demiş. Birazdan bülteni sizler için açıklayacağız. Bültendeki bütün karşılaşmaları rahat bir şekilde yorumlayacağız.
1: 10 TL farkla büyük seçim yapabiliriz.
0: İyi yayınlar. Ben bugün büyük takımları anlayamıyorum. Niye büyük isimlere gidiyorlar? Altyapıdan ya da Avrupa ve Afrika'dan genç golcü bulamıyorlar. Milli takıma yazık. Son maçı gördükten 2 maç heba olmuş milli takım. Kambur olanları göndereceksin hemen. Bursa'dan Aykut Bey yazmış. Biraz devrik bir cümle tarzı olmuş Aykut Bey'in ama ben toparlamaya çalıştım diyelim.
1: Hınç dolu bir cümle olmuş.
0: Neden büyük isimlere yöneliyorlar ve Avrupa ve Afrika'daki genç yeteneklere yönelmiyorlar sorusu geldi. Sevgili Burak Alaca, bir yorum yapmak ister misin?
1: Cevap basit. Senin öyle bir scout ağın yok ki. Yani
0: doğru yalnız.
1: Bak, Trabzonspor bunu yapıyor. Evet. Afrika'da değil ama gidiyor Ulay'ı mesela Fransa 2. liginden buluyor. İşte gidiyor Rusya'dan Batagov'u getiriyor. Portekiz'den Wagner Pina'yı getiriyor. İlla Afrika'dan bulmana da gerek yok ki. Zaten Afrika'dan bulup getireceğin iyi oyuncuların çoğu zaten Fransız kökenli. Fransa'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan bulabiliyorsun. Zor değil.
0: Yabancı kısıtlaması da olduğu için burada oyuncuların ciddi anlamda verim vermesi gerekiyor. Fenerbahçe bakalım böyle bir transferi gerçekleştirdi. 18 yaşında geleceği açık bir oyuncuyu transfer etti. Bakalım diğer takımlarımız da bu transferleri yapacak mı? Sertan Özdemir İstanbul'dan yazmış. İyi yayınlar. Uzun süredir sizleri dinleyemiyordum. Sesinizi duymak güzel geldi. Beşiktaş'tan transfer haberleri ne zaman duymaya başlarız sizce demiş. Beşiktaş'ta da transfer gelişmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Birazdan Beşiktaş'ın haberlerini paylaşacağım. Dušan Vlahović ismi ön plana çıkmaya başladı. Teknik direktörün ısrarıyla Angusio transferi yine basında ön plana çıkmaya başladı. Vlahović transferiyle ilgili gerekli bilgileri birazdan sizlerle paylaşacağız efendim.

0: de çok da uzun sürdü bu toplantı ama en sonunda Beşiktaş EuroLeague alındı. Umarım iyi transferlerle Beşiktaş da EuroLeague damga vuracaktır sevgili Alaca, sen neler söylersin?
1: 14'ünde normalde bunun kararlaştırılması bekleniyordu. Monaco'nun durumunun belirsizliğinden ötürü 26'sına atıldı. Akabinde tabii Monaco iflasa doğru sürükleniyor şu anda. Beşiktaş EuroLeague'de hayırlı olsun. Buradan bizi dinleyen dinleyicilerimizle seneye Sinan Erdem'de bol bol buluşalım.
0: Alperen, senin de yorumunu alalım.
2: Şöyle, zaten yıllardır burayı hak ediyorlar. Ben Burak'la bir önceki programda, Burak'ın programında bütçe işlerini de konuştuk. Yani yaklaşık 25 milyon euroluk bir...
1: Brüt total bütçe var.
2: Evet, total bütçe var. Şimdi izleyenler yanlış anlamasın, bunlar tabii ki oyunculara gitmeyecek. 25 milyonluk bir bütçeniz varsa genelde EuroLeague'de bütçeler şöyle dağılıyor. Organizasyonun da harcaması yaklaşık %50 olduğu için 12-13 milyon euroluk bir oyuncu maaşlarına bağlayabilecekleri bir bütçe söz konusu, eğer söylentiler doğruysa. Bu da EuroLeague seviyesi için çok iyi bir bütçe. O yüzden Beşiktaş'tan umutluyum ben. Güzel isimler de konuşuluyor. Bakalım. Onlar biraz daha bekleyecektir bence transfer için. Acele etmelerine gerek yok. Çünkü EuroLeague piyasası gerçekten inanılmaz bir şekilde çalkalanıyor. Burada onlar ağır topların kendi arasındaki takaslarına, transferlerine bence göz yummak zorunda. Yoksa o savaşa girerlerse çok yüksek maliyetlerle çıkmak zorundalar. Bence her şey bittikten sonra, bence 2-3 hafta sonra hatta, her şey yerine oturduktan sonra ortada kalan bazı oyuncular olacaktır istediği kontratları bulamayan. Lige yeni çıkmış bir takım da varken herkes o takıma gelip oranın star olmak isteyecektir ki Beşiktaş'ın taraftar grubunun da düşündüğümüz zaman, yani yaklaşık 20 milyon Beşiktaşlı vardır Türkiye'de en azından. Herkes buraya gelmek ister.
0: Beşiktaş'ın maçlarında Sinan Erdem'de oynaması bekleniyor. Ayrıca EuroLeague öncesi de ciddi bir sponsorluk anlaşması yapması bekleniyor Beşiktaş'ın.
1: Şu bilgiyi
0: ben de isterim açıkçası bunu. Çünkü Jona Matthews da sakatlandı. Aşil tendonuyla ilgili bir problem var. Bir kopma yaşandı. En az 8 ay sahalardan uzak kalacak. Gönderilmesi bile gündeme geldi.
1: Gitti.
0: Gitmiş bu arada, daha iyi oldu.
1: Sözleşmesi bitti.
0: Ama yerine net bir isim gelmesi gerekiyor. Çünkü Beşiktaş'ın her şeyi olan bir isimden bahsediyoruz. Evet. Jona Matthews.
1: Ben net bir bilgi vereyim mi?
0: Alalım.
1: EuroLeague ihtimali hayli zamandır gündemde olduğu için Beşiktaş neredeyse Mayıs ayından bu yana sponsor görüşmelerini ona göre yapıyor. Önceden temas kurulan, listeye alınan oyuncular var. Bundan sonra Beşiktaş'tan net hamleler gelebilir. Çünkü EuroLeague'e gitme ihtimali hep göz önündeydi. EuroCup için belki bir B planı vardır o dönem ama EuroLeague için gerekli hamleler yapılabilir. Bir hazırlık var zaten evveliyatından.
0: Sıcak İzmir'den iyi günler, iyi çalışmalar, Göztepe takımımızı unutmayın. Altyapıdan da oyuncu çıkartıyor, dışarıdan da oyuncu getiriyor demiş Ercan Bey. Net katılıyorum yorumunuza ama burada tabii dört büyükleri konuştuğumuz için biraz daha fazla zaman ayırıyoruz büyük kulüplerimize. Göztepe'yi bu konuda yürekten kutluyorum. Daha yeni Romulo transferi gerçekleşti, gönderdiler, çok ciddi bir ücret aldı Göztepe. Yine orta alandaki isimler. Hepsi takıma katkı verdi. Yuan transferi, oyuncu henüz 20-21 yaşında. Avrupa'dan 20 milyon euro, 25 milyon euro tekliflerin geldiği belirtiliyor. Fransa, İtalya, İngiltere'den talipleri var.
1: Yanderson istiyorlar.
0: Birebir de çok etkili bir isim. Beşiktaş'a gelen oyuncusu oldu.
2: Olaytan.
0: Yine çok iyi bir dönem geçirdi Göztepe'de. Bunun üzerine Beşiktaş'a geldi. Ben Göztepe'yi bu konuda yürekten tebrik ediyorum. Umarım daha da büyürler, daha da gelişirler. Zaten scout ekipleri çok iyi. Southampton'la ortak çalışmaları olan bir kulüpten bahsediyoruz. Bunlar önemli adımlar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili? Ayrıca diğer Anadolu takımlarımızın da yorumlarınıza katabilirsiniz.
2: Ben alayım sözü. Zaten Sport Republic'in CEO'luğunu yapan Rasmus Ankersen, orada zaten Southampton gibi bir kulübün de zaten onlar sahibi. Onlar birden fazla kulübü yönetiyorlar. Burada Göztepe yatırımları onlar için zaten bambaşka bir defter açtı Göztepe'de. Ben Göztepe'nin 5 sene sonra çok farklı yerlere geleceğini düşünüyorum. Çünkü ilk olarak bir Türk tarafından yönetilmiyor. Bu da zaten başarı için en önemli kriterlerden biri bence günümüzde. Onlar zaten bul, yetiştir, hatta yetiştirme bile, o kadar iyi transferler yapıyorlar ki bir sezon tutamıyorlar yani.
1: Yap işlet devret işte ticaret.
2: Yap işlet devret şeyden. Yapıyorlar. Oradan zaten çok iyi bir bütçe geldikten sonra artık yap işlet devreti B planına atıp gerçekten A planında Türkiye'nin yeni büyüğü olma yolunda ilerleyeceklerdir. Zaten taraftar grubu, şehrin içindeki halkın takımı oluşu Göztepe'nin en önemli özelliklerinden biri. Çok büyük bir kültürü var öncelikle Göztepe'nin. Bu çok önemli. O yüzden ben Göztepe'nin özellikle önümüzdeki 5 yıl boyunca 4 büyüklerin ardından gelebilecek 1-2 kulüpten biri olduğunu düşünüyorum.
1: Valla Göztepe

0: çok saygı duyuyorum. Sempatik de bir kulüp, İzmir'i de seven biri olarak. Gelecek sezonda YouTube tarafında Göztepe taraftarıyla alakalı bir iki proje var kafamda. İnşallah onlarla bir şekilde de temas halinde olabiliriz. İzmir'de çok kıymetli dostlarımız var. Sevgili İhsan Dilek, Göztepe tribününün gediklilerindendir. Saygı duyuyorum, seviyorum ve futbol aklını takdir ediyorum. Belli bir kalite standartı yakalıyorlar ve hayatta en önemli şeylerden biri şudur. Kontrolsüz büyümeye girersen ya dibe vurursun, ya yok olursun, ya iflas edersin, hadi ticari karşından, ama kontrollü büyüyorlar. Göztepe şu ana kadar yaptığı yatırımlarla üzerine biraz daha koyup Avrupa potasına girecek bir takım olabilirdi.
1: Evet.
0: Ama tamamen sürece devam ediyorlar, sabrediyorlar. Aynı hamleleri aynı istikrarla yapıyorlar. Çok takdir ediyorum. Buradan sevgilerimi de yollayayım. Bu arada şey de meşhurdur. Maç önü biliyorsun, taraftarların Levent Yüksel'in Medcezir şarkısı söylenir. Evet. O da bambaşka bir
2: tüylerimiz atmosfer. Her dinlediğimizde de diken diken oluyor şarkıyı. Tribün atmosferiyle söylemek bambaşka. Biz de tribünün içinden gelen isimler olduğumuz için bambaşka duygularımızı etkileyen bir seviyeye getiriyor.
0: Bir de şey vardır meşhur biliyorsun. Kayağan'ın şarkısı vardı. Bizimkisi bir aşk hikayesi. Beşiktaş'ta
2: mırıldanırsan hatırlarız sevgili
0: Burak. Ben mırıldanırsam anlık dinleme sayısı çok ciddi düşebilir benim Peki. sesimden ötürü. Boş verin o
2: yüzden. Bir dinleyicimiz mesaj göndermiş. Sen ne anlatıyorsun? Kendine çalışıyorsun vesaire vesaire mesajlar. Dedim ki ne anlattık? Transfer gelişmeleriyle ilgili bilgi verdik. Fener'e girmedik. Galatasaray'a girmedik. Kendimde acaba ne söyledim diye düşünürken kusura bakma yanlış mesaj atmışım. Neyse ki attınız ama bu kusura bakma mesajını. Çünkü hani ne söylediğimi ben de hatırlamaya çalışıyordum. Beni de bu şeyden kurtarmış oldunuz.
0: Şok oldum.
2: İyi yayınlar İstanbul'dan Ferşat. Muslera inadı Uruguay'ı kupanın dışına itti. İspanya'yı hiç beğenmedim. Gece kalktım izledim. Ama hayal kırıklığı, kupayı alma ihtimalleri çok düşük. Mısır-İran maçı çok iyiydi. Son olarak Trabzon taraftarıyım. Olay'ı 5 milyon daha üzerine koymuş mudur? Teşekkürler. Ne 5 milyonu?
1: Yani şu an 45 değer biçiyorsan 5 koymuştur, 50'ye gider.
2: 50 yani.
1: Öyle bir şey yapman lazım.
2: En az 10-15 koydu üzerine.
0: Ben dün İngiliz basından okuduğum bir şeyi paylaşayım Ulay ile alakalı. Biliyorsunuz Nottingham Forest Elliot Henderson'ı şu an 130 milyon civarı bir meblağa Manchester City'ye satıyor. Yerine düşünen oyuncu şu anda Christ Ulay. 40 milyon euroluk bir teklif yapması bekleniyor Nottingham Forest'ın.
2: Oyuncu Afrikalı Iniesta yorumu yapılmaya
0: Kante'ye
2: başladı.
0: Kante'ye benzetiyorum ben.
2: Yok, Kante'de öyle bir teknik yok.
0: Genç zamanda Chelsea'de falan biraz daha dikine toplar
2: hareketleri falan. Hiç benzetemedim falan, sevgili yani. Alacı. Yani hiç benzetemedim. Birisi savaşan, mücadele eden, topa kafayla giren bir isimden bahsediyoruz. Kante, öbürü de teknik kapasitesi çok yüksek. Iniesta vari oynayan, savunma anlamında da zayıf bir isimden bahsediyoruz.
0: Ya olayda şey var mesela, fizik olarak zayıf duruyor ama ayak çabukluğu müdahaleleri yerinde ya, o yüzden bir Kante benzetmesi yaptım. Iniesta'nın tekniği de başkaydı.
1: Ya orada tabii eski futboldan bir gönderme olmuş ya Iniesta. Artık o tiki taka kalmadığı için.
0: Daha tempo.
2: Özledik ama o dönemdeki futbolcuları da ya.
1: Ya işte Pep öyle bir dönem getirdi futbola. O devir kapandı. Şimdi tamamen daha kanat oyuncularının hiçbir işlevi Doğru. olmadığı. Beklerin çizgiye indi. Aslında beklerin daha kanat oynadığı.
2: Şu anda yok mesela dünya tarihinde Iniesta gibi bir isim. Iniesta öyle bir 8 yok. Numara yok.
0: Pedri biraz andırıyor.
2: Hiç yani alakalı. Biraz derim.
1: Artık kanat oyuncuları kalmadı bana göre. Yine orta sahalar çok farklılaşamıyor merkez oynadıkları için ama orada ya Ronaldinho'lar, Thierry Henry'ler falan hiçbiri kalmadı.
0: Ozan abi. Abinin can damarıdır Ronaldinho kırmızı çizgisi.
2: Bambaşka Ronaldinho bir seviye. Dünyaya gelmiş geçmiş en yetenekli oyuncu
1: futbola
2: derim.
1: Futbola geri döndüğünü biliyor muydun?
2: Yok.
0: Ravenna'da, Serie C'de.
1: Şu an İtalya 3. liginde kontrat imzaladı ve oynayacakmış.
2: Yani vallahi yaşında. İzlerim o takımın maçını.
1: Gerçekten oynayacakmış. Futbola geri dönmek istiyormuş. Zaten ölüsü İtalya 3. liginde şov yapar.
2: Dünya tarihine gelmiş geçmiş en yetenekli isimdir. Konu tartışmaya kapalıdır. Ayrıca Messi'nin de hocasıdır. Bu isme zaten kötü diyen birisi, kimse de kusura bakmasın, futbolun F'sinden anlamıyordur.
1: Favela'nın F'sinden de anlamıyordur.
2: Anlamıyordur. Gençlik döneminde yani çerezlerimizi alıp sırf Ronaldinho'nun maçı var diye o saati bekleyip oyuncunun karşılaşmalarını takip ederdik. Bambaşka bir seviye.
0: Ben şeyi gördüm abi mesela, Ronaldinho kadar belki göze hoş gelmiyordur ama Ercan abiyle biraz sohbet ettikçe geçmişe merak sardım. Maradona'nın bir kesisini izledim bak. Ceza sahasının çaprazından topla yerde giden bir topla içeri giriyor. Dripling esnasında topu kaldırıyor. Röveşata çekiyor, orta yapıyor, asist yapıyor. Dedim bu ilginç bir şey. Bu hakikaten ilginç bir şey.
2: Ayrıca Maradona ve Pele kusura bakmasın dedirten adamdır Ronaldinho.
0: Ha, okay.
2: Ronaldinho.
0: Bu arada bir selam yollayabilir miyim?
2: Tabii ki, tabii ki.
0: Buradan babam sevgili Mustafa Alca ve Musti dükkana giderken bizi dinliyormuş. Kendilerine de selamlarımı yollayayım. Musti de dün karne aldı, görüşemedik. Öpüyorum kendisini.
2: Bütün karne alan öğrencilerimizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Umarım ailelerine iyi karneler getirmişlerdir. Sinir katsayılarını yukarı seviyelere çekmemişlerdir. Ben kendi babamı hatırlıyorum. karnemi babamı gösterdikten sonra tıraş oluyordu. Maalesef suratı kanlar içinde kaldı. Umarım affetmiştir bizi. Biz de daha sonradan okumanın kıymetini anladık ve iki üniversiteyi bitirme fırsatı bulduk efendim. Arkadaşlar gerçekten huzurlu bir program. Her ikinize de teşekkürler. Zevkle dinliyorum sizi. İzmir'den Yakup Yavuz selamlar demiş. Çok teşekkür ederiz efendim ama 3 kişi bugün program yapıyoruz. Belki de o yüzden huzur ve neşemiz biraz daha arttı. Sevgili Alperen stüdyomuza geldi. Daha önceden de Radyo Spor'u hakim bir isim yorumlarıyla bizlere renk katıyor. Mesajlar yağmur gibi gelmeye başladı ama değerli dinleyenlerimizden kısa bir bekleme talebinde bulunacağım. Çünkü Beşiktaş'la ilgili haberlerimiz de var. Sonra bize yazarlar. Bizi hiç es geçmezler. Fenerbahçe'yi konuştunuz, Trabzon'u konuştunuz, Beşiktaş'ı niye konuşmadınız, Galatasaray'ı niye konuşmadınız? Ben artık programlarında bunlara taviz dahi vermiyorum. Çünkü
0: çıkamıyoruz işin
2: bütün
0: içinde.
2: Takımlarımızı konuşuyoruz. Beşiktaş'ta iki transfer gelişmesi daha var. Onları da aktardıktan sonra Trabzonspor, Galatasaray ve en son saatimizde de futbol bültenimizde iddia kuşağımızla karşınızda olacağız. Kuponlarımızı 301-304 bayi koduyla kral oran farkıyla baygün iddia üzerinden oynuyoruz. Ozan abi kuponları nereden görebiliriz şeklinde mesajlar geliyor. Ozan Özturan tahminleri YouTube programımda da Dünya Kupası ile ilgili iddia tercihlerimi paylaşıyorum. Beşiktaş'ta Italiano'dan Angusio ısrarı son dönemde ismi Fenerbahçe ile anıldı. Galatasaray ile anıldı. Trabzonspor'un çok istediği, Fatih Hoca'nın çok istediği yazıldı. Tek bir takım kalmıştı ismi geçmeyen. O da Karakartal Beşiktaş. Onun da ismi geçmeye başladı. Ama bu transferde ciddi anlamda Beşiktaş teknik direktörü Italiano'nun 30 yaşındaki orta sahayı takımda net görmek istiyorum açıklamaları olduğu belirtiliyor. Sevgili Alaca, haber doğru mudur? Senden de öğrenmek isteriz.
0: Şunu anlıyoruz. Türkiye'de gerçekten menajerlerinin sağlam bir bağlantısı var her takım önerildiğine göre.
2: Onu net biliyoruz.
0: Çok açık zaten. Zamboangisa bence iyi bir 8 numara. 6.5'tan 8'e çalan, dikine oynayabilen, fiziksel orta sahanın yükünü hafifletebilecek bir oyuncu. 30 yaşında zannediyorum 3.5 milyon euroluk bir talebi olduğu söyleniyordu. Değişmiş midir, teklifler artmış mıdır emin değilim ama Orkun Kökçü'nün ligin ikinci yarısında biraz daha ileride serbest oynadığı denklemde orta sahadaki o fizik yükünü, sertliği biraz daha sırtlanabilecek. Orada Orkun'u da biraz daha özgürleştirebilecek. Çok yerinde bir hamle olacağını düşünüyorum ben Zamboangisa'nın.
2: Sevgili Alperen.
1: Ben zaten uzun zamandır takip ettiğim ve beğendiğim bir oyuncu. Bence büyük enerji katacaktır. Tempo oyunlarında da çok iyi. Zaten çok sert bir ligden gelen bir oyuncunun Türkiye Ligi'nde tutunmama şansı yok. O yüzden bence çok güzel bir hamle olur. Italiano zaten bu işlerin bence son dönemde en iyi ismi. Rotasyona gitme, oyuncuları doğru kullanma. Ben İtalyano'nun yapacağı her transfere normalde oyuncuyu beğenmesem bile saygı duyarım, bir bildiği vardır derim.
2: Tecrübeli futbolcunun Napoli'den ayrılmaya sıcak baktığı ancak karar vermeden önce diğer kulüplerden de gelen teklifleri değerlendirileceği belirtildi. Geçtiğimiz yıl milli takım kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Angusio'nun tamamen iyileştiği ve sezonun son bölümünde yeniden düzenli forma giydiği belirtiliyor. Beşiktaş sistemine uygun bir oyuncu olduğu belirtildi. Ayrıca Italiano'nun da biraz önce de söylediğim gibi takımda net görmeyi istediğim isimlerden birisi açıklaması yapıldı. Napoli'ye yaklaşık 10 milyon euro bonservis teklif etmeyi planladığı Beşiktaş'ın belirtildi. Angusio'yu da yıllık 2,5 milyon euro ve 3 milyon euro arasında değişen bir maaş önerisi teklifi sunulacağı belirtildi. Oyuncuyla ilgili yorumlarınıza katılıyorum. Beşiktaş'a da çok yakışır. Chamberlain'in yapamadığını, yapacağını düşünüyorum. Chamberlain de sakat olarak gelmişti. Şampiyonlar Ligi'ni kaldırmış bir isimden bahsediyoruz. Çok da iyi bir oyuncuydu zamanında. Italiano'nun bu hamleleri, transfer hamleleri şu anda scout falan izlemiyor Beşiktaş'ta. Olay böyle olması gerekiyor.
0: %100.
2: Yani bir scout izleyecek, hocam biz böyle bir oyuncu bulduk, siz bunu izler misiniz, takip eder misiniz? Sergen Hoca diyordu ya, biz videolarını izliyorduk oyuncuların diye. Hocam niye gitmedin sen oraya? Yani videolarla futbolcu mu alınıyormuş? Ben şimdi 3 tane maçını açayım sana Afrika Ligi'nden 16 yaşında bir oyuncunun. İnanamazsın. Öyle bir şey yok. Italiano kendisi bildiği oyunculara gidiyor. Çalıştığı oyunculara gidiyor. Olay bu.
0: Bir de bu söylediğinle alakalı şunu söyleyeyim. Bu hani oyuncu izleniyor diyoruz ya scout. Senin bu oyuncu izleme sürecin 2-3 maçtan değil, aylarca izliyorsun ya. Sen Haziran'da getirdiğin bir hocayla scout transferi yapamazsın.
1: Kesinlikle katılıyorum. Bir de zaten şöyle bir şey var. Napoli'den ayrılmasında şöyle bir rahatlık var. Dediği gibi Ozan abinin milli takımda yaşanan sakatlıklardan sonra aslında maaşları takımlar ödemiyor. Öyle güzel bir şey var.
0: FIFA karşılığı.
1: Orada

0: FIFA karşıladığı için Napoli'nin onun sakatlığından yaşadığı bir mağduriyet de yok. Zaten dönüşünde dediği gibi Ozan abinin yine süre de aldı iyileştikten sonra. Burada o yüzden oyuncu takımın bir tık gözünden düştü çünkü yoktu, sakatlandı. Yerine bir alternatif düşünmek zorunda kaldılar. Ekleme Doğru. yapıldı. O yüzden oyuncunun gitmesinde bir sıkıntı görmüyordur kulüp. Maaşta anlaşırsa Beşiktaş bence Napoli'yi bağlayacaktır.
1: Değerli dinleyenlerimiz, saatlerimiz 12.52 gösteriyor. Rejimiz reklam dedi. Reklam arasına gidiyoruz. Biz de bir oksijen molası aldıktan sonra karşınızda olacağız efendim.
2: 301-304 Baygün iddianın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
6: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport

0: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Evet, Bahse Gireriz de kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Ben Burak Alaca. Biraz mesajlara göz gezdirerek bir reklam çıkışı sohbet edelim. Bayağı sayıda da bir mesajımız var. Selamlar, iyi yayınlar. Benim anladığım bir konu var. Bir hocayı seçiyoruz, takıma emanet ediyoruz. Sonra da hocanın bizim istediğimiz oyuncuları oynatmasını, üçlü defans oynatmamasını ya da santrfor oynatmasını istiyoruz. Hoca kendi sistemini uygulamaya devam ettiğinde de hocaya inat yaftası yapıştırıyoruz. Acaba hoca mı inat, yoksa yukarıda saydığım şeyleri direten biz kamuoyu mu inat yapıyoruz diye bir soru gelmiş. Hemen isminizi bir kontrol edelim. İsminizi yazmıyor burada ama. Bakalım. Belirtmemişsiniz yakınlardaki mesajlarda. Yani karşılıklı. İnatçı, takıntılı hocalar da var. Kamuoyunun ya da yetkili kişilerin de inatçı bir profili var. Hiç kimse burnundan kıl aldırmıyor. Ya bu arada şey değil, hiçbir hoca orada yöneticilerle ya da genel futbol kamuoyuyla ortak paydada buluşmak zorunda değil. Bu konuda bir beis yok ama tabii ki ortada yanlış bir şey varsa, herkesin gözle görebildiği, herkesin tepki gösterdiği bir şey varsa da buna biraz da kulak kabartmak gerekiyor. Hiçbirimiz tabii ki teknik direktörlerin işini onlar kadar iyi bilemeyiz. Bunda da bir şüphe yok ama dediğim gibi bazı şeylerde çok kör göze parmak oluyor. Yani burada Türkiye'de futbol takip eden 30-40-50 milyon kaç kişi varsa bilmiyorum, 30-40-50 milyon insanın gözle görebildiği, yapabildiği bazı saptamalara çözüm üretilmiyorsa burada da sıkıntı var. Dediğim gibi teknik direktörlerin fikrine saygı duymakla beraber hayatta en tehlikeli şeylerden biri kendi fikrine aşık olmaktır. Burada bunu yaşarsan genel itibariyle ne bir arpa boyu yol kat edebilirsin, ne de bir yere gelebilirsin. Genelde bu insanı dibe çeken bir durum. O yüzden biraz daha açık görüşlü olmak lazım. Hem kamuoyu hem yetkililer bazında söylüyorum bunu. Allah rahmet eylesin Kadir İnanır için. Bu filmi İzmir'de çekti. Göztepe tribünlerine de destek olmuştu. Uyanık Kardeşler filmi diye bir yapımın afişini yollamışsınız. Hemen isminizi kontrol edeyim. Ercan Demirci. Selamlar buradan İzmir'e de. Evet, Allah rahmet eylesin. Türk sinemasının, bilhassa Yeşilçam döneminin çok büyük oyuncularından biriydi. Dün 77 yaşında vefat etti Kadir İnanır. Hangi kuşaktan olursa olsun Türkiye'de büyük bir kitlede büyük iz bırakmış bir oyuncudur. Çok meşhur eserleri vardır. Burada hala 2026 yılına geldiğimiz gün itibariyle bile halen Selvi Boylu Mal Yazmalım, Türkan Şoray'la olan filmi mesela konuşulur. Türk drama sinemasının en kıymetli eserlerinden biridir. Böyle bir sürü var zaten. O dönem film çekme şartları da çok zordur. Özellikle 70'lerden 80'lerden bahsediyorum. Filmle çekildiği için. Film dediğim bu arada kamera filmi. Yani o şartlarda film çekebilmek. Şimdi o dönemki oyunculuklar biraz eleştiriliyor ya, dönüp baktığınızda Yeşilçam döneminde. Çok büyük haksızlık. Çünkü şimdi dijital kameralarla çekilen filmler, o dönem dediğim gibi o kamera filminin bir metresi var. Uzun metraj, kısa metraj. Metraj kelimesi de buradan geliyor. Tamamen uyduruyorum. 50 metre, 100 metre, 200 metre. O film bitene kadar senin bütün filmi çekmen lazım. O yüzden tekrar sahne çekme ihtimalin çok fazla yok. Tekrardan ikinci, üçüncü, dördüncü bir take alamıyorsun. Burada oyunculuk başarısı ortaya çıkıyor. Zor şartlarda çekiyorsun. Ses miksajı problem. Sonradan girip tekrardan seslendirme yapıyorsun. O dönemki mikrofon teknolojileri, ses teknolojileri gelişmediği için filmi tek atımda çekmek zorundasın. Ve tabii filmler bu kadar zor çekilmesine rağmen de her başarılı oyuncunun geri dönüp baktığında arkasında 15-20 tane en azından başarılı yapım da görebiliyoruz. O şartlarda o oyunculuğu yapmak gerçekten ne kadar büyük sanatçı, ne kadar büyük bir sanat emekçisi olduğunu da gösteriyor bu gibi isimlerin. Yeşilçam yıldızlarının hepsi için söylüyorum bunu. O yüzden çok büyük saygı duyuyorum. Eminim ki günümüzde bu işi yapsalar çok çok daha farklı seviyelerde. Günümüz oyuncularından üzülerek söylüyorum bunu. Hani sinemaya çok yakinen ilgili biri olarak. Günümüzdeki oyuncuların fersah fersah üzerine çıkabilirler. Bunda da hiçbir şüphem yok. Velhasıl biraz da Yeşilçam'dan, eski sinemacılıktan konuşmuşken Kadir İnanır'a da buradan Allah'tan rahmet dileyelim tekrardan. Yakınlarının da başı sağ olsun. Bir mesaj daha alalım. Abi iyi günler. Abiler iyi günler. İyi hafta sonları. Hanover'den Reco. Almanya'dan bir mesaj. Abi Yeşilburun Adaları 3 beraberlik alarak gruptan çıktı. Çok büyük bir başarı onlar için gruptan çıkmak. Biz ise 24 yıl sonra gittiğimiz Dünya Kupası'nda gruplara kaldık diye yine seviniyoruz.
2: Sevgili Alaca,
3: çok teşekkür ediyoruz ve kısa bir reklam arasına gidiyoruz.

0: gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet
1: TürkNet. Dünya Kupası'nda grup aşamalarının son maçları devam ediyor. Bugün L grubunda. Saatler çift sıfır çift sıfırı gösterirken Hırvatistan ve Gana, aynı saatte de Panama ve İngiltere karşı karşıya gelecek. Burada Hırvatistan ve Gana gruptan çıkma mücadelesini sürdürürken İngiltere Panama karşısında rahat bir şekilde sahaya çıkacak. Öte yandan yine K grubunda oynanacak mücadelelerde saatler gece 2.30'u gösterirken Demokratik Kongo Cumhuriyeti Özbekistan ile karşı karşıya gelecek. Grupta bir puanı bulunan Demokratik Kongo bu maçtan bir galibiyet alarak en kötü ihtimalle adını en iyi üçüncüler arasına yazdırmak isteyecektir. Öte yandan grubun liderlik mücadelesinde gruba 2'de 2 ile başlayan Kolombiya, Portekiz karşısında sahaya çıkacak. Burada Portekiz'de de mutlak hedef kazanarak grubu lider tamamlamak. Evet, devam edelim yine gecenin maçlarında. J grubunda çok güzel maçlar var. Saat sabaha karşı 5'i gösterirken Cezayir ve Avusturya karşı karşıya gelecek. Gecenin asıl maçında da şu anda Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduran Lionel Messi ile Arjantin, Ürdün'le karşı karşıya gelecek. Maçlar az önce de belirttiğim gibi sabaha karşı 5 sularında başlayacak.

0: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, gündem gelişmelerinde sevgili Burak Alaca sizlere aktardı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'la ilgili transfer gelişmelerinden bahsetmiştik ve şimdi de Galatasaray'la yolumuza devam ediyoruz. Galatasaray'daki haberleri kontrol ettiğimde Wilfried Tsingo'ya ciddi anlamda taliplerin olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 4-5 kulübün yakından ilgilendiği belirtiliyor. Galatasaray'ın da bu transferden 40 milyon euro gibi bir bonservis beklentisi olduğu belirtildi. Şöyle bir kontrol ettiğimde İtalya, Fransa, İngiltere liglerinden menajerine gelen teklifler olduğu doğrulandı. Napoli, Borussia Dortmund, Inter ve Bayer Leverkusen'in Galatasaray'ın fil dişi sahili savunma oyuncusu Tsingo'yu kadrosuna katmak için girişimlerinin artırıldığı belirtildi. Galatasaray ilk başta 40 milyon euro olarak belirlemişti. Fakat daha sonrasında gelen bu transferlerin ciddi anlamda yoğunluğundan dolayı 55 milyon euroya kadar bonservisinin çıkacağı belirtildi. Oyuncuyu da zaten 30 milyon euro civarında Galatasaray transfer etmişti. Açıkçası sakatlık dönemi olmasaydı Şampiyonlar Ligi ve lig karşılaşmalarında da iyi bir performansla başlamıştı. Sevgili Alperen, neler söylersin Tsingo ile ilgili?
2: Şöyle, zaten orada büyük bir yatırım yapıldı Galatasaray tarafından. Bunun zaten sakatlık sonrası bir sekteye uğrama ihtimali oldu. Taraftarlar ve yönetim biraz korktu ama oyuncu inanılmaz hızlı bir iyileşme süreci geçirdi ve gerçekten tekrardan zımba gibi diyebileceğimiz bir tabirle tekrardan yeşil sahalara döndü. İnanılmaz bir oyuncu. Zaten bu kadar hızlı stoperler günümüz futbolunda çok değerli. Çünkü o kadar atletizm ve fiziksel kondisyon odaklı bir futbol oynanıyor ki. Demin söylemiştik, hani tiki taka vardı bir ara, eskiden böyle değildi ama artık gerçekten koşmayan hiç kimsenin futbolda, özellikle üst segment etkinliklerde bir yeri kalmadı. Tsingo o yüzden bek oynayabiliyor, stoper oynayabiliyor. Üçlüde de kenarlarda inanılmaz bir performans sergiler. Bence inanılmaz bir futbolcu. Çok da beğendiğim bir isim. Burada tekliflerin ve isteklerin olması kaçınılmaz. O yüzden yaz transfer döneminde Galatasaray'dan bir yerlere gitme ihtimali var.
1: Zaten Galatasaray'a transfer olduğunda Monaco taraftarları ayaklanmıştı. Sosyal medyada neden dolayı Tsingo'yu gönderdiniz şeklinde kampanyalar başlatmıştı. Taraftarların yönetimi olan ciddi anlamda serzenişlerini de görmüş olduk. Benim de beğendiğim oyuncular arasında hem stoper hattında oynayabilen hem sol bekte görev yapabilen bir isim. Ayrıca teknik kapasitesi de çok yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz. Atletico Madrid mücadelesinde yapmış olduğu oyuncunun üstünden aşırma hareketi, yapmış olduğu driblingler ve birebir de yıkılmamasıyla ön plana çıkmış bir oyuncu. Yani ben Galatasaray'ın bu oyuncuyu minimum 40 milyon euro bonservis

0: altına satmasını da beklemem. Çünkü oyuncu bu sene oynarsa Şampiyonlar Ligi'nde de çok ciddi bir performans gösterebilir. Sakatlığını da ciddi anlamda atlatmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Senin de belirtmiş olduğun gibi 4 aylık bir sakatlık dönemi belirtilen oyuncu 1,5-2 ayda tekrardan yoğun fizik tedavi sonrasında sahaya çıkmış bir Singo'dan bahsediyoruz.
1: E tabi ama burada şöyle de bir şey var. Artık Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin gediklilerinden biri oldu. Yine 2 sezondur. Oraya sağlam bir geri dönüş yaptılar. Artık onlar için Singo'yu yollamak ne kadar mantıklı noktasına geliyorum. Ben çünkü artık zaten sen Real Madrid'lerle Liverpool'larla kafa kafaya oynayacak bir kadro kurmuşsun. 40'a Singo'yu bıraktığın denklemde yerine yine en az o seviyede birini getirmen
0: belki
1: lazım.
0: Belki bulamazsın bile.
1: Belki de bulamazsın. O yüzden Galatasaray artık bizim o demin Göztepe'de söylediğimiz ya da Fenerbahçe oyuncu çıkarmıyor dediğim noktada yap işlet devret yapacağı bir noktayı çoktan geçti Galatasaray. Bence Singo'yu çok ekstrem bir teklif gelmediği sürece ben bırakacaklarını düşünmüyorum.
0: Ben açıkçası bir Galatasaray taraftarı olsaydım Singo'yu da takımdan göndermek istemezdim. Öyle bir hem sol bek hem stoper altında böyle bir oyuncu bulmak da kolay değil. Fizik gücüyle de Şampiyonlar Ligi'nde bile damga vurmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Galatasaray'ın bir transfer haberi daha var. Bu haber Galatasaray taraftarlarını ciddi anlamda heyecanlandırıyor. Oyuncunun ismi Virgil van Dijk. Galatasaray 34 yaşındaki oyuncuyla ilgili Liverpool ile bir yıllık daha mukavelesi bulunan Hollandalı savunma oyuncusunun bonservis problemini çözmesi durumunda kendisine 9-10 milyon euro aralığında yıllık ücret vermesi planlanıyor. Virgil van Dijk geçen sezon 55 maçta oynadı. 8 gol ve 3 asist yaptı. Hava toplarında inanılmaz etkili bir isim. Zamanında dünyanın en iyi stoperi olarak da lanse edilmişti. Ayrıca Dünya Kupası'nda da çok iyi bir performans gösteriyor. Orta sahaya kadar gelerek Hollanda'da hava toplarında hiç kimseye müsaade etmiyor. Zaten fizik gücünü de oyuncunun söylemeye gerek yok. Bu oyuncu da Sanchez'in yerine düşünülüyor. Çünkü Sanchez'in de Galatasaray'dan gitmesi gündemde.
1: Evet, zaten şöyle Singo'yu takımda tutarak Sanchez'in yerine 6-7 yıllık belki daha iyi sağlıklı kalırsa çok daha uzun bir süre Sanchez'in yerini aratmayacak Singo'yu buldular. Burada tabii Abdülkerim iyi bir oyuncu ama Şampiyonlar Ligi'nde tabii bazı noktalarda
0: çok yavaş kalıyor.
1: Yavaş kaldığı noktalar var ama ben yine de çok beğeniyorum. Sonuçta bu noktalara da gelemeyebilirdi. Konyaspor'da oynuyordu zamanında.
0: Net katılıyorum.
1: Çok iyi geliştirdi kendini. Çok güzel bir yol haritası çizdi kendine kariyerinde. Ama burada Van Dijk gibi bir oyuncu gelirse ki Galatasaray'ın yaptığı en iyi şey Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı takımlardaki oyuncuları bir sonraki sezon ikna edebiliyor. Çünkü öyle bir taraftar grubu, öyle bir atmosfere geliyor ki yabancı oyuncular. Biraz büyüleniyorlar diyebiliriz. Van Dijk yanlış hatırlamıyorsam 2,5 sezon boyunca haberleri vardı hatırlıyorum. Bu Liverpool'un şampiyon olduğu ve dominasyon kurduğu dönemde 2,5 yıl boyunca çalım yememe rekoru kırmıştı. Öyle bir istatistiği vardı. Yani bu kadar senin dediğin doğru gibi hava toplarında
0: ki
1: sağlam.
0: Ki Premier Lig'den bahsediyorsun.
1: Evet. Hava toplarında bu kadar sağlam, yere ayakları inanılmaz sağlam basan bildiğin betonarme gibi bir oyuncudan bahsediyoruz. Ayakları da çok hızlı ona rağmen çalım yemiyor. Oyun görüşü çok yüksek ve büyük bir lider. Liverpool serisinde düşünecek olursak Galatasaray'ın çok da bir eksiği yoktu Liverpool'dan bu sene. Oyuncunun gözünde Galatasaray'ın prestiji bence yükseklerdedir, gelebilir. Hele ki senin dediğin gibi yüksek bütçelerde bir maaşla oyuncuyu tavlamamak çok da sürpriz olur.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Galatasaray'la ilgili öbür haberleri kontrol ettiğimde çok şişirme haberler var, gerçeği yansıtmayan haberler var. Bunları da Radyo Spor geleneğimiz gereği sizlerle paylaşmıyoruz efendim. Galatasaray'daki transfer gelişmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Ben bu sene Galatasaray'ın bir ya da iki net dünya çapında Sané gibi bir oyuncuyu da getirmesini bekliyorum efendim. Trabzonspor'la devam edeceğiz ama kısa bir reklam sonrasında.
2: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
3: Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Radyo

0: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımız.

0: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
3: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
5: Jilet, erkek için en iyisi.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Radyo Spor. Reklam.
11: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Konuşmadığımız tek bir takım kaldı. Haksızlık yapmak istemem tabii ki de. Trabzonspor'u da konuşacağız, değerlendireceğiz. Trabzonspor'da da transferde ciddi anlamda hareketli dakikalar yaşanıyor. Trabzonspor'dan ayrılan isim Edin Visca Başakşehir'le anlaşmıştı. Ayrıca Trabzonspor'da Yusuf Sarı için transfer görüşmesi devam ediyor. Trabzonspor'da yönlü oyuncu alternatifi isteyen Fatih Hoca'nın Yusuf Sarı ile ilgili tercihlerini belirttiği ve başkandan da onay aldığı belirtiliyor. Onun dışında bir diğer çok yönlü oyuncu Emre Kılınç da Trabzonspor'un radarında. 31 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon 26 maçta oynayıp 2 gol 7 asist etkisi gösterirken sakatlıklardan dolayı bir hayli zorlandı. Bordo Mavililer Emre için de Samsunspor ile temas kurması bekleniyor. Son dönemde transfer politikası oldukça iyi olan da bir Trabzonspor takımı gördük. Şu anda açıklanan kriterlerde de transfer yetkisi ön planda gözüküyor Trabzonspor'un. Yusuf Sarı ile ilgili neler söylersin sevgili Alaca?
1: Doğru hamle olur. Çok iyi bir sezon geçirdi. Bence milli takımda da olabilecek bir oyuncuydu. Trabzonspor bu işleri iyi yapıyor. Emre Kılınç için birazdan mesafe edeyim. Artık yaşını da almış bir oyuncu. Fena bir sezon geçirmedi o da Samsunspor tarafında. Ama Yusuf Sarı transferi bence çok faydalı olabilir ki. Eski de bir Trabzonsporlu biliyorsun. Yani kulüple de bir ortada kas hafızası var.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Trabzonspor'un şu anda en önem verdiği transfer kaleci bölgesi ve Onana'yla da anlaşmanın çok yakın olduğu belirtiliyor. Karadeniz ekibi 30 yaşındaki Kamerunlu kaleci ile son detayları görüştüğü belirtildi. Kamerunlu oyuncunun da Trabzon'da mutlu olması dikkat çekti. 34 maçta 42 gol yedi. 6 karşılaşmada da kalesini gole kapatan bir isimden bahsediyoruz. Bence de kötü bir sezon geçirmedi. Bazı karşılaşmalarda ciddi hatalar yaptı. Yemeyeceği golleri yedi ama bazı karşılaşmalarda da Trabzonspor'u kurtaran isim oldu. Özellikle derbi mücadelelerinde göstermiş olduğu performansla Trabzonspor taraftarının gönlünü aldı Onana.
1: Kupa yarı finalinde biliyorsun Samsunspor'a karşı seri penaltı atışlarında 3 tane çıkartmıştı. Oyuncunun da belli ki ciddi bir arzusu var ki Manchester United ikinci sezon üst üste kiralamayı göze alıyor 30 yaşında bir oyuncu.
2: Evet, burada onu söyleyecektim ben de. Normalde kiralandıktan sonra devam etmek istediğinde ilk geldiği zaman satın alma opsiyonu olacağı yönünde konuşuluyordu ama United gerçekten Manchester United bir yardım derneği olduğunu tekrardan hatırladığı için yine Trabzon'a kiralayacakmış. Oyuncunun bu arada gerçekten Trabzon'da kalma isteği çok belirleyici olmuş. Çünkü Fabrizio Romano dün paylaştı bu oyuncunun durumuyla alakalı haberleri. Yine maaşının yarısını büyük ihtimalle Trabzon ödeyecek. Yaklaşık 3,5 milyon euro gibi bir.
1: Evet, normalde çok da rahat ödeyebilir.
2: Çünkü 7,5 alıyor normalde Manchester United'dan. Burada yine yarı yarıya ödeyecekler ve oyuncu kalacak. Çünkü oraya Sam Lamens transferi geldi. Orada Onana'nın herhangi bir şekilde kadroda yer bulma şansı yok. Onlar da en azından 7,5 milyon euro ödeyeceğimize kiralayalım. Zararın neresinden dönersek kârdır diye düşünüyorlardır.
0: Trabzonspor transfer döneminde dikkatini çeken bir diğer isim de Ruben Vargas oldu. Sevilla ile görüşmelere başlandı. Sevilla'nın mali sıkıntıları nedeniyle 12 milyon euro bonservis talep etmesi Trabzonspor'un bütçesi üzerinde etkili olabilir. Ancak Vargas'ın Avrupa kupalarında oynama isteği transferin gerçekleşme olasılığını arttırdığı belirtildi. Açıkçası Dünya Kupası'nda da iyi işler yapan bir Vargas gördük. İsviçre milli takımı ile Kuzey Amerika'daki turnuvada etkileyici bir performans sergileyen 27 yaşındaki sol kanat Bosna Hersek'i 4-1 yendikleri karşılaşmada 71. dakikada oyuna dahil olarak bir gol ve bir asist kaydetmişti. Maçın yıldızı olduğu oyuncu 20 dakikada bir gol ve bir asist kaydetmişti. Yine Fatih Hoca'nın istediği isimlerden birisi Vargas, oyuncu için de 12 milyon euro bonservis talep edildiği belirtiliyor.
1: İyi bir oyuncu, teknik kapasitesi yüksek Ruben Vargas. Zamanında Augsburg'dan bu yana ara ara göz gezdirdiğim bir oyuncu. Yani Süper Lig'de fark yaratabilir bu teknik kapasitesiyle. Bana sorarsan skoru aslında çok yakın bir oyuncu değil. Ama oyun içi katkısı, orta sahaya katkıları, yetenek seti olarak sundukları vesaire gerçekten başarılı bir ekleme olabilir. Oluşacak şartlara göre tabii ki.
0: Son bir haber daha var Trabzonspor'la ilgili. Bu haberi 2-3 kaynaktan kontrol ettim. Trabzonspor yerel gazetelerinden de kontrol ettim. Doğru gözüküyor. Trabzonspor 25 milyon euroluk sağ kanat oyuncusu ile temasa geçtiği belirtildi. Fulham ile sözleşmesi sona eren Harry Wilson ile görüşen Fırtına ekibi önümüzdeki günlerde gerekli adımları atabilir. Son dönemde de yine sakatlıklarla boğuşan bir isim ama çok da iyi bir performans gösterdi sakatlık sonrasında. Oyuncu 41 maçta 19 gole direkt etki yaptı. Liverpool altyapısında yetişen 2021'de 14 milyon euro bonservis bedeliyle Fulham'a transfer olan tecrübeli oyuncu aynı zamanda sol kanat ve 10 numara olarak da görev yapabiliyor. 1.73 boyundaki futbolcu Galler milli takımı formasını 69 kez girdi. Bu periyotta 17 gol atıp 12'de asist yaptı. Hem gol olarak hem de asist olarak Trabzonspor'a fayda sağlayabilecek isimler arasında yer alıyor. Zegrova'yı çok istemişti Fatih Hoca ama Zegrova da Trabzonspor'a gelmeyi reddetti. Ondan sonra bu oyuncuya yönelen bir Trabzonspor oldu.
1: Çok zor transfer. Yani Harry Wilson galli bir oyuncu. Daha önce milli takımımıza karşı da izleme fırsatımız oldu. Bir kanat forvet. Skora da yakın bir isim ve bu sene kariyer sezonlarından birini geçirdi. 11 gol 8 asist Fulham'la birlikte. Orada da sezonu fena tamamlamadılar.

0: Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de daha önce adı anılmıştı. Böyle genel ada oyuncularını çok fazla iyi dönemindeyken Türkiye'ye getirmek çok mümkün değil. İtalyan oyuncular gibi orada da biliyorsun bazı kulüplerin sembol isimleri oluyor ya işte. Orsolini Beşiktaş'a yazılıyordu. Aslında 9 yıldır mesela Bologna'da. Oradan onları çıkartmak zor. Harry Wilson için de öyle. Yani zannediyorum Fulham sözleşme uzatabilir yeni gelecek teknik direktörün arzusuna göre. Orada Marco Silva ayrıldı ama İngiltere'de kalacaktır. Zor transfer.
1: Değerli dinleyenlerimiz, transfer gelişmelerimiz bu şekilde. Değerli dinleyenlerimizden de çok mesaj geliyor ama gündemi konuşmamız gerekiyordu. Çünkü yaklaşık 2 haftadır, 3 haftadır milli takımımızla ilgili yorumları yaptık. Birçok dinleyicimiz de artık kulüp takımlarıyla ilgili gerekli bilgileri ve transfer bilgilerini öğrenmek istedi. Hazır sevgili Burak Alaca da buradayken, haber kaynağımız buradayken sevgili Burak'a söylemek istedim. Milli takımımızı zaten yaklaşık dediğim gibi 2 haftadır, 3 haftadır Dünya Kupası sürecinde A'dan Z'ye yani kramponundaki vidaya kadar konuştuk.
0: Evet.
1: Monte ile ilgili yorumlarımızı yaptık. Sağ olsun değerli dinleyenlerimiz de çok ciddi bir katkıda bulundu yorumlarımıza. Şunu da çok mesaj geliyor. Onu net bir şekilde açıklamak isterim. Ozan Hocam TFF Başkanı istifa edecek mi? Monte'ye istifa edecek mi soruları? Şöyle bir kontrol ettim. 7-8 mesaj geldi. Aynı soru. TFF Başkanı bir açıklama yaptı. İstifa etmeyi düşünmüyorum şeklinde. Monte'ye da bir açıklama yaptı. İstifa edecek misiniz sorusuna. Eğer TFF Başkanı burada olmamı istemiyorsa ayrılırım dedi. Ama ben bu takımda çalışmaktan mutluyum, gururluyum. Hedeflerimiz var. Avrupa Şampiyonası hedefimiz var şeklinde açıklamalar yaptı. Şu anki pozisyona göre hem TFF Başkanı hem de Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın takımda kalması bekleniyor. Yorumları alalım.
0: Saçma bir şey söyleyeyim mesela. Bu söylediğime tepki gösterecek çok insan olacak. Oynanan oyundan asla memnun olmamakla birlikte bizim oynamaya çalıştığımız bu oyun Avrupa Şampiyonası'nda başarı getirebilir diye düşünüyorum. Neden diye sorarsan bu işte Paraguay maçı, Avustralya maçı topun bizde olduğu denklemde hep biz sıkıntı yaşadık, üretemedik ya. Bak Amerika maçında mesela topla oynama yüzden %47'ye düştü. Biraz daha çabuk oynama imkanı oldu. Top rakipteyken bu 4-6-0 ile geçiş hücumları, biraz daha hızlı hücum organizasyonları vesaire. Şimdi Avrupa futbolunda daha majör, daha başarılı ülkeler var. Bunu Uluslar Ligi'nde Fransa, İtalya, Belçika grubunda da göreceğiz. Son Avrupa Şampiyonası gibi başarılı olabiliriz. Bu sistem başarılı olabilir ama bu sistemi mi oynamalı bu kadar iyi bir kadro? Bak bu noktada ayrılırım. Bence bu kadronun oynayabileceği daha dominant bir futbol izleyebiliriz. Bak Hollanda milli takımının mesela hastası oldum ben. O da çok iyi bir kadro. Benzeri bir futbol modeli ofansif anlamda benimsenebilir. Ben bu sistemi desteklemiyorum, kınıyorum, hoşuma gitmiyor. Milli takımla konuşmak istemiyordum da neyse. Ama Euro 2028'de bu sistemle başarılı olma ihtimalin var. Onu da bir altını çizeyim.
1: Alperen eklemek istediğin bir şey var mıydı?
2: 24 yılın ardından Montella sayesinde buraya geldiğimiz için turnuva dönüşü direkt onu kovmayacaklar. Ben size söyleyeyim olacağı. Herhangi bir ön eleme maçında ya da hazırlık maçlarında 3-5 tane kötü sonuç ardından Montella ile yollar ayrılır. Avrupa'ya biz Montella ile gitmeyeceğiz, onu söyleyeyim. Eminim ondan ben. O zamana kadar federasyonda da ben kesin değişiklikler olacağını düşünüyorum. Çünkü orada ince ince işlenen bir operasyon var. Bunun yayın dışında Burak'la konuştum. Olduktan sonra söyleyelim onu. Sonra başımız ağrımasın ama.
1: Peki.
2: Orada sosyal medya üzerlerinden, görsel yayın organları üzerinden bazı Türk futboluna adını fazlasıyla duyurmuş isimlerin öyle bir reklamı, PR'ı yapılıyor. Bu göz göre göre geliyor.
0: Herkes de farkındadır.
2: Herkes farkında, o yüzden isim zikretmeyelim. Orada büyük ağır bir taşı oraya oturtacak gibiler. Bakalım orada neler olacak ama ben Türkiye'nin oyununu hiç beğenmiyorum. Bildiğin aynı hastalıktan muzdarip bir hastaya aynı reçeteyi yazan bir eczacı gibi Montella. Hep aynı 11, hep aynı 11, hiçbir şey denemiyor. Ben oradan bir şey çıkacağını düşünmüyorum o yüzden.
1: Son Amerika mücadelesinde de gördük. Barış Alper'i forvet hattında denedi. Birebirlerde yıkılmayan bir Barış Alper gördük. Omuzunu, fiziğini, bacağını, kalçasını, her yerini kullanan bir Barış Alper gördük. Çok mu iyi oynadı? Çok iyi oynamadı ama önemli olan o stoperleri yıpratmasıydı. Defansın arkasına atılan toplarda vücudunu, fiziğini koyarak ve hızıyla o topları almasıydı. Yapabilen bir Barış Alper gördük. Çok yazık oldu milli takımımıza. Tekrar söylüyorum. Kerem Aktürkoğlu'nu iki karşılaşmada da 2 metrelik stoperler arasında oynattı. Özellikle ikinci maçta tekrardan neredeyse aynı kadroyu gördükten sonra şok oldum ve skoru da tahmin ettiğimiz gibi maalesef gerçekleşti. Buruz, sinirliyiz, gerginiz bu konuda. Tatil planlarımı dahi milli takıma göre düzenlemiştim. 6 günde Dünya Kupası'ndan elenen bir milli takım görmek tabii ki de istemiyorduk. Yapacak bir şey yok. Böyle kısmet oldu. Şahsi sorular geliyor. Sizce devam etmeli mi? Ben kendi fikrimi söyleyip iddia kuşağına giriş yapacağız. Ne TFF Başkanı ne de Milli Takım Teknik Direktörümüz Montella ile devam etmemesi gerekiyor milli takımımızın. Benim düşüncelerim de bu şekilde efendim.
0: Bir şey ekleyebilir miyim çok kısa? Son maçta orta sahayı beğendik mi? Salih Orkun Arda.
1: Oynadılar.
0: Bak bir söylem var ya, bizim içinden senelerdir çıkamadığımız bir dilema. Hakan Çalhanoğlu neden Inter'deki gibi oynamıyor değil mi? Bu kaç senedir konuşuluyor herhalde.
1: Bir de Hakan Çalhanoğlu böyle yorum yapılıyor da Inter'de de aynı yerde oynamıyor yani oyuncu.
0: Heh, çok şükür. Bak Inter'de 3-5-2'de Regista oynuyorsun derinde. Bu bir kere 3-5-2 değil, o çok farklı bir şey. 2. Hakan'ın yanında Inter'de kim oynuyor? Zielinski ile Barella oynuyor değil mi? Fiziksel olarak çok güçlü, doğru, box to box oynayan, Hakan'ın fiziksel defeklerini kapatabilecek, savunmada yardım edebilecek oyuncular var değil mi? Burada biz Hakan Çalhanoğlu kendi oyununu oynayabilsin diye İsmail Yüksek dönüyoruz. Kreatif olarak bitti.
1: Ön libero oynattı Hakan Çalhanoğlu'nu. Ne yapacak ki oyuncu? Sağa verdi, sola verdi, sağa verdi, sola verdi.
0: Bittin.
1: Zaten hızı olan bir oyuncu değil. Dribbling yeteneği olan bir oyuncu değil.
0: Başka bir şey daha söyleyeyim. Sağa verdi, sola verdi. Topu servis ediyor ya. Bunu yaptığı Inter'de kanat bekleri oynuyor. Dumfries'de Di Marco var. Senin sağa sola açtığında da karşına çıkacak bir şey yok. Niye ısrar ediyorsun?
1: Uzaktan şut vurma fırsatı bile vermedi Hakan Çalhanoğlu'na. Ya bunlar teknik direktörü yazar. Bir oyuncuyu da hemen böyle suçlamayalım yani. Tamam, iyi performans göstermedi. Ama siz bir sağ bek alıp sol bekte oynatırsanız böyle olur yani.
0: Şu çıkarımı yaptık mı peki Hakan'ı gördükten sonra? Hani farklı sistemde ne kadar yalpaladığını görünce. Demek ki Fenerbahçe'ye gelse de olmayacakmış.
2: Evet.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Dünya Kupası'nda belli olan son 32 turu eşleşmelerini sizlerle paylaşmak isterim efendim. İddia kuşağına giriyoruz. Az karşılaşmamız kaldığı için... Yani bugün çok maç olmadığı için biraz daha gündeme ağırlık verdik. Sizlerin isteği üzerine gündeme ağırlık verdik. Güney Afrika, Kanada ilk eşleşme. İkinci eşleşme, bu karşılaşmayı bekliyorum. İddia severlere buradan duyuruyorum. Canlı yayında söylüyorum. 3 kere söyledim. 3'ü de isabet sağladı tek maç dediklerimde. Hollanda, Fas, iki takım da gol atar olarak çok yüklü tek maç oynayacağım. Bekliyorum. Oranları da bekliyorum.
0: Güzel maç.
1: Üçüncü karşılaşma. Amerika, Bosna Hersek. Oynayacağım tercihi burada da söylüyorum. Maç sonucu 1. İki maçı da kuponumu alabilirim. İkili kombin de yapabilirim. Brezilya, Japonya. Ne güzel eşleşme.
0: Çok güzel.
1: Ne güzel eşleşme.
0: Japonya sürpriz yapabilir.
1: Turnuvanın en iyi futbolunu oynayan takımlardan birisidir Japonya.
2: Evet.
1: Takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Yüreğiyle oynuyorlar. Ve bu takım 2050 yılına kadar Dünya Kupası'nı kazanacağız diye söz veren bir komite gördük, futbol komitesi. Halkına böyle bir söz verdi Japonya. Fil dişi sahili Norveç. Son eşleşme. Bunun da bilgisini değerli dinleyenlerimizle paylaşalım. Rejimizi kontrol ediyorum. Reklam aramız var mı? Çünkü iddia kuşağına girdiğimizde kesilmeyelim. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
3: ...301-304 Baygün iddianın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
4: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
8: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
1: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
3: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
10: Radyo Spor.
11: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
12: Benim bankam İş Bankası.
10: Radyo Spor.
13: Reklam.
0: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
14: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programımız devam ediyor efendim. Ozan Özturan ismiyle Instagram üzerinden de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Takip edip paylaşımlarımızı da görebilirsiniz. YouTube platformunda iddia severleri Ozan Özturan tahminleri programına beklerim. Dünya Kupası analizlerimi YouTube programımda sizler için paylaşıyorum. Ayrıca transfer gelişmeleri ve genel haberlerle ilgili bilgi almak istiyorsanız da Burak Alaca ismiyle YouTube platformunda sevgili Burak'ı da takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenlerimizden mesajlar geliyor ama belirtmiş olduğum gibi artık son 6 karşılaşmamız var. Bizim programımızda iddia programı olduğu için değerli dinleyenlerimizin affını isteyeceğim. Özellikle 4-5 paragraf yazıp canlı yayında bunları bir kitap halinde okumamızı isteyen değerli dinleyenlerimizin de affına sığınıyorum. Bir cümle, iki cümle kısa net açıklamalar. Çünkü yaklaşık 150-200 mesaj geliyor yayınımızda. Bunu 4-5 paragraf halinde sürekli yazanların mesajlarını okuyamıyoruz diyeyim. Değerli dinleyenlerimiz, 12 kuşağıyla başlıyoruz. Açılış mücadelemiz Dünya Kupası, Grup L mücadelesi, 12 kuşağı, Hırvatistan-Gana karşılaşması. Hırvatistan'da çok iyi bir performans gösterdiğini söyleyemeyeceğim. Dünya Kupası'nda kadroda da değişkenlik gösteren bir Hırvatistan takımı gördük. Grupta şu anda lider İngiltere 4 puan. İkinci sırada Gana 4 puan. Üçüncü sırada Hırvatistan 3 puan. Panama'da grubun sonuncusu 0 puan topladılar. Çok da önemli bir mücadele. Kazananın gruptan çıkacağı bir karşılaşma olacak. Hırvatistan-Gana. Söz sende sevgili Burak Alaca.
15: Evet, Gana diri bir takım. Son İngiltere maçını izlediysen iyi dayandılar İngiltere'ye karşı. 0-0 bitti. Panama'yı da yenmişlerdi 1-0'lık skorla. Burada biraz kelle koltukta pozisyonda olan taraf Hırvatistan. Hırvatistan gol bulacaktır, bulmak zorunda ama çok gollü bir maç olmasını beklemiyorum. Gana 2 maçta da gol yemedi. Ben TGS 2-3 aralığında bitebileceğini düşünüyorum. Bu karşılaşmanın 2.5 altada hayır demem mesela.
14: Sevgili Alperen.
16: Ben burada şöyle bir şey düşünüyorum. Hırvatistan gerçekten bir jenerasyonu kaybetti ve burada onların miladı doldu. Bir 15 yıldır falan Golden Generation, yani altın jenerasyon dedikleri bir Belçika vardı. O da hiçbir şey başaramadı. Onların da jenerasyonu bitti. Burada ben tabii oranlara baktığım zaman ben buradan Gana'nın kazanacağını düşünüyorum ve çok ekstrem de bir oran var. Ben burada tabii sizler burada daha nasıl diyeyim, daha temkinli ve daha olması çok daha muhtemel garanti diyebileceğimiz şeyleri bildiğiniz için ben burada daha ekstrem yönleri ortaya çıkarmaya çalışayım. Bir farklılık olsun, çeşitlilik olsun.
14: Tabii ki.
16: Gana çok sağlam ve diri bir takım. Hırvatistan'da dediğin gibi abi çok çeşitlilik gösteriyor. Kadroda bir istikrar da sağlanmadı. Orana bakacağımız zaman bence Gana denenebilir. İsteyenler olursa bence Gana denenebilir. Çünkü zaten iki tane denk takım. Çıkan da kazanacak. Yani ya

0: Ben kendi adıma konuşuyorum. O yüzden burada gerçekten tebrik ediyorum Iñaki Williams'ı. Bir kardeşi İspanya milli takımında oynuyor. Öbür kardeş Gana'da oynuyor. Bu tarz 3 oyuncu da var.
1: Gana'da bu meşhur.
0: Dünya Kupası'nda.
1: Kevin Prince Boateng Gana'da oynuyordu. Jerome Boateng Almanya'da oynuyordu. Orada kardeşler bir yol ayrımına gidiyor. Bu arada Semenyo da biliyorsun. İngiliz vatandaşları, evet. O da İngiltere milli takımı yerine, doğru, Gana'yı tercih etti.
0: Tercihime de gelecek olursak TGS 2 ya da 3 gol bandında bir karşılaşma bekliyorum diyeceğim. İddia anlamında zor bir karşılaşma. Çünkü Hırvatistan'ın ne yapacağı belli olmayan takımlar arasına girdi. Ben bu gruptan da Hırvatistan'ın değil, Gana'nın direkt çıkmasını istiyorum. Çünkü Gana daha yürekli bir futbol oynadı bu turnuvada. Çok gol de beklemiyorum. TGS 2 ya da 3 gol bandı diyeceğim. Bir diğer mücadelemiz yine gece çift sıfır kuşağında Panama İngiltere karşılaşması. Grupta puanı olmayan Panama lider İngiltere ile oynayacak. İngiltere 2 maçta 4 puan topladı. Sevgili Alperen, ilk yorumu senden alalım bu sefer. Ekstrem tercihini bir alalım, bir duyalım.
2: Hemen söylüyorum. Maça 2 handikapla başlar, İngiltere kazanır. Yani ben 3 farklı İngiltere diyorum.
0: Net.
2: Evet, oranları da düşünecek olursak.
0: Sevgili Alaca.
1: Yani Panama 2 maçtır sadece birer gol yedi. Savunma iyi gözüküyor ama şöyle bir şey de var. İngiltere'nin de bir yerde bu enerji birikimini fay hattındaki patlatması gerekiyor. Burada İngiltere'den net bir galibiyet görebiliriz. Onlar da çünkü 4 puanda çok rahat bir pozisyonda değil. Belki ikinci bile olabilirler burada, bir felaket yaşarlarsa zannetmiyorum ama İngiltere kazanır 2.5 üst diyeyim ben de.
0: İngiltere kazanır 2.5 gol üstte, net katılıyorum. Oranını görebildin mi güncel onun?
1: 1.40'a yakın bir oranı
0: var. Güzel de bir oranı var. Ayrıca ilk yarı İngiltere kral oran farkıyla yine 1.40'a yakın bir oranı bulunuyor. Değerli bir orandır.
1: Değerlendirir.
0: Düşük ama bu karşılaşmada değerli bir orandır. Çünkü istediği şeyleri yapamayan da bir İngiltere gördük. Son karşılaşmada Gana'ya gol dahi atamadılar. Bu turnuvadan da beklentisi yüksek olan bir İngiltere takımı var. Thomas Tuchel'in de sinir katsayısı biraz yüksek görüyorum son karşılaşmalarda.
1: Saçları da dökmüş bu arada.
0: Tercihim net İngiltere'den yana olacak burada. Hem ilk yarı İngiltere diyorum. Alternatif tercih 2.5 üst, 3.5 gol üst. İngiltere mücadeleyi kazanır diyeceğim. Değerli dinleyenlerimiz, Dünya Kupası Grup L karşılaşmalarının ikisini de sizler için yorumladık. Dünya Kupası Grup K mücadelesiyle, K diyelim, Grup K mücadelesiyle devam ediyoruz. Saat gece 2.30'da oynanacak mücadele. Demokratik Kongo, Özbekistan karşılaşması. Hızlıca grubu kontrol ettiğimizde iki karşılaşmada 6 puan Kolombiya, iki karşılaşmada 4 puan Portekiz, iki karşılaşmada 1 puan Demokratik Kongo, iki karşılaşmada puan alamayan bir Özbekistan gördük. Sevgili Alaca, Demokratik Kongo, Özbekistan neler söylersin?
1: Bu Demokratik Kongo'nun en iyi üçüncülüğü almak için ciddi averaj elde etmesi gereken bir maç. İyi de bir kadroları var bu arada.
2: En iyi üçüncülüğü almak için aslında şöyle, bir puan olduğu için onları yenerse 4 puanla otomatik olarak çıkıyor onlar.
1: Orada şey var, en iyi üçüncülükte galiba averaj durumu da söz konusu ya orada 8 takım arasında girmek
2: için. Senegal, İran ve Güney Kore şu an en iyi üçüncülerde ve onlar bütün maçları bitirdiler ve 3 puandalar.
1: Aha.
2: O yüzden şu an 4 puana ulaşabilmiş 4 takım var. Diğer takımların da maçları bittiği için şu an 4 puana ulaşma ihtimali olan tek takım Kongo ve Cezayir'de yenerse direkt tepeye çıkıyor en iyi üçüncülerde. O yüzden şu an kazandıkları takdirde kesinlikle çıkıyorlar.
0: Bosna Hersek en iyi üçüncü olarak çıktı. İsveç en iyi üçüncü olarak çıktı. Bunlar garantilendiği için onların tercihleri de belli oldu. Yani karşılaşmaları son 32 turu, evet, da belli oldu. Onun bilgisini değerli dinleyenlerimizle paylaştık.
2: Özbekistan yense bile bu averajda çıkamıyor. O yüzden Kongo'nun kazanıp 4 puana çıktığı bir senaryoda garanti bir şekilde çıkmış oluyorlar.
1: Şimdi işin rengi değişti bu bilgiyle birlikte. Evet. Ama yine de Kongo'nun iyi bir kadrosu var. Senin de çok sevdiğin Yoen Wissa orada.
0: Onu
1: yine
0: söyleyecektim zaten.
1: Savunmada Mbamba, Tuanzebe gibi Avrupa deneyimli oyuncular. Wan-Bissaka, Masuaku, back rotasyonu. İşte yine ileride bakan bu. Ben daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Özbekistan'ı beğenmedim bu arada. Cannavaro'da büyük hayal kırıklığı yarattı. Belki kadro kalitesi zayıf diye, bilemeyeceğim orasını ama burada oranları bir kontrol etmekte fayda görüyorum. Kongo kazanır 1.5 üst, 1.80'e yakın bir oran gayet yeter. Bence çok kurcalamaya gerek yok bunun haricinde.
0: Alperen, senin eklemek istediğin bir şey var mıydı?
2: Ben burada Burak'a katılıyorum. Ben de Kongo tarafındayım burada ve golli de bir maç olacaktır.
0: Ben de Kongo tarafındayım bu mücadelede. Karşılaşmaları da canlı olarak takip ettim. Ofans hattında etkili bir Demokratik Kongo takımı görüyoruz. Özbekistan'da da Şomurodov bir golü iptal olmuştu. Çok da güzel bir gol attı. Fenerbahçe ile de ismi çok yoğun bir şekilde geçmeye başladı. Ama net bir transfer gelişmesi olmadığı için bunu paylaşmadım. Tercihim 1 ve 1.5 gol üstü Demokratik Kongo. Ama kuponuma bu şekilde almazdım. Kuponuma alacağım tek tercih. Oyuncu bahislerinde de son dönemde ciddi bir başarı yakaladık. %88 gidiyoruz şu anda. Newcastle'da 8 maçta 3 golü vardı sakatlıktan geçen. Yone Wissa

0: mücadelede gol atar diyorum. İlk karşılaşmada da atamadı. Gol için köpüren bir Yanavisa görüyoruz. Buradan Fenerbahçe yönetimine de sesleniyorum. Forvet arıyorsanız eğer, gol atacak isim arıyorsanız eğer, bu oyuncuyu alın getirin, başka da bir şey düşünmeyin. Vedat Muriç'le beraber inanılmaz bir ikili olur. 30-35 milyon euro bandına da şu anda alabilirsiniz bu oyuncuyu. Tercihim Demokratik Kongo'dan yana. Gece 2.30 kuşağıyla devam ediyoruz. Gecenin maçına geçiyoruz. Çok güzel maç. Tartışmasız günün maçı. Çok
1: ben burada maç. Bütün fikirlerinizi bir anda değiştireceğim. Siz devam edin.
0: Kolombiya Portekiz mücadelesi gece 2.30'da başlayacak değerli dinleyenlerimiz. Grupta iki karşılaşmada 6 puan Kolombiya lider. Bir gol yediler sadece. İkinci sırada Portekiz, iki karşılaşmada 4 puan. 6 gol atıp bir gol yedi. Portekiz'de artı 5 averaj var. Demokratik Kongo ile Özbekistan'ı da paylaşmıştık sizle. Bu sefer ilk tercihi ben yapmak istiyorum. Net tercihimdir. Güncel oranını da tekrardan burada kontrol ediyorum. Oran da gayet iyi. Baygün iddia farkıyla, kral oran farkıyla 1.55 orandan gözlerim kapalı bir şekilde iki takım da gol atar diyorum.
2: Çok güzel.
0: Net benim düşüncemdir.
2: Alacağım. Burada gönlüm Kolombiya'dan yana. Portekiz'i Cristiano Ronaldo'dan ötürü çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Çok da kastırıyor. Ama Portekiz'in genel kadro itibariyle çok iyi bir takım olduğunu, belki şampiyonluk adayı bile olabilecek bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes şu
0: an mükemmel bir maç ya.
2: Kupanın en iyi orta sahacısı olabilir mesela. Beklerde Cancelo, Mendes, işte Felix fena bir sezon geçirmemişti. Pedro Neto fena gözükmüyor vesaire derken bu maç KGV 2.5 üst diyeyim ben de. Yine gollü olabilir. 1-1'de de kilitlenmez gibi.
0: KGV 2.5 gol üst dediğinde oranı daha da yukarı seviyeye çekmiş oluyorsun. Bunun da bilgisini değerli dinleyenlerimizle paylaşalım. Kombin kupana giriyor çünkü.
2: Güzel oluyor.
1: Ben de şöyle söyleyeyim, bu maç karşılıklı gollerle biter bence de, bana da öyle geliyor ama bu maçın çok berabere bitme ihtimali var. Çünkü şöyle, Hırvatistan-Gana maçına bağlı olacak şekilde, çünkü burada ya Gana ile ya Hırvatistan ile eşleşeceksin, çok da bir şey değişmeyecek. Hani öbür tarafta hani Almanya, Fransa vesaire gelme ihtimali olmadığı için yol haritalarına da baktığım zaman her türlü zaten rahat bir eşleşmeyle çıkacak iki takım da, burada birinci de çıksan ikinci de çıksan. O yüzden burada iki tarafta ultra yormayabilir. Çünkü Norveç maçında bunu gördük. Fransa'ya direkt rotasyonuna çıktılar. İki takımın da zaten çıkması garanti. Burada iki takım da biraz nasıl diyeyim, rölantiye alıp daha rahat, daha güzel bir oyun sergileyebilirler. Ama kazanmanın peşine ne kadar düşerler bilmiyorum. O yüzden ben KG 2.5'dan yanayım.
0: Senin aslında tercihin şu şekilde olmuş oldu. Sürpriz isteyen değerli dinleyenlerimiz için gelsin bu tercihte. İki takım da gol atar, maç sonucu berabere biter.
1: Olabilir, evet.
0: Yani çok ciddi bir oranı var bunun. Sadece sürpriz oynayan değerli dinleyenlerimiz de var. Saygı duyuyorum. Ben de bu ara sistem kuponlarını iyice çoğalttım. 4 karşılaşma yazıyorum. Bir tanesi gelmezse yine yatırdığımız paranın daha üstünde bir kazanç sağlıyoruz.
1: Evet.
0: Sistem kuponlarına da ciddi anlamda ağırlık vermeye başladım.
1: 11 oran bu arada, onu söyleyeyim.
0: Benim de tercihim iki takım da gol atar. Yüksek oran isteyenler iki takım da gol atar ve maç sonucu sıfırı da deneyebilirler. Çok güzel bir karşılaşma. Yarın sabah yayınımız var ama bu karşılaşmayı da izlerim diye düşünüyorum. 4-4.5'da bitecek bu mücadelede. Değerli dinleyenlerimiz, Dünya Kupası'ndaki Grup K mücadelelerini de sizler için değerlendirdik. Grup J karşılaşmalarıyla sabah 5 kuşağına sizleri gönderiyorum. Açılış mücadelemiz Cezayir-Avusturya karşılaşması. Lider Arjantin, iki karşılaşmada 6 puan, 5 gol atıp henüz gol yemediler. Avusturya 2. sırada 3 puan. Cezayir 3. sırada 3 puan. Ürdün henüz puanı yok. Eksi 3 averajı bulunuyor. Sevgili Alaca, benim Messi hayranı olduğumu biliyorsun.
2: Bil mukabele ben de.
0: Instagram'da da, sosyal medyada da yapmış olduğum paylaşımlarda gelmiş geçmiş en büyük isim, en büyük futbolcu Messi. Konu da tartışmaya kapalıdır yorumunda bulunmuştum. Çünkü eski jenerasyon hep Maradona ısrarı devam ediyor. Ya Messi bambaşka bir seviye. Ya 1960 futbolu, 70 futboluyla güncel futbol arasında da çok ciddi fark var. Sistem halinde, dörtlü grup halinde basılıyor şu anda. Yani bambaşka bir futbol oynanıyor. Ama Cristiano Ronaldo'ya buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü son mücadelede kuponumun son tercihiydi. Ronaldo gol atar, 1.40 orandan kalmıştı. 2 gol attı Cristiano Ronaldo da. Çalışmanın, azmin gerçek kahramanıdır. Kimse es geçemez Cristiano Ronaldo'yu. Ömrünü çalışmaya adamış bir isimden bahsediyoruz. Sabah saat 6'da kalkıyor. Soğuk suya giriyor. Oradan çıkıyor, idman yapıyor. Oradan çıkıp fitness yapıyor. Günde 2000 mekik, 2000 şınav çekebilen bir makineden bahsediyoruz. Ama Messi mi, Cristiano Ronaldo mu? Tabii ki de Messi, ama çok ciddi bir saygım var Cristiano Ronaldo'ya. Değerli dinleyenlerimiz, bu grubu da yorumlayalım. Cezayir, Avusturya sabah saat 5 maçı.
1: Evet, ben gireyim istiyorsanız araya. Burada çok garip bir şey var. Burada şimdi Cezayir tabii en iyi üçüncülere girmek için beraberlik almak zorunda en az. Yoksa devam edemiyor turnuvaya. Ama burada şöyle de bir risk var. Avusturya'yı yendiği takdirde de İspanya ile eşleşmesi garanti. Burada ikincinin çok daha dezavantajlı olduğu bir fikstür var. Çok garip. Yani bu en iyi üçüncüler mevzusu gerçekten çok karıştırdı Dünya Kupası'nı.
0: Doğru, doğru.
1: Hele iddia anlamında daha da garip. Yani burada Cezayir'in kesinlikle ve kesinlikle kazanmasını bekleyeceğimiz bir maça çıkması gerekirken, burada bence Cezayir beraberliği alıp üçüncü çıkıp İspanya ile eşleşmemenin hesaplarını yapıyordur gibi geliyor bana. O yüzden ben bu maça KG var ve sıfır diyeceğim.
2: Az golü bekliyorum. Avusturya sert bir takım. Arjantin maçında da iyi dayandılar. Ralf Rangnick'in de bu arada orada makine gibi bir sistemi vardır. Yani çok iyi gözükmeyebilirler, çok yetenekli olmayabilirler ama teslim olmazlar. O sistem bir şekilde ayakta kalır. TGS 2-3'ler geçerim o maçı.
0: Bir dinleyicimiz Ozan abi sen nasıl bir iddiacısın demiş. Böyle bir iddiacıyız biz de. Biz de
2: fel fena.
0: Duygusal olarak oynuyoruz diyelim. Sağ olun, var olun efendim. Yorumları fazla okumaya gerek yok. Megalomanlığı seven de birisi değilim. Ben mesajınızı aldım. Sağ olun, var olun. Keyifle dinliyoruz. Harikasınız. Nacizane. Benim düşüncem TFF Başkanı mutlaka gitmeli. Mutlaka Montella ile Avrupa Şampiyonu öncesi yollar ayrılmalı. Hakan, Meri, İrfan Can gibi oyuncular bir daha kadroya girmemeli. Çok yetenekli gençlerimiz var. Onlara güvenmeli, şans vermeli. Saygılar. Bursa'dan Ali Bey yazmış yorumunuza. Net bir şekilde katılıyorum. Biraz önce milli takımımıza girmeme sebeplerimden birisi de Montella ile ilgili gelecek yorumlardı. Daha konuya girmeden milli takımımızın teknik direktörü Vicenza Montella dedim. 50-55 mesaj geldi.
2: 50 işte.
0: Değerli dinleyenlerimiz, mesajları da okuyoruz. Saygı çerçevesinde attığınız için de çok çok teşekkür ederiz. Aksi takdirde hukuki departmanımız tarafından inceleniyor. Biz de aynı fikirdeyiz sizlerle. O yüzden milli takıma da fazla giriş yapmadık bugün. Ve son karşılaşmamız harika çocuk Messi'nin takımı Arjantin. Bu arada Messi'ye de tekrardan Ronaldo'ya teşekkürümüzü ettik. Messi'ye de teşekkür etmek isterim. Son oynadığı mücadelede gerçek iddiacılar, bu önemli benim için, gerçek iddiacılar Messi gol atar ve Arjantin kazanır'a 2.30 orandan oynamıştır. Buna tabii oynamadılarsa iddiayı çok takip ettiklerini düşünmüyorum. Her karşılaşmaya analiz ve yorum yaptıklarını düşünmüyorum. Oran 2.30'du, daha ne versin iddiada? Vallahi. Eleştirilerimizi çok yaptık. Ama bu orandan daha yukarısı beklenemez.
2: Gayet makul, evet.
0: Messi gol atar, Arjantin kazanır 2.30'da oran. Ayrıca bu Messi de penaltı kaçırdı. Üzerine 3 tane boş kaleye kaçırdı.
1: Evet.
0: İnanılmaz.
2: Messi Messi'dir abi. Gider 90+8'de karambolde kendi topunu kovalar 30'da.
0: 2 tane attı sonra. Gelir atar.
2: Messi abi bu adam.
0: Ve Dünya Kupası'nda da rekor şu anda Messi'de. Yalnız Mbappe bunu bence rahatlıkla geçecektir.
2: Evet. Sevmiyorum kendisini.
0: 16 maçta 16 gol. Mbappe. Neyini sevmiyorsun Mbappe'nin?
2: Karakter olarak.
0: Saygım yok. Yok tabii ki. Saygım var ona.
2: Saygı duyuyorum
0: futbolculuğuna. Ona saygım var ama futbolculuğuna kimse bir şey demez. Tartışılamaz. Dünyanın en iyi forvetidir şu anda da. Tartışmasız.
2: Andırıyor bana, o yüzden.
0: Andırıyor. Henry de kendisine en yakın Mbappe'yi gördüğünü söyledi.
2: Net.
0: Ya oyuncu 18 yaşında Monaco'da neler yaptığı belli.
2: Tabii ki.
0: Karakteri, kişiliği, özel hayatı, onlara benim de hiçbir lafım yok. Ama futbolculuğu
1: orada da takdir ediyoruz ya. Doğru hareketler yapıyoruz hele.
0: Ben katılmıyorum. Pek tavsiye ettiğim
2: İsim
0: bir isim değil.
2: İsim bazlı haklı olduğu noktalar.
0: Ürdün Arjantin.
2: Şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. Öncelikle Arjantin Ürdün'ü hallaç pamuğu gibi atar. Ben Ürdün'ün Dünya Kupası öncesi bir hazırlık maçını izledim. Bak sadece bir sahne paylaşacağım. Teknik direktör dedi ki kenardan, önde basmayın İsviçre maçı.
1: Oo.
2: Orada takım kaptanı bir kalkışma başlattı takım içinde. Gelin dedi, 2-3 oyuncu orada örgütledi. Bastılar önde. Yaklaşık 20 saniye sonra İsviçre gol attı. Orada takım içinde bir çatırdama var. İnsanlar birbirini pek sevmiyor. Pek bir tek yumruk olma durumu söz konusu değil. Kalite farkı bariz. Arjantin bence net burada 3.5-4.5 üste gider. Farklı bir öneride bulunayım bak, geçen söylediğim maç gibi.
0: Lütfen.
2: Arjantin'in bu kadar gollü kazanacağını düşünüyoruz ya. Messi'nin yapacağı bir asiste 2.50 oran veriyor. Ben bunu öneririm mesela. İlla ki başkaları da bu maçta skor katkısı yapacaktır. Lautaro olur, belki rotasyonda Alvarez olur. Messi'nin asisti değerlendirilebilir.
1: Ben gireyim önden abi. Vallahi Buran dediğine katılıyorum. Ürdün'de gerçekten o sekans beni de böyle bir gülme krizine tutmuştu. Çaykur Rizespor döneminden bilirsin. Kuvayke Hikmet Karaman penaltı tartışması
0: bilmez gibi
1: bir
0: şey olmuştu bilmez orada.

0: Burada ben yine bir önceki maçlarda söylediğim gibi Arjantin'in 3 fark atabileceğini düşünüyorum. 2 handikap olacak şekilde, yani 3 farklı Arjantin yener diyorum.
1: Ben de bambaşka bir tercihle geliyorum. Genelde bu bambaşka tercihleri yorumcumuz, sevdiğimiz isim Alperen'den gelirdi. Ben de bambaşka bir tercihle geleceğim. Bugünkü karşılaşmada Messi oynamayabilir.
2: Rotasyon gelir mi?
1: Rotasyon gelebilir. Şöyle bir kontrol ettim 2-3 tane de uygulamayı. 6-7 oyuncu rotasyon gözüküyor Arjantin. Haklıdır da, çıkmayı garantilediler. Evet. Şimdi burada yapılacak tek bir olay var. Yapabileni buyursun, şapka çıkartayım. Sabah saat 4'te kadrolar kontrol edilecek. Mecbur.
2: Tabii.
1: Yani bu iddiacının yapacağı bir şey değil. Tamamen duygusal çünkü.
2: 2'de falan belli olur.
1: Tamamen duygusal dediğimde ne demek istediğimi hepiniz anlamışsınızdır. Alvarez eğer bugünkü karşılaşmada forvet hattında oynarsa net golünü bekliyorum.
0: Kesin.
1: Net.
2: Çok güzel, çok güzel.
1: Onun ardından Nico Paz oynarsa bugün gol ya da asist seçeneğini yapmasını bekliyorum.
2: Muhtemelde var şu anda.
1: Muhtemelde gözüküyor. O yüzden bu karşılaşmada önceden oyuncu bayısı alınacak bir mücadele değildir. Çünkü oyuncuların birçoğu bu mücadelede oynamayacak. Ama kalkıp bakabilirse, yani bu maçı illa oynayacağım diyenler, saat gece 4'te kadroları kontrol ettikten sonra Alvarez, Nico Paz, Lo Celso, Simeone asist yapar, gol seçenekleri, oranlar kontrol edilerek alınabilir. Benim tercihlerim tamamen bu şekilde olacak. Kadroyu kontrol etmek önemli. Bir dinleyicimiz de, teşekkür ederim, böyle bilgi mesajlarını gönderen ve saygı çerçevesinde gönderen dinleyicilerimizin hayranıyım. Mesela şu mesaj bu şekilde de atılabilirdi. Abi hiçbir şey bilmiyorsunuz, hiç araştırmıyorsunuz. Messi bugün yedek başlayacak şeklinde de yazabilirdi ama nasıl yazmış? Burak Tosun, ismini de okuyayım. Abi Messi yedek başlayacak, Scaglioni açıklama yaptı. Evet. Bu bilgi mesajı için de değerli dinleyenimize teşekkür ediyorum. Metin Yaray Beyefendi, mesajınızı okudum ama orada bir argo kelime olduğu için, hukuki departmanımız tarafından da kontrol edildiği için canlı yayında bu mesajınızı okuyamadım efendim. Ama yorumunuza da katılıyorum. Bu da benim şahsi fikrimdir.
2: Neydi efendim söylediğim şeyler? Montella.
1: Milli takımımızın TFF ile ilgili açıklamalar var. Futbolu bilen kişinin yönetmesini istiyorum şeklinde bir açıklaması olmuş. Ben biraz değiştirerek söyleyeyim. Yorumuna da katılıyorum. Rejimiz gözlerimizin içine bakıyor. Artık saatiniz doldu. Konuşmaya devam mı edeceksiniz dedi. Yetkim olsaydı evet devam edeceğiz. Bir saat daha buradayız
2: diyecektim ama. Son nefesimize kalır.
1: Mikrofonlar kapanır, ışık kapanır. Hiçbir yorumumuz karşı tarafa gitmez.
2: Güvenlik güçlerini buraya yollamaya başlayacaklar.
1: Vedat abim müdahale eder. Buradan sevgili Vedat Parlak'a da yorumları için teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Sevgili Alperen, tekrardan bize enerji verdin. Seni yarın da eğer uygunluğun varsa canlı yayında söylüyorum ki kaçış fırsatı olmaması
0: kamuoyu için. Kamuoyu baskısında sırtımıza
1: 12-14 arası, çünkü yarın sevgili Caner Aydaş olmayacak.
2: Burada söz senettir.
1: Burak Alaca ve senle birlikte de yine enerji dolu bir program yapmayı umarım. Ozan Özturan tahminleri benim YouTube programım. Burak Alaca, sevgili Burak Alaca'nın YouTube programı. Bekleriz efendim. Mesajlarınız için de teşekkür ediyoruz. Ailenizle birlikte sağlıklı mutlu günler dilerim efendim.
2: Görüşmek üzere.
0: Yarın görüşmek üzere o zaman.
3: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz sona erdi.
4: Reklam.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Radyo Spor.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
10: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
11: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda, anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17

0: 30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: getir.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
4: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
5: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Milyonerle hafta sonu bülteni başlıyor. Spor'dan.

Bilgilerin sunduğu hafta sonu bülteninden, Radyo Spor'dan herkese merhabalar. Ben Cem Altıparmak, başlayacağız seninle birlikteyiz. Gence Boran tatiline devam ediyor. O yüzden yine 3 saat boyunca mikrofonlarda olacağız. Tüm dinleyicilerimize keyifli, güzel bir gün diliyorum. Dün itibariyle tabii okullarda kapandı. Biz İstanbul'dakiler olarak kaçış başladı. Biraz İstanbul'da kalacaklar, rahatlayacak. Biz de yavaş yavaş tatilimizi yapacağız. İddia programına bakarsak tabii Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Ve artık grup aşamasının da sonuna geldik. Bu gece oynanacak maçlarla gruplar bitecek. Ve son 32 turuna kalan son takımları bu gece oynanacak maçlarla öğreneceğiz. Tabii bazı eşleşmeler belli son 32 turunda. Onlara da bakarız, onları da konuşacağız. Ama öncelikle A milli takımımızdan başlayalım. A milli takımımız cephesinden biraz bakalım. Ne yazık ki tabii ummadığımız şekilde erken havlu attık. Geçen hafta dinleyicilerimiz takımımıza çok tepkiliydi. Ama en azından son maçta ev sahibi ABD'yi devirmemiz biraz olsun teselliydi. Sizin de yine görüşlerinizi, duygularınızı merak ediyoruz. Nerede yanlış yaptık, ne farklı olabilirdi, bundan sonra nasıl bir yol izlenmeli? Lütfen bize yazın, biz de dinleyicilerimize paylaşalım, burada karşılıklı konuşalım. Numaramızı hatırlatayım, WhatsApp iletişim numaramız radyo.

0: Spor WhatsApp iletişim numaramız 538-052-1487. 538-052-1487 üzerinden mesajlarınızı iletebilirsiniz. Barış Dinçarslan, merhabalar.
1: Herkese merhabalar. İyi hafta sonları, iyi dünya kupaları dileyelim. 3 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Dinamik bir şekilde hem milli takımımızı hem dünya kupasını konuşacağız. Transfer gelişmeleri varsa onları da konuşuruz. Bir yandan da yarın Türk atçılığının zirvesi olan Şampiyonlar Ligi olan Gazi Koçu var. Onu da Cem'le birlikte konuşacağız. Atların isimlerini, işte şanslarını sizlere aktarmaya çalışacağız. Yarışın önemini zaten biliyorsunuz ki bu sene 100.sü koşulacak. İlk kez 1926'da koşulan, Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan Gazi Koçu'nun ki yani öneminin ne kadar büyük olduğu zaten isminden belli. Türkiye'nin en önemli yarışı olduğunu zaten buradan söyleyebiliriz. İngiliz safkanların, 3 yaşlı İngiliz safkanların koşacağı çok önemli bir yarış. Bu yarışta yarışla ilgili bilgileri de yine programımızın içerisinde bulacaksınız. Sizler de, bizim bir favorimiz var. Milyoner ekibi olarak sizlerden de bizler favorilerinizi bekliyoruz yarınki yarışla ilgili. Tabii ki 22 safkan var. 2400 metre çim kolay yarış değildir. Yani çok fazla at var. Çok yüksek bir atmosfer var. Geçen hafta da konuşmuştuk. O yüzden atın sakin olması, jokeyinin sakin olması çok çok önemlidir. Çim de koşması atın önemlidir. Uzun mesafeci olması önemlidir. Bunların hepsi önemlidir. Sizler de özellikle at yarışını takip eden dinleyicilerimizden Gazi Koçu favorisini rica ediyoruz. Favorileri de olabilir. 2-3 at da söylenebilir. Bunları yayınımıza paylaşalım. Hep beraber bir beyin fırtınası yapalım. Tabii ama gündemimizin ilk sırasında elbette milli takımımız olacak. Dün gece oynanan maçları bir hatırlatalım. Skorları bir hatırlatalım. Sonrasında devam edelim milli takımımızı konuşmaya. G grubunda Yeni Zelanda 1, Belçika 5, Mısır 1, İran 1 oldu. H grubunda ise Uruguay 0, İspanya 1, Yeşilburun Adaları 0, Suudi Arabistan 0 oldu. Yeşilburun Adaları gruptan ikinci sırayı alarak çıktı. Bu grubu tabii ki İspanya beklediğimiz gibi domine etti. Yeşilburun Adaları da topladığı 3 puanla ikinci oldu. Uruguay sadece 2 puan toplayıp 3. oldu ve turnuvaya veda etti. G grubunda ise Belçika zorlandı ama grupta liderliği almayı başardı Mısır'ın önünde. Mısır da 2. sırada kaldı. İran 3. Yeni Zelanda ise topladığı 1 puanla 4. sırada oldu. Bizim millilerimiz de hiç kendilerine yakışmayan 2 skor aldıktan sonra beklediğimiz gibi, benim de önerdiğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'ni yendiler. Geçen hafta da konuştuk burada. Ve 3 puanla grubu son sırada tamamladılar. Yani çok büyük bir şanssızlık yaşadığımız turnuva. Ben geçen hafta söylediklerimin hala arkasındayım. Milli takımımızın büyük bir şanssızlık yaşadığını düşünüyorum. Bunu Cem'le ve sizlerle detaylı konuşacağız. 0538 052 1487 sizler de bizlere WhatsApp hattımızdan katılabilirsiniz. Kimler? Şimdiki şu ana kadarki son 32 tur eşleşmelerine bir bakalım. Güney Afrika Kanada eşleşti. Bu karşılaşma ayın 28'inde, yani yarın 22'de oynanacak. Yarın başlıyor.
0: Evet.
1: Son 32 turları yarın başlıyor. Bir hafta boyunca devam edecek. Onun dışında bir gün sonra Brezilya Japonya saat 20'de oynanacak bu karşılaşma. Almanya ile Paraguay eşleşti. Hollanda Fas, Fil Dişi Sahili Norveç, Fransa İsveç, ABD Bosna Hersek, Arjantin Yeşilburun Adaları şu ana kadar belli olan eşleşmeler. Tabii ki bugünkü maçlardan sonra diğer 16 eşleşme de belli olacak. O karşılaşmalarda tabii ki heyecan verecek, nefes kesecek. Burada tabii en şu anda yani yüksek profilli eşleşmelere baktığımızda Brezilya Japonya tabii ki çok heyecan olacak. Hollanda Fas, Fransa İsveç maçları tabii ki heyecanlı olacak ama şimdi şöyle, yani turnuvanın ilk bölümüne baktığımızda Fransa'nın açık ara iki favoriden biri olduğunu görüyoruz ama bence İspanya'nın da önüne geçtiler şu ana kadarki performanslarıyla. Çok istekliler.
0: Yani katılıyorum. Zaten turnuva başlarken iki favori göstersek birisi Fransa, birisi İspanya'ydı. Yani evet, Fransa tabii. Yani bunu hep konuşuyoruz. Muazzam bir kadro. Hem as oyuncuları zaten. Hem çok iyi sezon geçirdiler. İşte Dembe.

0: kalesi, o lisesi hem de yedek kulübesi de çok sağlam ve grupta da zorlanmadan. Tabii dün de Norveç'in biraz hatta tamamen yedek kadrolu çıkması da Fransa'nın farklı kazanmasını etkiliydi ama genel bakarsak da benim beklediğimden çok daha iyi bir turnuva olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle yeni kurallar, vakit geçirmeyi engelleyen yeni kurallarla topun oyunda kalma süresinin artması hem televizyon başına seyredenler için hem tribünde izleyenler için daha keyifli hale getiriyor. Statlar da tabii doğrusunu söylemek gerekirse muazzamlar. Tabii bunlar futbol stadyumları değiller Amerika'da. Sadece futbol stadyumu olarak kullanmıyorlar. O yüzden dev ekranlar var. İşte Amerikan futbolu, beyzbol maçları hep bu statlarda oynandığı için ve Amerikalılar o görselliğe, şova önem verdiği için statlar hakikaten muazzam. Tribünler de genel olarak şu ana kadar hep full'a yakındı. Bunlar tabii hep seyir zevkini arttıran durumlar. Onun dışında sahada oynanan futbolda bu akıcılıkla beraber yani zayıf gördüğümüz takımlar bile aslında renk kattılar. O yüzden bence turnuva genel olarak beklediğimden güzel geçiyor. Tabii ev sahibi 3 ülkenin de gruptan çıkıp yoluna devam ediyor olması yine o taraftar doluluk oranı anlamında bence önemliydi. 3 ev sahibi de son 32 turuna kalmayı başardılar.
1: Ama
0: Yani
1: tabii yani zaten 48 takımın 32'si çıktı gruptan. Çıkacak, çıkıyor.
0: işte
1: Yani
0: çıkıyor ama
1: büyük bölümü çıkıyor baktığın zaman
0: öyle
1: canım.
0: bakıyorduk ama işte biz çıkamadık.
1: Yani biz çıkamadık da 3 puan almış adamlar çıktılar mesela.
0: Şu
1: Yani biz
0: anda galiba en iyi dördüncüyüz. Onu söyleyelim.
1: olabilir. Ya
0: Yani
1: grup liderini
0: çünkü
1: yenip de çıkamayan tek takım da bizizdir muhtemelen.
0: ya şu da önemli ama
1: Grup
0: işte.
1: liderini yendik, çıkamadık.
0: Ya böyle turnuvalarda şu önemli. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Yani baktığımız zaman İspanya'da kazanamadı ama işte grupta puanını aldı. O bir puan değerli. İngiltere kazanamadı ama puan aldı. Şimdi yeşil burun diyoruz. Adamlar 3 beraberlikle grubu ikinci bitirdi. Biz Paraguay ya da Avustralya'dan birinden bir puan almış olsak zaten biz de çıkacaktık. Ne yazık ki o kazanamıyorken kaybetme memeyi başaramadık. Ve dediğin gibi kurallar belli olduğunda zaten burada da konuşmuştuk. Daha yani grup başlamadan. Ya biz grupta muhtemelen en iyi maçımızı ABD'ye karşı oynarız. Çünkü en açık futbol oynayan, en kazanma odaklı oynayan ve bizim futbolumuza en uygun rakip ABD'ydi. Ne yazık ki onlarla en son karşılaştık. Ve ilk iki maçta kapalı savunmalara karşı ki bunun sorunu yaşayan dediğim gibi pek çok büyük ülke benzer sorunu yaşadı. Puan kayıpları yaptı, zor kazandı. Biz ne yazık ki o kaybetmemeyi başaramadık ve nihayetinde de ev sahibi ABD'yi grubun en güçlü takımını yenmemize rağmen gruptan çıkamadık. Bunu konuşacağız. Mesajlarınız da geliyor. Okuyacağım ama kısa bir ara verelim.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Eylül akar çeşme yat gün. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımız.

0: sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
2: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Radyo Spor.
9: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posa başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
10: Benim bankam İş Bankası.
11: Radyo Spor. Reklam.
12: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
13: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
14: Sporla eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
15: Tanıtıcı reklam.
16: Türk atçılığının zirvesi Gazi Koçusu bu pazar 100. kez koşuluyor. Bu büyük yarışın heyecanı Milyoner'de yaşanıyor. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının koşacağı bu büyük yarışın heyecanına ortak olmak için Milyoner'e gelin ve favori atınızı seçin. Favori atınız konusunda kararsızsanız da Milyoner sosyal medya hesaplarında Milyoner'in alanında uzman at yarışı yazarlarının favorilerini açıkladığı videolara bir göz gezdirin diyebiliriz. Gerçekten Gazi Koçusu tabii ki bu işin zirvesi ve heyecanı şimdiden Milyoner'de başladı. Bizim ekip olarak da tavsiyemiz, incelemelerimiz doğrultusunda Ahmet Çelik'ten Rabovo. Şu ana kadar ekibimizin, Milyoner ekibinin yapmış olduğu incelemeler ve analizler doğrultusunda Ahmet Çelik'in Rabovo'yla favori olduğunu, yarışta favori olduğunu belirtmek isteriz.
15: Tanıtıcı reklam.

0: Gazi koşusu yarın saat 17.15'te. Veli Efendi İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. Dediğimiz gibi 3 yaşlı İngilizler 2400 metre çimde koşacaklar ve 22 İngiliz atı, İngiliz Safkan, 3 yaşlı Safkan bu yarışta olacak. Birazdan atları ve jokeylerini de söyleriz. Tabii ekibimizin favorisi olan Rabovo çok önemli bir Ahmet Çelik de çok önemli bir jokeyle koşuyor ki Ahmet Çelik bu koşuyu 7 kez kazandı. 6'sı üst üste olmak üzere. Değil mi?
1: 7. de üst üste değil mi? Ondan emin bakayım.
0: 7. geçen seneydi. 6'sı üst üste.
1: Arada boşluk mu oldu?
0: Evet. Arada boşluk var diye biliyorum. Sen gene bir check it istersen. Hafızanda bu şekilde kalmış ama yani çok olağanüstü bir başarı tabii ki. Bu koşuyu 6 kere üst üste kazanmak, 7 kere üst üste kazanmak. Evet 3 7 kez üst üste.
1: 7 kez üst üste.
0: Toplamda 8 kez. Değil mi?
1: Toplamından emin değilim şimdi senin.
0: Geçen sene de kazanmış. Toplamda 8 kez. Kazanmış. Çok önemli bir tabii ki başarı bu. Evet bak dinleyicimiz yazmış. 7 kez üst üste toplamda 8 kez kazanmış. Geçen seneyi de

0: kazanmış. Evet, çok kez, önemli doğru. bir başarı. Sizlerden de atlarınızı bekliyoruz. Favorilerinizi bekliyoruz. Şimdi birazdan tabii ki atları falan konuşacağız. Ama bir şeye bakalım, gelen mesajlarınıza bakalım ki zaman kaybetmeden Erdal abiden gelmiş. Diyor ki basında gördüğüm üzere TFF'nin devşirme 1-2 forvet aradığını gördüm. Afrika'da çok iyi araştırma yapsa var. 13-16 yaş arasındaki çocukları alıp geri dönüşler mutlaka olur demiş. Hem o çocuklara faydası dokunur hem de bizim futbolumuz iyi durumlara gelir. Bunu denediler aslında. Geçtiğimiz yıllarda kulüplerimiz zaman zaman bu işleri denediler. Ama çok da muvaffak olamadılar. Ben mesela Galatasaray'ın 90'lı yıllarda böyle 6-7 tane Ganalı getirdiğini hatırlıyorum. Bir tek Richard Kingston kaleci Türkiye'de kalabildi. Futbol hayatına devam edebildi. O da yani Süper Lig'e gelmiş en kötü kalecilerden bir tanesiydi. Belki doğru araştırmalar yapılamıyor. Ama şöyle düşünmemek lazım. Yani Afrika futbolu çok yetenekli işte çocuklardan oluşuyor gibi de düşünmemek lazım. Baktığın zaman işte Güney Afrika'ya bakıyorsun, Gana'ya bakıyorsun. Öyle aman aman da yetenekler görmüyorsun. O yeteneklerin çoğu zaten Fransa milli takımında, Belçika milli takımında oluyorlar. Yani bizim çocuklarımızda da o yeteneğin olduğunu zaten net bir şekilde görüyoruz. Bir dinleyicimiz demiş ki İran'ın çıkma ihtimali var mı? İran'ın çıkma ihtimali var. İran şu anda tabii ki rakiplerinin bir maçı eksik ama en iyi üçüncüler sıralamasında 6. 8 tane üçüncü çıkacak. Bunlardan zaten 5'i kalifiye oldu. 3 tane daha kalifiye olacak. Yani
1: tam sınırda aslında.
0: Sınırda ne olması gerekiyor? Cezayir'in yenilmesi gerekiyor. Cezayir yenilecek.
1: Kongo'nun kazanamaması.
0: Kongo kazanamayacak. Aynı şekilde Hırvatistan'da 3 puanı var. Onların da işte yani. Gerçi onlar çok yerleri değişir onların. Ama Cezayir ve Kongo'nun bunlara, kazanmaması gerekiyor.
1: Bunlara birin. Yani bunların biri olmazsa İran kalıyor.
0: Kalıyor.
1: İlk 8 içinde.
0: Ama Cezayir kazanırsa ya da Kongo, Cezayir puan alırsa ya da Kongo kazanırsa İran'ın saf dışı kalma ihtimali var. Onu belirtmek lazım. Yani 3 puanda takımları bu gruplardan çıkartabiliyor ki Yeşilburun Adaları'nda bunun örneğini gördük.
1: Yeşilburun yani bildiğiniz ikinci olarak 3 puanla ikinci olarak çıktı.
0: Tabii.
1: Yani o direkt en iyi üçüncülerde kalmadı bile.
0: Bir dinleyicimiz demiş ki o gol atar bu gol atar ilk 11 görmeden lütfen kimse oynamasın demiş. Ben Haaland'a oynadım ama yedek kaldı ve yattım. Ya bunun uyarısını hep yapıyoruz. İlk 11'leri görmeden gol atar oynamamak lazım. Çünkü teknik direktör böyle bir karar alabilir. Böyle maçlarda özellikle. Yani böyle Norveç'in tabii ki gruptan çıkması kesindi. Haaland'ı dinlendirebilirdi. Öyle bir ihtimal vardı. Dinlendirdi. Yani biraz anlamlı da değildi aslında dinlendirilmesi ama öyle bir tercih de bulundu.
1: Ama geçersiz sayılmıyor mu? Hani hiç süre almazsa. Ben öyle biliyorum ama. Hiç süre almadıysa yani yattık demiş ama bildiğim kadar dün çünkü
0: sonradan girmedi mi Haaland?
1: Hiç girmedi yok. Hiç süre almadı.
0: Bilemiyorum bak orasını işte.
1: Yani şöyle bakıyorum. İddiada bir oyuncu üzerine bahis örneğin gol atar, asist yapar, belirli istatistiğe ulaşır yaptıysanız oyuncu sahada hiç süre almazsa başsınız geçersiz sayılarak oran 1 olarak kabul edilir.
0: Yani, dinleyicimiz öyle demiş. Bilemedim açıkçası.
1: Yani dün çok geniş bir rotasyon yaptı. Sörlat'a da hiç süre vermedi. Haaland'a da zaten maçtan önce Haaland'ın açıklaması vardı. Muhtemelen kazanacaklar ve lider bitirecekler. Yani hocası da hiç o topa girmeden iki önemli oyuncusunu da yedek bıraktı. Nusa'yı son anlarda süre verdi. Bakalım bunun yansıması sonraki turda nasıl olacak?
0: Adana'dan bir dinleyicimiz yazmış. Murat Karagöz. Antrenman yaparsın, çabalarsın. Karşında olmasa şanssızlık dersin. Ama çabalamadan bir şey beklemek şanssızlık olmaz demiş. Yani ben Murat Bey'le Türkiye paralel düşünüyor ama ben öyle düşünmüyorum. Ben milli takımımızı için söylemiş bence bunu. Milli takımımızın ben yeterli çabayı sarf ettiğini düşünüyorum. Birkaç oyuncu dışında yeterli çabayı sarf ettiğini düşünüyorum ben. O yüzden eleştirmiyorum milli takımın. Yani Arda falan çok eleştirildi. Eleştirmiyorum. Açamadık. Yani ilk iki maçta rakipleri açamadık. Hakan Çağlanoğlu'yu eleştiririm. Hiçbir şey demiyorum. Hakan'ı eleştiririm. Çünkü Hakan gerçekten kaçak dövüştü. İlk iki maçta. Sadece sağ sola oynadı. Gerçekten kaçak dövüştü. Hakan'ı eleştirebilirim ama onun dışında hiçbir futbolcumuzu eleştiremem. Biraz şanssızlık yaşadık. Yani Montella'nın taktiksel anlamda da hataları vardı. Oyuncu seçimlerinde de hataları vardı. Yani eleştireceksek futbolcuları.

0: değil. Montella'yı eleştirebiliriz ama ben çocuklar mücadele etmedi, savaşmadılar. Kesinlikle buna katılmıyorum. Bence çok savaşlar olmadı. Yani taktiksel anlamda bazı noktalarda geri kaldık. Santrforzu oynamamızda çok çok büyük bizi olumsuz yönde etkiledi. Bu kadar baskıda, bu kadar şutta eğer bir santroforumuz olsaydı gol bulurduk biz. İlk iki maçtan bahsediyorum ve bir beraberlik koparıp gruptan çıkardık. Çünkü ABD'yi yenebilirdik. Ama santroforumuzu oynamak Montella'nın tamamen hatasıdır. Çocukların üstüne bu hata bence yıkılmaması gerekir. Bir dinleyicimiz demiş ki Montella'yı niye göndermediler? Federasyon başkanı da istifa etmeli. Salah'ı sormuş. Bir takımın anlaştı mı? Bursa'dan Aykut Bey.
1: Henüz anlaşmadan Liverpool'la yolların ayrılacağı açıklandı. Tabii Liverpool'da hoca kalmadı. Arne Slot gitti. Yeni hoca geldi. Sanki Salah oraya yeniden bir sinyal çakmış. Geçmiş haftaları okudum haberlerde. Yani hoca değişti, ben kalabilir miyim anlamında galiba beklentisi varmış ama henüz başka takımda da anlaşmadı.
0: Montella'yı da göndermemiz gerekiyor.
1: Sosyal medyada
0: birlik olup gerekli eleştirileri ve protestoları yapıp Montella'yı göndermemiz gerekiyor. Hiçbir İtalyan kulübünün istemediği için hiçbir İtalyan kulübü teklifte bulunmadığı için mecburen buralara gelen Montella'nın, o dönemden bahsediyorum, Adana Demirspor'da da mevcut kadroyla bence başarılı olamamışken, milli takımımızda da bence başarılı olamamışken, Kosova ile Romanya'yı yemek başarı değil ama İspanya'dan fark yemek, o farkı yemek, o futbol oynamak başarısızlık ve oyunumuz bu kadar iyi kadroya rağmen zayıf. O yüzden bizim Montella'yla bu Dünya Kupası'ndaki başarısızlığı da göz önünde bulundurarak mutlaka yollarımızı ayırmamız gerekiyor. Milli takımı çok daha elit bir teknik direktöre emanet etmemiz gerekiyor. Bu kadro heba olacak yoksa. Şu jenerasyonu bulmamız kolay değil. Bir daha. Bu jenerasyonun heba olmaması lazım. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Bu jenerasyon Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir teknik direktörle bambaşka bir futbol oynayıp bambaşka başarılar elde edebilir. Montella ile olmayacağını gördük. 100 defa ispatlanmasının bir şeyinde gerek yok. İspatladı zaten bir şey yapamayacağını. Bu jenerasyonun heba olmaması gerekiyor. İyi bir teknik direktörle, elit bir teknik direktörle yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Maç izleyen, Süper Lig'e hakim, Türk futbolculara hakim, adamcılık yapmayacak bir teknik direktör. Ben de şahsen Muhittin Bey istiyorum. Onun dışında evet, Muhittin Bey demiş ki milli takıma çok kızıyorum. Gerektiğinde oynamayan bir milli takım vardı. İş bitmiş, o zaman oynadılar. Demiş. Yani onu biraz teknik olarak da açıklayabiliriz tabii ki. Yani teknik olarak açıklamamızda milli takımın açık futbol oynayan rakiplere karşı daha başarılı olacağı. Çünkü biz bir geçiş takımı, alan takımı olduğumuzda bir gerçek. O yüzden başarılı olduk. Bir dinleyicimiz Irak maçını sormuş. İlk yarı sarı kart oynamış. 2.5 üstü Irak maçında. Oldu mu?
1: Kartlara dikkat etmedik. Bakalım.
0: Fransa-Irak maçında. Olmuştur. Vardır istatistik siteleri. İstanbul'da Emrah Bey. Üçüncüler çıkmayı beklerken 3 puanla 4. olup elenen tek ülkeyi biziz demiş. Lideri yenip sonuncu olan da tek ülke biziz Emrah Bey bence. Bakmadım ama öyledir yani. Lideri yenip de grubu sonuncu bitiren tek ülke biziz. Dünya Kupası tarihinde de çok fazla yoktur bence yani.
1: Yani bu arada şey maçında toplamda bir sarı kart olmuş. Fransa-Irak maçında, o yüzden dinleyicimiz
0: gelmemiş. Bir dinleyicimiz demiş ki Real One Banco demiş. Real One Banco Rabobo tabelada yer bulur demiş. Real One Banco demiş. Gazi koşusu için. Başka bir dinleyicimiz Mustafa Bey. Cem Bey de burada, evet. Sihirbaz Halis Karataş'ın bineceği Bay Nalçakan demiş. Mustafa Demirkaya'nın yarınki Gazi koşusundaki favorisi Sihirbaz Halis Karataş'ın bineceği Bay Nalçakan. Bay Nalçakan'ın da bu sene tabii biz bol bol iyi yarışlarını izledik. Upamecano'nun da iyi yarışlarını izledik. Ama Rabova da çok iyi bir safkan. Ki birazdan konuşacağız. Son dönemin, son yılların en iyi jenerasyonunun koştuğu yarış olacak diyorlar. Yani en iyi jenerasyon, en iyi atlar son yıllara baktığımızda bu sene olacak. Bunun da 100. yılına denk gelmesi tabii ki çok güzel. Başka bir dinleyicimiz Atilla Bey, Yeşilburun Adaları ne diyor?
1: Yani lig, ulusal futbol
0: ligi profesyonel değil diyor.
1: Evet.
0: Oyuncular ek iş yapıyor. Bazı takımlar bazı adalardaki deplasmana balıkçı tekneleriyle gidiyorlarmış.
1: Ama şu var, milli takımdaki oyuncuların %98'i zaten başka ülkelerde
0: yani
1: oynuyor.
0: Evet. Yani Yeşilburun Adaları zaten Afrika'da bir adalar topluluğu. Yani orada böyle bir ulaşım olması son derece normal. Ama oyuncular...
1: Ya şöyle bakıyorum da bizim ligimizden de var işte.
0: Tabii canım.
1: Ryan Mendes, Iğdır, Nuno da Costa, Başakşehir. Portekiz Ligi'nde ABD'de Villarreal'den Logan Costa diye bir defans oyuncu var. Yani çoğu, yüzde hatta tamamı yani yerel ligde oynayan topçusu yok. Hepsi evet. Başka ülkelerde.
0: Gaziantep'ten Orkan Bey demiş ki beni en çok kızdıran ve üzen konu Montella Hoca'ya şu anda gel Paraguay ve Avustralya maçlarına yeniden oynayacağız desek yine aynı şekilde aynı futbolu oynatır. Aynı kadroyla çıkar. Buna kızıyorum demiş. Bence de.
1: Bence katılırım. De muazzam bir yorum. Bence evet. De. Ben de katılırım.
0: Hiçbir şekilde farklı bir taktik düşünmez. Kesinlikle bir santrafor düşünmez. Çünkü en çok o biliyor zaten. Biz Türkiye olarak o kadroya santrafor alma mevzusu olduğunda sakın ha dedik. Tüm Türkiye 86 milyon birleştik. Niye bu takıma santrafor almıyorsun? İşte orada Enes var. İşte orada Bertu var dedik. Ama hoca dedi ki bu başarıyı ben elde ettim. Kosova'yı ben yendim. Romanya'yı ben yendim. Santrafor'suz oynamayı da ben istiyorum dedi ve almadı. Netice itibariyle. Tabii orada başarıyı sahiplenirken burada başarısızlığı da sahiplenip istifa etmesi lazım aslında normalde ama onu yapmadı hoca. Mesajları okumaya devam edelim. İstersen sen devam et biraz da.
1: Tamamdır.
0: Birazdan at yarışına da gideceğiz. At yarışı yok gerçi bu saatte erken. Biz tabii Genco'nun yayını yaptığımız için şu anda bizim evet, kendi evet. kendi yayınımıza gitti aklım. Bizim hemen yarışlarımız oluyor.
1: Ankara'dan Gürsel Bey. Özel bahislerden devre arası oyuncu değişikliği olur oynuyorum. Oranlar da 1.85-2.30 arasında değişiyor. Genelde de geliyor. Güzel oranlar. Böyle bir öneride bulunmuş.
0: Ben bu turnuvada korner bahislerinde çok tutturdum.
1: Handikaplı kornerler.
0: Korner bahislerini muazzam yani şu anda herhalde %90 falan ortalamam vardı korner bahislerinde. Yani özellikle dediği gibi Cem'in handikaplı bahisler. Şimdi yani Fransa-Irak maçında ev sahibinin çok daha şut çekeceğini, Fransa'nın daha çok şut çekeceğini ve daha fazla korner kullanacağını net bir şekilde biliyoruz. Irak'ın orta sahayı bile geçmesi çok zor. Rakip kaleye gitmesi bile çok zor. Hasan Şaş'ın meşhur deyimiyle eline versen rakip kaleye götüremez şekilde. Dolayısıyla mesela orada güçlü takım lehine 3.5 handikaptan rahatlıkla korner oynadım ben hep. 3.5, 4.5 ya da ilk yarı 2.5 gibi. Onların da tamamına yakını geldi.
1: Evet, tabii özel bestlerde bu turnuvada sayısız seçenek var. Yani oradan güzel seçimler yakalama şansınız var. Özellikle bazı favori takımların maçlarında yani kazanmasını bekliyoruz. Yani İspanya'nın kazanmasını bekliyoruz ama oranlar düşük. O yüzden böyle alternatifler bulmak gerekiyor. O anlamda çok fazla seçenek var. Devam edelim. Aldığımız galibiyet Federasyon Başkanı ve Montella'yı kurtarmaz diye bir yorum var. Onun dışında Bursa'dan Ali Bey. Keyifle dinliyoruz. Harikasınız. Nacizane benim düşüncem. Federasyon Başkanı mutlaka gitmeli. Montella gitmeli. Hakan Merif ve İrfan Can gibi oyuncular bir daha kadroya girmemeli. Çok yetenekli gençlerimiz var. Onlara güvenmeli, şans vermeliyiz. Saygılar demiş. Evet, yani bu süreçte, turnuvadaki kötü süreçte hem Montella hem Federasyon Başkanı'na yoğun tepkiler var. Bir başka dinleyicimiz önerisi İstanbul'a Eren Bey. Murat Yakın'la irtibata geçip hemen milli takım başına geçirelim. Çok başarılı hem Türk hem vizyonu geniş. Kupadan hemen sonra zaman kaybetmeden getirmek lazım demiş.
0: Murat Yakın'ı Türk gibi düşünmemek lazım. Yani Türkçe de çok bilmiyor galiba.
1: Bilmiyor tabii, Türkiye ile ilgili daha önce de konuşmuştuk.
0: Evet.
1: Fenerbahçe forma giyerken bir deprem olayından sonra kaçıp gitmişti.
0: O zaman eleştirilmişti de. Yani İsviçreli gibi düşünmek lazım Murat Yakın'ı. Oraya çok angaje olmuş durumda. O yüzden hani bir şey diyemiyorum. Yani Federasyon başkanıyla ilgili de yani bilemiyorum.

0: bana katılır mısınız ama yani şu alınan kötü skorlarda en büyük pay onun mu? Ben de onun mesela yaptığı, genel olarak baktığımızda başarısız olduğunu düşünüyorum Futbol Federasyonu Başkanı olarak. Yaptığı söylemlerin çoğu vahim ama hani şu başarısızlıkta ihaleyi ona bırakmak doğru olur mu? Bence olmayabilir. Çünkü Montella'yı görevden alamazdı. Çünkü Montella başarılı olmuştu. Montella'yla gidecekti ve Montella'ya de şunu oynat bunu oynat diyemezsin. Burada ihale bence yani %80 oranında Montella'ya yıkılabilir diye düşünüyorum. Kısa bir ara, hemen devam edeceğiz.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi. Radyo Spor.
5: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
10: Jilet, erkek için en iyisi.
9: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
11: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
12: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
14: Radyo Spor.
15: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

Evet, Bilyoner'in sunduğu hafta sonu bülteninde sohbetimizi sürdüreceğiz. Barış Dinç Arslan ve Cem Altıparmak var. Mikrofonlarda genelde milli takım turnuvadaki durumuyla ilgili milli takımımızın mesajlarınızı okuyorduk. Numaramızı bir kez daha hatırlatayım. WhatsApp iletişim numaramız 538

0: rotasyon yaptı. Ama biz de baktığımız zaman farklı bir 11 ile sahadaydık son maçta. Antalya'dan Selim Bey. Biz ne, yani bir dinleyicimiz Afrika'dan oyuncu takip edelim demişti. Onunla ilgili bir yorum yapmış. Afrika'da, neden Afrika'dan topçu getiriyoruz ki? Bizim futbolcu ham madde sorunumuz yok. İşleme sorunumuz var. Altyapı ve yetkin antrenör sorunumuz var. Yoksa 8-10 milyon Türk'ün olduğu Almanya'dan daha yetenekli Türk futbolcular çıkıyor. İşleyemedikten sonra Afrika'dan topçu getirsek ne olur demiş.
1: Tabii canım. %100 katıldığım bir fikir bu zaten benim. Selim Bey şuna değinmiş ve çok doğru değinmiş. Bizim teknik direktör, antrenör sorunumuz var. Bu ülkenin futbolunun en büyük sorunu antrenör sorunu. Biz antrenör yetiştiremediğimiz için futbolcu yetiştiremiyoruz. Yoksa ne yetenekler var, heba oluyor başında doğru bir öğretmen olmadığı için. Futbolda öğretmenimiz yok. Ne yazık ki bir öğretmenimiz yok. Bizim öncelikle Futbol Federasyonu ilk yapması gereken şey bu ülkede bir devrim yaratıp torpili bu antrenörlük işlerinde kaldırıp doğru eğitimler vererek doğru düzgün eğitmenler yetiştirmekti yapması gereken ilk. Ama bunu yapmıyoruz. Kim torpilli, kim eski futbolcu, kimin tanıdığı var o antrenörlük ve teknik direktörlük yapıyor Türkiye'de. O yüzden biz futbolcu yetiştiremiyoruz. Ne yazık ki. Yani çok yetenekli olacak futbolcu da kendi işte Arda Güler gibi kendi çıkacak, parlayacak. Onun dışında bakıyorsun. Yani şimdi mesela Galatasaray'a bakıyorsun. Bir tane çıkartabiliyor mu genç oyuncu? Real Madrid çıkartıyor, Barcelona çıkartıyor, Bayern Münih çıkartıyor altyapılarından. Bu takımların hepsi Manchester City'de çıkart. Bizim büyük takımlarımızın hiçbirisi çıkartamıyor altyapıdan bir oyuncu. Çünkü oralar kimlere emanet bilmiyoruz yani. Ya da biliyoruz.
0: Yani evet, yani futbol camiası içinde bence komple böyle bir adam kayırmacılık var. Muhtemelen altyapıda da yani duyduğumuz yine böyle tanıdık isimlerin çocukları altyapılarda daha fazla şans buluyor. Bu mesela hakemler için de geçerli. Onu da ben geçmişte yani çevremden, arkadaşlarımdan, bu daha amatör düzeyden çıkmak isteyen arkadaşlarımdan duyuyordum. Yani orada da yine bu tanıdıklar, adam kayırma hep var ve bu ne yazık ki en üst zirveye çıktığımızda işte hem kulüplerimizde hem hocalarımızda hem hakemlerde ne yazık ki durumun çok zayıf olduğunu görüyoruz. Devam edersek Uğur Bey Antalya'dan. Bence artık milli takımı konuşmayalım. Çocuklar ellerinden geleni yaptılar ama olmadı. Kazanmak da var, kaybetmek de, artık ileriye bakmamız lazım demiş. Bir başka dinleyicimiz İstanbul'dan Emrah Bey. Elenmemizin nedeni bence Barış Bey'in de seveceği bir neden demiş. Tamamen taktik hatalar. Inter, Real Madrid, Juventus, Benfica'nın 10 numaraları kadromuzda diye dominant futbol oynamaya çalışmak yerine Almanya, İspanya, Fransa örneğini vermiş. Onlar gibi. Gerekirse sıkıcı futbol oynayıp Barış, Yunus, Kenan'la kontratak ve duran top kovalayıp bir puan cepte oynamalıydık. En güzel örnek de Ekvator demiş.
1: Şimdi Montella bu anlamda tabii ki taktiksel hata yaptı. Yani Paraguay maçında bir şey demiyorum. Paraguay maçında Montella'yı eleştiremiyorum. Çünkü maçın başında adam bir vurdu, gidebilecek en iyi yere gitti uzaktan. Şimdi ona yapacak bir şey yok. Bir çıktılar, tamam. Tabii gene az adamla yakalandık da. Ama sonuç itibariyle rakip oyuncu vurdu 25 metreden. Gitti mükemmel bir yere. Buna yapacak bir şey yok. Ondan sonra da kapandılar. 10 kişi kalınca daha da kapandılar. O da işimize gelmedi. Ama Avustralya maçında biraz daha temkinli oynanabilirdi. Yani şöyle denilebilirdi. Biz bu takımdan gol yemeyelim. Çünkü biz bu takımdan gol yersek ilk golü, bunlar 11 kişi duvar örerler. İlk dikkat etmemiz gereken nokta gol yememek denilip biraz daha, evet, Emrah Bey'in dediği gibi biraz daha kontrollü oyunla başlanabilirdi. Bunu yapmamak tabii büyük hata oldu bizim için.
0: Evet, devam edersek şöyle mesajlarınıza.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki ne jenerasyonlar vardı Gazi Koçlu için. Bence yeni jenerasyon değil. O yüzden Gazi Koçlu sürpriz biter demiş. Tabii ki eski jenerasyonlardan bahsetmiyoruz denilen son yılların en iyi jenerasyonu. Hani son 6-7 yılın herhalde öyle denemek istiyorlar. Son 6-7 yılın en iyi jenerasyonu demek istiyorlar bu seneye.
0: Sürpriz biter demiş. Orada sürpriz önerisi varsa onu da alalım.
1: Yani, tabii. Dinleyicilerimizden topluyoruz evet. Şu anda. Real One, Rabovo gibi öneriler geldi.
0: Bir başka dinleyicimiz. İyi yayınlar. Montella'nın da futbolculuğu zaman

0: anda santrafor oynaması da ayrı bir ironi. Totti'nin önünde tek santrafordu. Bu arada Murat Yakın yine kaçar gider diye de eklemiş.
1: Montella ben de hafta içerisinde düşündüm şakayla karışık. Herhalde kıskanıyor dedim santraforları. İyi bir santrafor olmasını. Kendisi de böyle pır pır dediğimiz eski tabirle bir santrafordu. Hareketli bir santrafordu. Gördüğümüz üzere böyle tam böyle pivot santrafor sevmiyor. Kendi gibi santrafor oynatmak istiyor herhalde. Yani o yüzden Kerem'i santrafor oynatmaya çalışıyor. Olmadı Barış Alper'i oynatmaya çalışıyor. Pivot santraforu sevmiyor. Yani herhalde Lewandowski de versek oynatmayacak.
0: Yani o oynatmazdı da herhalde bir şekilde bir sosyal medya baskısıyla.
1: Cem bu adam üstüne baskı kuramıyoruz biz. Bak Montella üstüne baskı kuramıyoruz.
0: Biraz da şey de biraz soğuk zaten. Nedense yani İtalyanlar aslında bu kadar yani Alman gibi davranıyor biraz. İtalyanlar daha böyle sıcakkanlıdır aslında ama kenardaki duruşu ve konuşmaları da evet biraz böyle laf dinlemeyen, duygusal olmayan cinsten.
1: Baskı kuramıyoruz. Ne yani kuramıyoruz. Baskı kursak bir santrfor aldırmamız gerekiyordu. Aldıramadık santrfor. Evet.
0: Bak Tolga Bey de buna benzer bir yorumda buluş. Bence ilk iki maçta bir beraberlik alsaydık son maça yine aynı kadroyla çıkardı. Amerika'dan fark yerdik. Yapabilirdi yani.
1: Tabii.
0: Bir başka dinleyicimiz. Elenmişiz. Hala hoca çıkıyor. Ben buradayım. Gitmiyorum gibi şeyler söylüyor. İnsanları kızdıran cinsten. Basit topyekun başkan ve teknik ekip gidecek. Yani nedir bu insanları takmamak? Abi gerçekten anlamıyorum. Bizim ülkemize özgü bir davranış.
1: Baskıyı kuracağız. Şimdi Futbol Federasyonu Başkanı'ndan da cesaret alıyor. Yöneticilerden de cesaret alıyor Montella. O yüzden bu kadar rahat ve yukarıdan konuşuyor. Baskıyı kuracağız vatandaşlar olarak bu ülkeye vergi veren vatandaşlar olarak o Montella'nın aldığı paralar da cebimizden çıkıyor bizim. Baskıyı kuracağız önce federasyonun üzerinde sonra Montella'nın üzerinde ve göndereceğiz. Yani biz yıllar sonra milli takım bu kadar sahiplendik. Yani malum futbolcular döneminde biz milli takımı sahiplenmekte zorlanıyorduk. Çünkü her gün saha dışı bir olay, her gün çirkinlik, bıkmıştık artık. Türk halkıyla milli takım arasına bir mesafe girmişti, bir soğukluk girmişti. Hiç demeyin yani ay yıldızlı forma olur mu öyle şey. Öyleydi yani hepimiz bunu yaşadık, o günleri yaşadık. Milli takım maçları oluyordu, heyecanlanmıyorduk. Ama ilk defa böyle bir jenerasyon yakaladık ve böyle kaliteli çocuklar, hakikaten beyefendi çocuklar. Bir milli takımla bütünleştik, çok bütünleştik. Bunu kaybetmemek gerekiyor. Bunu aramıza bir soğukluk girmemesi gerekiyor bu milli takımla. Bütünleşmemiz gerekiyor yeniden. Orada işte hani Montella ile yolları ayırıp elit bir teknik direktörle devam edip bu bütünleşmeyi yeniden devam ettirmemiz gerekiyor ki gerçekten dediğim gibi bu milli takım desteği hak ediyor kesinlikle.
0: Başka bir dinleyicimiz beyler normal ülkelerde böyle bir fiyaskodan sonra ne başkan ne teknik direktör kalır ama burası Türkiye koltukları kolay kolay bırakmazlar demiş.
1: Tunus nasıl ilk maçta gönderdi?
0: O da ayrı bir.
1: İlk maçta gönderdi Sabri Lamiçi'yi ki Sabri Lamiçi Tunus futbolunun yani, çok önemli teknik direktörlerinden bir tanesidir.
0: Doğru bir davranış diyemeyiz. Ona yani turnuvaya başlamış, tabii. Turnuvaya hazırlamış hocayı yani Tunus'ta sonuçta sonrasında ne yaptığını gördük. Öyle. Ya beklenti olağanüstüydü de tepe takmak olsa anlarım da. Mesela bizim için öyle şu anda. Biz yani gruptan lider çıkabiliriz diye başlayıp gruptan çıkamadık. Ama Tunus için herhalde böyle devasa beklentiler oluşmaması lazımdı. İzmir'den Salim Bey iyi yayınlar. Mükemmel bir yere gitti de kalecin ne yapıyor? 30 metreden gol yiyor. Yani senin Paraguay maçında yenen ilk golle ilgili galiba.
1: Böyle. Yok ya yani dünyanın her kalesi yiyor. Oblak'ta yiyor onun, o yerde yiyor o golleri. O goller yenir yani. Kaleciye ya burada haksızlık olur. Bir hata bulursak gidebilecek en iyi yere gitti o top. Yani yan direğin dibine gitti. Ona yapacak bir şey yok o mesafeden. İyi de gitti. Hem yerden gitti hem sert gitti hem de mükemmel bir yere gitti. Ona yapacak bir şey yok. Dünyanın her kalesi o golü yer.
0: Evet, bir başka mesaj. Ben demiş Arda Turan'ın milli takıma uygun olduğunu düşünüyorum. Arda Turan, Diego Simeone, Luis Enrique, Fatih Terim bunlardan hırs ve teknik bilgiyi çok iyi aldığını düşünüyorum. Ayrıca bize de teşekkür etmiş bir Türk vatandaşı olarak. Doğru, objektif ve milliyetçi güzel yorumlar yapıyorsunuz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Yani Arda Turan'la ilgili geçtiğimiz hafta da milli takım başına geçmesine gerektiğine dair mesajlar almıştık. Dinleyeceğimize soralım. Yani tam Montella gitsin diyoruz ama yerine gelebilecek isimler kim olabilir? Sizlerin bu konuda görüşleriniz neler?
1: Aykut Kocaman diyen de var mesela bugün gelen mesajlarda.
0: Evet, yani biraz Türk hoca havuzu dar gibi. Tabii en mantıklı seçenek aslında şu anda Okan Buruk olurdu ama o da tabii Galatasaray'ın başında, orada başarılı bir çizgisi var. Belki ilerleyen zamanda olur. Ama onun dışında alternatifler açısından geçtiğimiz hafta, bu hafta evet Arda Turan'ın ismi çok sık geçiyor. Ama sen geç hafta iyi yorumlar yapmamıştın.
1: Yok, ben Arda Turan'ın için çok çok erken olduğunu düşünüyorum. Arda Turan'ın bir başarı kazanması lazım öncelikle. Ukrayna Ligi şampiyonluğu başarı değildir. O ligde her teknik direktör şampiyon olabilir. O yüzden orada takımın biraz iyi olması zaten Ukrayna Ligi'ne şampiyonluğu getiriyor. Diğer takımlar çok zor şartlardalar savaş sebebiyle. Ukrayna Ligi'ne şampiyon olmak başarı değildir. Yani Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü ben adım adım takip ettim. Arda Turan'ın birazcık pratikte kendisini göstermesi gerekiyor. Teorisinde tamam doğru ama pratikte bir görmemiz lazım Arda Turan'ı. Biz pratikte şu ana kadar Arda Turan'ın takımlarını göremedik. Eyüp kariyeri bence kötüydü. Yani skora bakarsak iyidir. Ama o sahadaki oyuna baktığımızda Eyüp Spor kariyeri Arda Turan'ın iyi değildi. Bu kadar büyük para harcamış bir takımın sahada oynadığı futbol bu olmamalıydı. O yüzden birazcık onu teoride görürsek neden olmasın?
0: Numaramızı bir kez daha hatırlatayım. Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız 538-052-1487. 538-052-1487. Milli takımla ilgili görüşlerimiz. Yine Gazi Koşusu ile ilgili yarın büyük koşu var. Ve yine Dünya Kupası maçları var. Akşam onlarla ilgili de mesajlarınızı bekliyoruz. Bir dinleyicimiz Federasyon Başkanı Saffet Sancaklı, Teknik Direktör İlhan Palut demiş. İlhan Hoca'nın da geçtiğimiz haftalarda bir yorumu vardı. Yani büyük takımlardan da teklif beklediğine dair.
1: İlhan Hoca mı?
0: Evet evet. Yani işini iyi yaptığını söyleyip böyle bir teklifin bir noktada geleceğini düşündüğünü belirtmiş.
1: Adı geçti geçtiğimiz yıllarda. Hatta geçtiğimiz yıllarda değil, bir buçuk sene önce Beşiktaş için adı geçti. Yani adı medyada geçmedi, yönetimde geçti. Bunu bizzat biliyorum. İlhan Hoca çok o dönemde yaklaştı bir büyük takım çalıştırmaya. Ama yönetimin tercihi farklı oldu. Yabancı bir teknik direktör oldu ama o zaman gündeme gelmişti İlhan Hoca. Ama şu anki performans İlhan Hoca'nın büyük takım çalıştırmak için yeterli değil. Bir iki tık daha bu performansın üstüne çıkması gerekiyor. Şimdi Konya'da aldığı, bu sene aldığı skorları geçelim. Daha farklı bir futbol oynatarak başarı elde etmesi gerekiyor. O yüzden büyük takım çalıştırmak için hani şu performans, şu kariyer yeterli değil bence. İlhan Hoca'nın, yani Okan Burun yaptığını yapsın demiyorum. Bir şampiyonluk, bir Akhisar'la Türkiye Kupası demiyorum ama en azından buna yakın bir performans göstermesi gerekiyor büyük takıma gelebilmesi için.
0: Bir başka dinleyicimiz Klopp gelsin tabii gelirse demiş. Geçtiğimiz haftalar Guardiola'da diyen vardı. Yani tabii bu iki hoca da muazzam hocalar da.
1: Milli takım çalıştırırlar mı? Çalıştırsalar milli takımına gelirler mi? Bunlar tabii ki soru işareti. Daha böyle tecrübeli, biraz daha kulüp takımı çalıştırmaktan yorulmuş, biraz daha böyle sakin hayatı tercih edecek bir tecrübeli, elit bir teknik direktör olabilir. Tecrübeliden kastım yaşlı değil bu arada. Yani 70 demiyorum yaş olarak ama böyle 55 civarında bir teknik direktör babacanlık yapacak. Türkiye'yi gezecek, kulüpleri statta izleyecek, takımları statta izleyecek bir teknik direktör olabilir. Çünkü yani Montella'ya kızıyoruz, eleştiriyoruz taktiksel olan anlamda ama bir takımda bir en azından bir kadro oluşturdu. Bir havuzumuz var, güzel de bir havuzumuz var. Bu havuzdan çok başka bir takım çıkar. Ben çok inanıyorum milli takıma. Yani şu gruba çok inanıyorum. Çok önemli oyuncularımız var. Evet, Kenan'ın performansı kötüydü turnuvada. Sakatlıktan çıktı. Buna yoruyorum birazcık. Arda ilk iki maçta kötüydü ama Arda'nın nasıl bir futbolcu olduğunu Amerika karşısında gördük. Yani bambaşka bir seviyede bir oyuncu. Diğer bölgelerimiz keza aynı şekilde. İşte Orkun, İsmail, gibi

0: çok çok önemli orta saha oyuncularımız var. Nitekim bu kadroyu böyle daha böyle babacan, birazcık da kulüp takımıyla yorulmuş bir elit teknik direktöre emanet etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet, yani dinleyicimizden de teknik direktör önerileri gelmeye başladı. Yani Aykut Kocaman diyen var. Federasyon Başkanı ve Montele Derhan istifa etmeli. Teknik direktör olarak Ertuğrul Sağlam, Okan Buruk, Arda Turan, Aykut Kocaman. Yabancı teknik direktöre karşıyım demiş. Bunlardan biri olabilir demiş bir dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz. Ağzınıza sağlık, güzel yorum yapıyorsunuz. Teknik direktör olarak Bülent Uygun'u yakıştırıyorum. Teoriyi ve pratiği güzel demiş. İzmir'den Oktay Bey.
0: Ankara'dan Gürsel Bey de Yılmaz Vural.
1: En babacanın demiş. Sen babacan olsun dedin ya.
0: Evet. En babacan Yılmaz Vural demiş.
1: Yani evet, haklı.
0: Yani Yılmaz Vural babacan da, Yılmaz Vural bir yandan da çılgın. Yani Yılmaz Vural hocamız yani tabii eski tipte bir teknik direktör. Bizim aradığımız konsepte uygun bir teknik direktör değil Yılmaz. Hocamızı çok severiz. Çok sempatiktir. Çok tatlı bir adamdır. Yani. Ama bizim hayallerimizi siz anlayamamışsınız.
1: Yıllarca hocamız verin şu Fenerbahçe şampiyon yapacağım dedi.
0: Olmadı.
1: Vermediler de yine şampiyon olamadı. Bana verselerdi.
0: Değil mi? Hocamızın gönlü olsaydı bari.
1: Bari o mutlu olsaydı.
0: Evet. Reklamımız var mı Vedat'cığım? Vedat'tan bir oradan sufle alalım. Reklam var diyor. Reklamdan sonra biraz da Gazi Koçsun'u konuşalım.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin kardeşi Milyoner.
3: Radyo Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
6: Bankam.com bank kartıma din. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
8: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
9: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
10: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
11: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel, altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100 bin TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500 bin TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
10: Şampiyonlar son düzlükte.
12: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
4: Radyo Spor.
3: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
12: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün oynanan maçların sonuçları şu şekilde. Yeni Zelanda 1, Belçika 5, Mısır 1, İran 1. H grubunda ise Uruguay 0, İspanya 1, Yeşilburun Adaları 0, Suudi Arabistan 0. Bugünün programına baktığımızda J grubunda Cezayir, Avusturya, Ürdün, Arjantin maçları var. K grubuna baktığımızda Kolombiya, Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan. L grubunda ise Hırvatistan, Gana, Panama, İngiltere karşılaşmalarını izleyeceğiz.

0: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.

6 numaralı Fatih Şah da starttaki yerini aldı. Safkanlar box içinde, start verildi ve yarış başladı. Değerli yarış severler, rakiplerinin 3 boy gerisinde çıktı 10 numaralı Burçigin. Liderlik mücadelesinde iki safkan önde, dışarıda Alünnuhat, içeride Aksu Efe arasında mücadele sürüyor. İki safkan da yakın ara ilerliyor ki Aksu Efe şimdi az farklı önde. Alünnuhat ikincilikte, 5 boy kadar geride 6 numaralı Fatih Şah. Yarım boy dışında 5 numaralı Lostra, 1 boy kadar geride dış kulvarda 2 numaralı Deniz Savaşı, içinde ise 7 numaralı Soğukdağ. 2 boy kadar geride 3 numaralı Samet Efendi, onun 2 boy kadar gerisinde 1 numaralı Hade Hanım. Bariyer dibinde 1 boy kadar geride 9 numaralı Atlı Fırtına, onun da 1 boy kadar gerisinde 10 numaralı Burçigin. Yarıştaki lider 8 numaralı Aksu Efe. Fark 1,5 boy kadar. İkinciliğe dışarıdan gelen 5 numaralı Lostra girdi. İç kulvarda kaldı. Üçüncülükte 4 numaralı Alünnuhat. Yarım boy dışında 2 numaralı Deniz Savaşı, 1 boy kadar geride 6 numaralı Fatih Şah. Onun yarım boy kadar gerisinde 7 numaralı Soğukta. 1,5 boy kadar geride 3 numaralı Samet Efendi. Dışına gelmeye çalışan safkan 1 numaralı Hade Hanım. Yine 1 boy kadar geride 9 numaralı Atlı Fırtına ve 10 numaralı Burçigin sırasıyla son 800'e girdi atlar. 8 numaralı Aksu Efe yarım boy farklı önde, 5 numaralı Losra takipte. İç kulvarda 4 numaralı Alünnuhat dışarıda. 2 numaralı Deniz Savaşı, 1,5 boy kadar geride 7 numaralı Soğukta. Bariyer dibinde yine 6 numaralı Fatih Şah, 2 boy kadar geride 3 numaralı Samet Efendi. Dışında 1 numaralı Hade Hanım, ortada 9 numaralı Atlı Fırtına, son sırada 10 numaralı Burçigin. Atlar düzlüğe çıkıyor. 8 numaralı Aksu Efe düzlüğe lider çıktı. Ortadan 5 numaralı Losra, dışından Deniz Savaşı, içeriden Alünnuhat'ın atakları var. Son 400 metre girdikten sonra 2 numaralı Deniz Savaşı geldi, Aksu Efe'yi yakaladı. Onun dışından Fatih Şah daha geriden, Soğukta, ortadan Atlı Fırtına geliyor. Aksu Efe direniyor, dışarıda Deniz Savaşı, içeriden Atlı Fırtına geliyor. Son 150 metre Deniz Savaşı öne geçtiği içinde Aksu Efe var. Son 50, 2 numaralı Deniz Savaşı önde. Aksu Efe Atlı Fırtına geliyor ama Deniz Savaşı kazanıyor. 8 numaralı Aksu Efe ikinci oldu. Üçüncülük için 7 numaralı Soğukta'la 9 numaralı Atlı Fırtına fotoyu beraber geçti. 6 numaralı Fatih Şah da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 2 numaralı

0: Marmara Deniz Savaşı Vedat Abiş'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Barış Dinç Arslan ve Cem Altıparmak var. Mikrofonlarda milli takımı konuştuk. Şöyle hemen hızlıca 2-3 mesajı var. Onları da tamamlayayım. Bu konuyu kapatalım ve Gazi'ye geçelim. Milli takımla ilgili mesajlardan iyi yayınlar dilemiş Ankara'dan Tufan Köse. Alman ekolü benzerinin milli takıma kolay monte edilebileceğini düşünüyorum. Otomatik olarak oyuncuların fizik düzeyleri en üste çıkarmaları gerekecek. En az 4-6 sene sabrederek emanet edilecekse aday Löw olabilir diye düşünüyorum. İyi günler dilemiş. Uzağa gitmeye gerek yok. Şenol Güneş tüm kriterleri karşılıyor demiş Mesut Bey İstanbul'dan. Son olarak da yani bir eleştiri, rotasyonla Amerika'yı yendik. Büyük iş yaptık. Helal olsun bizim çocuklara. Mesajı gelmiş. Evet. Dinleyicilerimize mesajlar için teşekkür ediyoruz. Yine tabii gönüllerinden kopuyorsa milli takımla ilgili mesaj iletebilirler ama biraz iddia, birazcık da Gazi ile ilgili mesajlar gelirse daha mutlu oluruz. Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız 538 052 1487. 538 052 1487 iletişim numaramız. Mesajlarınızı bekliyoruz. Evet Barış İnçarslan, o zaman.
1: Var mı favorin Gazi'de?
0: Ya açıkçası ben yani at yarışını çok takip eden, ilgi duyan biri değilim ama hem tabii bu yarışın önemi hem de programda biraz olsun bahsetmek için az da olsa inceledim. Özellikle dün yani dinleyeceğimiz zamanı varsa Esport Plus üzerinden de Gazi yarışıyla ilgili bir belgesel var. Yarım saatlik bir şey galiba, 30-35 dakikalık. Dün biraz ona da baktım. Hem orada geçmişte bu yarışı kazanan jokeyler, at sahipleri, hatta çok daha eski jokeyler, yine bu yarışları takip eden habercilerle konuşmaları vardı. Biraz oradan bilgi sahibi oldum. Tabii onlardan bahsetmeden önce direkt bugünkü yarışla ilgili yani aslında bütün koşan atlarla ilgili kısa bu arada TJK'nın sitesinde de bilgiler var. Yani sanki 3 at öne çıkıyor gibi. Birini zaten sen programın başında da bahsettin. Rabova. Yani atın kendisi olduğu gibi tabi burada biraz Ahmet Çelik faktörü.
1: Rabovo.
0: Rabovo. Evet, yanlış söyledim. Ahmet Çelik faktörü öne çıkıyor. Çünkü dediğin gibi toplamda 8-7 yarış peş peşe kazanan bir jokey. Burada da yine kazanacak atı seçmiş olabilir. Ona güvenmiş olabilir ve birlikte de iyi bir ikili oluşturmuş olabilirler.
1: Kazanacak atı iyi seçebilen bir jokeyle koşacak Rabovo.
0: Evet, yani dünkü izlediğim belgeselde de Ahmet Çelik'ten epey süre almıştı. Yani o hakikaten atı o seçiyor. Yani bu zamana kadar koştuğu yarışlara bakıyor. Gazi sonuçta 2400 uzun mesafeli bir yarış. Çim pist. Bu özelliklere uygun atı seçiyor ki burada da Rabovo'yu gözüne kestirip işte daha önce Said Akson koşusu varmış. Orada 2200 metrelik, yani bu yarışa en yakın yarışlardan biri. Orada ilk kez Rabovo'ya biniyor ve kazanıyor. Yani o yüzden de burada da 200 metrelik biraz daha uzun bir yarış. Burada da o yüzden favoriler arasında çıkıyor. Onun dışında Upamecano. Tabii son dönemin en formda, en flash tayı. Ama onun şöyle bir handikapı olduğundan bahsediliyor. Orta ve kısa mesafe koşucusu. Yani bu daha kısa mesafelerde koşularda hakikaten önümüzdeki yıllara damga vuracağı söyleniyor. Ama burada uzun mesafe bir yarış var. O yüzden öyle bir soru işareti var.

0: Yani kaldırabilir mi? Bu yarışı koşabilir mi bu kadar uzun mesafeyi? Onunla ilgili öyle bir soru işareti var ve üçüncü favori de Bay Nalçakan. O da Halis Karataş'la.
1: Yani bir dinleyicimiz de paylaşmıştı.
0: Evet yani onun için hatta şöyle bir yorum var. Yani 2009'da Gazi şampiyonu Inspector'dan biri böyle bir tempo atı gelmedi. Hatta ondan daha kaliteli bir at olduğu söyleniyor. İşte zaman zaman start önde atın stres yaşadığı ama o iyi çıkarsa devamında da hakikaten çok iyi bir tempo koşucusu olduğu ve yarışı kazanabileceği söyleniyor. Yani benim o kısa araştırmamdan sanki bu 3 at öne çıkıyor gibi.
1: Bir dinleyicimiz Real One demişti. Salih Çelikli, Mehmet Salih Çelikli Real One favorim demişti. Onunla 4 yarış var. 4'te 4 yapmış. Bunun dışında bir dinleyicimizden geldi. Bay Nalçakan diyor. Favorim. Yani 3-4 at etrafına dönüyor favoriler. Şimdi şöyle bir atları sizlere aktaralım. Bir numaralı atımız Aymus Liberatus. Özcan Yıldırım'la nereden başlıyormuş? Birinci kulvardan başlıyor galiba. Evet. İki numaralı atımız Almighty Esprit. Üç numara Anşba. Ayhan Kurşun'la. Dört numaralı atımız Ballat King. Akın Sözen'le. Beş numara Bay Nalçakan. Halis Karataş'la. 6 numara Brando. Eray Çizik'le. 7 numara Ersele Bey'i. Ercan Çankaya'yla. 8 numara Gold Rakan. Mir Bilgin'le. Muhammed Mir Bilgin'le. 9 numara Jazz Runner. Rüstem Bebek'le. 10 numara Joyful Forever. Selim Kaya'yla. 11 numara Kralın Dansı. Hişman Çizik'le. 13 numara Mandrake, Müslüm Çelik. 13 numara Massimo Supremo, Erhan Aktu. 14 numara Metal Heart, Mert Ali Solmaz. 15 numara Mucho Bueno, Vedat Abiş. 16 numara Rabovo, Ahmet Çelik. 17 numara Silent Treatment, Mehmet Akyavuz. 18 numara The Real One, Salih Çelik. 19 numara Upamecano, Gökhan Kocakaya. 20 numara Wizbank, Saadettin Boyraz. 21 numara Jaheira, Ali Yıldız. Ve 22 numara Neuromet, Mehmet Kaya ile yarışa katılacak 3 yaşlı İngiliz atları.
0: Evet tabi yani yarışın önemi işte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna düzenlenmesi ki ya 1927 yılından beri kesintisiz. Yani işte ülkede bir dolu o zaman Kurtuluş zamanından çıkılmış ki dünkü belgeselde öyle bahsediliyor. Yani devlet idaresinde ülkenin bir dolu derdi varken sosyal anlamda da ülkenin gelişmesini istemiş Gazi Mustafa Atatürk. Ve o yüzden böyle bir hipodroma ihtiyacı olduğunu, sosyal olarak da insanların böyle bir eğlenceye, işte aktiviteye ihtiyacı olduğunu düşünerek ortaya çıkan bir durum ve o zamandan beri kesintisiz şekilde devam ediyor. Şöyle bilgiler verelim. Yine TCK'nın sitesinde 17-15'te yarın koşulacak. Bunu da söyleyelim. 20'si erkek, ikisi dişi olmak üzere 22 safkan piste yer alacak. Ödüllerden bahsedelim. Bu yılki birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlenmiş. İkinciye 20 milyon. Üçüncüye 10 milyon, dördüncüye 5 milyon, beşinciye ise 2,5 milyon TL ikramiye dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesi ek olarak 100. yıl Gazi koşusu özel ödülü bir 50 milyon TL daha alacak. Yine kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte bu 126 milyonu bulacakmış. Onun dışında 12'de saat 12'den itibaren böyle Efendi Hipodrom'unda yarış severler için müzik dinletileri ve çocuk animasyonları başta olmak üzere çeşitli aktivitelerle unutulmayacak bir gün yaşanacak diyor. Şöyle bahsedelim. İlk yarışı Ali Muhittin Hacı Bekir Neriman isimli kısa tarafından kazanılmış. 1927 ilk koşu, ilk gazi koşusu ve o zamandan bu zamana 100 yıldır kesintisiz devam eden bir koşu. Bu anlamlı koşuyu kazanan arasında 2. Cumhurbaşkanımız İsmet Üren'in Olgo, 3. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ın Cap Grease Ness isimli safkanları da yer almaktaymış. En iyi derece tabii herkesin bildiği 1996 yılında
1: Türk atçılığının en iyi atı.
0: Evet, Özdemir Atman'ın Bolt Pilot 226-22 isimli safkana aittir.
1: Uçmuştu. Yani sen hatırlamazsın gerçi. Sen yok.
0: Ya ben daha sonra işte
1: küçüktüm.
0: Ya yani küçüktüm. Tabii o zaman koştu hatırlamıyorum. Sonradan izledik, duyduk. Tabii Bolt Pilot'ı bilmeyen yoktur da yakın zamanda işte sinema filmi de çekilmiş. Oradan da biraz biliyoruz. Ya yani 8 kez, yani 7 kez peş peşe 8 kez Ahmet Çelik kazandı ama bu rekor 9 kez kazanarak Mümin Çılgın'a aitmiş. 1960, 65, 74, 79, 81, 85, 86, 88 ve 1991'de 9 kez kazanarak Gazi Kosun en fazla kazanma başarısını Mümin Çılgın göstermiş. Yani Ahmet Çelik bir kez daha kazanırsa rekora ortak olacak. Ama 7 yıl peş peşe kazanma rekoru da Ahmet Çelik'e ait. Geçen yılın kazananı da Cuthwa idi. Yine Ahmet Çelik ile.
1: Ya tabii Ahmet Çelik'in daha önünde bir kariyer var. Yüksek ihtimalle.
0: Geçebilir, evet.
1: Geçecek, bir kaza bel olmasa geçecek gibi gözüküyor.
0: Yani evet. Onun dışında tabii yani değişik bir yarış. Atlar için de değişik bir yarış. Yine dünkü biraz belgeselden yola çıkacağım. Yani yarış öncesindeki heyecan. Çünkü bu heyecan jokeylerde de var. Çok özel bir yarış. İşte o seyisin titremesi bile, o seyisin yani çocuk
1: heyecanı bile,
0: atın küçüklüğünden beri hep onunla birlikte zaman geçiren, her anda yanında olan seyis bile sonuçta bu yarışın görkeminden, büyüklüğünden heyecan yaşıyor. İşte bu heyecanı bile at hissediyormuş. İşte tabii normalden fazla atın koşması. 22 at koşuyor. O tribünlerin doluluğu, o tribünlerdeki atmosfer, ses. At hani farklı bir şey var diyormuş. At bunu hissediyormuş, o heyecanı. O yüzden normal performansın dışında durumlar oluşuyor. İşte bunu minimize edebilen belki de Ahmet Çelik bunu iyi yapıyor. Bilmiyoruz yani, çünkü peş peşe kazanıyor. Bunu minimize eden atlar tabii ki favori oluyor. Yani o yüzden evet, yarıştan önce bazı favoriler var ama bu yarışın atmosferi hakikaten çok farklı. Yani jockey de bunu hissediyor. At da bunu hissediyor. O yüzden farklı durumlar ortaya çıkabiliyor.
1: Bak, çoğu atta zaten bu, bilmiyorum, bir şey ritüeli midir? Yani yarış ritüeli midir bilmiyorum ama mesela çoğu atta şey var. Yanında uyarı var. Starta kadar kulaklık.
0: Evet.
1: Yani bunu minimize etmek için, bunu yarınki yarışta bakıyorum olmayan atlar var, evet. Yani olmayan, kulaklık takmayacak atlar var. Ama atların büyük bir bölümünde starta kadar kulaklık olacak. Yarınki o yoğun atmosferden etkilenmemesi için.
0: Mesela ben dün yine dikkatimi çeken farklı, mesela şimdi atlarla ilgili çok fazla bildiğim için. Mesela bir at varmış, sağından geçemiyormuş rakiplerini. İlla solundan geçecekmiş. Yani bana çok garip geldi. Bir at varmış, sürekli içe çekiyormuş. Yani sürekli bariyere yakın koşmak istiyormuş. Belki öndeki atı geçmesi için açılması lazım. Bunu yapamıyormuş.
1: Müthiş bir taktik yarışı bir yani, yandan tabii ki. Ve yani bu taktik yarışı 2 dakika 2-3 dakika arasında bitmek zorunda.
0: Kesinlikle öyle. Bir de mesela bu yarışta şöyle atlar da varmış. Onunla ilgili de şurada bir not almıştım. Yani aslında yarışı amacı kazanmak değil de orayı karıştırmak, favori atları yavaşlatmak, böyle yani ekürülü aynı at sahiplerine yakın atlar da varmış. Yani bunların hepsi fedai diyorlarmış hatta atlara. Fedai atlar. Yani bunlar da yarışın içinde önemli oluyor. Tempoyu belirlemede, işte belki favori atın işte diğer atları geçmesi için o boşluğu yaratmayarak, o fedai atlar da yarışın içinde belirleyici oluyorlar. Ya bunların hepsi kısacık 2 dakikalık süre içinde dediğin gibi gelip giden etkenler. Bakalım yarın, yani normalde at yarışı oynamayan ya takip etmeyenler bile herhalde bu yarışı fırsatlı yaratmaya çalışacaklardır, izleyeceklerdir. Yarın 17-15'te bizi güzel bir atmosfer, güzel bir yarış bekliyor.
1: Biz oğlanla zaman zaman gidiyoruz Veli Efendi'ye. Yani orada çok eğleniyoruz. At yarışı izlemekten çok keyif alıyoruz. O atmosferden çok keyif alıyoruz ama yarın gitmeyeceğiz. Çok kalabalık olacağını bildiğimiz için. Yani araba parkından içeride insan trafiğine kadar tabii aşırı bir kalabalık.

0: olacak. Yani o yüzden televizyon başında mutlaka izleyeceğiz ama saat 17.15'te. Tabii yarın aslında Cem Gazi Koç'un dışında bir yarış günü. Çok önemli yarışların günü. Yani Gazi Koç'su var tamam ama daha birinci yarıştan itibaren çok önemli kupalı yarışlar var. Yarın Veli Efendi Hipodromu'nda bütün yarışlar önemli. Sadece Gazi Koç'su da bütün yarışlar yarın çok önemli. Mesela işte ikinci aya baktığımızda Bilyoner Kocatepe Koşusu. Bilyoner Kocatepe Koşusu çok çok önemli bir yarış. Yani Kocatepe ismen çok önemli bir yarış. Yeditepe Koşusu var. Saat 15'te. Ardından Zübeyde Hanım. Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin ismiyle koşulan bir yarış. Zübeyde Hanım Koşusu var. Tabii ki çok çok önemli bir yarış. Anafartalar Koşusu var. Saat 16.15'te. Yani bunlar bizim kurtuluş mücadelemizi liderleri, liderlerinin aileleri veya oradaki hikayelerin koşuları. Anafartalar Koşusu 5. ayak. 6. aya baktığımızda zaten Gazi Koşusu 17.15'te başlayacak. Yani bak diğer koşuların ödülleri tabii ki 3 milyon 4 milyon o civarlarda. Birincilik ödülü bir anda 3 milyon 4 milyonlardan 50 milyon liraya Gazi Koşusu ile birlikte çıkıyoruz. Yani çok önemli bir işiniz yoksa ki artık elimizin altında televizyon var. Her telefon bir televizyon artık. O yüzden bu koşuyu rahatlıkla izleyebilirsiniz. O heyecanı sizler de çok böyle önemli bir işiniz yoksa yaşamanızı tavsiye ederim. Spikerlerin anlatımları da Türkiye'de bence çok üst düzey. At yarışı spikerleri Türkiye'de çok gerçekten çok işleri çok iyi yapıyorlar. O heyecanı da bize yarın sonuna kadar yaşatacaklarına çok eminim. Reklama gidelim. Reklamdan sonra iddiaya başlayalım.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Radyo Spor.
4: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
7: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
12: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
13: Bankam,
14: Kale Kilit.
13: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma. Getir.

0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: Da ilk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Biraz Gazi koşusunda konuştuk. Yarın 100. yıl dedik. Bilgilerimizi verdik. Sizden de gelen mesajlar oldu favorilerle ilgili. Şimdi artık biraz da iddia diyelim. Dünya Kupası'na dönüş yapalım. Bugün, bu gece sabaha karşı devam edecek 6 maçla Dünya Kupası'nda grup aşaması sona erecek ve son üst tura çıkan takımları da öğreneceğiz. Eşleşmeler belli olacak. Şimdi önce grup grup gidelim. J grubundan başlayalım istersen.
1: Başlayalım.
0: Grup sıralamasına göre orada J grubunda Arjantin, Avusturya, Cezayir ve Ürdün var. Arjantin liderliğini zaten garantiledi. Kritik maç biraz Avusturya, Cezayir gibi duruyor. Cezayir, Avusturya maçı gibi duruyor. O maçtan başlayalım. Aslında ilginç bir maç. Şöyle ilginç bir maç. Yani beraberlikle iki takım da üst tura çıkacak ama burada da grubu ikinci bitiren takım İspanya ile eşleşecek. Öyle bir durum var.
1: Evet.
0: Yani belki bitirmek istemeyebilirler ama tabii Avusturya burada mağlup olmaya kalkarsa o zaman elenme ihtimali doğuyor. En iyi üçüncüler arasına giremiyor. Yani o yüzden Avusturya için biraz kaçınılmaz son gibi duruyor.
1: Keyifsiz de bir maç olur o anlamda. Olur. Yani evet. Farklı hesaplar Cem'in söylediği gibi var karşılaşmada. Yani beraberlik tabii ikincilik için Avusturya'nın ikinci sıra isteseydi eğer işine gelirdi ama bilemiyoruz tabii ki o anlamdaki durumlarını. Genel virajda daha iyiler rakipten. Cezayir'de bir puanla 3. sıradan üst tura yükselecektir diye düşünüyorum ben.
0: Yani o 3. bitirirse de mevcut rakipleri İsviçre, Belçika da İngiltere. 3. bitiren bu 3 takımla birleşecek.
1: Evet, oradan da İngiltere gelebilir elbette.
0: Gelebilir yani, o da bir risk ama.
1: Ama yine İspanya gibi değil.
0: Yani en korkuncu orada İspanya.
1: En korkutucusu o. Yani iki takım içinde kafa karışıklığının olduğu bir maç olur diye düşünüyorum ben. Rölanti'de geçer yüksek ihtimalle. 2 yarıda 1.5-6 denilebilir diye düşünüyorum ben bu karşılaşmada.
0: Evet, yani burada Avusturya Cezayir mağlup olur da 3 puanda kalırsa tabii avarajı çok kötü. -2. Daha da kötü gidecek mağlup olduğu takdirde. O yüzden en iyi üçüncüler arasına giremeyecektir. O yüzden muhakkak da 1 puan alması gerekiyor.
1: Muhtemel 11'leri verelim istersen. Verelim. Cezayir'de kalede Luka Zidane, savunmada Bergali, Mandi, Bensebaini, Ait Nuri, ortadan Bentaleb, Benboli, Maza üçlü orta saha merkezde. Sağ hücumcu Mahrez, sol hücumcu Çaybi, santrafor Guri. Rakibine baktığımızda ise kalede Avusturya'da Schlager'i görüyoruz. Savunma dörtlüsü Poş, Danso, Alaba, Leimer. Ortalan Seyvalt, Arnautovic, Schlager. Tabi Arnautovic 10 numara pozisyon gibi düşünmeniz gerekiyor. İleri uçlu da Schmidt, Gregoric, Sabitzer. Ama santrafor'da Arnautovic'i de görebilirmişiz. Öyle bir not düşülmüş.
0: Evet, Cezayir Avusturya dediğin gibi beraberliğe yakın ki oranları da bunu gösteriyor. Benzer durumu Paraguay Avustralya maçında da görmüştük. İki takım da beraberlik halinde üst tura çıkacaklardı ve beklenildiği doğrultuda 0-0 bitmişti. Cezayir Avusturya'da şu anda milyonlarda bakıyorum beraberliğin oranı 1.90, 2.5 altın oranı 1.14. Yani buram buram 0-0 kokan bir maç gibi duruyor.
1: Evet, bahis firmaları da onu fiyatlamışlar. Evet.
0: O zaman Ürdün, Arjantin. Bir tarafta havlu atan Ürdün. Diğer tarafta iki maçta 6 puanla liderliğini garantileyen bir Arjantin var. İstersen orada da 11'leri alalım. Çünkü Arjantin'den bir rotasyon bekleniyor.
1: Tabii. Çok kuvvetli ihtimal. Başta Messi'nin kulübede olması yüksek ihtimal. Ürdün'ü saymaya gerek yok. Muhtemel Arjantin 11'ini sayalım. Kalede Geronimo Rui. Savunma Montiel. Otamendi, Senesi, Tagliafico, orta oyuncusu Palacios, Parades, Lo Celso, ileri uçta Giuliano Simeone, Julian Alvarez, Nico Paz gözüküyor. Görüldüğü üzere önemli bazı isimler muhtemel 11'inde Arjantin'in yok. Ama bunun ben bir dezavantaj yaratmayacağını, tam tersine avantaj yaratacağını düşünüyorum Arjantin için. Şimdi liderliği garanti Arjantin'in tabii ki dediğimiz gibi rotasyon olacaktır ama avantaj şu, kupada kendilerine şans bulmuş bu oyuncular, bu yedek oyuncular belki bir daha bulamayabilirler. Çünkü şimdi gruptan çıkılacak, artık zorlu maçlar, artık her maç zorlu. İlk kez 11'de ilk ve son kez 11'de başlayacak olabilirler. Bu çerçevede hepsi kendisini göstermek isteyecek ve ekstra bir performans ortaya koyacaklardır diye tahmin ediyorum. Rakip de Ürdün gibi bu turnuvada benim ne işim var diyen takımlardan bir tanesi. Çok zayıf bir takım. Arjantin'in yedekleri Ürdün karşısında rahat bir galibiyet elde eder diye düşünüyorum. Handikaplı kazanırlar diye düşünüyorum.
0: Evet, yani bu maçla ilgili de tabii dediğin gibi net bir galibiyet ben de beklemekle birlikte. Oynarsa eğer özel bahislerden, ki bugün 11'de başlasın, muhtemelen 11'de de var. Ben de 11'de başlamasını bekliyorum. Julian Alvarez'in gol atması değerlendirilebilir. Tabii Nikopas geleceğin yıldızlarından, o da Como'da müthiş bir sezon geçirdikten sonra tabii Real Madrid'de dönüş maddesi vardı. Real Madrid aldı, kullandı onu ama Como'da yeniden transfer etti. 60 milyon euro gibi bedel verdiler Nikopas için. O da tabii Messi'nin olduğu takım. Gelecek yıllarda onu çok göreceğiz sahnede ama tabii Messi'nin olduğu takımında biraz süre almakta o da zorluk çekti. Bu maçta o da şansını kullanacaktır. Nikopas'ı da izleme fırsatı bulacağız. Dediğim gibi özel bahislerden. Tabii bakmak lazım. Bir dinleyicimiz de programın başında yani Haaland gol atar oynadım. 11'de yoktu. Süre almadı dedi. Evet, yani oyuncu bahisleri alırken kadroları görmek lazım. Bu maçta da Arjantin'den geniş çaplı bir rotasyon bekliyoruz. O yüzden 11'leri gördükten sonra eğer Julian Alvarez 11'de başlıyorsa bence gol atması değerlendirilebilir.
1: Evet, at yarışı var mı diye bir Vedat'a soralım. Saatlerimiz 15.31 oldu çünkü. Ona göre. Vedat'cığım, at yarışı var mı? Şöyle bir bakalım. Vedat'tan şu anda bir bilgi gelmedi. At yarışı var mı diye bakıyoruz. Varmış, gidiyoruz.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Radyo Spor.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: Ganalı boy topu kendi kalesine gönderdi. Ghana 2014 Dünya Kupası'na veda etti. Girişi böyle yaptım ama olay böyle değil. Ghana Dünya Kupası filmlerini alamamıştı. Oyuncular Dünya Kupası'nda isyan ettiler. Ve Ghana Devlet Başkanı kendilerini arayarak devlet garantisi veriyorum. Yarın maça çıkın böyle yapmayın antrenmanlara gidin dedi. Hayır diyor oyuncular. Bizim paramız nakit olarak gelecek. Ghana Brezilya diplomatik görüşmeler bunlar yapılıyor konuşuluyor. Ve para büyük korumalarla uçakla geliyor. Otele indiriyorlar çuvallarla parayı. Para geldikten sonra kişi başı 100 bin dolar. Ghana'da oyuncular işte 24 tane oyuncu düşünün. Paraları alıyorlar. Az önce söyledim ya açılış

0: yaparken. Boyu da alıyor, paraları öpüyor. İşte benim canım paralarım diyor. Ama buna rağmen Ghana Dünya Kupası'na veda ediyor. Fakat bu isyanın karşılığı da birçok oyuncunun bir daha Ghana takımının formasını giymeme cezasıyla sonuçlanıyor. Hayatta her şey para değil. Çıkın oynayın, kazanın değil mi?
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
2: Radyo Spor!
4: Reklam.
5: Üçte 1.5 boy geride 3 numaralı Kindness, ortada 5 numaralı Shots, dışında Desert Point. 4 numaralı Şeker Aslan 1.5 boy farklı yarışın lideri, 2 numaralı Trace Fever ikincilikte. 3-4 boy kadar geride 1 numaralı Botanik Bebek, ortada 5 numaralı Shots, 2 boy geride 7 numaralı Simaze ve Kindness, en dışta Desert Point. Atlar virajı döndü, 4 numaralı Şeker Aslan düzlüğü önde çıktı, ortadan 2 numaralı Trace Fever onu yakalamaya çalışıyor, daha geride 5 numaralı Shots ve 1 numaralı Botanik Bebek var. Son 200 metreye doğru içerideki 4 numaralı Şeker Aslan önde, ortadan 2 numaralı Trace Fever'ın atakları sürüyor. Son 100 metre Şeker Aslan önde, Trace Fever geliyor. 4 numaralı Şeker Aslan beyaz bayrak aynı yapıyor, kazanıyor. 2 numaralı Trace Fever ikinci oldu. 5 numaralı Shots koşunun üçüncüsü olurken 3 numaralı Kindness dördüncü, 1 numaralı Botanik Bebek de 7 numaralı Simaze de 5.lik için fotoyu beraber geçtiler. 4 numaralı Şeker Aslan Eray Çizik de kazandı koşuyu. AGF'ydi bu safkan. 8 numaralı Kemal Elf koşmadı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay.
2: Radyo Spor.
4: Reklam.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 28 Haziran'da 100. kez koşulacak Gazi Koşusu'nun heyecanı Milyoner'de yaşanıyor. Efsane yarışın heyecanını takip etmek, Gazi Coşkusu'nu zirvede yaşamak için hemen Milyoner'e gel, heyecana ortak ol. Sporla eğlen, bilimin kardeşi
3: Milyoner. Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.

0: Geç.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanı

0: maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Reklam. Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Dünya Kupası maçlarına bakmayı sürdüreceğiz. Sizlerin de mesajlarınızı bekliyoruz. 538 052 1487. 538 052 1487. Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız. J grubunu konuştuk. Sıradaki grubumu geçeceğim. Ne grubu? Bakıyorum şöyle bir K grubunu konuşacağız. Bu grupta Kolombiya şu anda 6 puanla lider. Portekiz'in 4 puanı var. Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1 puanda. Özbekistan ise 0 puanla. Son sırada Demokratik Kongo Özbekistan maçıyla başlayalım. Yani Demokratik Kongo maçı kazanırsa üst tura çıkacak. O da Yeşilburun adaları gibi hakikaten turnuvanın sürpriz yapan ülkelerinden biri olacak. Diğer tarafta ise yani Özbekistan'ın şansı kalmadı. Yani motivasyon faktörü Demokratik Kongo'dan yana. Benim bu maçtaki tek kafamdaki soru işareti şu. Yani Demokratik Kongo evet grubun güçlü takımları Kolombiya ve Portekiz'e karşı belli bir standartta futbol oynamayı başardı ama şimdi kazanmak için oynayacaklar. Yani orada durdurmak ne olursa olsun durdurmak için oynayan bir Kongo vardı. Şimdi kazanmak için oynayacak Demokratik Kongo bizi şaşırtır mı?
1: Şöyle bir şey var.
0: Evet.
1: Özbekistan da kazanmak için oynayacak.
0: Evet.
1: Yani karşısında defansif bir takım bulmayacak.
0: Ya tabii rahat artık.
1: Geçiş
0: Yani
1: yapabileceği bir takım
0: doğru,
1: bulacak.
0: o anlamda haklısın, evet.
1: Çünkü Demokratik Kongo Cumhuriyeti geçiş takımı. Alan isteyen bir takım. Yani mesela karşısında böyle kapanacak bir rakip bulsa ben de senin aynı soru işaretini taşırdım. Açamayabilir diye düşündüm ama Özbekistan'da netice itibariyle turnuvaya en azından bir galibiyetle veda etmek isteyecek. İlk defa katıldıkları bir turnuvada bir galibiyet almak isteyecekler K grubunda. Ve o galibiyetle az da olsa böyle 3 puanla belki zorlarlar gruptan çıkmayı. İşleri kolay değil tabii, eksi averajları var. Ama iki takım da kazanmak isteyeceği bir maç olacak. Ama burada tabii ki şu ana kadar izlediğimiz takımlar içerisinde kötünün iyisi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ydi. Fena bir futbol oynamadılar aslında. En azından rakipten daha fazla kazanmayı ve gruptan çıkmayı hak ettiler. Portekiz karşısında beklenenden iyi oynadılar. Portekiz karşısında. Kolombiya önünde de biraz şans yardım etse beraberlik alabilirlerdi. Son bölümde bir gol atıp beraberlik alabilirlerdi. Özbekistan'ı da çok beğenmedim ben. Fazla teslimiyetçi buldum. Yani zaten hani şöyle bir durumumuz vardı. Hani Shomurodov tabii ki Türkiye Ligi'nde çok gol attı ama hani turnuva için çok yeterli bir santrfor mu? Onun soru işaretlerini zaten geçen hafta söylemiştik. Feyzullev sezonun büyük bölümünü Başakşehir'de yedek geçirdi. Burada geldi ilk 11'de bir kurtarıcı olarak ama performansı yeterli değil. Diğer bölgelerde keza öyle. Dolayısıyla ben Kongo'nun daha iyi durumda olduğunu ve kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Muhtemel 11'lere bir bakalım. İki takımda da Enzaou Kongo'da kalede gözüküyor. Wan-Bissaka, Mbamba, Tuanzebe, Masuaku. İyi bir bence savunma dörtlüsü. Orta 13'lüsü Kayembe, Mutasami, Mukau, ileri uçta da T. Bongonda, Cedric Bakambu ve Wissa gözüküyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Özbekistan'da kalede Nematov, savunma üçlüsü Aşurmatov, Abdullayev, Kuşanov,

0: orta alan dörtlüsü Karimov, Şukurov, Mozgovoy, Nasrullayev, İlruş'ta da Ganiyev, Shomurodov ve Fayzulev. Boşbek Fayzulev olacak diye beklenti içerisindeyiz. Kongo'nun ben Özbekistan'ı yeneceğini ama maçta 5 gol atılmayacağını düşünüyorum. Bu bağlamda 1 ve 4.5 altını birlikte alabiliriz.
1: Evet, demek ki Kongo Özbekistan maçını konuştuk. Şöyle bir dinleyicimizin sistem kuponu var. Ona bakalım. İsmini göremedim. Ankara'dan Tufan Bey, Tufan Köse. Hırvatistan-Gana maçına ilk yarı 0, maç sonu 1. Panama-İngiltere'ye ilk yarı 0, maç sonu 2. Kolombiya-Portekiz'e birazdan konuşacağız. İlk yarı 0, maç sonu 1. Yani Kolombiya galibiyeti. Cezayir-Avusturya maçına da ilk yarı 0, maç sonu 0. Oynamış. Yani değinebilir.
0: Kolombiya kazanır demiş.
1: Evet ama işte orana gitmiş belki orada.
0: Tabii İngiltere yani, maçı da oran. Yani oran, İngiltere yani, ben ilk yarıda açacağını düşünüyorum evet. Kilidi ama.
1: Ya sistem için değinebilir. Yani Avusturya maçını, Cezayir-Avusturya maçını zaten beraber bitmesini bekliyoruz. Orada oranı belki bu şekilde yükseltmiş olduğunuz ilk yarı 0 maç sonu 0. Yani riskler teşkil etse de sistem kuponu olarak alınabilecek, değerlendirilebilecek bir kupon gibi duruyor. K grubunun diğer maçı Kolombiya-Portekiz. Portekiz tabii arada demek Kongo karşısında sürpriz diyebileceğimiz bir kayıp yaşadığı için bu maçı ikinci sırada çıkıyor. Yani beraberlikle ikisi de üst tura çıkacaklar. Belki şurada bakabileceğimiz, bakalım görebilir miyiz kimlerle eşleşirler. Mesela bu grup K grubunun ikincisi.
0: Sen tabii bak ben
1: bakayım, liste uzun olduğu
0: tamam,
1: için şöyle.
0: Tamam, sonra bakarız ona evet. Devam edelim. Sıradaki maçımız neydi?
1: Kolombiya Portekiz.
0: Tamam. Ben ona aktarayım kadroları falan. Sen bakarsın ona. Şöyle hemen tıklayalım, bir ilk 11 muhtemel 11'leri verelim. Kolombiya kalede Vargas, savunma Munoz, Davinson, Lusumi, Moika, ortalan Puerta, Lerma, James Rodriguez, ileride de John Arias, Luis Suarez ve Luis Diaz. Ama Luis Suarez'in bir sakatlığı var. Oynama durumu belirsiz. Luis Suarez oynamasa John Cordoba ilk 11'de olacak gibi gözüküyor. Portekiz'de kalede Diogo Costa, savunma Cancelo, Ruben Diaz, Veiga, Nuno Mendes. Müthiş bir savunma attı. Ortalan zaten müthiş. Vitinha, Bruno Fernandes, Neves. İleride de Neto, Ronaldo, Joao Felix ya da Bernardo Silva. Yani orta saha zaten merkez müthiş Portekiz'de. Ama hücumda o kaliteyi bence göremiyoruz. Cristiano Ronaldo dahil. Zaten maçlarını izlediğimizde Portekiz'in hep benzer tabloyu görüyoruz. Evet, maça hükmediyorlar oyun anlamında ama pozisyon zenginliğini çok fazla şu ana kadar yani Portekiz'den göremedik. Şu ana kadardan kastım sadece Dünya Kupası değil, daha öncesinde de tabii ki Portekiz bir önceki maçta Özbekistan'a fark attı, 5-0 yendi ama ilk maça gittiğimizde Kongo karşısında beklenen performansı ortaya koyamadılar. Dolayısıyla Portekiz'in en büyük problemi hücumda gibi gözüküyor. Diğer taraftan Kolombiya'ya bakacak olursak onlara liderlik için 1 puan yetiyor. Portekiz'in iyi savunma karşısında zorlandığını görüyoruz. Yani Demokratik Kongo karşısında demiştim zaten ki yani o maçın gol beklentisi sadece 0.55'ti Portekiz adına. Yani Kongo gibi bir rakiple, kabul eden bir rakiple oynuyorsanız daha yüksek bir gol beklentisine girmeniz gerekiyor. Kolombiya gibi dirençli bir rakibe karşı daha fazla sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum. Bence Kolombiya gol atar, puan alır, liderliği ele geçirir ama maçın ideal seçimi yüksek oran için bence sıfırdır. Bir beraberlik beklentisi içindeyim.
1: Evet, bu maçımızı da değerlendirdik. Bu arada bu grubun ikincisi, L grubun ikincisiyle oynayacakmış ki o da Hırvatistan-Gana maçının ardından belli olacak. İkisinden biri ikinci olacak. Yani o yüzden çok da kaçacak bir durum yok. Lideri de üçüncülerden bir takımla oynayacakmış.
0: Evet.
1: Evet, bir başka dinleyicimizin kuponu İzmir'den Atilla Bey. Avusturya, Cezayir-Avusturya maçı ilk yarı 0. Arjantin'e handikaplı demiş. Portekiz maçına, az önce konuştuk Kolombiya Portekiz maçına ilk yarı 0. Demokratik Kongo maçında 1 ve 1.5 üstü.
0: Yani Kongo maçında olabilir 1-1-1.5 üstü ama yani Kongo ilk gol atıp sonrasında tamamen savunmaya dönerse de benim adıma sürpriz olmaz. tamamen savunma futboluna dönerse de o zaman bir kriz olabilir. Gol krizi Özbekistan anlamında. O yüzden daha seçim bence doğru seçim 1 ve 4.5-6 olabilir o karşılaşmada.
1: O zaman son grubumuza geçiyorum. Geçelim. L grubu Dünya Kupası 2026'da dediğimiz gibi bugün grup son maçları oynanacak. 3 grupta son maçlar oynanacak ve ardından son 32 turuna geçeceğiz. L grubunda konuşacağız ama kısa bir ara.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
1: Reklam.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Bankam, bank, kartım hadi.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
7: Jilet, erkek için en iyisi.
6: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Radyo Spor. Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
12: Radyo Spor.
11: Saran Holding kuruluşudur.
13: Milyonerle hafta sonu bülteni devam.

0: Türk atçılığının zirvesi Gazi Koşusu bu pazar 100. kez koşuluyor. Bu büyük yarışın heyecanı milyonerde yaşanır. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının koşacağı bu büyük yarışın heyecanına ortak olmak için milyonere gelin ve favori atınızı seçin. Favori atınız konusunda kararsızsanız da milyoner sosyal medya hesaplarında milyonerin alanında uzman at yarışı yazarlarının favorilerini açıkladığı videolara bir göz gezdirin derim. Gerçekten Gazi Koşusu bu işin zirvesi ve heyecanı şimdiden bizlerde başladı. Bizim ekip olarak favorimiz de Rabovo. Demin de konuştuk, Ahmet Çelik'in üstünde olacağı, jokeyliğini yapacağı Rabovo. Milyoner ekip olarak bizim de favorimiz.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Evet, yeniden Dünya Kupası dersek artık son grubumuza bakacağız. L grubu İngiltere ve Gana'nın 4'er puanı var. Avarajla İngiltere önde. Hırvatistan 3. Panama'nın ise bu grupta puanı yok. Hırvatistan Gana maçıyla başlarsak eğer Gana tabii iki maçını da kaybetmeyerek zaten 4 puan ulaşarak üst turu garantiledi. Yani kaybetse bile en iyi 3'üncüler kontenjanından yukarı çıkacak. Burada riskli durumda olan biraz aslında Hırvatistan.
1: Evet.
0: Yani Hırvatistan kazanır, mağlup olursa, beraberlik onları da yetiyor da, mağlup olursa muhtemelen dışarıda kalacaklar.
1: Hayal kırıklığı bence Hırvatistan, turnuvanın hayal kırıklıklarından bir tanesi oynadığı futbol itibariyle. İngiltere önündeki pozisyon hatalarını gördük zaten. Çok berbat bir oyun ortaya koydular savunma anlamında. Ardından Panama karşısında da vasat oyunla kazandılar. Öyle aman aman bir futbol oynamadılar açıkçası. Yani bizim oynadığımız oyunun yarısını bile oynamadı Hırvatistan. O yüzden ben üzülüyorum. Yani tekrar oraya dönmek istemiyorum ama hani şu takımların bile iddiası varken son maçlar öncesinde bizim son maç öncesinde elenmiş olmamız beni o yüzden üzüyor. Çünkü biz Hırvatistan'dan daha iyi performans sergiledik bence. O yüzden bu üzücü. Ama Hırvatistan tabii kazanırsa turlar. Tabii kadrosu çok yaşlandı artık. Yani 40 yaşındaki Modric, 32-33 yaşında birçok oyuncusu var Hırvatistan'ın ve hem fiziksel olarak hem de motivasyon anlamında güçlü bir takım değil gibi gözüküyor bu turnuva için. Gana'ya baktığımızda ise ilk iki müsabakada gol yemedi. Çok koşan bir takım. Afrika takımları bununla dikkat çektiler zaten. Çok koşarak dikkat çektiler. Topun arkasında kalan bir takım. Çok koşarak Hırvatistan'da bu anlamda zorlayacaklar. Yani yenilmez derse benim adıma sürpriz olmaz canım. Bir beraberlik çıkarsa bu karşılaşmada benim adıma sürpriz olmaz ama doğru bahis 2.5 altıdır. Gol, az gol bahisleridir. Bu maçta ben Gana'nın yine topun arkasında çok adamla kalıp disiplinli bir şekilde savunma yapacağını ve skoru düşük tutacağını tahmin ediyorum. İlk iki maçta gol yemeyen Gana'nın. Güney Afrika'da öyle çıktı mesela. Evet. Güney Afrika'da da hiçbir şey oynamadı aslında baktığın zaman ama savunma yaptı. Bir tane attı, bitirdi işi. Güney Kore'ye bir tane attı. Güney Kore çeviremedi, bitirdi işi.
0: Yani evet işte turnuva olması, turnuva futbolu böyle bir şey. Yani bunu bazen Şampiyonlar Ligi'nde ya da başka büyük böyle turnuvalarda da görüyoruz. Yani savunma hakikaten önemli hale geliyor. Dediğin gibi Hırvatistan belki ilk maçta İngiltere'ye karşı defansif anlamda hakikaten çok dağınık gözüktü ama yani git gel açık futbolda hücumda da üretebilen bir takım görüntüsü vermişti. Ama işte Panama karşısında kapanan rakibe karşı açmakta çok zorlandılar. Ki Gana bunu hakikaten çok iyi yaptığını ilk iki maçta da gösterdi. Ben de o anlamda Hırvatistan'ın Gana'yı açamayacağını bir noktadan sonra beraberliğin de onlara yeteceğini düşünürsek çünkü bir kontradan geriye düşerlerse bir gol yerlerse
1: hiç açamazlar
0: ve elenme ihtimalleri var. Yani o yüzden bir noktadan sonra onlar da beraberliğe hayır demeyecektir. Ben de Gana'nın istediğini alacağını düşünüyorum. O yüzden bence en mantıklı seçim 2.5-6 gibi duruyor.
1: Muhtemelen birilere bakalım. Hırvatistan'da kalede Livaković gözüküyor. Savunmada Stanisic, Bongradić, Suçtalo, Gvardiol, orta alan Modric, Kovacic, Pasalic, İlduruş'ta da Baturina, Budimir ve Perisic. Pasalic'in kaçırdığı golü gördük.

0: gördün mü bir önceki maçta?
1: Gördüm.
0: Yani
1: evet.
0: Kaçırdı gol demeyelim de vermedi pası diyelim. Yani içeride iki tane oyuncu var, iki tane opsiyonum var ve iki tanesi de iyi opsiyon. Bir tanesi çok iyi opsiyon. Vurdu bir, kaleciden dönüp bir daha vurdu. Ve ikisinden de pas atıp takım arkadaşını golle buluşturabilirdi.
1: Dünya Kupası'nda golüm olsun istedi herhalde.
0: Ama yani hakikaten çıldırırsın yani. Bu kadar müsait pozisyondaki adamlar arkadaşlarına vermemek çok enteresandı. Gana'ya baktığımızda kalede Asare gözüküyor. Bunun dışında savunmaya baktığımızda Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah, Ortalan, Sibo, Thomas, Yirenki, ileri uçta da Inaki Williams, Semenyo, Jordan, Ayev. İleri uç yıkılıyor. Inaki Williams, Semenyo, Ayev. Ama arka taraflara baktığımızda tabii çok da duymadığımız oyuncular. Opoku'yu biz duyuyoruz ama dünya bilmiyor tabii ki Opoku'yu. Opoku tabii çok iyi bir sezon geçirdi. Başakşehir'de o performansına devam ediyor. Müthiş bir, zaten fiziksel olarak çok iyi bir oyuncu. İngiltere'de de oynamış. Yani 2 metre yakın boyuyla. Bunu çabuklukla da nispeten buluşturmuş bir oyuncu. Şu ana kadar dikkat çekti. Bu maçta 2.5 altını Cem de öneriyor. Ben de öneriyorum.
1: Evet. Inaki dedik. Kardeşle tabii İspanya'da öyle bir bahis de var turnuva öncesi. Kardeşler karşılaşır mı?
0: Aa.
1: Yani evet evet öyle. Galiba 3 ya da 4.
0: Ne bilelim biz.
1: Ya, toplamda 8 kardeş varmış bu arada turnuvada ama.
0: Ha, bütün kardeşleri kastediyor.
1: Ama farklı takımlarda oynayan 3 ya da 4'müş galiba. Ya bak mesela bakayım. Lucas ve Theo Hernandez var. İkisi Fransa milli takımı. Olmaz. Timber'lar var 2 tane. Biri zaten kadrodan çıkartılmış Hollanda. Inaki ve Nico mesela olabilir.
0: Tamam.
1: Gana ve İspanya karşılaşırsa oluyor. Dueler var. Duale Destre Dure, Fildişi, ha, Fransa.
0: Evet.
1: Ve İskoçya da varmış. Skatırlar, İskoçya ve Avustralya milli takımlarında 3 tane farklı kardeş varmış.
0: Yarıştan sonra buradayız.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Tuganyan başlayacak. Baldwin yerini aldı. 2 numaralı Mountain. Kulvarına yakın. 2 numaralı Mountain da Sertaki yerini aldı. Tulumar kaldı baksın dışında. 7 numaralı Tulumar. Sonat. Son safkan. İlgileri tarafından dış start istenmiş bu safkan. En dış kulvarı kullanacak yine Baldwin ve Mountain'da. Dış start istemiş iki isim. Yedi numaralı Tulumar'ı bekliyor.

Diğer altı rakibi içeride Mr. Nalçakan, Patrick Star, Mountain, İspanoz, Galoglin ve Baldwin. Box'ın içindeki atlar. 7 numaralı Tulumar. Box'ın dışındaki son safkan artık Tulumar. Yerini almak üzere artık geri planda bir tık ama hazırlıkları devam ediyor. Tulumar'ın start görevlerinin de yoğun bir gayreti var safkanın yerini alabilmesi için. Biraz daha yakın şimdi kulvarına 7 numaralı Tulumar. Numaralı Tulumar henüz girmedi kulvarına.

0: 7 numaralı Tulu Marş. Yerini aldı. Atlar hazır. Start verildi ve 5. koşu. Kısa vadeli 7 mücadele başladı. Çıkışta 2 numaralı Mountain ve 7 numaralı Tulumar ikişer boy kadar geç çıktılar. Yarışın liderliğini ise İspanoz aldı, bir boy fark yaptı. 3 numaralı Baldwin ikincilikte. 3 boy kadar geride 1 numaralı Kelle Oglim üçüncülükte. 2 boy kadar geride 6 numaralı Patrick Star. 4 boy kadar geride 5 numaralı Mr. Nalçakan. 2 boy kadar geride 2 numaralı Mountain. 2 boy kadar gerisinde 7 numaralı Tulumar sırasıyla 1000 metre startına girilmek üzere. Yarışın lideri 4 numaralı İspanoz. İkincilikte 3 numaralı Baldwin. 10 boy kadar geride 1 numaralı Kelle Oglim. 2,5 boy geride 6 numaralı Patrick Star. Yarım boy dışında 2 numaralı Mountain içeride, 5 numaralı Mr. Nalçakan. 1 boy kadar geride 7 numaralı Tulumar. Son 800'e 4 numaralı İspanoz önde girdi. 3 numaralı Baldwin ikincilikte. 7-8 boy kadar geride 1 numaralı Kelle Oglim. Yarım boy dışında 2 numaralı Mountain. 1,5 boy kadar geride Patrick Star. Onun dışına geldi Tulumar. Son sırada Mr. Nalçakan. 600'e girildi. 4 numaralı İspanoz önde. 3 numaralı Baldwin ikincilikte. En dışından 2 numaralı Mountain önlere doldurdu. Geldi. Ortada da Kelle Oglim. Düzlüğe çıkıldı. 1 numaralı Kelle Oglim ve 2 numaralı Mountain İspanoz'u yakaladılar. Daha geriden 6 numaralı Patrick Star, onun dışında Tulumar, en dıştan Mr. Nalçakan geliyor son 200'e doğru. 1 numaralı Kelle Oglim önde. Ortadan şimdi 6 numaralı Patrick Star geldi. Dışında da 7 numaralı Tulumar var. Son 200 metreye girildi. 6 numaralı Patrick Star geldi. Liderliği aldı. Son 100 metreye girildikten sonra farkı da açan 6 numaralı Patrick Star yarışı kazandı. 1 numaralı Kelle Oglim ikinci üçüncülük için. 7 numaralı Tulumar'la 2 numaralı Mountain beraber geçtiler fotoyu. 5 numaralı Mr. Nalçakan da 5. oldu. 6 numaralı Patrick Star Vedat Abiş'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Reklam.
4: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: 100 yıla kaç kahraman sığar? Şimdi başlasak saymaya, sığmaz koca bir asra. Bir çağa başlatan Neriman'a, efsane Karayel'e, vedasıyla milyonları ağlatan Bolt Pilot'a, Grand Equinox'a, Yavuz Star'a, Burgas'a, Karataş'a, Çeli'ye, Çılgın'a. Bu tutkuyu 100 yıldır büyüten sayısız kahramana ve en başta ismini veren Gazi'ye sonsuz minnetle. Gazi koşusu 100 yaşında.
8: Milyoner

0: indirimi kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.
1: Bankam.com Bank kartıma din. İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
3: Eylül Akar Çeşme Yatgın, elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez.

0: yola düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
1: 28 Haziran'da 100. kez koşulacak Gazi Koşusu'nun heyecanı Milyoner'de yaşanıyor. Efsane yarışın heyecanını takip etmek, Gazi Coşkusu'nu zirvede yaşamak için hemen Milyoner'e gel, heyecana ortak ol.
2: Sporla eğlendirin ilk adresi Milyoner.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Gazi Coşkusu'yla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi Koşusu haftasına özel, altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Son saatimize başlıyoruz. Barış Dinçarslan ve Cem Altıparmak var. Mikrofonlarda Dünya Kupası gruplarında bugün, bu gece son maçlar oynanacak. 6 maçı konuştuk. İstersen o 6 maçın tahminlerini bir tekrar
1: edelim. İngiltere'yi konuşmadık ama.
0: Ha, özür dilerim. Doğru diyorsun. Son maçımız var.
1: 2 ve yok benim tercihim. Yani İngiltere gol yemeden kazanır. İngiltere'nin ilk ikisi garanti. Ama tabii liderlik için kazanmak isteyecek. Gana karşısındaki baskılı oyun galibiyeti getirmedi. Panama'da Gana gibi futbol oynayacak. Arkada bekleyecek ama bence Gana kadar direnç ortaya koyamayacaktır. İlk dakikadan itibaren yoğun bir İngiltere baskısı ve galibiyeti bekliyorum. Gol yemeden İngiltere'nin kazanacağını düşünüyorum. Milyonlardaki oranı 1.58, 2 ve yok seçiminin muhtemel 11'ine de bir bakalım. İngiltere'nin.
0: Ya İngiltere'nin Hırvatistan maçını izledim. İngiltere beni çok etkilemişti. Yani hakikaten o ön alan presi, fiziksel gücü ama ya baktığınız zaman İngiltere orta sahasında şimdi sen de sayacaksın. Biraz yaratıcılık anlamında sıkıntılı. Yani Declan Rice, işte Henderson, Bellingham. O anlamda kapanan rakibe karşı hemen ilk maçta o problemi yaşadılar. Panama karşısında dediğin gibi bundan sonraki turlarda da evet belki fiziksel açıdan güçlüler, kaliteli kadroları var. Kanat oyuncuları fena değil, yetenekli ama orta sahada özellikle o rakip açma konusunda biraz zayıf kalabilirler.
1: Evet. Kalede Pickford gözüküyor İngiltere'de muhtemel 11'de. Savunmada Konsa, Stones, Guehi, Spence, ortalan Rice, Bellingham, Anderson, ileri uçta da Madueke ya da Saka, Harry Kane ve Rashford gözüküyor İngiltere muhtemel 11'inde. Yani Rashford tabii ki yeteneği itibariyle orta sahanın yapamadığı yaratıcı oyunları kurgulama işini yapabilecek bir oyuncu. Ama tabii diğerlerinin de ona katkıda bulunması gerekiyor. Saka'nın iyi bir sezon geçirmediğini gördük geçtiğimiz yıllara kıyasla. O biraz mesela katkı vermekte zorlandı şu ana kadar ama yani İngiltere'den zaten hazırlık döneminde izlediğimiz oyun buna yakın bir oyunda çok da böyle turnuvanın favorisi olarak da buraya gelmemişlerdi. Yani Hırvatistan karşısındaki skor aslında birazcık şaşırtıcıydı ama onu birazcık da Hırvatistan'ın oynadığı zayıf oyuna bağlamak

0: gerekir diye düşünüyorum ben. Şimdi bütün maçları bugünkü konuştuk. Tahminleri bir kez daha hatırlatayım. Panama İngiltere'ye 2 ve yok dedik. Yani İngiltere kazanır, gol yemeden kazanır dedik. Hırvatistan Gana 2.5-6. Kolombiya Portekiz beraberlik. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Özbekistan 1 ve 4.5-6. Kongo kazanır. Maçta 5 gol atılmaz. Ürdün Arjantin handikaplı 2. Arjantin yedeklerle oynar. Ama bu dezavantaj değil, avantaj yaratır. Herkes kendisini göstermek için Ürdün karşısında ekstra performans ortaya koyar. Demiştik. Cezayir-Avusturya 2 yarıda 1.5-6 denenebilir. Yani maçın ideal seçim 2.5-6 idi ama oranı 1.14'e düştüğü için oranı yükseltmek adına 2 yarıda 1.5-6 bahsini önerdik. Onun dışında söyleyeceğimiz bakayım. Evet, Cezayir-Avusturya maçında da konuştuktan sonra başka da bir maçımız kalmadı. Bütün maçları konuşmuş olduk böylece.
1: Evet, dediğimiz gibi grup aşaması bu gece bitiyor. Yani süremiz de var. Biraz kısa kısa bakalım. Belli olan eşleşmeler var. Henüz belli olmayanlar var. Bugünkü maçların ardından belli olacak. Tabii en iyi üçüncüler konusunda 5 tane en iyi üçüncümüz belli ama 3 tanesi daha sonuçları bekleyen takımlar var. İşte burada Demokratik Kongo, Cezayir ve Hırvatistan'ın eksik maçları var. Ve bu üçü de şu anda potansiyel üst tur adayları olarak gözüküyorlar. Ama netleşen eşleşmeler de var. Yarın cumartesi akşamı, evet. Özür dilerim. Yarın akşam, pazar akşamı ilk maç. Güney Afrika Kanada arasında. 32 turunun ilk maçı olacak. Yani buradan başlayabiliriz. Tabii Kanada aslında grubu lider bitirebilirdi. Son maçında İsviçre karşısında mağlup olmasaydı. Lider bitiremeyerek de şöyle bir dezavantajlı duruma geçti. Ev sahibi ülkelerden biri ama eğer lider bitirseydi maçını, son 32 tur maçını Vancouver'da oynayacaktı. Kendi ülkesinde oynayacaktı. Şimdi Amerika'da oynayacak. Los Angeles'ta. Onlar için böyle bir dezavantaj oldu.
0: Ama rakip kolay.
1: Rakip Güney Afrika. Evet, yani oranlar da Kanada'nın net favori olduğunu söylüyor. Yani o kadar kolay maç olur mu sence?
0: O kadar kolay maç olmaz. Yani rakip kolaydan kastım zaten tırnak içerisinde. Evet. Rakip kolaydı. Cem, yani şimdi Kanada'nın kadrosu iyi. Ama evet. Kanada'nın bu iyi kadroya rağmen şu ana kadar rahat maçlar oynadığını söyleyemeyiz grupta. Kilit açmakta zorlanan bir Kanada gördük. Bununla birlikte Güney Afrika'da evet çok gerçekten yetenek anlamında zayıf bir takım. Yani 3 maçında izledik. Gerçekten oyuncular vasat ama çok koşuyorlar, çok mücadele ediyorlar, çok disiplinliler. Bu çerçevede yine Kanada karşısında benzer oyunu ortaya koyacaklar. Tabii Kanada, şimdi Bosna sadece 1 gol atabildi, İsviçre 1 gol atabildi. Katar 6 gol atması çok önemli değil. Rakip çünkü Katar ve 33. dakikada 10 kişi kalmış. Daha sonra 9 kişi kalmış bir takım. Ki 3 gol de o şekilde geldi. Ben Kanada'nın çok iyi bir kadroya sahip olduğunu, özellikle ofansif anlamda ama oyun kurgusu, organizasyon yeteneği bakımından, hücumdaki yeteneği bakımından sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede zorlu bir maç bekliyorum. Onlar adına zorlu bir maç bekliyorum. Ne deneyebiliriz burada? Bence 2.5-6. Bu karşılaşmada Güney Afrika'nın defansif oynayacak olması sebebiyle deneyebiliriz. Kanada muhtemel 11'ini verelim. Kaleci Crepeau, savunma Johnston, De Figueiredo, Cornelius, Laria, ortalan Saliba, Eustuco. İyi uca baktığımızda da bir dörtlü göreceğiz. Kenarlarda Buchanan'la Ali Ahmet var. Buchanan, Villarreal'de izlediğimiz oyuncu. İyi uçta da Jonathan David ve Kyle Larin'i muhtemelen göreceğiz. Oluvaseyi de oynayabilirmiş Larin'in yerine. Yani hücum hattı çok iyi. Ama bunu organizasyon desteklemediği için Güney Afrika'yı açmaları kolay olmayacak diye düşünüyorum ben. İlk yarı sıfırda yine değerlendirilebilir. 2.5-6'da bu karşılaşmanın ideal seçimidir.
1: Yani Kanada için şöyle bir durum var. Eğer erken, yani en azından erken değil, maçın son bölümüne kalmadan öne geçemezlerse ve skor üstünü yakalamazsa Afrika takımlarını gördük. Yani hakikaten çok daha fiziksel açıdan güçlüler ve maçın son 20 dakikalık yarım saatlik bölümünde hakikaten o fiziksel gücü ve sertliği taşıyabiliyorlar. Yani Kanada her ne kadar teknik anlamda hakikaten Güney Afrika'nın çok önünde olsa da dediğim gibi o skor avantajını yakalayamazsa sol bölümde fizik anlamında ezilmeye başlayabilir, zorlanabilir. öyle bir risk var.
0: Hele hele mağlup duruma düşerse
1: o zaman
0: iyice

0: Güney Afrika'ya direnç kazandırır. Yani ben Güney Afrika'nın gol atabileceğini düşünmüyorum bu karşılaşmada. Ama Kanada'nın da rakibini kolay açabileceğini düşünmüyorum. Yani burada tabii sistem de formasyon da 4-4-2 Kanada'da. Bu da çok işlemiyor gibi gözüküyor. Yani dediğim gibi Katar maçını bir kenara bırakalım. 9 kişi tamamladı rakip o karşılaşma ama diğer iki karşılaşmada daha üretken olabilirlerdi. Bu kadronun daha üretken olması beklenebilirdi. Olmadı. Yani çift santrafor oynuyorlar. Orta sahada birazcık problem yaşayabiliyorlar bu yüzden.
1: O zaman geçelim daha keyifli geçmesi. Benim de sonucunu merak ettiğim bir maç. Brezilya-Japonya. Yani Japonya benim turnuvanın başında hakikaten en sempatiyle baktığım takımlardan biriydi. Kadrosu itibariyle. Ve grup aşaması. İyi bir grup aşaması geçirdiler. 5 puanla. Hollanda'nın gerisinde üstüne çıktılar. Brezilya ise ilk maçında Fas beraberliğin ardından Haiti ve İskoçya karşısında zorlanmadan tur biletini kaptı. Ama şimdi Japonya, ya Brezilya'ya ben gözü kapalı kazanır diyemiyorum. Bence Japonya zorluk çıkartacaktır.
0: Çıkartır.
1: Senin de görüşlerin ne?
0: Oranlarda zaten hani çok net bir, şimdi normal şartlarda isimlere baktığımızda Brezilya tabii ki çok net favori gibi gözükebilirdi ama buraya baktığımızda çok net favori değil. Oranlar itibariyle çok net favori de değil. Yani Brezilya'da olmayan bir şeyler var. Yoluna gitmeyen bir şeyler var. Saha içerisinde evet. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Tabii çok kolay bir gruptan çıktı Cem. Şimdi yani çok Brezilya'nın kurası da çok iyiydi. O yüzden yani Brezilya'yı biz tabii ki çıktı bu gruptan. Ama hani Fas zorlu bir rakip. Diğer rakipler Haiti ile İskoçya. Yani gerçekten çok zayıf rakipler ama mesela buna rağmen takım oyunu anlamında Brezilya'nın eksikleri olduğunu biz açıkçası gördük. Ben yine Japonya'nın onları çok zorlayacağını düşünüyorum. Fas nasıl zorladıysa Japonya da çok zorlayacaktır. Tabii ki Japonya ve Güney Kore gibi takımlar sonuca kolay gidebilen takımlar değil. O takımlar oyun disipliniyle hareket eden ve başarı bu şekilde yakalayabilen takımlar. Japonya'dan da ben çok böyle şey beklemiyorum. Ofansif anlamda Brezilya'yı çok zorlayamayabilirler belki ama disiplinli oyunlarıyla maçı bırakmazlar. Toplam gol sayısında 2-3 yazılabilir. Çok gol bir maç olmaz diye düşünüyorum ki Japonya benzer oyunlarla turnuva öncesinde işte İngiltere'yi mesela hazırlık maçında yendi. Yani 3 hazırlık maçı yaptı mesela 3'ünde 1-0 kazandı. Çok böyle uçan kaçan bir takım değil o anlamda. Gruba baktığımızda Tunus'u gol yemeden yendi. İsveç karşısında 1-1'lik skor ve Hollanda karşısında da 2-2'lik skor. Dirençli bir takım o direnci Brezilya karşısında da ortaya koyar. Yani Brezilya'nın yıldızlarını durdurabilirse başta Vinicius'u belki maçı uzatmaya götürebilir ama benim önceliğim TGS 2-3 olacak. Rafinha'nın durumu belirsiz Brezilya'da. Bu bence önemli bir dezavantaj. Yani hücumda yaratıcılık büyük oranda o zaman Vinicius Junior'un üstüne kalmış olacak ki Rafinha olsa oyun zekası da sahaya koyacağı için başka bir performans Brezilya'dan izleyebilirdik ama yani Rafinha çok yetenekli bir oyuncu olmasına rağmen çok sakatlanan bir oyuncu. Bu yüzden hani çok böyle üstüne takım kurulamayacak. Aynı şey Barcelona için de geçerli. Bir oyuncu. Brezilya'nın muhtemel 11'ini bir verelim. Kalede Alisson. Savunmada Danilo, Marquinhos, Magalhães, Douglas. Ortadan Casemiro, Guimarães, Paqueta. İleri uçta Ryan, Junha, Vinicius Junior gözüküyor. Japonya'ya baktığımızda kalede Suzuki. Savunmada Itakura, Tomiyasu, Ito. Orta alanda Doğan, Kamada, Sano, Tanaka, Nakamura. İleri uçta da Ueda ile Maeda'yı muhtemelen göreceğiz. Onlarda da Takefusa Kubo'nun durumu belirsiz. Bir sakatlığı vardı Kubo'nun. Yine oynamayacak gibi gözüküyor. İki takımda da hücumda önemli iki oyuncunun forma giymesi beklenmiyor.
1: Evet, Brezilya-Japonya maçını böyle konuştuk. Sırada Almanya-Paraguay var. Yani turnuvanın. Yani en büyük hayal kırıklıklarından biri diyeceğim ama aslında beklentimiz Almanya'dan büyük değildi. Bunu konuşmuştuk ama yine de grup aşamasında bu kadar zorlanmaları, işte fil dişini uzatmalarda attıkları golle yenebildiler geriye düştükleri maçta. Ekvador'a son maçta mağlup oldular. Yani Kurosawa'ya ben 7 gol attılar ama o maçta bile gol yiyip rakibe pozisyonlar verdiler. Yani bu anlamda hakikaten Almanya'nın grup performansı çok tartışmaya çıktı. Ama şimdi karşısında yani bizim de yakından tanıdığımız bir A milli takımımız grubundan çıkan Yani tek yap

0: işte savunma yapmak olan bir takım var.
1: Yine aynısını yapacak. Yine savunma yapacak. Evet, yine savunma yapacak Paraguay. Güney Amerika eleme grubunda da Brezilya ve Arjantin karşısında hep aynı futbol oynadı. Kapandı. Rakipleri hataya zorladı. Birer tane attı. Bir tanesine bir tane attı. Bir tanesine iki tane attı. Maçları bu şekilde kazandı. Bizim maç da öyle. İkinci dakikada attı. Ondan sonra hiç top oynamadı. Hiçbir şekilde top oynamadı. Almanya karşısında da bunun dışında bir futbol ortaya koymayacaktır Paraguay. Almanya karşısında da tamamen ilk dakikadan itibaren defansif bir futbol sergileyecektir. Rakibinin hata yapmasını bekleyecektir. Yani Almanya'nın da öyle Curaçao'yu geçtim. Çok zayıf bir rakip ama Almanya'nın da öyle ahım şahım bir hücum yaratıcılığı olmadığını da son dönemde görüyoruz. Bu çerçevede Almanya'nın Paraguay'ı açması bence yine zor olacak sevgili Cem. Yani ilk yarı sıfır benim aklımdaki ilk tahmin. Bilmiyorum, senin de yorumunu alalım. Ben muhtemel 11'leri vereyim önce. Senden de tahmin alalım. Neuer gözüküyor Almanya'da. Kalede, savunmada Kimi, Rudiger, Tah, Brown, orta alan Enmeka, Musiala, Pavlovic, ileri uçta da Leroy Sané, Havertz ve Wirtz gibi bir 11 gözüküyor. Paraguay'da kalede Hill, savunmada üçlü gözüküyor. Velasquez, Gustavo, Alderete, orta alan Caceres, Galarza, Kubas, Maidana, ileri uçta da Almiron, Avalos ve Enkiso'yu görebiliriz. Enkiso'yu ben çok beğendim. Galarza da Paraguay'da iyi bir performans ortaya koymuştu.
0: Ya Almanya'nın ben özellikle takım savunmasını çok beğendim. Grupta 3 maçta da gol yediler dediğim gibi. Yani biraz daha dişe dokunur bir rakip olsaydı. Mesela Japonya, az önce konuştuğumuz gibi. O ayarda bir rakip olsaydı Almanya'nın yine gol yemesini bekleyebilirdim ama yani hakikaten Paraguay biraz yetenek ve teknik kalite anlamında zayıf kalıyor. Almanya'nın güven vermeyen savunmasını bile bu anlamda çok zorlayamayabilirler. Ben Almanya için kolay bir 90 dakika olmayacağını düşünüyorum. Kazansa bile bunun zor olacağını ve düşük skorlu olacağını düşünüyorum. Yani evet, senin ilk yarı sıfırına daha az gol bahisini içeren tahminlere katılırım. Zor da olsa bir şekilde kazanmasını beklediğim için ve 1 ve 4.5-6, 1 ve 3.5-6 da bence değerlendirilebilir.
1: Şey dedim ya, kornerlerden bu turnuvada çok evet kazandık, kazandım diye. Bir de şeyden çok kazandım, favori ve 4.5-6. Favori takımlara handikap oynamak yerine yanına 4.5-6'ını da ekleyerek oranı daha ideal seviyeye çektim ve orada da başarı yüzdem herhalde %90'lar falandır diye düşünüyorum ben. Yani favorilerin tabii buradan nereden yola çıkıyoruz? Kolay kazanamayacağı bir turnuva, zor kazanacağı bir turnuva olarak düşündük. Tabii gruplar bu şekilde geçmişken eleme turlarının da ben yine aynı şekilde geçeceğini düşünüyorum. Almanya-Paraguay maçı da Paraguay önceliğini tamamen gol yememeye verecek. Yani Nagelsmann da Türkiye maçını izlemiştir. Paraguay'dan gol yerse nasıl bir Paraguay savunmasıyla karşılaşacağını biliyordur. O da muhtemelen savunma hattına aman ha ilk golü yemeyelim demiştir. O yüzden dikkatli oynayacaklarını tahmin ediyorum. Paraguay'dan çünkü ilk golü yersen onlar 11
0: çıkartamayabilir.
1: Çıkartmayacak. Yani çıkartamayabilirsin. 11 kişi kapanacaklar. Sen zaten çok hücumda olağanüstü yaratıcı bir takım değilsin. Bu çerçevede zorlanırsın. Yani Almanya kadrosu zaten seninle turnuva başında da konuşmuştuk. Yani son dönemin en kötü, en zayıf jenerasyonlarından bir tanesi baktığımızda. Yani hücumundan diğer bölgelere kadar, savunmasına kadar sıkıntılı bir takım Almanya. Santrafor'da Deniz yani her bulduğu şansı aslında değerlendirdi. Son maçı saymazsak Ekvador ama Deniz'i de çok ilk 11 gibi düşünmüyor. Havertz'i düşünüyor. Bilmiyorum sence doğru karar mı ama bence Deniz hak etti.
0: Deniz'i kadroya bile
1: zor aldı değil mi?
0: Yani almayı düşünmüyordu. Hatta onunla ilgili açıklamaları vardı. Geçtiğimiz haftalarda yine burada bahsetmiştim. Sonra Deniz'le ilgili yaptığı açıklamaların dolayı da özür diledi. Hatta o kıvamda ve son bir iki hazırlık maçında kadroyu almıştı. Deniz de orada iyi performans sergiledi. Zaten Stuttgart'ta da çok iyi sezon geçirdi. En çok gol atan Alman futbolcuydu Bundesliga'da. Yani biraz öyle kamuoyu baskısıyla kadroyu da almış oldu. Ki dediğin gibi burada ilk iki maçta sonradan oyuna girerek skor katkısı da vermişti. Hem yani Deniz'in şöyle bir özelliği var. Hakikaten bitiriciliği fena değil. Atıyor ama aynı zamanda yanındaki adamları da
1: oynatıyor.
0: Yani

0: asiste ediyor.
1: İkili oyunları iyi.
0: İkili oyunları iyi. Onlara o boşlukları bırakıyor. Yani aslında baktığımız zaman işte Virts gibi, Sané gibi, Musiala gibi arkadan ceza sahasında koşu yapabilecek oyuncular var. Yani Deniz onlarla, onları da oynatabilecek, oyuna sokabilecek kalitede bir isim. Bunu gösterdi. Ama dediğin gibi önceliği şu ana kadar Kai Havertz oldu. Bilmiyorum. Yani kötü skorların ardından bir değişiklik yapar mı göreceğiz.
1: Yani Alman basını Deniz'in oynama ihtimalinin çok yüksek olmadığını ilk 11'de. Yani %20, %30 gibi bir yüzde vermişler Deniz Undav için ilk 11 anlamında. Yani hocanın gözü Kai Havertz'te. Havertz de tabii yani Arsenal'de de Arsenal yapmış bir oyuncu. Bu kadar değeri hak eden bir oyuncu mu? Tartışmaya açık. Bilmiyorum Cem. Yani ben bu kadar üst düzey bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Kai Havertz'in.
0: Evet. Yani önce Chelsea'den geldi değil mi şey? Öncesi
1: Chelsea-Arsenal. Chelsea-Arsenal. Leverkusen, evet. Chelsea-Arsenal.
0: Chelsea'de evet orada başaramayıp, yani tutunamayıp çok fazla. Sonrasında Arsenal'e geldi. Ya onun da bu sezonun son 4-5 maçına kadar, yani son 1 aylık dönemine kadar aslında çok sakatlıklar nedeniyle forma giyememişti.
1: Toplamda 12 maçı var.
0: Yani oynayamamıştı. Sonrasında iyileştikten sonra aslında bulduğu şansı fena kullanmadı. Gökeresinde formsuzluğundan faydalandı tabii biraz. Orada süre alıp işte o Arsenal'in şampiyonluk yarışındaki kader haftalarında biraz gol atmakta zorlandığı dönemde biraz belirleyici oldu. Şampiyonlar Ligi'nde de tabii final yürüyüşünde yine son dönemde, hep son dönemde, yani ligin o son bir aylık döneminde sahne aldı ve fena işler yapmadı. Ama sezonun geneline bakarsak çok daha istikrarlı, başarılı bir, dediğim gibi Deniz Undav gibi bir forveti var. Ama işte hocaların böyle, işte biz Montelli'yi konuşuyoruz ya, yani hocaların böyle bazen takıntılara daha güvendiği isimler oluyor. Demek ki Havertz konusunda da böyle bir kararı var Nagelsmann.
1: Yani o zaman hesabı da onlar verecek, ona yapacak, evet, bir şey yok. Öyle. Yani bence yani 2025-2026 sezonunda sadece 7 gol atmış bir oyuncunun Alman milli takımının Dünya Kupası'ndaki santraforu olmaması gerekiyor bence. Yani 2 tane ligde atmış, 4 tane Şampiyonlar Ligi'nde, bir de Lig Kupası'nda atmış. Toplam 7 golü var 2026-2027, 2025-2026 sezonunda Kai Havertz'in. Bence Alman milli takımın santraforu daha golcü, daha bitirici bir santrafor olması gerekiyor. Tamamdır, sakatlık geçirmiştir, odur budur, ama netice itibariyle bir golcünün çok da, yani Arsenal gibi şampiyon olmuş bir takımda çok da istemeyeceği bir istatistikle sezonu bitirdi. Evet, Kai Havertz.
0: Deniz Undav Bundesliga'da bu sezon 19 gol 6 asist yapmış.
1: Yani bir yerde 7 gol, bir yerde 19 gol. Bu çerçevede
0: yanlışın Avrupa, sadece Bundesliga golüne bahsetmiyorum. Avrupa Ligi'nde 3 atmış. Yine burası Almanya Kupası'nda 3 atmış. Yani onları sayarsak biraz yukarı çıkıyor.
1: Tabii.
0: Ama sadece ligde 19 gol.
1: Neredeyse 3 katı. Hatta 3-4 evet, katı olacak Deniz Undav. Umarım doğru bir karar verir Nagelsmann. Bence yani bu maçta kolay olmayacak Almanya'nın işi. Devam edelim Cem.
0: Edelim. At yarışı var mı?
1: Birazdan herhalde.
0: Peki. Devam o edelim. Zaman devam edelim. Aslında henüz belli olmayan eşleşmeler var ama belli olanlar için de herhalde en izlemesi cazip maç Hollanda-Fas gibi duruyor.
1: Net.
0: Yani hakikaten Fas şu ana kadar çok iyi işler yaptı. Pozitif. Hani Hollanda da aslında çok keyifli maçlar izletti. Biz grup aşamasında genelde kısır maçlar ya da tek taraflı maçlar izledik ama Hollanda'nın grup aşamasındaki maçlar da hep karşı gollerle 2.5 üstü bitti. Keyifli maçlar izletti. Şimdi karşısında Fas gibi onların temposuna rahatlıkla karşılık verebilecek bir rakip var.
1: Hiç yani... Yani bahis anlamında hiç düşünülecek bir maç değil bence. 2.5 üstü ve KG var. Bence birlikte almak lazım. Elbette eleme maçlarının havası farklıdır. Eleme maçlarında, elemeli maçlarda takımlar biraz daha farklı düşünebilirler taktiksel anlamda. Ama yani Hollanda ne maçlar oynadı hep aynı tempoyu yaptı. Hollanda pozitif oynamaya çalışıyor. Bunu çok net Koeman döneminde bu takımın her maçı keyifle geçiyor. Kaybetse de kazansa da her maçı keyifle geçiyor. Fas zaten bahsettiğimiz gibi Kuzey Afrika'nın Brezilya'sıdır bu takım zaten. Ve Kuzey Afrika'nın da şu anda en yetenekli takımıdır. Hücumuna bakıyorsun, Brahim, Saibari, Onahi ben Ciro'da bu sene izledik. Bahsettim sezon turnuva başlamadan. El Kabi her ne kadar yaşı ilerlese de bunlar iyi oyuncular. Dolayısıyla orada da bir pozitif oyun var. Yani bence bu turnuvanın bu 32'sinin son 32 turunun en keyifli maçlarından biri olmaya aday diye düşünüyorum. Muhtemel 11'lere bir bakalım. Hollanda'da Verbruggen kalede gözüküyor. Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Van. Ortadan Gravenberch, Frenkie de Jong, Reinders. İle uçta da Gakpo, Brobby ve Mellon. Fas'ta kalede Bono. Savunmada Ashraf Hakimi, Diop, Riyad, Mazrui. Ortadan Amrabat, Onahi, El Aynui. İle uçta da Brahim Diaz, Saibari ve El Kannus gözüküyor Fas'ta muhtemel 11'de. Devam edelim. At yarışı var mı diye Vedat'a bir soracağız. At yarışı varsa gidelim. Evet, at yarışı varmış. Ardından diğer maçları konuşalım.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: Işık iç kulvarda. 2 numaralı Gürayhan yer tutuyor. Onun yarım boy o kadar gerisinde 4 numaralı Kaşe Mumkara. Dış kulvarda Kozmos, içeride 6 numaralı Rüzgardan. Son sırada 7 numaralı Cevahir Kan sırasıyla Dumlu Pınar koşusunda atlar düzlüğe çıktı. 3 numaralı Hulki düzlüğe lider çıktı. Hemen dışından 1 numaralı Beyaz Işık. En dış kulvardan 2 numaralı Gürayhan'ın, daha geriden Kozmos'un, içeriden Rüzgardan'ın asakları var. Son 200 metreye doğru 3 numaralı Hulki 1,5 boy fark döndü. 1 numaralı Beyaz Işık'ın, daha geriden Kozmos'un, Gürayhan'ın gayret sürüyor. Hulki direnmeye çalışıyor. Beyaz Işık geliyor. Kozmos geliyor. Son 100 metreye doğru. Hulki yakalandı. Beyaz Işık onu yakaladı. Daha geriden Kozmos gelmeye çalışıyor. Dışta Beyaz Işık, içeride Hulki. İki safkan başa baş mücadele ediyor. Hulki pes etmiyor. Geliyor, aynada tekrar veriyor. Beyaz Işık'la beraber geçiyor fotoyu. Zevkli bir mücadele oldu. Hulki ve Beyaz Işık beraber geçtiler fotoyu. 5 numaralı Kozmos 3. 4.lük için 6 numaralı Rüzgardan'la 7 numaralı Cevahir Kan'da beraber geçtiler fotoyu. 3 numaralı Hulki mi, 1 numaralı Beyaz Işık mı kazandı? Birazdan foto finish resminde göreceğiz.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Avustara, Burgas'a, Karataş'a, Çeli'ye, Çılgın'a. Bu tutkuyu 100 yıldır büyüten sayısız kahramana ve en başta ismini veren Gazi'ye sonsuz minnetle. Gazi koşusu 100 yaşında.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: 28 Haziran'da 100. kez koşulacak Gazi Koşusu'nun heyecanı Milyoner'de yaşanıyor. Efsane yarışın heyecanını takip etmek, Gazi Coşkusu'nu zirvede yaşamak için hemen Milyoner'e gel, heyecana ortak ol.
3: Sporda eğlendirin ilk adresi Milyoner.
4: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma.
0: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklam.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.
3: Spor.

0: Evet, Dünya Kupası'nda artık son 32 turundaki maçları konuşmaya geçmiştik. Süremiz de az kaldı. Kalan belli olan eşleşmeleri şöyle hızlıca değerlendirelim. En son Hollanda Fas'ın keyifli geçmesini beklediğini söylemiştik. Fildiş Norveç var. Bu maçı konuşalım. Tabii Norveç son maçta geniş çaplı bir rotasyon yaparak kendini bu maça daha taze tuttu. Ama karşısında da klasik bir yine fizik gücü açısından güçlü bir Afrika ekibi var. Fildişi var.
1: Ama yani Cem, Norveç'in fizik gücü de bence
0: Ha,
1: Afrikalılardan
0: yadsınamaz.
1: bile iyi yani. Hava toplarına çok hakimler. Muazzam bir fizikleri var zaten. Bu anlamda yani iki tane çok uzun santraforları var. Hem uzun hem timingi çok iyi santraforları var. Arkadan da onları destekleyen oyuncular geliyor. Dolayısıyla her ne kadar Afrika takımları çok fizikli olsalar da Norveç'te onlardan geri kalır değil. Hatta daha iyi bence. Korakor olacak tabii ki o anlamda. Ben Haaland farkıyla, Odegaard farkıyla Norveç'in kazanmasını bekliyorum bu karşılaşmayı açıkçası. Fildişi sahili karşısında. Oranı da milyonlarda 1.74. Oranı da gayet güzel diye düşünüyorum. Ne diyorsun bilmiyorum.
0: Ben de açıkçası Norveç'i bu maçta bir adım önde görüyorum. Dediğin gibi özellikle yani iki takım da yani Afrika ekipleri evet fizik açıdan güçlü dedim ama dediğin gibi Norveç onlarla kafa kafaya oynayabilecek ve üst sürede yetenek ve kalite anlamında fark yaratabilecek oyunculara sahip. Tabii taraftarları da turnuvaya
1: Müthiş.
0: renk kattı. Kürek çekiyorlar.
1: Müthiş.
0: Ya bütün ülke yani biz mesela onu sanki çok başaramadık bu sezifer gibi. Onlar mesela ülkece yani meclislerinde

0: sokaklarında Amerika'da böyle o mesela kürek çekme işini hep birlikte o heyecanı güzel yaşadılar.
1: Biz bu Ardaların oynadığı dönemde milli takımdan bir koptuk. Bundan bahsettim yayının başında. Bir koptuk o dönemde milli takımdan. Halkımız bir koptu. Bir mesafe girdi, bir soğukluk girdi o Ardaların. Yok işte uçakta birini dövme, yok bir şeyler. Hep o olayların olduğu dönemde bir soğuduk milli takımdan. Kolay ısınamadık sonrasında. Yani 2002'ye, 2006'ya falan dönemedik sonrasında kolay kolay. Tam yani yavaş yavaş döneceğimiz dönemdeyiz bence. Çok milli takıma küsmemek lazım, bu çocuklara küsmemek lazım. Ama bunların tabii milli takım bilinci bizden daha farklı. Yani herkes bir bakıyorsun, herkes aynı rengi giymişler. İşte Kongo'nun tribünleri bile çok renkli. Herkes süslenmiş gelmiş. Tabii Norveç'in o kürek çekme ritüeli çok bambaşka bir görsel. Çok yaratıcı bir şey mi? Değil. Çok zor bir şey mi? Değil. Ama senkronize bir şekilde yapıldığı zaman tüm dünyanın ilgisini çekti. Çünkü bu adamlar Viking. Tabii son dönemde Vikinglerin dizileri, filmleri de var ve Vikingler dünyaya dünyanın bir bölümü en azından tekneleriyle, gemileriyle giderek haliyle kürek çekerek giderek hükmetmiş. Oralarda adını yazdırmış bir kavim, bir ırk. Dolayısıyla bu turnuvada bunu da temsil eden bir kürek çekme ritüeli yaptılar. Tabii ki o dikkat çekiciydi. Tüm dünyada onları konuşuyor. Bizler de her gördüğümüzde izliyoruz. Yani böyle sosyal medyada önüme düştüğünde açıyorum ben. İzliyorum ki en son Odegaard'ın liderliğini yaptığı kürek çekme, stat'taki kürek çekme organizasyonunda milyonlarca kez, yüz milyonlarca kez izlenmiş. Muhtemel amiri verelim. İki takımın da. Fofana var kalede. Fil dişinde. Savunmada Due, Diomande, Cassano, Conan. Ortalan Kessié Sangare, Olai, İleruç, Pepe, Boni ve Diomande. Norveç'te kalede Nyland. Savunma Pedersen, Ayer, Heggem, Wolfe. Ortalan Odegaard, Berge, Arsnes. İleruç'ta da Sørloth, Haaland ve Nusa'yı izleyeceğiz yüksek ihtimalle. Demin şey diyorduk, kardeşler gol atar.
0: Evet.
1: Diyorduk, bitirmiş miydin sen sözünü? Apar topar mı gitmiştik?
0: Orada
1: çünkü ne dedik? İnaki Williams, Williams kardeşler dedik.
0: Due kardeşler.
1: Due kardeşler dedik.
0: Şöyle bakıyorum.
1: Bir şey daha vardı sanki ama Due kardeşler. Ha İskoçya'da dedim, Avustralya. Avustralya ve İskoçya'da evet. Oynayan iki kardeş var dedin.
0: John Sutter İskoçya'daymış. Harry Sutter Avustralya'da. İki farklı milli takımda olan onlar var. Bir de Brobbey'ler varmış.
1: Ha Brobbey'ler.
0: Lucas Van Brobbey Gana'da. Brian Brobbey Hollanda'da.
1: 4 tane o zaman kardeş.
0: Şöyle bakıyorum. Farklı milli takımlarda oynayan 4 kardeş. Evet toplamda 8 evet. Kardeş var. Ama diğer 4'ü aynı takımlarda oynuyorlar. Diğer 4'leri. Aynı takımlarda oynuyorlar. Ama bunlar farklı milli takımlarda oynayanlar. Turnuva öncesi de şöyle bir Baysar doğru hatırlıyorsam. Kaç kardeş yani kardeşler kaç kez karşı karşıya gelir mi? Yani
1: karşı karşıya gelir mi?
0: Gelir evet yani. Evet. Birbirleri rakip olurlar anlamında. Bir bahis vardı.
1: Tabii bunlar
0: eşleşmelere bakmak lazım tabii orada.
1: Analizi yani. Yapılacak analiz... çok şeyler değil yani. Değil. O çok zor şeyler. O tamamen keyif için bir tahmin yaparsın orada. Hiç bunun analizini yapamazsın. Yani birinci yani topluca puan birisi ikinci olacak, öbürü birinci olacak falan bunları denk düşecek birbirleri ya da ilerleyen turlarda yolları kesecek falan kolay değil. Ama dört kardeş var. Williams kardeşler, Due, Brobbey ve Sutter kardeşler. Dolayısıyla bir ihtimal karşılaşabilir belki bu kardeşler.
0: O zaman Fildişi Norveç dedik. Fransa-İsveç var. Yani orada da...
1: Çok net Fransa.
0: Evet.
1: Yani iki takımı da izledik. Çok net Fransa. Son maçta da ben Fransa'nın son maçına da... yani asıl tercihim KG var ve 2 idi. Yani Fransa evet. Gol yiyerek kazanırdı. Ama üst sıralara Olise'nin bir... Skor katkısı yapmasını da koymuştum bahisler içerisinde. 4 gol oldu.
0: Yani
1: 8 skor katkısına bir tanesi olmadı.
0: Olise o konuda biraz bizi yanıltı hakkında formda çok da iyi maçlar çıkartıyor. Ama şu an kadar golcülüğünden ziyade biraz asist ve...
1: Ama asist de bu maçta asist de yapamadı.
0: Asist de yapamadı.
1: Mbappe 2 tane yaptı. Tchouaméni, Barcola yaptı asistleri. Ya, yani...
0: Tabii biraz değişik bir maçtı. Ben o maçı da izledim. Yani Norveç'in tabii full rotasyon yapması yani çok... kolay kıldı Fransa için maçı ama yani iki takım da rahatlı aslında. Norveç de yedekleriyle bayağı pozisyon buldu Fransa. Hatta bir penaltı kaçırdı. Yani çok keyifli maçtı ama tabii rakibin o rotasyonuna kaynaklı Fransa için kolay bir galibiyet oldu.
1: Peki şey ne diyorsun? Süremiz de çok aslında yok ama sorayım o soruyu. Yani Norveç'in yaptığı mı doğru, Fransa'nın astarla çıkması mı doğru?
0: Yani
1: Mbappe'lerle o liseler oynadı yine Dembele'ler.
0: Oynadı. Yani liderliği garanti altına almak istedi herhalde Fransa. Norveç'in de bu kadar rotasyonu çıkacağını belki ilk başta düşünmediler.
1: Beraberlikle yetiyordu Fransa'ya.
0: Yetiyordu. Yani orada belki bir garantiye almak istediler. Yani şöyle bir şey olsaydı risk olurdu. Yani başına gelmedi. Bir sakatlık. Atıyorum Dembele bir sakatlansa ya da bir kırmızı kart, bir pozisyon gereği ters bir hareket yapsa, bir kırmızı kart görse, o zaman belki
1: ne gereği vardı denirdi belki.
0: Sorgulanabilirdi. Yani bu kadar. Diğer taraftan Norveç'in yapması şu açıdan mantıklı. Zaten maçtan önce yaptığı açıklamalarla da ya kafa kafayı da oynasak muhtemelen kaybedeceğiz mantığıyla baktılar. Böyle bir durumda en önemli oyuncularımızı saklayalım diye düşündüler herhalde. Yani Fransa'nın kadrosu çok güçlü. Yani full değil de böyle en azından belki 3-4 oyuncuyu değiştirebilirdi Fransa.
1: Çünkü şimdi bunları birçok takımda gördük. Takımlar, teknik direktörler birazcık da böyle hedefsiz maçlarda, çok hedefinin olmadığı maçlarda diyeyim daha doğrusu. Buraya kadar gelmiş bu çocuklar. Evet. Forma şansı bulamayacak olanlar oynasın. Montella da yaptı onu. Çağları mağları şey aldı. Yani en azından bu oyuncunun kariyerinde bir dünya kupası olsun. Belki bir sonraki dünya kupasında olmayacak. Sakatlık olacak, bir şey olacak. Bilemiyoruz onu.
0: Yani katılacağın garantisi yok.
1: Katılacağının garantisi yok. Hadi Fransa katılır yani diyelim ama seçileceğinin garantisi yok. Kadroya alınacağının garantisi yok. Dolayısıyla mesela Çağlar'a falan o kıyakları yaptı. Birçok oyuncuya yaptı Montella ama Deschamps klasik bir Fransız olduğu için.
0: Ya çok Deschamps, garantici.
1: Deschamps nefretimi. Yani Deschamps bir Fransız.
0: Umarım son turnuvası.
1: Böyle ince düşünceleri yok galiba.
0: Evet, son turnuvası diye olduğu açıklandı.
1: Evet.
0: Umarım. Bir şampiyon falan olup da devam eden baskısı olursa bilmiyorum.
1: Şu Fransa milli takım bambaşka oyun oynar. Yani çok bu çocuklar gerçekten iştahlılar. Yani Mbappe sezonda ıslıklandı. Ama bu turnuvada başka oynuyor. Olise zaten turnuvaya çok iyi gelmişti. O oyunu devam ediyor. Dembele keza. Öyle Doué. Zaten yan tarafta öyle.
0: Paris Saint-Germain'den gelenler zaten hepsi formda.
1: Tabii, hepsi formda. O yüzden başka bir Fransa milli takımı izliyoruz. Turnuvanın şu ana kadarki en iyi takımıydı bence. ABD Bosna mı diyeceksin?
0: Evet.
1: Yani bence net ABD.
0: ABD.
1: Değil mi? Yani
0: Bosna için. Yani Bosna'ya saygı duyuyorum. Hem playoff süreci hem de grup aşamasında hakikaten yani kadrosun hakkını verecek kadar, o sonuna kadar limitleri zorlayacak şekilde maksimum veriyorlar ama bu maçta tabii hem ev sahibi avantajı ama ABD'nin futbolu bence de galibiyeti getirir.
1: Evet.
0: Avustralya Mısır. Yani burası tabii Avustralya yine biliyoruz, ne oynayacağını çok iyi biliyoruz.
1: Tabii canım.
0: Ama Mısır onlara, ya Mısır'da aslında biraz geniş alan takımı gibi. Bu maçta o alanları bulamayacaklar.
1: Bulamayacak.
0: O anlamda biraz daha kafa kafaya, belki yine az gollü bir maç.
1: Zaten oranı da az golün 1.27. Öyle yani tabii. Evet, Avustralya'nın yani ilk dakikadan itibaren Türkiye taktiğiyle oynayacağını düşünüyorlar ki doğru. Ya Marmuş'u stoperlerin, o star kucağına bırakacaklar. Salah belki hani Liverpool'dan alışkın olduğu, kariyerinde sıklıkla yaptığı kilit açma görevini üstlenecek ama çok eminim Muhammed Salah'ı da en az 1-2 oyuncuyla kapatmaya çalışacaklar. Sol tarafları zaten bu adamların alan oyuncusu. Trezeguet'de oynasa, Zico'da oynasa alan isteyen oyuncular bunlar. Dolayısıyla Avustralya'nın istediği gibi bir maç oynanır. Mısır kilidi açmakta bence de zorlanır.
0: Ya son maçta Arjantin, Yeşilburun adaları. Yani hakikaten yani. Yeşilburun da yaptığı 3 beraberlikle buraya geldiler. Arjantin'i de bir şekilde kitlemeye çalışacaklar ama yani olağanüstü bir durum olmazsa da Arjantin yok. Zaten kadrosu Messi'nin önderliğinde muhtemelen son 16 turuna kalacaktır.
1: Ama tabii Arjantin çok ofansif anlamda uçan kaçan bir takım olmadığı değil için yani 1 ve 4.5-6
0: evet, yine
1: yazılabilir diye düşünüyorum.
0: Seçim olur.
1: Evet.
0: Evet, artık 3 saatimizin sonuna geldik. Dolu dolu program oldu. Program başında biraz milli takımımızı konuştuk. Sizin o bölümde özellikle güzel mesajlarınız vardı. Teşekkür ediyoruz. Sonrasında biraz Gazi koşusu. En sonunda Dünya Kupası'nda hem grup maçları hem son 32 turunda belli olan eşleşmeleri ayrıntılarıyla konuştuk. O zaman programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni sona erdi.
1: Reklam.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
6: Yüksel abi! Üst geçide bak abi!
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
5: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: İnan 37 ile İküri koşacak. Hifa'nın oğlu isimli Safkan. Hifa'nın oğlu kulvarına yaklaştırılan Sontay ve o da yerini aldı. Taylar hazır. 6 numaralı çizik kardeşler koşmaz. Start verildi ve 7. koşu başladı. Liderlik mücadelesinde CEO Ender ve dış kulvardan gelen 2 numaralı İnan 37 arasında mücadele vardı. Şimdi dıştaki 2 numaralı İnan 37 liderliği almayı başardı. 1 numaralı CEO Ender ikincilikte, dış kulvarda ikililerden 4 numaralı Hifa'nın oğlu var. 1,5 boy kadar geride iç kulvarda 8 numaralı Oğlum Vefa, orta kulvarda 3 numaralı Uygur Taş. Onun dışında 7 numaralı Hızlı Kral grubun son sırasındaysa 5 numaralı Abat Bey. Yarıştaki lider 2 numaralı İnan 37, fark 2 boy. Ekürisi 4 numaralı Hifa'nın oğlu ikincilikte. İç kulvarda 1 numaralı CEO Ender, 1,5 boy kadar geride 3 numaralı Uygur Taş. Bariyer dibinde 8 numaralı Oğlum Vefa, 2,5 boy kadar geride 7 numaralı Hızlı Kral, 2 boy geride Abat Bey. Yarışın lideri 2 numaralı İnan 37, fark 1,5 boy kadar. Ekürisi 4 numaralı Hifa'nın oğlu ve 1 numaralı CEO Ender yakın takipteler. 1,5 boy kadar geride 3 numaralı Uygur Taş, içeride 8 numaralı Oğlum Vefa. Taylar bu sırayla düzlüğe çıktı. 2 numaralı İnan 37 düzlüğe lider çıktı. Ortaya doğru gelmeye çalışıyor CEO Ender, dışında Hifa'nın oğlu, daha geriden Uygur Taş ve Oğlum Vefa da geliyor. 200'e doğru 2 numaralı İnan 37, dışarıdan gelen ekürisi 4 numaralı Hifa'nın oğlu yakaladı. Daha geriden Uygur Taş'ın da atakları var. İnan 37 direnmeye çalışıyor. Ortada 4 numaralı Hifa'nın oğlu, dışında Uygur Taş var. Son 150 metre 3 tay arasında mücadele var. Ortadaki Hifa'nın oğlu öne geçti ama dışarıdan Uygur Taş geldi. Hifa'nın oğlunu yakaladı. 3 numaralı Uygur Taş öne geçiyor. 3 numaralı Uygur Taş kazanıyor. 4 numaralı Hifa'nın oğlu ikinci üçüncülük için 8 numaralı Oğlum Vefa ve 2 numaralı İnan 37 beraber geçti. İşler fotoyu 7 numaralı Hızlı Kral da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 3 numaralı Uygur Taş Ertuğrul Can Kılıç da kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet

Bugün sabaha karşı oynanan karşılaşmalarda H grubunda Uruguay İspanya mücadelesini İspanya 1-0 kazanmayı başardı ve Yeşilburun Adaları'yla Suudi Arabistan golsüz berabere kaldı. Bu sonuçlarla birlikte İspanya gruptan lider olarak çıktı sevgili dinleyiciler. Ancak burada Yeşilburun Adaları 3 maçta aldığı beraberlikle 3 puan topladı ve ikinci sırada yer alarak gruptan çıkmayı garantiledi. Neden ancak diyerek bunu sizlere söyledim. Sebebi şu: 3 puanla ikinci sırada grubu tamamlayan tek takım oldu şu ana kadar. Ve G grubuna baktığımızda Yeni Zelanda Belçika maçında Belçika 5-1 kazanan taraf oldu. Mısır-İran mücadelesi ise 1-1 tamamlandı. Bu sonuçlarla birlikte Belçika grup lideri olarak bir üst tura çıkmayı başarırken Mısır da ikinci sırada kaldı İran'la berabere kalarak. Ve günün maçlarına bakarsak eğer bugün oynanacak mücadelelerde Hırvatistan, Gana ve Panama, İngiltere mücadeleleri var. Saatler gece yarısını gösterdiğinde 0-0'da başlayacak. Ardından Kolombiya, Portekiz ve Demokratik Kongo, Özbekistan maçı saat 2.30'da başlayacak. Ve saat 5'te başlayacak mücadelelerde Cezayir, Avusturya, Ürdün, Arjantin maçları. Bu maçların ardından grup aşaması tamamlanmış olacak ve en iyi üçüncüler de belirlenmiş olacak. Bakalım son 32 turuna hangi takımlar kalacak?

0: 0530 çift 097. Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler başlıyor.
1: Radyo Spor'dan Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 17.08'i gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sizlerle birlikte olacağım ve bu 2 saatlik süre içerisinde yine günün karşılaşmalarına bakacağız. Dünya Kupası değerlendirmesi yaparız. Artık bugün oynanacak karşılaşmalarla, daha doğrusu bu gece yarısından sonra oynanacak karşılaşmalarla birlikte de grup aşaması tamamlanmış olacak. Dünya Kupası'nda artık veda eden takımlar da belli olacak Dünya Kupası'na ve en iyi üçüncüler de belli olmuş olacak. Takip edeceğiz ve sizlere oradaki ayrıntıları da aktarmaya çalışacağız. Yeni gelişmeler olsa onları da aktarmaya çalışacağız ve tabii bahis açısından akşam oynanacak 6 karşılaşmayı da değerlendireceğiz. Sevgili dinleyiciler, günün aslında gelişmelerini de sizlere aktarmak istiyorum. Öne çıkan haberler olursa onları da yine sizlerle paylaşırız. Siz de yayına dahil olabilirsiniz. Radyospor WhatsApp hattından mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Özellikle bu akşam oynanacak karşılaşmalar var. Bu maçlara dair düşüncelerinizi yazın lütfen. Kimler kazanır ya da kuponlarınız varsa onu benimle paylaşabilirsiniz. Sorularınız olursa onları da cevaplayacağız. Tüm bu program içerisinde gelen mesajları okumaya çalışıyorum. O yüzden Radyospor WhatsApp hattını hatırlatayım sizlere. 0538 052 1487. Evet, Dünya Kupası'nda milli takımımız artık veda etti ve son maçımızda Amerika'yı 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardık. Ardından tabii yaşananlar, konuşulanlar, maçtaki oyun, performans, bunlar üzerine de konuşalım istiyorum. Çünkü özellikle milli takımın değişik oyuncularla sahaya çıkması, ki sanıyorum 7 oyuncuydu yanlış hatırlamıyorsam. 7 oyuncu farklıydı son karşılaşmada ve aslında hani bu 7 oyuncunun farklı olması mı bize galibiyeti getirdi, yoksa zaten Amerika'nın oyun anlayışı daha açık futbolu tercih eden, kapanan bir savunmayla sahada olmayan bir Amerika vardı, bu mu bizim kazanmamızı sağladı? Bunun üzerine tabii konuşuruz. Sizler ne düşünüyorsunuz onu da yazın lütfen. Milli takımla ilgili düşüncelerinizi son karşılaşma dair ya da geneliyle ilgili Dünya Kupası'nın düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz yine Radyospor WhatsApp hattına yazarak. 0538 052 1487 Radyospor WhatsApp hattımız, bir kez daha hatırlatalım sizlere. Kısa bir reklam aram var, hemen ardından devam edeceğiz.
0: .30 çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Şimdi kemerleri bağla. Bir talih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bir talihe hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen bir talihe gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
4: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayın özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
5: Hyundai Veyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250 bin TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
6: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
9: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
10: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
11: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel, altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100 bin TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500 bin TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
10: Şampiyonlar son düzlükte.
9: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler'desiniz sevgili dinleyiciler. Dünya Kupası'nda artık yavaş yavaş bir üst tura doğru ilerliyoruz. Son karşılaşmalar oynanacak, az bir zaman kaldı. En iyi üçüncüler de belli olacak ve son 32 turunun da heyecan biraz daha artacak elbette. Ve Dünya Kupası boyunca sizler de bahislerinizi iddia.com üzerinden yapabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken iddia.com'a üye olmak. Kral oran farkıyla daha yüksek oranlarla bahis yapabilirsiniz karşılaşmalara. Bunları sizler de karşılaştırabilirsiniz zaten. Bu nedenle iddia.com'a üye olmanız yeterli olacak oradan bahis almak için kral oranlarla. Ve eğer üye olurken sorulan bölüme, bayi bölümüne 30.097 yazarsanız Uğur Böceği iddia üzerinden yapmış olacaksınız üyeliğinizi. Bunun avantajı ne size onu söyleyeyim hemen. Kuponlarımızı ben, sevgili Görkem Tezer, Burak Alaca, Uğur Böceği iddia için yapıyoruz ve onlara ulaştırıyoruz kuponları. Onlar da üyeleriyle buluşturuyorlar. Yani yapmanız gereken iddia.com üzerinden üyelik yapmak ve 30.097 Uğur Böceği iddianın bayi numarası. Bu bayi numarasını bayini seç bölümünden giriniz. Ondan sonra üyeliği tamamladıktan sonra da Uğur Böceği iddianın kurumsal WhatsApp numarasına yazmanız yeterli. 0540 300 0097, 0540 300 0097. Buraya yazarsanız eğer ben kuponlara ulaşmak istiyorum diye, size her gün cep telefonunuza o kuponlar gönderiliyor. Bunu belirtelim sevgili dinleyiciler. Mesajlarınızı bekliyorum dediğim gibi. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Soracak maçlarınız varsa onları sorabilirsiniz. Ya da kuponlarınız varsa kuponlarınızla ilgili en azından bir değerlendirme yaptırmak isterseniz bunları değerlendirebiliriz. Program içerisinde zaten tüm maçların da değerlendirmesini yapacağımı belirtmek isterim. Hayırlı yayınlar Vedat Bey. Şimdi sabah Dursun Özbek açıklamalar yaptı ve sermaye artırımı istedi diyor. Ne demiş? 4 yıldır şampiyon bir takım diyor. Geliri yüksek diyor. Sponsorluk rakamları da yüksek diyor. Sezon sonu görsel yazı dişler basın kasa parayla doldu diyordu. Neden hala sermaye artırımı yapılmak isteniyor diye de sormuş. Tabii burada yeni muhtemelen hedefler var ki onları da bugün Sayın Dursun Özbek sıraladı. Birkaç proje var. O projelerin yapılması vesaire. Onlar için belki değerlendirilmiş olabilir. Dediğim gibi o konuda çok net şundandır diyemem size. İncelemedim çünkü herhangi bir şekilde o yapılacak işler için talep edildiğini biliyorum sadece. Dursun Özbey'in açıklamalarından gördüğüm oydu. Ama mali tablolarını incelemediğim için, ki bu yetkinlikte de değilim bu arada. İncelesem de bir ekonomist olmadığım için bu konuda çok net fikirler beyan edemem. Ama şurada hak veriyorum size. Yani diyorsunuz ki o kadar çok iyi gidiyormuş gibi gözüküyor her şey. Çok ciddi paralar harcanabiliyor. Ama son itibariyle gelinen noktada yeniden sermaye artırımı yaparak yeni girdiler sağlanması için uğraşılıyor kasaya diyorsunuz. Bunu anlayabiliyorum. Ama dediğim gibi yani son itibariyle bu sermaye artırımı da yeni gelir kazandırabilmek için bir model. O yüzden belki de bunu bugüne kadar sadece Galatasaray'da ki yani birçok takımda değerlendirdi, kullandı. O anlamda bakmak gerekir diye düşünüyorum. Siz biraz böyle fazla ekonomi tarafına bakmışsınız ya. Bu tarafıyla da hoşuma gitti bu arada. Neden? Çünkü maalesef ülkemizde özellikle taraftarlar, ben bakmam kimin ne para verdiğine, ne kadar harcandığına, ben şampiyonluğa bakarım gibi bir bakış açısı var. Büyük bir bölümün böyle bir bakış açısı var. Bunu da biliyorum. Ama yani ikisinin aslında birbiriyle kardeş olduğunu görmek lazım. Yani hem sahadaki başarı hem de finansal başarının birlikte ancak çok değerli olduğunu görmek lazım. Dediğim gibi ama genelde futbol taraftarı işin bu tarafına pek bakmaz. Bunu söyleyebilirim. Peki, teşekkür ederim mesaj için ama gönderin mesajlarınızı. Bildiğim kadarıyla yine sorularınıza cevap vermeye çalışırım. Kuponlarınızı değerlendirelim. Bu programın biraz da konsepti bu. Hafta içi yayınlarımızda zaten genel futboldan bahsediyoruz. Haberleri konuşuyoruz. Spor kültüründen bahsedebiliriz hafta içi için ama hafta sonlarında biraz da iddia üzerinden değerlendirmeler yapıyorum. O yüzden gönderin lütfen kuponlarınızı. Burada bir değerlendirmesini yapalım. Evet, Dünya Kupası dedik. Dünya Kupası'nda şu ana kadar 3 maçını da oynayıp grubu tamamlayan takımlar var. Kimler onlar bakalım. A grubu bir kere tamamlandı. A grubunda Meksika 9 puan topladı sevgili dinleyiciler. Hiç gol yemeden 9 puan. Muazzam değil mi? Gerçekten öyle. Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya'nın olduğu grupta hiç gol yemeden 9 puan toplamayı başaran Meksika lider olarak bu gruptan çıktı ki ev sahiplerinden birisi biliyorsunuz. Güney Afrika ikinci sırada yer aldı 4 puanla ve direkt katılım sağladı. 3 puanlı Güney Kore eğer en iyi üçüncülere giremezse veda eder ama hala o ihtimali var, onu söyleyelim. Ve Çekya da 4. sırada yer aldı 1 puanla ve veda etti Dünya Kupası'na. B grubuna bakalım hemen. İsviçre, Kanada, Bosna Hersek ve Katar'dan oluşan B grubunda İsviçre 7 puan topladı 3 maçta ve lider olarak grubu tamamlamayı başardı. İkinci sırada bir başka takım Kanada 4 puana sahipti ve ikinci sırada yer alarak gruptan çıkmayı başardı. Üçüncü sırada Bosna Hersek var 4 puanda. Aynı puandalar ama averaj farkıyla ve tabii averaj

0: Emin bir ikili averajla da zaten bir şekilde bu sonuç doğmuş oldu diyelim. Bosna Hersek 4 puanla 3. sırada yer aldı. Katar'ın ise son sıradaki Katar'ın ise 1 puanı var. Burada şunu söyleyebilirim. Yani Bosna Hersek 4 puanla 3. sırada ama bence en iyi üçüncülerden birisi olacak. Yani 4 puanı toplayanlar bence en iyi üçüncülerden birisi olacak diye düşünüyorum. Devam edelim. C grubuna geçelim. C grubunda Brezilya 7 puan topladı 3 maçta ve grup lideri olarak çıkmayı başardı. Fas yine 7 puana sahip ve 2. sırada yer aldı. Onlar da gruptan çıkmayı başardı. 3. sırada İskoçya var. Puanı 3. Ve İskoçya'nın bu 3 puanı ve eksi 3 averajı var. En iyi üçüncülerden biri olma ihtimali biraz düşük gibi geliyor bana eksi 3 averajdan kaynaklı olarak. Ve Haiti puan alamadılar. Ama gol atmayı başardılar. 2 gol buldular. Onlar için belki bu tarafıyla sevindirici olabilir. Haiti sürekli buraları gören bir takım değil. Ve buraya geldikten sonra da en azından gol atmadan gitmemiş oldular. Ama 0 puanla tamamladıklarını belirtelim Dünya Şampiyonası'nı. D grubuna baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Paraguay ve Türkiye'nin olduğu grup. Maalesef işte milli takımımız burada 3 puanla son sırada yer aldı ve gruptan çıkamadı. Elenen takımlardan oldu. Avustralya'nın 4, Paraguay'ın 4 puanı var. Avustralya direkt çıkmayı başardı. Paraguay ise 4 puanda ve bence en iyi üçüncülerden biri olacaktır dediğim gibi. Ve buradan çıkmayı başaracaktır diye düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri zaten 6 puan yaptı. Yani grubun en dominant takımı olan Amerika Birleşik Devletleri'ni biz yenmiş olduk ama çıkamadık gruptan maalesef. E grubuna baktığımızda Almanya, Fildişi Sahili, Ekvador ve Curaçao'dan oluşan bir gruptu. Almanya 6 puan topladı ve lider olarak buradan çıkmayı başardı. Fildişi Sahili yine 6 puandaydı ama 2. sırada kaldı ve yine de gruptan çıkmayı başardı. 3. Ekvador 4 puanı var ve en iyi üçüncülerden birisi olacaktır diye düşünüyorum. Bu nedenle ben Ekvador'da çıkar diye artık çıktı diye düşünüyorum hatta bunu belirteyim. F grubuna geldiğimizde Hollanda bu arada şeye bakalım, Curaçao'yu söylemedik. 1 puanla tamamladılar. Onlar da yine Dünya Kupalarına çok sık katılan takımlardan değil ama 1 puan aldılar. Belki ilk puanlarını aldılar Dünya Kupası'nda. F grubuna baktığımızda Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus'tan oluşuyordu grup. Hollanda 7 puanla lider olarak gruptan çıkmayı başardı. Japonya 5 puanla 2. sırada kaldı ama Japonya da yine gruptan çıkmayı başardı. İsveç 4 puanla en iyi üçüncülerden birisi olacaktır diye düşünüyorum. Ve Tunus 0 puan. Sadece 2 gol atıp 12 gol yediler ve puansız ayrıldılar sevgili dinleyiciler Dünya Kupası'ndan. G grubuna geçelim. Orada Belçika var. Belçika 5 puanla lider. Mısır yine 5 puana sahip 2. sırada ve bu iki takım çıkmayı başardılar gruptan. İran'ın 3 puanı var. Yeni Zelanda'nın ise 1. İran en iyi üçüncülerden biri olabilir mi? Şu anda averajına baktığımızda 0 olduğunu görüyorum. Olma ihtimali var. Bir kenarda dursun bakalım. Ve Yeni Zelanda dediğim gibi 1 puanda kaldı ve onlar gruptan çıkamadılar. Dünya Kupası'na veda ettiler. H grubuna bakalım. H grubunda İspanya 7 puanla lider olarak grubu tamamladı ve son 32'ye kaldı. Burada Yeşil Burun Adaları. Yani bakın 3 puanı var. Grup ikincisi oldu ve bu 3 puanla ikinci sıradan çıkmak da gerçekten büyük başarı. Tebrik etmek lazım Yeşil Burun Adaları'nı. 3 maçtan da beraberlikle ayrıldılar bu arada. Yani bu şekilde 3 puanı topladılar. Uruguay 2 puanla 3. sırada kaldı. Suudi Arabistan'da yine 2 puana sahip 4. sırada. Tabi Uruguay için şunu söylemek lazım. En iyi 3'üncülere girme ihtimali yok. Onu söyleyelim. O yüzden Uruguay elendi. Bunu söyleyebiliriz. I grubuna bakalım. Fransa 9 puan yaptı 3'te 3 ile. Ve grup lideri olarak çıkmayı başardı. Norveç 2. sırada kaldı 6 puanla. Ve onlar da gruptan çıkmayı başardı. Senegal'in 3 puanı var. Onlar da artı 2 averaja sahip. Yani en iyi üçüncüler sıralamasında şu ana kadar gördüğüm en avantajlı takım Senegal gibi görünüyor. 3 puana sahip Senegal. Ve geçelim J grubu, K grubu ve L grubu maçları var. Buralarda aslında henüz daha 3. maçlar oynanmadı. Onu söyleyelim. Ama burada Arjantin 6 puana sahip, artık Arjantin'in buradan çıktığını söyleyelim. Kolombiya 6 puana sahip, onlar da bence çıktılar. İngiltere 4 puanda, Gana 4 puanda, Hırvatistan 3 puanda. Burada tabii daha hala bir ihtimal var. Yani bence en kötü ikinci olarak İngiltere çıkar buradan ama daha netleşmedi grupta sıralama, onu söyleyebilirim sadece. Bunları da bekleyip göreceğiz. Dünya Kupası gerçekten heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Son 32 turunda biraz daha birbirine yakın takımlar olacak ve ben bunun sonuçları itibariyle çok daha keyifli, güzel maçları izleyeceğimizi düşünüyorum. Bakalım. Yani hala Avustralya, Paraguay gibi takımlar tabii Dünya Kupası'nda onların o savunma futbolu, bakalım nereye kadar onları götürecek. Ben çok beklemiyorum açıkçası yukarılara çıkmalarını. Belki son 32 onlar için son olabilir. Ama göreceğiz tabii yine önümüzdeki günlerde. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor ya da kaybedilmiyor, biliyorsunuz. Bir mesaj gelmiş. Hemen bakalım kimden gelmiş mesajı, önce onu görelim. Adana'dan sevgili Hasan göndermiş. Diyor ki Hasan, Ürdün Arjantin maçında 3.5 üst çıkacak diye tahmin ediyorum demiş. Yani evet, Arjantin burada biraz önce de aslında paylaşmıştım sizde, artık çıkmayı garantiledi, 6 puana sahip. Avusturya ikinci sırada, 3 puanı var Avusturya'nın. Ürdün puan alamadı henüz. Onlar için belki bir puan almak motivasyonu olabilir ama ben Arjantin'in burada çok net bir galibiyetini bekliyorum açıkçası. 3.5 üst olabilir ama burada tabii çok farklı alternatifler de var. Onlara da gidebilirsiniz. Birazdan konuşacağız. Karşılaşma özel bahisleri var. O özel bahislerden değerlendirmeler de yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyoruz sevgili Hasan'a da. Mesajlarınızı göndermeye devam edin lütfen. Radyo Spor WhatsApp hattına 0538 052 14 87 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı buraya yollayarak kuponlarınız varsa onları sorabilirsiniz. Maçlara dair değerlendirmelerinizi de yine benimle paylaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Birazdan 17.30'da yarış var. Yarışın hemen ardından bir milli takım değerlendirmesi yapalım. Sizlerin de mutlaka düşünceleri varsa milli takıma dair, onları da konuşalım istiyorum. Hatta bir önceki maçta milli takımımızın kadrosuyla Amerika karşısındaki kadrosunda ikisini de önüme açtım. Aradaki o farklılıklara bakarak belki bir değerlendirme yapabiliriz diye. Gerçekten milli takımımızın ilk iki karşılaşmada oynadığı futbol çok beğenilmemişti. Bu karşılaşmada, Amerika karşılaşmasında değişiklikler yapıldı. Ve o değişikliklerle birlikte sahaya çıkıldı. Bunun üzerine bir değerlendirme yapalım istiyorum. İki takım arasındaki o oyuncu farklılıkları ve performansları nasıl etki etti yayına, onları konuşalım istiyorum. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız, bir kez daha hatırlatalım. Bu arada iddia.com'la ilgili biraz önce sizlerle paylaştığım o bilgiyi tekrar etmek isterim. Sevgili dinleyiciler, sizler de kral oran farkıyla iddia.com üzerinden bahislerinizi yapabilirsiniz. Kral oran nedir? En yüksek oran demek kral oran aslında. Sizler de yüksek oranlarla bahis almak için iddia.com'a üyelik yapmanız gerekiyor. İddia.com'a üyelik yaparken orada bir bayi bölümü var. Bayini seçiyorsun. Bayi üzerinden yani kuponlarınızı yapıyorsunuz. İşte orada Uğur Böceği iddia bayi 30.097 bayi kodu. Onu seçerseniz eğer sonrasında size belli avantajlar sunuyor Uğur Böceği iddia bayi. Nedir o, hemen söyleyeyim. Şimdi Radyo Spor programcıları Görkem Tezer, Burak Alaca ve ben Vedat Parlak kuponlarımızı Uğur Böceği iddia için yapıyoruz. Oraya gönderiyoruz ve Uğur Böceği iddia da kendi üyelerine bu kuponları ücretsiz bir şekilde ulaştırıyor. Cep telefonlarınıza gönderiyorlar. Yani siz de belki hazır kuponları alıp değerlendirmek istersiniz ya da kuponlarımızı görüp o kuponların üzerine siz belki kendi fikirlerinizi de dahil ederek yeni bir kupon oluşturabilirsiniz ama her gün, haftanın 7 günü günün maçlarına dair kuponlar sizlerle olacak. Biz bütün bülteni inceleyerek tek tek maçlar çıkarıyoruz ve bu maçları sizlerle paylaşıyoruz. Bazen gözünüzden kaçan bir maç olabilir. Orada kuponda gördüğünüzde ilginizi çekebilir vesaire ama son itibariyle Uğur Böceği iddia bu hizmeti size sunuyor. Yapmanız gereken iddia.com üzerinden bayiliğinizi yapmak ve ardından da Uğur Böceği iddianın kurumsal WhatsApp numarasına ben kuponlara ulaşmak istiyorum, bayiliğimi yaptım yazmanız yeterli. Hemen orada müşteri hizmetlerindeki arkadaşlarımız ilgileneceklerdir ve size kuponları her gün ulaştıracaklar. Dediğim gibi Burak Alaca, Görkem Tezer ve ben Vedat Parlak kuponlarımızla sizlere oluyoruz Uğur Böceği iddiada. Takıma yazık oldu. Hem bahtsızlık hem plansızlık, çok daha ileri gidebilirdik. Tur atlayan takımlar arasında bizden çok kötü takımlar var demiş. Olmaz olur mu ya? Yani bir, hatta bizim gruba bakmanız yeterli herhalde sevgili Kürşat. Ya Paraguay ve Avustralya çıktı bu gruptan, inanabiliyor musunuz o oynadıkları futbolla? Yani daha yukarıları göremezler benim gördüğüm o en azından. Tabii futbol dediğim gibi sahada oynanıyor ama daha yukarıları görmeleri çok zor gibi gözüküyor. Teşekkür ederim. Birazdan dediğim gibi milli takımı konuşmaya başlarız 17.30 itibariyle. Orada da bu mesajları zaten değerlendireceğim, üzerine konuşacağım. Siz mesajlarınızı yollayın. Birazdan milli takıma dair konuştuğumuzda da mesajlarınızı yayında ben okuyacağım. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız, oraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Diyelim şöyle hemen bu akşamın maçlarını hızlıca sizlere programa aktarmak isterim. Sevgili dinleyiciler, güzel maçlar var gerçekten. Saatler 12'yi gösterdiğinde, yani yeni günün ilk saniyelerinde Hırvatistan-Gana, Panama-İngiltere mücadeleleri var. Bu gruba hemen bir bakalım. Hırvatistan-Gana, Panama-İngiltere ne durumda orası? L grubu sevgili dinleyiciler. İngiltere ve Gana'nın 4'er puanı var. Hırvatistan'ın 3 puanı var. Panama ise 0 puanda. Hırvatistan burada Panama'yı yenecektir diye düşünüyorum ben. Puanını 6'ya çıkaracaktır ve İngiltere Gana maçından gelecek sonucu bekleyecek ama yani aslında yendiği zaman hiçbir kimseye bakmaksızın son 32'ye kalıyor. Tabii burada şöyle bir durum var. Birinci mi olacak, ikinci mi, onu bilmiyoruz. İngiltere ya da Gana arasındaki mücadelede Gana galip gelirse 7 puan yapar. Ve 3. sırada kalır İngiltere 4 puanla, ya da İngiltere galip gelirse Gana 4'te kalır. Yani böyle zor bir maç bekliyor orada bizi, onu söyleyelim. İngiltere-Gana maçı bence keyifli bir maç olacak ve kazananın aslında grubu lider bitireceği bir karşılaşma olabilir diyelim. Beraberlik durumunda Hırvatistan grubu lider bitirebilir ama yani bu Hırvatistan eğer grubu lider bitirirse gerçekten ben de çok şaşıracağım. Onu söyleyebilirim. Ya bilmiyorum haksız mıyım ama çok, bu arada pardon, düzeltiyorum. Çok özür dilerim. Hırvatistan Gana oynuyor. Çok özür dilerim. İngiltere Panama ile oynuyor. Ben biraz böyle diğer tarafa geçtiğimde göremedim maçları. Yani İngiltere Panama'yı geçer ve grup lideri olur. O zaman bunu böyle söyleyelim. Gana eğer Hırvatistan'ı mağlup ederse Gana ikinci sırada kalacak. Ama tur atlamayı başaracak. Hırvatistan işte mağlup olursa burada 3 puanda kalacak. Onlar da biraz belki şeyi bekleyecekler, en iyi üçüncüleri, ama zaten eksi bir de şu anda, bir de mağlup oldukları senaryoyu değerlendirirsek yani ben çok kolay olacağını düşünmüyorum onlar için. En iyi üçüncü olamazlar diye düşünüyorum. O yüzden Hırvatistan'ın için kazanmak maçından başka bir şans yok. Ya kazanmaktan başka bir şans yok, öyle bir maç oynayacak diyebiliriz. Gana belki beraberliği isteyebilir burada. Yani 5 puan yaparım, ikinci de olsam çıkarım gibi bir düşünceye sahip olabilir. Ama Hırvatlar biraz daha riskleri alan taraf olacaktır diye düşünüyorum burada. Gelen mesajlara bakmaya devam edelim. Evet, gelmiş hemen maç. Teşekkür ederim. Ben de yani iki ayrı sayfada maçlara bakıyordum da bir dil sürçmesi oldu. Teşekkür ederim. İngiltere Panama ile oynuyor son maç demiş hemen bir dinleyicimiz. Sağ olsun. Bana valla çok dikkatlisiniz gerçekten, hemen de mesajlar geliyor ama ben çabucak fark ettim zaten onu. Evet, dediğim gibi L grubunda durum bu. Gelelim bir başka gruba. Kolombiya, Portekiz, Demokratik Kongo, Özbekistan. İşte bu grupta K grubu. Burada Kolombiya'nın 6 puanı var. Çıkmayı garantiledi. Portekiz de 4 puanla çıkmayı garantiledi. Şimdi burada tabii garantiledi diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Portekiz Demokratik Kongo mücadelesi kaç kaç bitmişti, ona bakmak lazım. İkili averajı ama şöyle, ikili averajda berabere kaldıklarını hatırlıyorum sanki. Şöyle bakayım bir daha mücadeleleri, şöyle bir gözden geçelim. Evet, Kolombiya ile oynuyor Portekiz, Demokratik Kongo'da Özbekistan'la oynuyor. Yani Demokratik Kongo'nun 3 puanı alması durumunda puanı 4'e çıkar. Portekiz-Kolombiya mücadelesinde Portekiz'in mağlup olması durumunda işte o zaman bu iki takımın arasında oynadığı maça dönüp bakılacak. Sonra da genel averaja bakılacak. Burada Portekiz artı 5 averaja sahipken Demokratik Kongo şu anda eksi 1 averaja sahip. Bugünkü galibiyetle belki işte sıfırlayabilir vesaire ama burada bence Portekiz de bu işi bitirdi diyebiliriz. Eğer bir futbol mucizesi gerçekleşmezse, Demokratik Kongo Özbekistan'a 5 gol, 6 gol, 7 gol atarak kazanmazsa diye düşünüyorum. Burada bir Portekiz çıkar diye düşünüyorum. Kolombiya 6 puanda. Zaten onlar garantiledi çıkmayı. Bakalım. Tabii Demokratik Kongo için galibiyet şu açıdan da önemli. Yani 4 puanla 3. sırada bile kalsa en iyi 3.'lerden gitme ihtimali var. Bu da değerli bence. Devam edelim. Diğer maçlar J grubunda Arjantin, Ürdün, Avusturya, Cezayir maçları var. Arjantin burada çıkmayı garantiledi, 6 puana sahip. Ürdün 0 puanla ligin dibinde ve artık elendiler. Avusturya ve Cezayir arasındaki maç da bence çok keyifli, çok güzel bir maç olacak sevgili dinleyiciler bugün. Ben o maçı da takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Yarış arası, yarıştan sonra buradayım.
1: 30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Radyo. 2 numaralı Kol Him dedi yine ikincilikte, üçüncülükte. 12 numaralı La Carreta dışında 11 numaralı bir right back, onların 1.5 boy kadar gerisinde. 10 numaralı Astra Lumina var dışında, Time Changer 1.5 boy kadar geride. Chesta Hedren son 600'e girilmek üzere. Eiko yarışının lideri Kol Him dedi ikincilikte. İç kulvarda yine La Carreta, daha sonra Astra Lumina ve bir rightback sırasıyla Tyler Village'ı dönmek üzere. Eiko yarıştaki liderliğini koruyor. Dışarıda Kol Him dedi, iç kulvarda La Carreta, en dış kulvarda Astra Lumina ve Time Changer, ortada Chesta Hedren. Düzle çıkıldı Eiko, düzle lider çıktı ortadan 12 numaralı La Carreta. Dışından Kol Him dedi, aralarda yol arayan Pevrul'un en içten Chesta Hedren'in atakları var. Eiko direnmeye çalışıyor. La Carreta'nın dış kulvardan bir numaralı Pevrul'un gayretleri var. Son 200'e girildi. Eiko 2.5 boy fark döndü orta kulvardan. Pevrul içeriden La Carreta geliyor ama Eiko liderliğini koruyor. 8 numaralı Eiko kazanıyor. 1 numaralı Pevrul ikinci oldu. 12 numaralı La Carreta 3. 4.lük için. 7 numaralı Time Changer ile 4 numaralı Manifest fotoyu beraber geçtiler. 8 numaralı Eiko Ayhan Kurşun'la kazandı. 14 numaralı Toras Boz koşmadı. Kazanan Eiko AGF'ydi.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo
4: Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Radyo Spor.
7: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
8: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
8: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
9: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Dükkanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
10: Bilyoner.
11: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor. Reklam.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Çok daha kolay.
13: Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. Açıldı.
1: 0538 052 14 87 spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında.
13: Herkes duysun.
4: Radyo Spor.
1: 0538 052 14 87 Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Tek adresi. Spor.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
1: Garalı boy topu kendi kalesine gönderdi. Ghana 2014 Dünya Kupası'na veda etti. Girişi böyle yaptım ama olay böyle değil. Ghana Dünya Kupası filmlerini alamamıştı. Oyuncular Dünya Kupası'nda isyan ettiler. Ve Ghana Devlet Başkanı kendilerini arayarak devlet garantisi veriyorum. Yarın maça çıkın, böyle yapmayın, antrenmanlara gidin dedi. Hayır diyor oyuncular. Bizim paramız nakit olarak gelecek.

0: Otele indiriyorlar çuvallarla parayı. Para geldikten sonra kişi başı 100 bin dolar. Kanada oyuncular. İşte 24 tane oyuncu düşünün. Paraları alıyorlar. Az önce söyledim ya açılışı yaparken. Boyu da alıyor. Paraları öpüyor. İşte benim canım paralarım diyor. Ama buna rağmen Ghana Dünya Kupası'na veda ediyor. Fakat bu isyanın karşılığı da birçok oyuncunun bir daha Ghana takımının formasını giymeme cezasıyla sonuçlanıyor. Hayat her şey para değil. Çıkın oynayın kazanın değil mi?
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
1: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

0: Devam ediyoruz yarış ve reklamların ardından kaldığımız yerden devam edelim. Radyo Spor WhatsApp hattını bir kez daha hatırlatayım. 0538 052 1487. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Kuponlarınız varsa onları benimle paylaşabilirsiniz. Değerlendirmemi istediğiniz kuponlar varsa ya da sizin önerileriniz varsa bunları bana yazabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Evet, şimdi biraz önce de sizlerle paylaşmıştım. Uğur Böceği iddia üzerinden eğer üyelik yaparsanız iddia.com'a bazı avantajları var demiştim. O avantaj nedir? İşte bizim kuponlarımıza ulaşabileceksiniz. Yani hazır kuponlar size cep telefonunuza gelecek. Bu kuponlardan birisi bana ait. Yani daha doğrusu kuponların size geleceği isimlerden birisi benim. Bu daha doğru bir cümle oldu. Vedat Parlak, Görkem Tezer ve Burak Alaca, Radyo Spor programcıları, onların hazırladığı kuponları oradan görebileceksiniz. Fenomen isimler bu isimler. Ayrıca ben kendimi dahil etmiyorum ama diğer arkadaşlarım gerçekten çok başarılı isimler iddia konusunda. Şimdi onlardan birisi de telefon attığımızda şu anda sevgili Görkem Tezer bizimle birlikte. Görkem merhaba.
1: Merhaba abi, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim sana da. İyi günler, iyi tatiller dilerim. Evet, seni tatilde de bırakmadık valla. Yani çünkü sen 3 günlük bir tatile çıkmıştın ve geceleri aslında senin yerine de yayınları ben yapıyordum ama bugün dedik ki Görkem'i bir rahatsız edelim, artık bu kadar tatil yeter dedik. Umarım yani, iyi yapmışızdır.
1: Yok, zaten tatil mi yapıyorum yoksa kırmızı beyaz mı dolaşıyorum şu an onu anlayamadım. Hani milli maçta ben kırmızı beyaz bildiğin gezdim.
0: Evet, evet, o tabii biraz da şeyden kaynaklanıyor. Güneşin altında uyuyakalmaktan galiba.
1: Ya, tabii ki o da var ama bir de şöyle bir tabii benim sıkıntım var. Güneş kremini sürmeyip de bronzlaştırıcı kremi sen üzerine dökersen ve uyuyakalırsan böyle sonuçlar olabiliyor.
0: Evet evet, doğru söylüyorsun. Neyse, artık yapacak bir şey yok. Bu şeyin tatilin şanındandır. Yani böyle... yanarak tatilden gelmek ama seninki tabii biraz hani kimisi yanar, bronzlaşır. Seninki tabii biraz böyle kızarmak gibi oluyor. Tek farkı o.
1: Ben biraz sendeyim abi.
0: Tek farkı o. Peki, hoş geldin Görkem yayınımıza. Şimdi Dünya Kupası sen gittiğinden beri bayağı bir yol aldı. Ve gördüğüm kadarıyla artık bu akşam ve yarın sabah oynanacak karşılaşmalarla birlikte de tamamlanıyor Dünya Kupası. Ve tamamlanıyor derken yani grup aşaması tamamlanıyor. Son 32'ye kalanlar da belli olacak. Önce oradan bir başlayalım istersen. Ne düşünüyorsun Dünya Kupası'nda şu ana kadar oynanan maçlara baktığında böyle gerçekten seni etkileyen maç hangisiydi? Bir maç soruyorum. En etkilendiğin maç.
1: En etkilendiğim maç, yani tabii taraflı bir yorum olacak da, ben milli takımın iç karşılaşmayı da kaybetmesi, gol atamadan kaybetmesi beni üzen kısım. Yani ah diyorum, bir gol atsaydık Paraguay maçında, 10 kişi kalan Paraguay maçında bir gol atsaydık şu an 32 turuna kalmıştık. Ne hayaller kuracaktık kim bilir. Şu an yayında neler
0: kuracaktık. Oraya aslında geleceğim ben, yani o tarafı başka. Yani hayal kırıklığın ne diye sormuyorum. Sorduğum şu, bir maç istiyorum senden. Gerçekten keyifle izledim, çok zevk aldım dediğin bir maç.
1: Türkiye-Amerika maçı diyeceğim bunda da o zaman.
0: Ha, o zaman tamam, Türkiye-Amerika. Peki. Evet. Yani ben burada tabii biraz daha farklı düşünüyorum senden. Ben özellikle...

0: Özellikle Fransa'yı çok beğeniyorum. Oynadığı futbolu da çok beğeniyorum. O yüzden bence sanki Fransa'nın oynadığı son mücadele daha böyle beni memnun etti en azından.
1: Tabii yıldızlar topluluğu abi, ama bir
0: Evet.
1: de sürpriz var. Yeşil Burun Adaları bence şu an
0: Ya
1: turnuvaya renk
0: o
1: katan.
0: zaten inanılmaz bir şey. Yani 3 maçta da berabere kalıp ikinci olarak 3 puanla çıktılar. Düşünebiliyor musun? Yani bizim 3 puanla elendiğimiz turnuvada ikinci sırada yer aldılar 3 puanla.
1: Muhteşem bir şey. Orta saha kurgusunu çok iyi kurgulayan bir taktiği olan takımdan bahsediyoruz. Yani bizim orta sahamıza bakalım. Bir de az önce bahsettiğimiz takımın orta sahasına bakalım abi.
0: Ya
1: İnanılmaz
0: değişik.
1: arada kalite farkı var. Ama bu kalite farkını oyuncular sahada birbirleriyle paslaşmanın, birlik olmanın gücünü yansıtıyorlar sahaya. Ha, futbolda kalite önemli diyoruz değil mi biz her zaman? Milli takımın kalitesi çok iyi diyoruz. Ya, kalite her zaman iş yapmıyor. Almanlar kime yenildi en son? Kaç milyon euroluk takıma yenildi? Ekvator takımının kaç milyon değeri var? Belki Almanya'dan 3 oyuncu o takımın kadro değerine bedel. Ama inanmışlık ruhu, sahaya özgüvenli çıkma, biz bu maçı kazanacağız arkadaşlar diye inanmışlık bunu bizlere gösteriyor. Yani milli takımımızın da tekrar oraya geliyorum da özür diliyorum bu anlamda. Yani milli
0: Estağfurullah.
1: takımımızda iyi bir kadro vardı. Montella'nın seçimleri hatalıydı, tamam kabul, ama oyuncular da hiçbir varlık göstermedi. Kaan Ayhan'ın attığı üçüncü gol, yani sevinme. Bunu kim yapıyor abi? Hiç kimse kusura bakmasın. Bunu kim yapıyor? San Marino yapıyor kazandıktan sonra. Tesadüf kazanıyorlar çünkü genelde. Sürpriz kazanıyorlar. Yani biz sonuncu olduğumuz bir turnuvadan ayrıldığımız, erken veda ettiğimiz bir turnuvanın ardından galip geldik ya, bu kadar sevinmek. Bilmiyorum, tabii sevinmek hakkıdır Kaan Ayhan'ın ya da yedek kulübesinin de, bu kadar abartılı bir sevinç. Ben sevinmedim hiçbir golde, onu söyleyeyim. Yani itiraf edeyim merak ediyorsanız. Ben sevinmedim. Ha, gurur duydum ama ahlar vahlar içinde gurur duydum milli takımımızla son karşılaşmada.
0: Yani tabii bu yine milli takım bölümüne geleceğiz. Katılıyorum ben de sana. Belki Paraguay'dan alabileceğimiz bir puan bile bugün bambaşka şeyleri konuşturabilirdi. Ya 3 tane beraberlikle çıkıyor takımlar, onu söylüyorum. Belki 3
1: Tabii.
0: beraberlik alsaydık yine şu anda başka şeyler konuşuyorduk. Yani hep şunu söyledik biz, atamıyoruz, kapalı savunmaya atamıyoruz dedik ama yediklerimizi hiç konuşmadık. Yani bu takımlardan gol yedik biz. Yani tek yaptıkları, doğru yaptıkları şey savunmayken, iyi savunma yapmalarıyla meşhurken bu takımlar, bunlardan gol yedik bir de. O tarafında konuşmak lazım. Ben dediğim gibi ben Norveç-Fransa maçını çok beğendim. Norveç belki 4-1 mağlup oldu ama özellikle ikinci yarının başında çok önemli pozisyonlara girdiler. Bir penaltı kaçırdılar. Bence çok çekişmeli bir karşılaşma oldu. Orada biraz galiba Dembele orantısız güçtü. Yani bunu kabul edelim. Gerçi Fransa'nın takım kadrosu genelde
1: Çok iyi.
0: birçok ülke takımına göre bir orantısız güç. Onu da söylemem lazım.
1: Kesinlikle.
0: Peki, sence turnuvanın şu ana kadar yıldızı olabilecek potansiyeli olan kim? Ama şeyden bahsetmiyorum. Yani işte Mbappeler, Neymarlar, Messilerden bahsetmiyorum. Bahsettiğim şey şu. Gelecek vaat eden oyuncu olarak. Kim sizce, sence?
1: Gelecek vadeden tabii genç oyuncu olacak o zaman. Bu söylediğinden yola çıkarsak.
0: Ya da çok çok duymadığımız yeni oyunculardan biri olacak.
1: Ya ben Senegal-Irak maçına giderim abi. Bu sorunun cevabını aramak için. Guaye derim Senegal'de. Dün de iki gol attı. 6 şuttan 3'ü isabetli ve bunlardan ikisi golle sonuçlandı. Muhteşem oynadı. Senegal-Irak maçını izledim mi bilmiyorum. Ben Guaye cevabını veririm.
0: Peki. Ya ben de burada açıkçası bu Dünya Kupası'nda Fas'ı çok beğendim. Müthiş bir oyun anlayışları var. Yani kompakt bir oyun dediğimiz herhalde oyunu en iyi sahaya yansıtan takım. Ve bence çeyrek final, belki yarı final görme ihtimallerini de çok kuvvetli görüyorum ben. Ben de orada Fas takımında çok beğendiğim bir oyuncu var. Ben de onu aslında öne çıkaracağım. Bilmiyorum sen bana katılır mısın ama Sayı Bari 11 numaralı futbolcusu. Yani gerçekten hem oyunu kurma, daha doğrusu hücumu kurma, hem de gol anlamında çok değerli katkılar sağlıyor Sayı Bari. Bence o tercih yapılabilir.
1: Yani yine tam noktadan yakaladın abi. Ya yani bu senin oyuncuları maçı izlerken şu oyuncu bence ilerleyen dakikalarda gol atacak diye tahminlerim var ya. Canlı onlar paylaşıyorsun ya bazen Uğur Böceği şans oyunlarında, WhatsApp grubunda. Yine onlara benzettim ben bu söylediğini. Yani böyle nasıl buluyorsun? Hayret içinde takip ediyorum.
0: Ya estağfurullah ama gerçekten yani çok etkili bir oyuncu. Ben çok beğenerek takip ettim açıkçası. 25 yaşında oyuncu. PSV Eindhoven forması giyiyor ve zaten hani çok böyle bilinmeyen de bir oyuncu değil. Şu anda piyasa değeri ne biliyor musun oyuncunun? 42 milyon euro. Yani öyle öngörülüyor ya da öyle söyleyeyim. Yani boyu posu vesairesi baktığında bir orta saha için bence çok yeterli fazlasıyla. Ben bu turnuvada en azından yıldızlaştığını düşünüyorum. Diyelim devam edelim. Takım soracaktım ama ben fikrimi söyledim zaten. Sen de söyle lütfen. Bence evet, Fas bu turnuvanın beklenmeyen sürprizini gerçekleştiren takım.
1: Ben Senegal'in oyununu beğeniyorum dediğim gibi. Onun dışında Guay ismi ön plana çıkıyor. Bir de bir karşılaşmam var. Bilmiyorum vaktimiz var mı. Finlandiya Ligi'nden bir maçı önereceğim de.
0: Tabii eğer zaman açısından sorunun varsa hemen söyle.
1: Yok da reklam vesaire. Tabii senin buradaki vereceğin direktifler önemli abi. Ben
0: estağfurullah.
1: İlk defa hayatımda konuk oldum herhalde sana.
0: Estağfurullah. Tamam, o zaman daha zaman varsa maçın başlamasına birazdan oraya geçeceğiz zaten. Değerlendirme yapacağız. Sen Senegal dedim, ben Fas dedim zaten. Peki Dünya Kupası'nı kim kazanır Görkem?
1: Dünya Kupası'nı kim kazanır abi? Çok zor sorulardan biri. Almanlar iyi oynadı ilk karşılaşmada ama savunma zaaflarını gördük son mücadelesinde. Ekvator karşısında çok kötü bir savunma yaptılar. Leroy Sané oynadığı zaman ilk 11'de başladığı maçlara bakıyorum turnuva boyunca. Ön alanda tamam iyi etkili işlere imza atsa da savunma zaafı ortaya çıkıyor sanki Almanların, Almanya milli takımının Sané olduğunda. Ön alanı kuvvetli bir takım ama savunmada sanki golü savunma anlamında sıkıntılar yaşıyor. Ben Almanya demeyeceğim burada ki Almanya'yı şu an artık kazansın diyorum. Kim diyebilirim? İspanyollar büyük bir hayal kırıklığı yaratacaktır diye tahmin ediyorum. Benim öngörüm bu. Fransa milli takımı senin de söylediğin gibi iyi mücadele ediyor. Onlar finale kalacaktır. Ben Fransa'nın rakibini arıyorum şu an. Hollanda yok, yarı final, çeyrek finalde onlar da gider diye tahmin ediyorum. Şöyle bir baktığımda.
0: Görkemciğim bir şey söyleyeceğim. Aslında kim şampiyon olur diye sormuştum. Fransa demen yeterli olabilir. Yani yok, kim finale çıkar demiyorum.
1: Yok demek istemiyorum. Fransa da demek istemiyorum. O yüzden muhalif olmak istiyorum şu an sana abi. Ha, bir takım bulmaya çalışıyorum da.
0: Tamam.
1: Ben Almanya diyeyim ben ya. Almanları. Hı. Almanların oyununu beğeniyorum. Ne kadar savunmasını
0: Ya ben turnuva ağacını bilmiyorum açıkçası. Fransa, İspanya finalden önce bir noktada karşılaşır mı? Çok emin değilim o konuda. Ben turnuva başlamadan önce İspanya diyordum. Düşüncemi belirtiyordum da zaten yayınlarda. İspanya bence şampiyon olur diyordum. Ama Fransa'yı bu turnuvada görünce gerçekten muazzamlar. Yani işte biri duruyor biri başlıyor. Dün Mbappe durdu, Dembele başladı. Yani çok önemli bir takım gerçekten. O lise yine müthiş oynuyor. Yani bence bu senenin ağır favorisi Fransa. Benim gördüğüm o.
1: Brezilya'dan umut yok mu peki sana göre?
0: Yani tabii ki bunlar turnuva takımları. Çok şey değişebilir. Daha biz şimdi bir grup aşaması izleyerek konuşuyoruz. Ama Brezilya'nın oynadığı futbol bana o umudu vermedi. Yani ben yarı final olur mu Brezilya için? Olabilir. Bilemem yani. O da yine kimlerle karşılaşacaklar. O turnuva ağacına bakmak lazım. Oradan belki ihtimalleri de değerlendirmek lazım. Ama ben biraz daha şey tarafındayım. Yani Fransa tarafındayım. Fransa'nın rakibi kim olur? Bir Avrupa takımı olur diye düşünüyorum. Yani bu Avrupa takımı da şey olabilir. İşte İspanya olabilir. Almanya olabilir. İngiltere olabilir.
1: Abi İngiltere, İspanya olamaz ya. İmkanı yok ya. Çok kötü oynuyorlar. Gerçekten çok kötü oynuyorlar. Çok kötü.
0: Bakalım göreceğiz. Peki. Son olarak da sana akşamın maçları ile ilgili düşüncelerini sormak isterim. Bu gece yarısından sonra oynanacak karşılaşmalar. Hırvatistan-Gana.
1: Hırvatistan-Gana'dan önce ben Turku-Jaro maçını söylesem olur mu? Bir saat var maçın başlamasına. Ben Dünya Kupası'nı milli takım elendikten sonra artık biraz...
0: Tamam, peki. Tamam, ne istiyorsan onu söyle.
1: Finlandiya Ligi'ni böyle enteresan takımlar, adını söyleyemediğimiz takımlardan bir karşılaşma. Turku-Jaro mücadelesi. Jaro deplasmanda olmasına rağmen ben burada bir puan alabileceğini düşünmüyorum.

0: Oranlara bakan dinleyicilerimiz oranı aslında rakibiyle Inter Turku'yla pek bir fark yok diye düşünecek. Zorlu bir karşılaşma diye düşünecek ama ben çok rahat Turku'nun sahadan galip ayrılacağını düşünüyorum. Şöyle Jaro 13 karşılaşmanın 7'sinde deplasmanlarda henüz galibiyet alamadı. Sadece 2 galibiyeti var, 2 beraberliği var düzeltiyorum. Ve 7 maçta sadece 2 gol atabildi. Savunma kurgusu zaten kötü. Son 5 maçında 1 galibiyet çıkartabilen bir takımdan bahsediyoruz ki o galibiyeti de iç sahada almıştı. Inter Turku sezona iyi bir giriş yapan takımlardan biri. İlk maçlarını kazandı ama son 3 karşılaşmasında 2 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. 12 gol attı maç başına, 1 gol ortalaması yakaladı Inter Turku. Bu golleri de genelde kendi sahasında, 7 tanesini kendi evinde kaydetti. Jaro 28 gol kalesinde görürken liginde en kötü savunma yapan takımı olarak dikkati çekiyor. Ben Turku'nun Jaro karşısında en az 2 gol bulacağını düşünüyorum. Çok güvendiğim maçlardan biri. Ev sahibi 1.5 gol üstü. Turku-Jaro mücadelesi. 1 saat var maçın başlamasına.
1: Tamam. Tek maç olarak oynanabiliyor mu Görkem?
0: Tek maç olarak oynanabiliyor mu? Şu an tekrardan kontrolümü sağlıyorum. EBS 2. Hayır.
1: Yani yanına bir maç daha vermen lazım şimdi işte.
0: Canlıdan açılacak. Ben genelde canlıdan öneriyorum da şöyle bakayım o zaman. Demokratik Kongo Özbekistan maçı vardı Dünya Kupası'nda. Onu önereyim. Demokratik Kongo da benim keyif aldığım takımlardan biri Dünya Kupası'nda bu sene. Ne kadar başarılı oldu olmadı tabii. Onun tartışmalarını dinleyicilerimiz yapacaktır ama iki maç sonunda bir puan alabildi. Ve şu an en iyi üçüncü olabilme yolunda da Özbekistan. Kolay rakibi bana göre Özbekistan. Rakipleri küçümsemiyorum ama çok kolay bir takım Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne göre. Burada da Demokratik Kongo Cumhuriyeti kazanır ve maç sonu 1.5 gol üstü diyorum. Ki kazanmaktan başka çaresi yok. Grupta oynadığı 3 maçta, düzelteyim 2 maçta kalesinde 8 gol gören bir Özbekistan takımı var.
1: Peki. Görkem teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim abi. Senin de yayın yapmak çok keyifliydi.
1: Sağ ol, benim için de öyle. Görkem Tezer bizimle birlikteydi. Uğur Böceği iddiada kuponlarımızı paylaşıyoruz Görkem'le birlikte. Dilerseniz sizler de Uğur Böceği üzerinden iddia.com'a üyelik yapabilirsiniz. Yani iddia.com'a girdiğinizde, üye ol dediğinizde orada bir size bir bayi soruyor. İşte 30.097 Uğur Böceği iddianın bayi kodu. Oradan üyeliği tamamladıktan sonra da gidip 0540-300-097'ye yazarsanız benim, Görkem Tezer'in, Burak Alacan'ın kuponlarına haftanın 7 günü ulaşabileceksiniz. Daha doğrusu cep telefonunuza ulaştırılacak bu kuponlar, onu belirtelim. Gelen mesajlar var, hemen o tarafa bakacağım. Yarışın başlamasına az bir zaman kaldı ama. Şimdi sevgili Erdal Çorlu'dan yazmış. Şimdi hemşerim sağ olsun, sürekli de yazar ama hep söylerim. Biraz kısa yazmakta fayda var diye. Ben yine kısaltıp okuyayım size. Yapacak bir şey yok. Lütfen tümünü okuyun diye de bu arada başlık atmış. Tamam da yani bunu işte tek seferde lütfen daha kısa cümlelerle anlatırsanız çok mutlu olurum. Çünkü birçok insan var mesajların okunmasını bekleyen. Haksızlık yapmayalım diye düşünüyorum. Şöyle diyor, devşirme bir forvet arıyormuş Türkiye Futbol Federasyonu. Böyle bir söylenti var diyor. Aslında bu devşirme forvetleri biz kendimiz bir scouting kurarak Afrika'dan oradan buradan bulup getirebiliriz şeklinde bir düşüncesi var. Ama dediğim gibi ben hiçbir şekilde bunun özellikle de hani bir de scouting kurup getirecek falan çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Yani hazır gerçekten tecrübe sahibi bir oyuncuyu eğer devşirip kullanmak isterseniz kullanırsınız zaten. Onun dışında eğer biz de alttan bulup yetiştirelim diyorsak Türkiye'yi arasınlar. Niye Afrika'ya kadar gitmeye ne gerek var değil mi? Türkiye'de de 86 milyonda mutlaka yetenekli çocuklar vardır. Bence o daha kolay olabilir. Teşekkür ederim. Merhabalar, Kocaeli'den Muzaffer. Beni en çok etkileyen maç Brezilya-Fas maçı. İyi yayınlar demiş. O kadar haklısınız ki o maç da çok güzel bir maçtı. Kabul edebilirim. Yani çekişmenin olduğu maçlar aslında. Yani şurada ciddi sorun şuydu grup aşamalarında. Kalite farkı çok fazlaydı takımlar arasında. O yüzden de çok böyle çekişmeli maçlar izleyemedik. Yani güzel gollü maçlar izledik, kabul edelim ama çekişmeli maçlar biraz daha az oldu. Ama çekişmeden kastım da şu değil bu arada. Ya 0-0, 1-1 biten maçları da sevmiyorum. Sevdiğim maçlar gollü, 3-3 bitsin, 4-3 bitsin, bir şeyler olsun, anlatabiliyor muyum? Yani güzel karşılaşmalar bekliyorduk açıkçası. Bir iki tane gördük, onları da paylaştık zaten. Vedat abi kolay gelsin, Ankara'dan selamlar, ben Mehmet. Elenmeseydik Arda ile Kenan da gözde olurdu. demiş, ön plana çıkarlardı demiş.

0: Sevgili Mehmet, Arda için ben yeterli gördüm. Yani bence şu anda da Arda zaten kendini kanıtladı bu Amerika maçıyla birlikte. Kalitesi de ortadaydı zaten de. Ama orada sorumluluk alabileceğini de gösterdi. Ama Kenan Yıldız için katılıyorum size. Daha doğrusu şöyle, Kenan Yıldız biraz bu turnuvada benim hayal kırıklığım. Yani ben çok daha fazlasını yapabileceğini düşünüyordum. Ama belki sakat gelmesinin etkisi var vesaire bilmiyorum. Kenan Yıldız bence çok daha fazlasını yapabilecek potansiyele sahipti. Zaten hücum oyuncularımızın etkisizliği, o kapanan savunmalara karşı etkisizlerdi. Bir de üstüne dediğim gibi biraz da sanki formsuz bir dönemden geçiyorlardı. İşte Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz gibi oyuncularımız. O da bizim maalesef işte turnuvada gol bulmakta zorlanmamızın da sebeplerinden birisi oldu. Konuşacağız dediğim gibi birazdan milli takımı. Gelen birçok mesaj var, onları da okuyacağım. İzmir'de ikinci koşu başlamak üzere. Hemen mikrofonlarımızı bir İzmir'e çevirelim, ardından devam edeceğiz.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar. Radyo.

12 kısrak ter dökecek. 1900 metre mesafeli bu koşuda 8 numaralı Rüzgar Akarcı'nın yerini almasını bekliyoruz. Çok az kaldı artık kulvarına girmesi için. Çalışmalar devam ediyor, start ilgilileri. Onu kulvarına yaklaştırdı.

Rüzgar Akarca. Henüz tam anlamıyla hazır duruma getirilemedi. Hazırlığı devam ediyor.

0: Evet, şimdi Rüzgar Akarca da yerini aldı. Atlar hazır. Start verildi ve koşu başladı. Rüzgar Akarca, Timeless ve hemen yanlarından çıkan 2 numaralı Kızım Çınar. Bu 3 safkan 8-10 boy geride başladı. 4 numaralı Yeğenim Nehir liderliği aldı. 1 boy gerisine 12 numaralı Megidya ikinciliğe geldi. Hemen dışında 11 numaralı Dream for Victory var. Şimdi temposunu yükselten 11 numaralı Dream for Victory. Öndeki 4 numaralı Yeğenim Nehir'in sağrısına kadar sokuldu. Üçüncülükte kalan 12 numaralı Megidya. 2 boy geride 5 numaralı Karatreis. 1,5 boy kadar geride 1 numaralı Süslü Can. Yarım boy geride 7 numaralı Rox Elena. Ondan 1 boy kadar geride 3 numaralı Eastern Express. Bu safkanın da 1,5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Lovely Lisa. 3 boy geride 10 numaralı Gülazer. 2,5 boy geride içeride 2 numaralı Kızım Çınar. Hemen dışında 9 numaralı Timeless. 3 boy geride 8 numaralı Rüzgar Akarcı. Sırasıyla safkanlar 1200 metre start yerinden çıktı. 4 numaralı Yeğenim Nehir liderliğini sürdürüyor. Aradaki fark 2 boy kadar. 11 numaralı Dream for Victory ikincilikte. 12 numaralı Megidya'nın hemen dışına 3 numaralı Eastern Express geldi. O üçüncülükten yer kaptı. 1 boy gerilerinde 5.likte 5 numaralı Karatreis. Onun yarım boy kadar gerisinde 1 numaralı Süslü Can. Hemen dışına doğru 10 numaralı Gülazer geldi. 1 boy geride 7 numaralı Rox Elena. Onların hemen dışına 8 numaralı Rüzgar Akarcı çıktı. Yanlarında 9 numaralı Timeless sırasıyla kısraklar son virajda. 4 numaralı Yeğenim Nehir liderliğini 2 boy farkta sürdürüyor. Takipte 11 numaralı Dream for Victory var. 3 boy geride 3 numaralı Eastern Express sırasıyla atlar virajı dönmek üzere. 4 numaralı Yeğenim Nehir virajı 3 boy farklı lider döndü. 11 numaralı Dream for Victory'de ikincilikte son düzlükte safkanlar. 4 numaralı Yeğenim Nehir liderliğini sürdürüyor. 400'e girildikten sonra bariyer dibine doğru 11 numaralı Dream for Victory girdi. Üçüncülükte de Karatreis var. Atlar son 200 metreye giriyor liderlik. 4 numaralı Yeğenim Nehir'de fark 5 boy kadar. 11 numaralı Dream for Victory'de ikincilikte son 100 metreye girildikten sonra arayı giderek açıyor. 4 numaralı Yeğenim Nehir farka fark yapıyor. 5-6 boy farkla 4 numaralı Yeğenim Nehir kazanıyor. 5 numaralı Karatreis son hatayla ikinci oldu. 11 numaralı Dream for Victory üçüncü. 7 numaralı Rox Elena dördüncü. 8 numaralı Rüzgar Akarca da koşudan 5. olarak ayrıldı. İkinci koşuyu 4 numaralı Yeğenim Nehir Onur Atmaca'yla kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo
2: Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.

0: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel altılığın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımlar resmi eylemi.

0: kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda.

0: Programda ters köşe. Ters köşe. Radyo
1: Spor. Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
3: Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Radyo Spor. Şansa kalmaz işiniz,
6: Umran Oto Ekspertiz. Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
7: Otobüs.
6: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
8: Bilyoner. Umran Oto
9: Ekspertiz. Haziran ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Mar Sancaktepe'de.
10: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
11: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel altının kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
10: Şampiyonla son düzlükte.
3: Reklam.
12: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: 0530-çift-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Bir nefeslendim. Kahvemi aldım yanıma. Sizin de umarım öyle bir şansınız vardır. Ve artık bu ikinci bölümde de yavaş yavaş maçları konuşmaya başlayalım. Gecenin maçlarına dair düşüncelerimizi aktaralım ama hepsinden önce bir konuğum daha var. Uğur Böceği iddianın başarılı fenomen isimlerini sizlerle bugün buluşturuyorum. Önce Görkem'le konuştuk. Görkem'in gerçekten Dünya Kupası'nda özellikle çok ciddi başarı oranı yüksek kuponlarının onun tahminlerini sizlerle paylaştık. Daha doğrusu o sadece bir maç için verdi bahis ya da tahmin diyelim ama şimdi Burak'la konuşacağız. Bakalım Burak tüm maçlarla ilgili düşüncelerini paylaşır mı? Sevgili Burak Alaca bizimle birlikte. Burak merhaba.
2: Selamlar, iyi yayınlar.
1: Çok sağ ol. Sana da iyi günler dilerim Burak. Bugün sabah da buradaydın zaten ama.
2: Tabii arayı çok açamadık.
1: Çok bırakmak istemedim böyle. Yani çok seni boş bıraktığımızda hep böyle çok gidip bütün gün İstanbul'un muhtelif yerlerini ziyaret ettiğin için. Dedim ki bir an önce ben Burak'a tekrar yayını alayım. Her şey yolundadır umarım.
2: Çok şükür abi. Zaten dediğim gibi sabah birlikteydik. Savrulmadan hemen radyoya geri döndük.
1: Evet, kesinlikle. Şimdi mesajlar var. Önce onlarla başlayayım istersen sonra devam ederiz. Vedat abi merhaba, iyi yayınlar dilerim. Uğur Cinoğlu ben Antalya'dan. Ben Japonya'yı çok beğendim. Bence tam bir takım oyunu oynuyorlar ve tehlike yaratabilecek bir takım her an diyor. Sevgili Uğur, teşekkür ederim. Ben de çok beğendim. Bir kere tempolu oynuyorlar. Yani ben hem Güney Kore'de hem Japonya'da bunu fark ettim. İlk maçtan itibaren ve o günden sonra da yorumlarımda da sizlerle paylaşmıştım. Gerçekten topun hızı, takımın o temposu ilerleyen dakikalarda rakipleri yorabiliyor. Ciddi şekilde yorabiliyor, bunu söyleyebilirim. Devam edelim. Mustafa Emun Adana'dan yollamış. Teşekkür ederim. Diyor ki yayına bağlanan arkadaşlardan şeyler alabilir miyiz diyor. Tahminler şimdi zaten onu yapacağız. Teşekkür ederim. İzmir'den Ufuk diyor ki Görkem Bey'in önerdiği maçı soracaktım size diyor. TPS Turku Jaro maçıydı. Ev sahibi 1.5 üst demişti. Onu söyleyebilirim ama bir daha tekrar edelim. Bakın biz Uğur Böceği iddiada paylaşıyoruz kuponlarımızı. Sevgili Görkem Tezer, Burak Alaca, ben Vedat Parlak kuponları orada oluyor. Haftanın 7 günü bu arada. Şimdi biz cumartesi günleri burada oluyorum ben. Size burada tahminlerimi verebiliyorum. İşte Burak da şimdi tahminlerini verecek ama haftanın 7 günü tüm maçlara dair düşüncelerimizi hem analizlerle birlikte orada paylaşıyoruz. O yüzden sizler de eğer ulaşmak isterseniz çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey iddia.com'a üye olmak. iddia.com'a üye olurken bayini seç bölümüne girip orada 30.0097 bayi kodu Uğur Böceği iddiayı seçiyorsunuz ve sonrasında da 0540 300.097 0540 300.097 Uğur Böceği iddianın kurumsal müşteri hizmetleri, WhatsApp müşteri hizmetleri, oraya yazmanız yeterli kuponlara ulaşmak istiyorum diye size hemen geri döneceklerdir. Ve her gün kuponlar telefonunuza gelecek, cep telefonunuza. Grupta birinci, ikinci, üçüncü olup bir üst tura çıkamadık. Sıralamanın ne önemi var, ne faydası var demiş. Anlayamadım. Yani benim herhalde bir söylediğim bir şeye üzerine yazmış ama tabii ben o anda ne söyledim onu hatırlayamadığım için hatırlatırsanız sevinirim. İngiltere-Hırvatistan maçı da çok zevkliydi diyor. Konya'dan Levent iyi yayınlar demiş. Evet, güzeldi. Ama ben bu sene ne İngiltere'yi ne de Hırvatistan'ı çok beğenemedim açıkçası. Vedat abi bu kupon gelir mi demiş. Bir de maç ekledim o kupona diye de söylemiş. Bakalım neymiş, hemen şöyle bir görebilirsem tabii. Ama ilk maçınızı görmüyorum. Cezayir-Avusturya maçında maç sonucu 0 demişsiniz, onu görüyorum. TPS Turku-Jaro maçında maç sonucu 1 ve 1.5 üst demişsiniz, bunu da görüyorum. Ama ilk maçınızı göremedim. Galiba Arjantin maçı mıydı o da? 2.5 üstü galiba Arjantin-Ürdün maçı. Güzel. Burada Cezayir-Avusturya'nın beraberliği de olabilir bir durum. Onu da söyleyelim. Teşekkür ederim mesajınız için. Ben neden bir ekip kurup Afrika'ya göndersin diyorum demiş sevgili Erdal Çorlu'dan. Ha, yani Fransa'yı örnek vermiş. Diyor ki Fransa'da işte görüyorsunuz diyor orada çok bu oyuncuları rahat bulabiliyorlar. Özellikle siyahi oyuncuları demiş. Peki teşekkürler. Gelme olasılığı kaç diye bir soru gelmiş. Bakalım. DPS Turku Jaro maç sonucu 1. Demokratik Kongo Özbekistan maç sonucu 1. Ürdün Arjantin 2.5 gol üstü. Evet Burak ne dersin bu kupona? Turku Jaro maçı bence olabilir bu arada. Öyle başlıyor.
2: Ürdün Arjantin 2.5 üstü ilk yarı 2.5 üstüne.
1: Yok maç sonucu 2.5 üst. Oran biraz çok düşük güzel. Tabii ama tercih etmiş dinleyicimiz.
2: Yani Arjantin'in rahat kazanacağını düşünüyorum. Ürdün milli takımını daha önce izledim. Bir İsviçre'yle hazırlık maçında hatta sabah da sizlere bahsetmiştim. Yani orada genel bir huzursuzluk var takım ve teknik direktör arasında. Orada takım kaptanının, teknik direktörün takımı önde baskı yapmayın demesine rağmen İsviçre hazırlık maçında 4-5 kişi önde baskı yaparak 30 saniye içinde gol yemişlerdi. Dediğim gibi Ürdün milli takımında tıpkı Tunus'ta olduğu gibi ciddi bir huzursuzluk, ciddi bir memnuniyetsizlik var oyuncu teknik direktör arasında. Arjantin'in net kazanmasını beklerim. TPS Turku Jaro maçı için Finlandiya Ligi'nde benim genel şifrem zaten 3.5 üsttür. Burada ev sahibinin 1.5 üst tercihine de katılıyorum. Diğer maçımız neydi onu son olarak sorayım.
1: Hemen söyleyeyim. Ben de bu kısa sürede nasıl unuttuysam kendimi tebrik ediyorum. Evet Demokratik Kongo Özbekistan maç sonucu 1.
2: Gayet güzel. Gayet güzel.
1: Bence de güzel bir kupon olmuş bu.
2: En iyi üçüncülere girmek için kazanmak zorunda olduğunu hatırlatalım.
1: Tabii. Bu arada Arjantin'in de grup lideri olmak için en az bir puana ihtiyacı var. Gerçi orada Avusturya ile oynadıkları maç nasıl sonuçlanmıştı ona da bakmak lazım ama.
2: 2-0. 2-0.
1: Arjantin kazanmıştı değil mi?
2: Evet Messi'nin golleriyle.
1: O zaman tamam yani burada Arjantin grup lideri olmayı garantilemiş. Puana da ihtiyacı yok. Ciddi bir rotasyon yapabilirler. O anlamda hani çok böyle bol gollü bir maç olur mu? Ona emin değilim. Sadece Arjantin... Messi'nin ama ben oynayacağını düşünüyorum. Yani Messi çünkü hedefi başka koydu biliyorsun. Messi dedi ki ben dünya tarihine geç,

0: Cem geçti de 18 golü var şu anda. Ama bu sayıyı daha da artırabilir diye düşünüyorum.
1: Abi Arjantin'in rotasyonlu kadrosuna sabah bir göz gezdirdim. İşte Nico Paz'ları, Julian Alvarez'leri bir sürü oyuncuyu gördükten sonra yine belli bir düzeyin üstünde Arjantin rotasyonlu kadrosuyla da farklı kazanabilir diye düşünüyorum.
0: Değil mi? Ben de aynı fikirdeyim ama çok böyle hani 5-6 gol olur mu sorusu bende çok karşılık bulmuyor açıkçası.
1: Burada ben toplam 2.5 üst yerine ev sahibinin 2.5 üstünü önerebilirim mesela.
0: Kesinlikle katılıyorum. Ya yani toplam 2.5 üst iddia.com'da kral oran farkıyla 1.38. Direkt Arjantin'in 2.5 üstüne de hemen bakalım. Takım 2.5 üstü neymiş? Ev sahibi 2.5 üst değil. Deplasman 2.5 üst değil mi? Niye öyle baktıysam bir anda. Neden anladım biliyor musun? Ev sahibi 2.5 üstü 35 oranı görünce yanlış baktığımı anlamış oldum.
1: keşke öyle olsaydı. Keşke. Hata da olsa değerlendirilir.
0: Evet, deplasman 2.5 üstünde oranı 1.63.
1: Bence gayet güzel.
0: Evet, katılıyorum ben de sana. Eğer 3 gol bekliyorsak zaten bunu Arjantin'den bekleyebiliriz diye düşünüyorum ben de. Peki bir maçı değerlendirmiş olduk bile soru üzerine değil mi?
1: Tabii aradan çıkmış oldum.
0: El birliğiyle HCK Helsinki'ye bir gol attırabilir miyiz diyor. Dakika 60. Şu an 2-0 demiş. Hemen bakalım.
1: Hala umut var.
0: Var var. Umut her zaman var canım. Ona şüphe yok da. Bakalım neredeyiz. Evet. Kupskupio 2-0 deplasmanda önde. Burak. Senin zaten beklentilerin böyle. Değil mi? Yani 3-3.5 üstü bekliyorsun genelde buralarda. Bir gol daha gelir. Yalnız kötü olan şu. Kupskupio 24 şut atmış. 9 isabet 2 gol bulmuş. HJK Helsinki'nin 4 şutu var ve isabeti yok. Ve HJK Helsinki 12. dakikadan itibaren 10 kişi oynuyor.
1: Burada tabii hem yıpranma payı hem de şimdiye kadarki istatistiklere bakınca durum zannettiğimiz kadar iç açıcı gözükmüyor.
0: Evet açıcı. Yani bir de 10 kişi kalmış olması. Bu arada dinleyicimiz acaba karşılıklı gol var mı oynadı da bir gol attırabilir miyiz Helsinki'ye diyor değil mi? Muhtemelen öyle.
1: Aynen. Ya da 2.5 üst diyeceğim ama orada Helsinki özelinde bir manifest gelmezdi diye düşünüyorum. Herhalde karşılıklı gol oynamış olsa gerek diye Helsinki'yi bekliyor.
0: Tamam, biz yine de umut kesilmez diyelim. El birliğiyle destek atmaya çalışalım bakalım.
1: Can sıkmaya gerek yok.
0: Doğru söylüyorsun sevgili Mestan. Teşekkür ediyoruz. Bol şanslar dileyelim. Evet Burak, şimdi yavaş yavaş istersen gecenin maçlarını konuşmaya başlayalım. Hırvatistan-Gana maçı. Gece yarısı başlayacak saat 12'de bu karşılaşma. Hırvatistan şu anda grupta 3. sırada yer alıyor. 3 puanı var. Gana 2. sırada 4 puana sahip.
1: Valla açık bir şey söyleyeyim. Bugün bültenin en zor maçı bana soracak olursan.
0: Yani sence zor mu?
1: Yani çok gollü olacağını beklemiyorum. Zor derken hani şimdi tarafa evritmek zor. Hırvatistan'ı çok iyi görmedim. İlk İngiltere maçında fena gözükmeseler de bence Panama karşısında zorlandılar. Burada Gana tarafı özellikle İngiltere maçındaki performansıyla çok sert, çok diri bir takım. Burada skorun çok yüksek olacağını düşünmüyorum açıkça söyleyeyim. Yani çünkü Gana atletik ve tempolu bir takımken savunma tarafında Hırvatistan'ın artık yaşlanan kadrosuyla birlikte aynı tempoya karşılık verebilir mi? Benim için soru işareti. Belki teknik kapasiteleri de orada bir fark yaratabilirler. O yüzden ben genel TGS 2-3 derim. Biraz daha farklı düşünceleri olan, yakın en azından düşünceleri olan alternatif arayanlara da 2.5 alt derim mesela bu maç.
0: Yani şöyle, ben de şöyle düşünüyorum. Şimdi 4 puana sahip Gana. Gana bugün kaybetse ne olur?
1: En iyi 3. olur.
0: Değil mi? Yani en iyi 3.lerden çıkar. O yüzden de Hırvatistan bugün kazanmaktan başka çaresi yok. Ve böyle bir oyun oynayacak. Açık bir futbolda tercih edeceklerdir bence. Gana'yı İngiltere karşısında izledim. Yani çok sert bir savunma yaptılar İngiltere'ye karşı. Burada da yine böyle bir oyun oynayacaklar diye düşünüyorum ben. Yani valla ben bugün Hırvatistan'dan bir galibiyet bekliyorum. Ama oran açısından beni tatmin etmiyor. Bu. Yani 1.68'lik bir oran var. Hatta 1.70'lik düzeltiyorum. 1.70'lik bir oran var. Bu beni oran açısından pek tatmin etmedi. Yani bu riski alacaksam eğer daha farklı bir şekilde almak isterim. O yüzden de sanki burada Hırvatistan Gana'ya karşı gol atana kadar ciddi bir şey verir, mücadele verir. Burada ben korner bahsinin çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani Hırvatistan gol atana kadar o şeyi sergileyecektir. Ve burada ben ev sahibinin atacağı kornerlere yönelmek istiyorum. Şöyle bakalım var mı? Ev sahibi korner 4.5 üst mesela. Bu daha bana sanki olası geliyor, anladın mı?
1: Sahibi korner 4.5 üstler. Burada daha ihtiyacı olan taraf Hırvatistan. Gana'nın da sert bir savunma takımı olduğunu düşünecek olabilir.

0: olursak
1: tabii.
0: Ev sahibi dörtlüsü Cornelius güzel bir deneme olabilir.
1: Bu arada ben şu yüzden bunu söylüyorum. Ev sahibi 4.5 üstü. Yani diğer tarafta Hırvatistan galibiyeti biraz daha riskli geliyor bana. O yüzden burada kornere gitmenin daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Orada da oran 1.55 civarında, yani çok yüksek değil ama bu biraz daha bana sanki içime sinerek söylediğim bir şey gibi, bahis gibi geldi.
0: Oran riski çok karşılamıyor, katılırım bu konuda.
1: Bir de ben bu turnuvada, sen de biliyorsun, günlerdir şeyde yapıyoruz zaten, bahislerimizi yapıyoruz. Bu turnuvada özellikle grup aşamasında takımlar arasındaki kalite farkından dolayı ilk 30 dakikada gol olur bahislerinin çok fazla kazandırdığını gördüm. Yani %85-90 kazandırdı ilk 30 dakikada gol olur bahislerim benim. O yüzden burada da yine bir ilk yarı, işte ilk 30 dakikada gol olur denenir karşılaşma özel bahislerinden.
0: Yani erken bir gol olup maçta kilitlenebilir. O yüzden buna biraz çekimsel kalmakla birlikte yine oran...
1: Ama bir gol olur diyorum zaten. Erken gol gelirse 30 dakikada benim kuponum gelmiş oluyor.
0: Tabii. Yani, görmek lazım.
1: Evet evet. O açıdan değerlendirdim ben de. Hızlı başlayacak bir Hırvatistan. Baskıyı da sonuna kadar sürdürecektir. Öyle düşünüyorum en azından. Peki çok kısa bir ara vereceğim. Yarış arası, ardından devam edeceğiz Burak.
2: 30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 4 numaralı Çepni yüklenip 6 numaralı Süper Show'un önüne geçti. Son 800 metre yarışta 4 numaralı Çepni koşu lideri, fark bir boy kadar. İkincilikte 6 numaralı Süper Show var, tempo kaybediyor. 1 numaralı Dark Rain ortadan hücuma kalktı. Onun bir boy gerisinde 10 numaralı Cherokee var, dışarılarda kaldı. Altın orada, hemen dışlarına da 7 numaralı Tebligat geldi. Aralarda kalansa 11 numaralı Pat Pat. Safkanlar son düzlüğe çıkmak üzere, 4 numaralı Çepni yarışın lideri. İkinciliğe 7 numaralı Tebligat girdi. Son düzlükte atlar. 4 numaralı Çepni yarışın lideri, son 400 metre 2 boy kadar önde girdi. Dışarı çıktı 7 numaralı Tebligat, 2 boy geriden. 10 numaralı Cherokee'nin daha geriden 2 numaralı Secret Line'ın ataklarıyla son 200 metreye girilmek üzere. 4 numaralı Çepni önde, dışarıdan 10 numaralı Cherokee geliyor, yanında Tebligat var. Son 100 metre 4 numaralı Çepni lider dışarıdan. Şimdi atak yapıyor 10 numaralı Cherokee ama 4 numaralı Çepni direniyor rakibine. Geçit vermiyor. 2 boy farklı 4 numaralı Çepni kazanıyor. 10 numaralı Cherokee ikinci, 2 numaralı Secret Line üçüncü, 11 numaralı Pat Pat dördüncü, 7 numaralı Tebligat de yarıştan 5. olarak ayrıldı. Nevzat Avcı'nın bindiği 4 numaralı Çepni 3. koşuyu kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Radyo Spor!
9: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eylemleri.

0: Reklam.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. 18.35 saatlerimiz hızlıca Uğur Böceği iddia sponsorluğunda hazırlanan Uğurlu Saatler'desiniz. Ben Vedat Parlak, Burak Alaca da telefon attığımızda. Burak tekrar merhaba.
1: Selamlar tekrardan.
0: Evet, bir mesaj gelmiş, diyor ki olacaksa böyle olsun dedim, iyi yayınlar demiş. TPS Turkujaro ev sahibi, 2.5 gol üst. Hırvatistan Gana karşılıklı gol var. Kolombiya Portekiz karşılıklı gol var. Panama İngiltere maçında ilk yarı sanıyorum 2.5 üst oynamış. Çok emin değilim. Göremedim onu ama böyle olsun diyor. Şansınız bol olsun diyelim biz de. Teşekkür ederim. Gana kazanır ve 1.5 üst gol olur oynadım demiş Erdal da. Sevgili Erdal'a da teşekkür ederiz ve devam edelim. Biz kaldığımız yere geri dönelim. Evet, Panama İngiltere ile devam edelim. Hırvatistan Gana'ya son itibariyle ne dedik?
1: Ben TGS 2-3 ile 2.5 alt arasında kaldığımı söylemiştim. Sen bir erken bir gol bekliyordun karşılaşmadan.
0: Evet, ilk 30 dakikada gol olur. Hemen oranına da bakalım mı? İzleyicilerimizle tabii paylaşalım. Özel bahisler var sevgili dinleyiciler. iddia.com'a girdiğinizde, maçın içerisine girdiğinizde özel bölümüne gelin. Orada aşağı doğru indiğinizde de karşılaşmada hangi aralıkta gol olur, hangi aralıkta korner kullanılır gibi bahisler var. İşte orada ilk 30 dakika gol olurun oranı 2.23. Burak, güzel de bir oranı varmış.
1: Değerlendirmedi.
0: Evet, devam edelim. Panama İngiltere.
1: Burada, İngiltere.
0: Evet, direkt yine aynı yere gideceğim. İlk 30 dakikada gol olur, bakalım kaçmış oran. Ona göre belki 20 dakikaya çekebilirim ben onu. Ne dersin?
1: Ben sabah Uğur Böceği grubu için mesela bu maçı ilk 20 dakikada gol gelir olarak değerlendirmiştim.
0: Evet, 2.35 oranı varmış ilk 20 dakikanın. İlk 30 dakikada gol olurunda 1.70 oranı var. Bu da çok güzel.
1: İlk 20'yi denerdim.
0: Ya ben İngiltere'nin ilk 20 dakikada ya da ilk 30 dakikada gol atacağını düşünüyorum. Sana da katılıyorum. Ben ilk 30 dakika diyeceğim yine buna. Biraz garanticiyim ben, biliyorsun, sana göre. Ama sen de bu Dünya Kupası'nda yani muazzam bahisler tutturuyorsun. Tebrik ederim seni de. Ya bu senin biraz böyle yani benim garanticiliğimden çıkıp daha sürprizleri deniyorsun ve çoğunda da başarılı oldun. Gerçekten muazzam. Zaten bu Dünya Kupası bizim açımızdan değil mi, Uğur Böceği açısından çok iyi geçti.
1: %80'e yakın bu haftanın kazandığı bir başarı oranı vardı. Ben biraz şey moduna geçtim bu turnuvayla birlikte. Talih cesurlardan yanadır dedim. Biliyorsun bir de artık hani ben bir tık daha gencim genel radyodakilere göre. 25 yaşındayım. Yaz geldi, para lazım. O yüzden gayet cesaretli ve şanslı bir şekilde yoluma devam ediyorum.
0: Çok iyiymiş. Peki. Devam edelim. Kolombiya Portekiz maçıyla devam edelim. Burada da tabii hemen şöyle bakalım puan sıralamasına. Kolombiya 6 puana sahip ve lider durumda. Portekiz 2. sırada 4 puanı var. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 1 puanı olduğunu, Özbekistan'ın da puansız olduğunu belirtelim. Şimdi Demokratik Kongo kazanması durumunda 4 puan yapar ama Portekiz'de aralarında şu anda bile 6 gollük bir averaj var. Yani bunu kapatması çok zor gibi gözüküyor. O yüzden ben burada Portekiz'in mutlaka artık çıktığını düşünüyorum ikinci olarak. Benim düşüncem bu. Ama tabii burada grup liderliği için de ciddi bir çekişme olacak. 6 puandaki Kolombiya ile 4 puandaki Portekiz oynuyor. Portekiz grup liderliği için kazanmak zorunda olduğu bir maça çıkıyor. Kolombiya'ya beraberlik daha yetiyor. Ne dersin?
1: Bu da güzel maç. Mesela burada iki takımdan da gol beklerim. Kolombiya'yı izleyenler fark etmiştir. Orada gerçekten kaliteli bir hücum hattı var. Atletizm seviyesi ve yetenek olarak hakikaten fena bir takım değil. Yani şimdi diyeceksiniz ilk Özbekistan maçı referans mıdır? Bence değildir ama Kongo maçında yine atletizm olarak bence kötü de bir takım olmayan Kongo'ya karşı iyi bir iş yaptılar, kazandılar. Burada Kolombiya'nın gol bulmasını beklerim. Portekiz iyi bir kadro. Yani biraz 10 kişi oynama durumu var Cristiano Ronaldo'dan ötürü ama kadro kalitesiyle birlikte Portekiz'in de burada 3 puan için sahaya çıkacağını düşünüyorum. O kalifikasyona da genel olarak bana sorarsan sahipler. Ben iki takımdan da gol bekliyorum. Totalde de 2.5 üstüne çıkar bence. Karşılıklı gol var, 2.5 üst. Beni fikren mesela tatmin eden bir seçenek oldu bu maç özelinde.
0: Ya ben son maçta senin bu işte Ronaldo ile ilgili yorumuna istinaden söylüyorum. Son maçta bu durumun değiştiğini gördüm. Burak, bence artık Ronaldo ile birlikte hareket etmeye başladı takım. Yani bunu bir şekilde saha içerisinde başardıklarını düşünüyorum. Bunun da mutlaka bir avantaj olarak döneceği düşüncesindeyim. Kolombiya gerçekten iyi bir takım bu arada. Bunu söylemem lazım. Portekiz aslında Demokratik Kongo karşısında çok iyi başlamamıştı. 1-1'le başlamıştı ama ardından Özbekistan karşısındaki farklı galibiyetle biraz olsun kendilerine geldiler ve işte dediğim gibi 4 puan ve aynı zamanda averajla da ciddi bir averaj farkıyla da çok rahat gözüküyorlar.

0: 1.87 oranı var. Şimdi şöyle bir küçük ayrıntı var, onu söyleyeyim Burak. Mesela
1: Tabii.
0: ilk 25 dakikada gol olur bahsi alınmaz. Neden biliyor musun? Tahmin edebilecek misin bakalım?
1: Ya burada Kolombiya'nın biraz daha rahat olmasından ötürü.
0: Hayır hayır başka bir şey. Bambaşka bir şey söyleyeceğim. Ben ilk
1: Allah
0: 25
1: Allah.
0: Alacağıma ilk 20 alırım mesela. 2.57 oranı var. Neden hemen söyleyeyim.
1: Aa.
0: Burak tam 20. dakikada su molası veriliyor. En az 2-2,5 dakikası gidiyor zaten. Anlatabildim mi? Yani
1: çok mantıklı. Çok
0: yani
1: mantıklı.
0: Orada 20. dakikadan sonra, hayır bir de şöyle bir durum var. Yani 2-2,5 dakika gidiyor diyorum ama bir de yanında şunu ekleyin. Oyun durmuş, yeniden başlayacak. Oyuncuların ısınması o tekrar o sahaya vesaire derken ben 20 ile 25 arasındaki bölümün gerçekten hani yüzde olarak çok düşük olacağını düşünüyorum gelme ihtimalinin. Yani onu oynayacağıma ilk 20 oynarım daha iyi. Ya ilk 20'de gelmemişse zaten 20 ile 25 arasında gelmez mantığım bu yani.
1: Çünkü gayet makul düşünmüşsün. Orada su molasının zaten 3 dakika sürdüğünü ve hakemin hani 20-25 arasında verdiğini düşününce o 5 dakikalık diferans için ortaya çıkan bence oran farkını değerlendirmeye gayet değer. Katılıyorum evet. Bu konuda.
0: Bu arada yine şunu da söyleyeyim. Bu özellikle su molalarından kaynaklı olarak Dünya Kupası'nda devre sonunda verilen uzatmalar da ciddi zaman oluyor. Yani işte mesela bugün ne var ona bir bakayım. Kaç vermişler mesela bu maç için. Öyle bahisler de var. İlk yarının sonuna şu kadar eklenir gibi. Bakalım ilk yarı en az 6 dakika uzar var mesela. Ama bu 5'ti biliyor musun? Turnuvanın başından beri ilk yarının sonuna 5 dakika eklenir gibi bahis vardı. Şimdi 6'ya çıkmış bu. Yani orada bir demek ki çok fazla belki kazanan oldu. O yüzden 6'ya çıkarmışlar bu süreyi. Buradan almam. Ama 5 dakika olsaydı mesela bunu tercih ederdim.
1: Yani 5-6 dakikaları çok sık görüyorsun molasından da mütevellit ama burada tabii bunu hesap etmek adına maçın oynanacağı yerdeki sıcaklık
0: bak, şu gibi. Şu eklenebilir ama bak. İkinci yarının sonuna 7 dakika eklenir tercih edilebilir. Maç sonu 7 dakika belki tercih edilebilir. İlk yarıya 6 dakika değil de maç sonuna 7 dakika eklenir. 2.20 oranı var. 2.25 oranı var pardon.
1: 7 dakika 2.25 denemeye değebilir. Zaten 6 dakika minimum barajından genelde uzatmaları verdikleri için 7 dakika bence oran itibariyle alınabilir bir risk gibi duruyor.
0: Ama ben dediğim gibi genelde ilk yarı 5 dakikaları alıyordum. Ve onlardan da gerçekten yine bu Dünya Kupası'nda ciddi bir kazanç elde ettiğimizi söyleyelim. Devam edelim. Demokratik Kongo, Özbekistan. Evet burada yani Kongo'nun kazanmak zorunda olduğu bir maç. Burada tabii Demokratik Kongo niye kazanmak zorunda? Belki ikinci olamıyor ama zaten kazanırsa 4 puanla en iyi üçüncülerden biri olur.
1: Direkt katılım sağlıyor evet.
0: Evet o yüzden de Demokratik Kongo kazanmaktan başka çaresi yok. 0 puandaki Özbekistan'la oynuyor. Burada sanki Demokratik Kongo'nun direkt galibiyetine verilen oran da hiç fena değil. 1.50'lik bir oran var. Ne dersin?
1: Ben burada şunu verdim. Sabah da değerlendirmiştik hatırlarsam. 1 ve 1.5 üst bana çok makul geldi. Yani burada Özbekistan'ın maçlarını gördük. İşte ilk maçta Kolombiya'ya karşı farklı inediler. İkinci maçta Portekiz'e karşı aynı durum. Savunmada aynı orada Kuşanov'un varlığı biraz onları diri gösteriyor olsa da savunmada zayıf bir takım ve buna karşın Kongo'da Visa olsun yine hakeza orada Bakamba olsun atletik ve teknik kapasitesi belli düzeyin üzerinde oyuncular var. O yüzden Kongo'nun iki gol de bulma ihtimali bana hiç fena gelmiyor.
0: Evet. İddia.com'dan combo başlığı altında 1.5 üst ve 1'i bulacağız sevgili dinleyiciler. 1.93 oranı. Gayet güzel.
1: Daha ne olsun daha
0: evet,
1: ne olsun.
0: Gayet güzel. Yine burada da özel bahislerden ilk 30 dakikada gol olur tercihi yapılabilir. Onu da ben yine eklemiş olayım. İlk 30 dakikada atılacak bir gole de gayet güzel bir oran veriyor yine. Şöyle hemen söyleyeyim onu da. İlk 30 dakika 2.04. Gayet güzel bir oran.
1: Bence. Gayet güzel.
0: Bu da tercih edilebilir. Devam edelim. Gelelim Ürdün-Arjantin mücadelesine. Yine burada da erken bir gol için şöyle bir bakalım değil mi? İlk 30 dakika için bir bakalım. Arjantin artık da bir gruptan çıktı. Onu netleştirelim ama ciddi bir rotasyon da olabilir ama ben yine de dediğim gibi Messi'nin oynamasını bekliyorum. Belki çok ciddi bir öyle bir yorgunluğu yoksa Messi 18 gole ulaştı. Özbekistan maçı da bence onun için bir hedef maç olabilir. 1-2 gol daha atarım, 3 gol daha atarım diye düşünüyor olabilir değil mi?
1: Mbappe'ye karşı en azından bu turnuva özelinde işi yırtmak istiyorsa evet. Messi için kilit maç bu bence. Çünkü Ürdün inanılmaz kötü gözüküyor ki 30 geçe reklamından önce de bir mesaja istinaden Ürdün'le alakalı bir iki dipnot paylaşmıştım. Ürdün'de evet. Durumlar çok iyi bilmiyorum. Şimdi yedek kadrolu bugün arası muhtemel isimlere bakıyorsun. Nico Paz, Juliano Simeone, Julian Alvarez falan karşına çıkıyor. Yani o

0: isterse Arjantin 3. kadrosuyla çıksın. Bugün ben tarafta deplasman Arjantin 2.5 üstü önerebilirim. Yine oyuncu gol ve asist seçeneklerini de maç sırasında 11'e bakarak değerlendirilebilir. Burada turnuvada skor üretmek isteyen oyuncular olacaktır çünkü.
1: Peki. İlk 30 dakikada gol olurun oranı düşükmüş bu arada. 1.63. İlk 20 dakika 2.20 oran var. Bak bu tercih edilebilir. İlk 20 dakikada bir gol gelebilir Arjantin'den. Diyelim ve devam edelim. Son maçımız Cezayir-Avusturya. Bugün iki maç var çok güzel. Birisi Kolombiya-Portekiz, diğeri de Cezayir-Avusturya. İzlenebilir maçlar.
0: Burada Avusturya tarafında her ne kadar turnuvada şimdiye kadar çok iyi gözüktüler mi bence tartışılır ama Ralf Rangnick'in getirdiği bir sistem var. Çok kaliteli oyunculardan olmayan kaliteli bir futbol oynanıyordu. Direnç var, tempo var, savunmada çok akılları başlarında. Ben Cezayir'i turnuva öncesi beklentim nispeten yüksek olsa da çünkü AFCON'da son yıllarda fena gözükmüyorlar. Şampiyon olmasalar da işte bazı futbolcular çıkarıyorlar ama Cezayir'i beğenmedim. Avusturya savunmasına karşı belki gol bulsalar da skoru çok yukarı çekeceklerini düşünmüyorum. Avusturya da çok golcü bir takım değil. En azından özellik itibariyle burada ben toplam gol aralığının 2-3'te kalabileceğini düşünüyorum.
1: 2-3 gol aralığında kalır diyorsun. Peki ben de yani iki takım da kazanması durumunda garantiliyorlar üst sırayı. Ama iki takım da beraberlikte birer puan alıp kol kola da gidebilirler. Yani Avusturya ikinci, Cezayir üçüncü olarak. O yüzden bence ikisi de riske etmeyecektir bu durumu. Önce 0-0'ı oynamayı deneyeceklerdir diye düşünüyorum. Burada ilk yarı 0 tercihi yapılabilir diye düşünüyorum. Senin gibi düşünüyorum. Aslında çok gollü bir maç beklemiyorum. Bu arada Arjantin'i konuşurken neyi atladık biliyor musun? Messi'nin golünü atladık. Messi oynayacaktır, Messi gol atacaktır falan diyoruz ama ya oyuncu bahislerinden Messi'nin golüne bakmayı unuttuk.
0: Abi ben şöyle bir öneride bulunayım.
1: Ama maç başlarken bu arada onu söyleyelim. Yani maç başlarken bir bakın Messi var mı yok mu? Ona göre. Şu anda çünkü benim gördüğüm kadarıyla bahislerde yok Messi değil mi?
0: Bahislerde yok. Bu arada bahislerde var ama ilk 11 gözükmüyor. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Golüne verilen oran 1.34 gibi bir şeydi sabah.
1: Yok şu an bakıyorum da bak. Oyuncu gol atarı bir bulayım hemen. Sen görebiliyor musun oradan?
0: Hemen bakayım ben de
1: bak,
0: bir
1: yandan. Oyuncu gol atar ve takımı kazanır bahsinde yok mesela. Ha şeyde var. İlk golü atar Messi 2.63 demiş.
0: Ondan İlk golü atar da var. Ben bir öneride bulunayım mı burada?
1: Lütfen.
0: Hani Arjantin'in farklı kazanma ihtimalini düşündüğümüz için Messi'nin burada yapacağı bir asiste ki biliyorsun bütün toplar onunla buluşturuluyor. 2.50'lik bir oran var. Ben değerlendirmeye değer buldum.
1: Gol atar ve asist yapar gibi bir şey mi diyorsun?
0: Yok sadece asistine 2.50 veriyor.
1: Ha sadece asist. Çok iyiymiş.
0: Şimdi orada Alvarez gibi, Martinez gibi henüz turnuvada gol atamayan oyuncular var. Burada illa ki Messi'den bir noktada bir katkı gelecektir diye düşünüyorum.
1: Yani ben...
0: Bilmem katılır mısın?
1: Yok katılıyorum da ben niye göremedim bu arada onu? Oyuncu asist yapar bölümünde Messi'yi göremedim.
0: Bak niye göremedin? Galiba sen de gruba üye değilsin, gruba attın çünkü sabah.
1: Yok onu demiyorum. Hayır en sona kadar baktım şu anda. Lionel Messi 2... asistine açılmış artık. Demek ki kapanmış Burak.
0: Sabah yakalamıştık üzüldüm şu an.
1: Yani 1 ve yukarısı şu an kapalı. 2 asisti de kapalı hatta gördüğüm kadarıyla. Benim gördüğüm
0: kadarıyla. Hesaplar biraz karışmış gün içinde. Burada ben
1: en düşük oran çünkü 3. 3.50. Nikopaz'ın bir asistine 3.50 oran var.
0: Burada ben bir öneride bulunayım öyleyse. Sabah da düzeltiyorum az önce de söylemiştim. Hani oyuncu bahislerinden uzaklaşıp direkt Arjantin'in bulacağı rotasyonlu kadroyla da olsa 3 gol bence 1.70'e yakın oranıyla tamam. Gayet güzel.
1: Tamam ben de zaten orada ilk 20 dakika bir gol olur bahsini tercih etmiştim, önermiştim. Ne demiş Vedat Bey, dün İspanya maçına 30 dakikada gol olur dediniz. Sayenizde maalesef olmadı demiş. Teşekkürler. Hepsi olmayabiliyor. Gerçekten.
0: Senden kaynaklı.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Dün ben sadece İspanya'ya mı dedim? Yani kazandıklarınızı niye söylemiyorsunuz? Yani ben diğer maçlara da söyledim ve onlar da geldi mesela. Sadece İspanya kaybetmiş.
0: Böyledir ama abi. İnsanı 40 yıl sırtında taşırsın. Bir kere teşekkür etmez. Bir gün indirirsin senden kötüsü olmaz. Hayat böyle bir şey mi
1: artık? Yok sağ olsun. Gene teşekkür etmiş. Kötü bir şey dememiş de. Kim yazmış onu bir bakalım. Levent, sevgili Levent yazmış. Teşekkür ederim Levent'e. Şöyle bir bakalım. Var mı yeni bir mesaj? Yok. Peki teşekkür ediyorum. Dediğim gibi dün yani benim ilk 30 dakikada gol olur bahsim gelen maçlar da vardı. Onlara da bir bakın isterim. Peki sana teşekkür ederim Burak. Var mı ekleyeceğim bir şey?
0: Ben çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli oldu. İyi yayınlar dilerim. Herkese iyi akşamlar, sevgiler.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de iyi akşamlar dilerim. Evet, Burak Alacan'ın da kuponlarını Uğur Böceği iddiada bulabileceğinizi bir kez daha hatırlatayım programın sonunda. Yapmanız gereken iddia.com'a üyelik yapmak. iddia.com'a üyelik yaparken orada bayini seç bölümü var. Bayi olarak 30.097 kodunu kullanıp Uğur Böceği iddia bayini seçiyorsunuz. Ardından da yapmanız gereken Uğur Böceği'nin kurumsal müşteri hizmetlerine WhatsApp numarasına ben üye oldum, kuponları istiyorum şeklinde yazmak. Bayi'nin müşteri hizmetleri numarasını da vereyim hemen. 0540 300 097 0540 300 097. Vedat Parlak, Görkem Tezer ve Burak Alaca kuponları haftanın 7 günü tüm maçları değerlendirip analizleriyle birlikte sizlerin cep telefonuna ulaşıyor. Siz de oradan değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz. Herkese çok teşekkür ederim. Yine çok mesaj geldi. Hepiniz sağ olun. Yalnız bırakmadığınız için beni. Birazdan sevgili Caner Aydaş burada olacak. Ben mikrofonu ona devredeceğim. Ve gece boyunca da Radyo Spor'da bir voleybol maçımız var. Filenin efeleri bugün sahaya çıkıyor. Yine Kupa Günlüğü programı Esport Radyo Spor ortak yayınıyla sizlerin karşısında olacak. Canlı yayınlarla da yine karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ben Vedat Parlak. Önümüzdeki salı günü tekrar karşınızda olmayı diliyorum. Görüşünceye dek hoşça kalın.
2: .30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.

0: Kusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel altının kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet.

Radyo Spor'dan iyi akşamlar. Kupa günlüğüyle karşınızdayım. Ben Caner Aydaş. Bugün kupada birçok maç var ama önce dünle başlayalım. Yeni Zelanda Belçika'ya 5-1 mağlup oldu. Mısır'la İran 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Belçika

Grup lideri Mısır ve İran'da ikinci ve üçüncü olarak üst tura yükselmeyi başardı. H grubunda Uruguay İspanya'ya 1-0 mağlup oldu. İspanya grup lideri Yeşil Burun Adaları Suudi Arabistan'da 0-0 berabere kalarak grubu ikinci bitirdi ve üst tura yükselmeyi başardı. Kupada bugün J grubunda Cezayir, Avusturya ve Ürdün Arjantin maçlarıyla devam edilecek. K grubunda Kolombiya, Portekiz'i, Demokratik Kongo Cumhuriyeti de Özbekistan'ı konuk edecek. Maçlar saat 02.30'da başlayacak. Ve kupada bugün günün son maçları L grubunda olacak. Hırvatistan Gana'yı, Panama'da İngiltere'yi konuk edecek. Kupa günlüğünden bugünlük bu kadar.

Narbax içinde 4 numaralı Merkürt ve 7 numaralı Seri Ufuk start gerisindeki ikili. Onlar yerlerini alacaklar. Şimdi hazırlanan 4 numaralı Merkürt

Start ilgililerinin yardımıyla Merkürt kullarına yaklaştırılacak. Şimdi adımladı kullarına doğru Merkürt

0: tecrübeli start ilgilileri safkanın yerini almasını sağlayacak.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 23.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir hafta sonu temenni ediyorum. Atlar birazcık girmediler daha doğrusu. Yarış başlayamadı. Birazdan yarış başlayacak. Biz de hemen yarışa gideceğiz. Bilginiz olsun. Hemen yayını başlatalım istedik. 300-314 ne oldu? Başaran iddianın sunduğu maç merkeziyle karşınızdayım. Bugün önce saat 8'e kadar birliklerimiz olacak. Sonrasında 9'da 9.30 arasında yine birliklerimiz olacak derken yarışa gidelim, sonra birlikteyiz.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sunar.
4: Yarışın lideri 5 numaralı Prince of Delmar. İkincilikte dışta 4 numaralı Merkürt var. Yarım boy geride ortada 2 numaralı Bireta. 2 boy geride içeride 7 numaralı Seri Ufuk. Dışında 6 numaralı Latife Sultan. 1,5 boy gerilerinde 3 numaralı Gümbür Baba sırasıyla son düzlükte safkanlar. Orta kulvardaki 5 numaralı Prince of Delmar'ı dışına çıkan 2 numaralı Bireta yakaladı. İkisi arasında çekişme vardı. Şimdi onlara 3 numaralı Gümbür Baba da dahil oluyor içeriye kayarak. Son 200 metreye girildikten sonra 5 numaralı Prince of Delmar içeriden gelen 3 numaralı Gümbür Baba'ya yakalandı dışarıda da. 2 numaralı Bireta var içeriden gelen. 3 numaralı Gümbür Baba liderliği aldıktan sonra potaya doğru ilerliyor. 3 numaralı Gümbür Baba Ali Mehdi Altın'la 4. koşuyu kazanıyor. 2 numaralı Bireta 2. 7 numaralı Seri Ufuk 3. 5 numaralı Prince of Delmar 4. 1 numaralı Atıcı Kaya'da 5. oldu. 3 numaralı Gümbür Baba Ali Mehdi Altın'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.

0: Tekrar merhabalar. Yarıştan sonra birlikteyiz. Bu arada mesajlarınızı 0538 052 1487'den gönderebilirsiniz. Başaran iddianın sunduğu maç merkeziyle dediğim gibi karşınızdayım. Bugün saat 20'de Kupa'da bugün var. Esport ortak yayınıyla beraber sizlerle birlikte olacağız. Yani ben saat 20'ye kadar sizlerle birlikte olacağım. Sonrasında saat 21'de tekrar mikrofonlara geçeceğim. Bu defa da 21.30'a kadar yine sizlerle birlikte olacağım. Ve 21.30'da da erkek voleybol milli takımımızın mücadelesi var. Bu mücadele yine Esport ekranlarından Arjantin'de maçları var. Canlı yayınlanacak. Tabi Radyo Spor'dan da aynı anda canlı yayınlanacağı için ben yine mikrofonlarda olmayacağım. Maç bitiminde eğer uygun olursa yine yayında olacağım ama dediğim gibi bugünün programı bu şekilde sevgili dinleyiciler. Bugün saat 21.30'da da Türkiye-Arjantin Milletler Ligi erkeklerde Milletler Ligi mücadelemiz var. Bu maçı da Esport ve Radyo Spor ortak yayınıyla yine sizlere ulaştırıyor olacağız. Evet, Başaran İddia sponsorluğunda hazırlanıyor bu program sevgili dinleyiciler. İddia.com'da Başaran İddia hizmet veren bir bayi. Türkiye'nin büyük bayilerinden birisi biliyorsunuz. Ve birbirinden değerli fenomenleri bünyesinde bulunduruyor. Daha önce de söylemiştim zaten sizlere. James Gist, Analiz Bankocu, Rain Man ve Caydaş 1978 yine bu fenomenler haricinde birbirinden değerli yazarları da yine kendi bünyesinde bulunduruyor. Dün özellikle yani hakikaten inanılmaz şekilde kuponlarımız tuttu. Hani benim kendim mesela sadece 4 kupon benim tuttu. Zaten 5 kupon paylaşmıştım. Yine arkadaşların aynı şekilde. Sizler de bu arada Başaran iddiaya katılabilirsiniz. Tamamen ücretsiz kupon paylaşıyoruz. Bilginiz olsun. Yapmanız gereken 0531-618-1631 0531-618-1631 ne oldu? Başaran iddia kurumsal WhatsApp hattından iletişime geçmeniz ve tabii öncesinde yapmanız gereken de iddia.com'a üye olup 300-314 koduyla üye olmanız. Yani iddia.com'a girip indirip sonrasında üyelik aşamasının son bölümünde 300-314 bayi kodunu yazmanız yeterli olacaktır. Sonrasında 0531-618-1631'e mesaj yazacaksınız ve sizi de gruba, ücretsiz gruba dahil edecekler diyelim. Başaran iddiaya da teşekkür ederiz bu güzel organizasyonu için diyelim. Evet sevgili dinleyiciler, bugün Dünya Kupası'nda birbirinden zorlu maçlar var ama dün tabii ben yayından ayrıldım. Sonra maçlar vardı. Belçika kötü devam ediyordu biliyorsunuz. Ama acısını Yeni Zelanda'dan çıkardılar ve 5-1'lik bir galibiyetle beraber grubu lider olarak tamamlamayı başardı. Ya burada kendisine yakışan da oydu. Hani burada Belçika'nın çıkmasını bekliyorduk. Yine Mısır büyük bir avantaj tabii ki kaçırdı. Neden? Liderlik şansını kaçırdı. İran ile 1-1 berabere kaldı ve onlar da üst tura çıktılar ikinci olarak. Burada tabii sürpriz demeyeyim ama hani İran'ın üçüncü olarak çıkması tabii ki önemli. Bugün Mehdit Taremi'nin açıklamaları vardı. Bilmiyorum denk geldiniz mi ama denk gelenler varsa yazsınlar. FIFA'yı eleştirdi. Şöyle ki lojistik destek alamıyoruz dedi. Lojistik ekibimiz maalesef vize alamadığı için hani bu aslında bir taraftan işte belki malzeme tedarikidir, yiyeceklerdir, başka şeylerdir bilmiyorum. Hani bu konularla FIFA'nın ilgilenmesi gerekiyor dedi. Eğer gitmemizi istiyorlarsa biz gidelim. Bizi burada istemiyorlarsa biz gidebiliriz dedi Mehdi Taremi, yıldız oyuncu. Gerçekten FIFA'nın biliyorsunuz turnuva başlarken özellikle bir Somali hakem konusunda verdiği bir karar. Daha doğrusu verdiği değil, karışamadığı bir durum vardı. Sonrasında İran'la alakalı yine yaşanılan şeyler. Ve günün sonunda artık isyan eden bir futbolcu oldu. Mehdi Taremi, İranlı futbolcu. FIFA'ya büyük bir tepki gösterdi. Haksız da değil. Yani düşünsenize bir futbol takımı düşünün. Lojistik desteği yok. Yani felaket bir durum. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Belçika grubu lider olarak tamamladı. Mısır ikinci aynı puanda. İran üçüncü. Onlar da üst tura muhtemel üst tura yükselecekler gibi gözüküyor. 3 puandalar ve Yeni Zelanda turnuvaya veda etti sevgili dinleyiciler. bizim gibi. Onlar da 1 puanda kaldılar. Biz 3 puan aldık da eğlendik. H grubunda Uruguay, İspanya, Yeşilburun Adaları ve Suudi Arabistan vardı. Hatta benim de zaman zaman burada eleştirdiğim Yeşilburun Adaları'nın ne işi var buralarda dediğimiz bir durumda. İspanya 7 puanla lider çıkmayı başardı. Dün Uruguay'ı mağlup ettiler. Yeşilburun Adaları ikinci olarak üst tura yükseldi sevgili dinleyiciler. Gerçekten inanılır gibi değil. Yani güzel bir şey bu arada. Uruguay muhtemel üst tur için 2 puanda kaldı ama hani bence kalamayacak gibi gözüküyor. 2 puanla üst tura yükselmek biraz zor gibi gözüküyor. Ama Yeşilburun Adaları 3 puanla üst tura yükselmiş oldu. Bakalım sonraki turlarda neler yapacaklar. Onlar da Suudi Arabistan'a hiç yenilmediler. Gerçi Suudilerin de 2 puanı vardı. Yani onlar kazansaydı ikinci olacaklardı ama Uruguay'ı, daha doğrusu Yeşilburun Adaları'nı mağlup etmeyi başaramadılar. Ve Yeşilburun Adaları turnuva boyunca oynadığı 3 maçı da yenilmeyerek tamamladı. Yani söyleyecek çok fazla bir şey. Evet, yani söyleyecek çok fazla bir şey bulamıyorum. 2 maçta gol yemedi. İspanya ve Suudi Arabistan'dan yemedi. Uruguay'la da 2-2 berabere kaldı. Yani 2 gol atıp, 2 gol yiyip üst tura yükselmeyi başardık. Kısa bir reklam arası, devam edelim.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
1: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim sevgili dinleyiciler. Evet, böyle bir durum var. Yeşilburun Adaları'nı tebrik ediyorum. Gerçekten başka da bir şey söyleyemiyorum. Yani herhalde olası, olması gereken durum da bu. Bizi de tebrik etmek düşer onları. Güzel bir performans sergilediler. Galibiyet alamadılar ama mağlup da olmadılar. Şaka maka. Ve gruptan çıkmayı başardılar. İşte gruplarda böyle bir güçlü takımın olmasında böyle bir avantajı var. Herkesi yeniyorlar. Ve hani diğer takımların kendi aralarında oynadıkları maçlar biraz belirleyici olur. Bizden daha güçlü takım yoktu. Yani biz kendi kaderimizi kendimiz çizdik. Gerek belki çok ciddiye almadık. Ciddiye aldık. 3 maçlık bir aslında şey olduğunu unuttuk. Yani nasıl olsa uzun bir maraton olduğunu düşündük. İlk maçtan sonra ilk maçı yenildik. İkinci maçta gereken dersleri çıkarmadık. Taktik, teknik, strateji ve oyuna müdahale anlamında çok ciddi eksiklerimiz vardı. Hani bunu yaptığımız zaman da gerçi çok ciddi eleştiriler de aldık. Neden eleştiriyorsunuz? Ama hani kimse milli takımın kötü olmasını istemiyor tabii ki haliyle. Hani eleştirenler de eminim. Ya da bizi eleştirenler de eminim kötü olmasını istemiyor. Ama nihayetinde elendik. Hakikaten hani şu anda devam eden takımları düşündüğümüz zaman oldukça üzüntülüyüm ben. Yani çok üzülüyorum. Şuradan elendiğimize inanamıyorum ama çok da yapacak bir şey yok. Bu arada Mehdi Taremi dün penaltı kaçırdı yanlış hatırlamıyorsam. Öyle mi hatırlıyorum? Yanlış hatırlıyor olabilirim. Daha önce mi kaçırmıştı penaltı? Daha önce yok, attı. Pardon, niye kaçırdı dedim. Ha yok, kaçırdı, evet doğru. Maçın 11. dakikasında kaçırdı. Onlar için de şanssızlıktı tabii. Mehdi Taremi. Şöyle bakıyorum. Evet, sıkıntılı bir durumda ama yine de 1 puan almayı başardılar. Bakalım gruptan çıkabilecek mi İrem? Selamlar. Bu ismini bile söylemekten zorladığımız takıma federasyonu 1 milyon dolar ya da villa vermiş mi acaba? Yok, onlarda yok öyle bir şey. Ya da yıldızları var mı? Tahminen 2 futbolcumuz da bu Yeşilburun Adaları tamamından fazladır. Öyledir. Doğrudur. Yani onları tabii ki kötülemek için söylemiyorum. Futbol saha içinde kazanılıyor sonuçta. Rakibiniz kadar mücadele etmezseniz kazanamazsınız. Öyle bakmak lazım. O yüzden de biz yeterince mücadele etmedik. Ettik belki, yani maçlarımız, hadi diyelim ki top 2 maçta bize kaldı, bizde kaldı. Çok fazla şut attık vesaire ama hani bu şutlar gol olmadıktan sonra bir anlamı yok zaten. O topu kaleye sokamadık, yeterince pozisyon üretemedik. İşte dediğim gibi, yani Yeşilburun adalarını biz izleyeceğiz ki belli olacak bugün, diğer gruplar da belli olacak. Garip garip takımlar var. Biz yokuz burada. Neden olmadığını kendi içimizde sorgulu olmamız gerekiyor. Ben kendi adıma gereken şeyleri söyledim. Nedir o? Eleştirileri yaptım. Daha fazla da bu konuda eleştiri yapmak istemiyorum. Çünkü çok yaptım eleştiri. Ve hani bu eleştirinin odak noktası da merkezinde de Sayın Montella var. Yani bu konuda yaş... hani bu kadar... Başarısızlıktan sonra buradaki başarısızlıktan sonra eğer somut bir adım atılmazsa demek ki hani bu işi yönetenler farklı bir bakış açısına sahip. Hani onlar başarısızlığı kabullenebiliyor. Ben kendi adıma bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kabullenemiyorum. Özellikle ilk maçta, ikinci maçta hani rahat yenmemiz gereken demiyorum ama yenmemiz gereken, hatta biraz abartayım, rahat da yenmemiz gereken iki takıma maalesef puan kaybettik ve turnuvadan elendik. Bunun sorumlusu ben olmamalıyım. Oyuncuları da çok suçlayamıyorum. Çünkü bu oyunculara forma şansı veren de Sayın Montella. Hani formsuz oyuncuları oynatmayabilirdi. Sakatlıktan yeni dönen oyuncuları oynatmayabilirdi. Değil mi? Bunların hepsini kendisi yapabilirdi ama yapmadı. Yapmadı neyse artık beni ilgilendirmiyor ama yapmadı. Oyuna müdahaleleri istediğimiz düzeyde değildi. Maçın gidişatını değiştirecek şekilde olmadı maalesef. Bu durumda da bir başarısızlık var. Bunun da bir bedeli var mıdır? Dünyada normalde vardır ama bizde var mıdır bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Dediğim gibi üzerine de çok fazla konuşmaya gerek yok. Olursa demek ki biz yanlış düşünmüşüz. Demek ki evet, Futbol Federasyonu da, yani Futbol Federasyonu'ndaki profesyoneller de aslında bu takımın bu turnuvadan çok rahatlıkla en kötü ikinci olarak çıkması gerektiğini düşünüyordu. Ve bir başarısızlığı kabul etmişler diyeceğiz. Belki olur, fikir değiştirirler. Amerika'da sahip çıktılar ama hani burada olur mu bilmiyorum. Bence olması gerekiyor. Ankara'dan Can Bey'e demiş, iyi günler. Biz her takıma karşı kendi oyunu oynayabilecek bir seviyede değiliz. Eğer rakibe göre oynarsak daha başarılı olacak kadromuz var demiş. Kendimizi İspanya zannettik. Ankara'dan Can Bey. Onlar yıllardır kendi oyununu oynuyor. Şimdi sevgili Can Bey, çok güzel bir noktaya değinmişsiniz. Biz büyük takımlara karşı oynadığımız oyunu, yani şöyle düşünün. İşte Uluslar Ligi'nde dünya dönüyor. Zaman da geçiyor. Yakın bir zamanda Uluslar Ligi'nde maçlar yapacağız. Örneğin Belçika ile oynayacağız, örneğin Fransa ile oynayacağız, örneğin İtalya ile oynayacağız ve bu takımlara karşı ne oynayacağız? Kendi oyunumuzu değil, onların bize izin verdiği oyunu oynayacağız. Top onlarda olacak,

Onlar daha fazla atak yapacaklar. Yani bizim Avustralya'ya oynadığımız oyunu, bizim Paraguay'a oynadığımız oyunu onlar bize karşı oynayacaklar. Onlar daha fazla şut deneyecekler. Onlar daha fazla bizim ceza sahasında topla buluşacaklar. Durum bu. Değil mi? Görüntü bu. Biz bekleyip bu Dünya Kupası'nda yenildiğimiz bu iki rakibin yaptıklarını yapmaya çalışacağız. Özür diliyorum. Aslında sözüm şu. Biz kendi silahımızda, kendi oyun anlayışımızda maalesef Dünya Kupası'na veda ettik. Yani kendi oyun anlayışımızı daha önce de aslında bunu hazırlık maçlarında denedik. Yani bu oyun anlayışıyla topun bizde olduğu, oyunu kontrol eden tarafın biz olduğu maçlarda ne yapabiliriz diye Venezuela ve Kuzey Makedonya maçında oynadık ve test ettik. Yani biz aslında bu oyunu oynayabiliriz dedik. İki hazırlık maçında kazandık. Daha tempolu, topun daha hızlı döndüğü, hani böyle slalom değil de böyle sert paslarla ya da topun şiddetinin daha fazla olduğu paslarla rakibi şaşırtarak, oyunun yönünü değiştirerek ve atak varyasyonlarını çeşitlendirerek, yani farklı farklı atak yaparaktan, işte ortadan gittik, kanada gittik, öbür kanattan gittik, ortadan gider gibi yapıp kanada uzun paslar attık, beklerimizi savunmanın arkasına kaçırdık falan filan. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Dünya Kupası'nda oynayacağımız bu iki rakibe karşı aslında turnuvadan önce bir hazırlık yaptık. Biz nasıl oynayabiliriz? Top bizde olursa rakiplere bu geçiş şansını verir miyiz? Nasıl veririz? Hangi noktadan veririz? İşte bek arkasına mı koş yapacaklar? Merkezi mi delmeye çalışacaklar? Çünkü orada stoperlerimiz yavaş. Nispeten işte Abdülkerim Merih oynarsa yavaş, Can oynarsa biraz daha dengeli olabilir. Can diyorum, özür diliyorum. Ozan oynarsa. İşte kanat Derda, Barış oynarsa, daha fiziksel sağ kanat oynarsa belki bir direnç sağlayabilir Zeki'nin önünde ya da Mert Müldür'ün önünde. Sol tarafta Kenan varsa Kenan Ferdi ya da Kenan Eren olabilir. Hani Ferdi daha içeri kat eden bir bek, Eren biraz daha çizgiyi kullanan bir bek. Kenan daha çok işte çizgiyi kullanıp sonrasında içeri drive eden, yani içeri dönüp vurmaya çalışan bir kanat oyuncusu. Can daha dengeli bir oyuncu. Can'ı denedi çünkü. Ve dedi ki, yani sevgili Can Bey, sizin yorumunuz üzerine konuşuyorum. Evet, biz bu takımlara karşı bu oyunu oynarsak ya da bu formasyonla çıkarsak bu takımları en kötü yenilmeyiz. Şahsen ben öyle düşündüm. Ama ne yaptı Sayın Montella hocamız? Turnuvaya gitti. Sanki iki hazırlık maçı oynamamışız gibi. Yani bu iki maç hiç olmamış gibi. Yine A planı olan, yani daha çok geçiş hücumu bekleyerek rakibin hatalarını değerlendirmeye çalışan iki maçta da benzer bir kadroyla çıktı. Şimdi hani niye elenmemize bu kadar üzülüyorum? İşte bu yüzden üzülüyorum. Yani bize bunu gösterdi bu oyuncular. Evet, biz Kuzey Makedonya bir Avustralya değil. Ama beşli savunma önde yine ciddi bir şekilde, hani oyunun boyunu kısaltıp size çok fazla atak şansı vermeyen bir takım, hatırlayın İtalya'ya elediler son Dünya Kupası'na gitmeden önce. Hatırlıyor musunuz? Bir önceki Dünya Kupası'nda. Yani öyle çantada kekik falan bir takım değil. Evet, belki Avustralya kadar da hani çok uzun boylu oyuncuları yok ama Avustralya'dan daha güçlü bir takım Kuzey Makedonya. En kötü o kadar dersiniz ya, daha güçsüz değil Kuzey Makedonya. Ama işte olmadı. Yani olmamasının sebebi de işte az önce de söylediğim gibi, yani bunu uygulayacak olan, oyunculara empoze edecek olan, doğru oyuncularla çıkacak olan Sayın Montella ve ekibiydi. Bunu yapamadılar. Neyse artık, ne düşündüler bilmiyorum. Günün sonunda elendik. Sonuç bu. Maalesef değiştiremeyeceğimiz tek sonuç bu. Yeşilburun adalarını izleyelim. Onlar da herhalde kendi adlarına bir tarih yazıyorlar. Biz de yazdık. Dünkü maçtan sonra söylediği, işte bu galibiyet bin galibiyetten daha değerli. Yani kesinlikle katılmıyorum. Yani kendi adıma çok büyük tarihsiz bir açıklama olarak görüyorum. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bir basın mensubu olarak. Yani niye böyle bir açıklama yaptı bilmiyorum. Ne gerek var böyle bir açıklamaya, bunu da bilmiyorum. Yani gecenin köründe kalkıp maç izliyoruz. Elenmememiz gereken, yani ilk 3 takımın gittiği, en iyi 3.'ünün gittiği bir grupta 4. oluyoruz.

0: Amerika'yı yendiğimiz için tarihimizin en önemli galibiyetini almışız gibi bize lanse ettir diyor. Yani dediğim gibi buradaki amaç ne onu anlayamadım. Hani vardır bir bildiği ama o bildiği şey, söylediği şey bana geçmiyor. Hiçbir şekilde tarihimizin en önemli galibiyeti falan değil yani. Benim için bir formalite maçıydı yani. Tabii ki milli takımımız olması için, olduğu için önemli, değerli. Kazanmak önemli ama hani bir formalite maçıydı. Baktığınız zaman sonuçta 10-0'da yenseniz siz artık devam edemeyeceksiniz bu turnuvaya. Sevgili Uğur Bey yazmış. Mengen'den ne demiş? Brezilya maçında tribünde efsaneler vardı. Eski Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho, Wenger ve başkaları. Tribüne hayran kaldım. Bizim maçımızda da dün sabah evet başka birileri vardı demiş. Bizim maçımızda da Hollywood yıldızları vardı. Paris Hilton tribünde Brad Pitt, Leonardo DiCaprio falan filan. Harika tribün vardı. Gözlerimiz ışıldı, ışıldadı resmen. Kardeş, pek. Ben çok dikkat etmedim. Merhabalar. Bir Türk teknik direktör net olmalı demiş sevgili İlkay Bey. Ya Türk olmayabilir, yabancı da olabilir. Bilmiyorum yani ben burayı ben sadece doğru oyuncuları artık sahaya çıkarmamız lazım. Ya yani bu takımın yapabilirliği bu kadar değil. Lütfen kendi kendimizi kandırmayalım ve birbirimizi de kandırmak için uğraşmayalım. Bu takım potansiyeli yüksek bir takım. Mini takımdan bahsediyorum. Yani şu grupta bizim hadi birinci olamadık Amerika birinci oldu. Yani en kötü ikinci olmamız gerekiyor ya. Eğri oturup doğru konuşalım, yapmayalım, etmeyelim. Yani bunu kalkıp da bize normal bir şeymiş gibi anlatmayın yani. Kimse birbirini anlatmasın lütfen. Bu tamamen işte bu maçları oynama biçimimizde alakalıydı. Merhaba, iyi yayınlar. Yeniden sıfırdan başlasak Montella Hoca yine aynı oyunu oynardı. İnan abi ve tek bir sorun var. Orkun hakkında ne düşünüyorsun? Yazık yani Orkun mesela. Yani Arda ile beraber oynasa, İsmail ile beraber oynasa çok daha dinamik bir orta saha olur. Orkun bu milli takımda hani yazılacak 4 oyuncu varsa birisi Orkun'dur bana göre. Bu Orkun'un kaşına gözüne hayran bir insan değilim ama bu kadar dikine oynamaya çalışan, topla beraber adam geçebilen yani mesafeyi pas yaparak değil çalım atarak geçen bir oyuncu. Şutu olan, sağ solu serbest vuruşu duran topu olan oyunun iki yönünü iyi oynayan bir oyuncuyu hani çok böyle sıradan bir hale getirmek oynatmaya görüyorsunuz ya oynadığı her maçta ya asist yapıyor ya gol atıyor Orkun. Yani inanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil ama bu hocanın tercihi ilginç. Ve çok ilginç. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Hani bu Orkun Türkiye'ye geldikten sonra biraz yedek kalmaya başladı. Avrupa'da oynarken, Feyenoord'da oynarken, ondan sonrasında Benfica'da oynarken direkt 11'de oynuyordu. Ne oldu bir anda yani? Buraya gelince Orkun'un atletik performansı mı düştü mesela? Bir de insan böyle şaşırıyor mesela. Yani ne oldu da hocam? Bir anda boyunca Avrupa'da oynarken üst düzeydi. Şimdi geldi sıradan bir hal mi aldı? Yok. O zaman niye oynatmıyorsunuz? Tabii ki sorarlar insanlar. Bu da çok normal. Bu bir beklenti değil. Elinizde Orkun varsa oynar. Kötü oynarsa çıkarırsınız. Bu kadar basit. Arda varsa oynar. Ama Arda'yı da rahatlatacak arkada. Onunla o pas trafiğini böyle tık tık pas yapacak. Bir Orkun lazım oraya. Ya bunu benim anlatmama gerek yok zaten. Herkes bunu görüyor. Gördüğümüz şeyleri birkaç defa uygulayın hocam. Sadece sizden bunu rica ediyoruz. Ya da İsmail. Neyse. Yani biz bazı oyuncuları illa da oynatacağız diye. İşte Ozan var. Uzağa gitmeyin ya. Almanya'da ligin ikinci yarısının en iyi 3 stoperinden birisi. Almanya liginden bahsediyorum. Bundesliga'dan bahsediyorum. Nerede? Yok. Tamam, sorun bu kadar. Peki hemen şöyle bakalım. Sevgili yeğenim kolay gelsin. Bana Kane bu akşam Panama'yı isabetli isabetsiz şut atar demiş. Oynarsa atar abi. Peki bir yarışa gidelim devam edeceğiz.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu

0: Maç merkezi devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Ve safkanlarını evet kontrol altına aldılar, bunu söyleyelim ama yavaşlamaları zaman alacak. Bir anda onları durdurmak pek mümkün değil sağlık açısından da. Yavaş yavaş kantarmayı ele alarak safkanları dizginlediler ve yavaşlattılar.
3: Radyo Spor.
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
5: Ganalı boy topu kendi kalesine gönderdi. Ghana 2014 Dünya Kupası'na veda etti. Girişi böyle yaptım ama olay böyle değil. Ghana Dünya Kupası primlerini alamamıştı. Oyuncular Dünya Kupası'nda isyan ettiler. Ve Ghana Devlet Başkanı kendilerini arayarak devlet garantisi veriyorum. Yarın maça çıkın, böyle yapmayın, antrenmanlara gidin dedi. Hayır diyor oyuncular. Bizim paramız nakit olarak gelecek. Ghana, Brezilya, diplomatik görüşmeler, bunlar yapılıyor, konuşuluyor ve para büyük korumalarla uçakla geliyor. Otele indiriyorlar çuvallarla parayı. Para geldikten sonra kişi başı 100 bin dolar. Ghanalı oyuncular, işte 24 tane oyuncu düşünün. Paraları alıyorlar. Az önce söyledim ya açılışı yaparken. Boy da alıyor, paraları öpüyor. İşte benim canım paralarım diyor. Ama buna rağmen Ghana Dünya Kupası'na veda ediyor. Fakat bu isyanın karşılığı da birçok oyuncunun bir daha Ghana takımının formasını giymeme cezasıyla sonuçlanıyor. Hayatta her şey para değil. Çıkın oynayın, kazanın değil mi?
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
6: Reklam.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
7: Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
6: Reklam.
4: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.

Evet, devam ediyoruz. Yarışta bir hatalı çıkış vardı. Birazdan tekrar koşu olacak. Biz de tekrar size ulaştıracağız kıymetli dinleyiciler. Ankara'dan iyi yayınlar abicim. Şampiyonada kesinlikle ilk sorumuz fazla özgüvendi bence. Ama tek sorun da bu değil miyiz? Kesinlikle ilk 11 oyuncularımızın en az 4-5 tanesi fizik olarak hazır değildi. Ne güzel bir tespit. Ve kadro tercihi çok yanlıştı. Hoca kesinlikle örümcek ağ gibi aklını sarmış demiş bazı kalıplaşmış kadro kalıbını değiştirmesi lazım. Sezondan kadro yapamamış topçuları kadroya girememiş oynamamış oyuncuları maalesef kadroya dahil etti ve kaybettik demiş Ahmet Bey. Ne güzel bir tespit bakın Ahmet Bey güzel okumuş. Evet fizik olarak hazır olmayan birçok oyuncu oynattı maalesef ilk iki maçta. Mutlu Ünver iyi yayınlar demiş çok teşekkürler. Evet Sayın Ali Koç da oradaydı demiş. Sevgili Akın Bey olabilir. İyi akşamlar, iyi yayınlar Caner kardeşim demiş. Kim demiş? Tekin Bey teşekkürler, sevgiler. 86 milyonluk ülkede 9 numara oynayabilecek bir tane oyuncu çıkartamıyoruz Caner kardeşim. Neden ki acaba ben şaşırıyorum. Devşirme önerilerine ben hazırım. Pardon ben kızıyorum demiş. Yani olmuyorsa olabilir. Neden olmasın Uğur Bey? Madem yabancı teknik direktör getiriyoruz. Niye kızıyorsunuz anlamıyorum yani. Şu anda Almanya'da, Hollanda'da, işte ne bileyim İngiltere'de, Fransa'da birçok farklı milletten olan oyuncular var. Çok kızmanız gerekmiyor. Yani artık bu ön yargıları bence bırakmak lazım. Görüyorsunuz yani işte ne bileyim Rice değil mi? Rice mesela Gallerli bildiğim kadarıyla ama ya da yok pardon İrlandalı ama mesela şeyde oynuyor İngiltere'de oynuyor işte Fransa'nın neredeyse yarısından fazlası yani orijin Fransız değil ama Fransa milli takımında oynuyor. Bence karşı çıkmamak lazım. Eğer olmuyorsa yapamıyorsak o zaman daha iyisi varsa ve bu daha iyisi de bizim oyunumuzu daha yukarı taşıyacaksa, başarılı olacaksak, başka bir milli takımı da seçmediyse neden olmasın? Ben sadece buraya bağlamıyorum ama ya. Yani var ülkemizde santraforlar da var. Siz elinizdekine göre bir oyun inşa edersiniz. Elinizdeki santrafora göre, onun özelliklerine göre oyunuzu şekillendirirsiniz. Yani şu anda ülkemizde oynayan ya da işte Dünya Kupası'na katılan takımlarda oynayan, milli takımlarda oynayan santraforların hepsi çok üst düzey mi mesela? İnanılmaz üst düzey santraforlar mı var şu andaki Dünya Kupası'nda? Bilmiyorum, ben böyle düşünüyorum. Var, üst düzeylerde var tabii ki ama o kadar da her takımın çok üst düzey santraforları yok. Hadi diyelim ki bazı takımlarda üst düzey santrafor var. Bazılarında gayet vasat santraforlar var ama sadece böyle okumamak lazım. Yani bizim orada o iki stoperi meşgul edecek bir oyuncuya ihtiyacımız var. Israrla bunu ofansif orta savunucularından yapmaya çalışıyoruz. O da olmuyor yani. Yani yıllarca şöyle düşünün bakın iyi bir forvet oyuncusu iyi bir santrafor olarak oynar. Olmuyor. Bakın İyi bir orta saha oyuncusu, iyi bir stoper olmuyor. Yıllarca Mehmet Topal'ı büyük takımlarımızda, milli takımımızda stoper olarak denedik. Her denediğimiz maçta da mutlaka gol yedik. Mutlaka gol yedik. Yani birisi ömrü boyunca sadece gol atmak için oynuyor. Bir başkası da asist yapmayı daha ön plana koyuyor. Orta yapmayı daha ön plana koyuyor. Forvet oyuncularından bahsediyor. Biz ısrarla bunu yapmaya çalışıyoruz işte yani futbola başlangıcındaki o belki dinamikleri biraz yok sayıyoruz. Efendim herkes her yerde oynayabilir. Hayır yok öyle bir dünya yok zaten. Evet bu arada Beşiktaş'ta biliyorsunuz dün basketbol Euroleague'e katılacağı açıklandı. Alim Peviç'ti. Uzun yıllar sonra Beşiktaş'ta mücadele edecek Euroleague'de.
iddialı bir kadro oluşturmamız lazım diye bir açıklama yaptı Alim Pjevic. Bu konuda Beşiktaş kurmaylarının iyi bir kadro kurması gerekiyor. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Yani orada kalıcı olması gerekiyor. Bir yıl sonra efendim hoş geldiniz. Ama sizi tekrar kendi yerinize alalım. Siz Eurocup'ta devam edin dememeleri gerekiyor. Mutlak surette bir başarı elde edilmesi gerekiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu play-in midir, ilk 6 mıdır? Zor tabii ki, kolay işler değil. Ama ona göre yapılabilir. Geçen sene bakınız Valencia çaylaklardan müthiş bir kadro ortaya çıkardı ve Final Four'a kaldı yani. Hani yapılamayacak bir şey değil. Çok gözünüzde büyütmeyin. Yeter ki paradan bahsedin. Vizyondan bahsedin. Veya alınacak oyuncuların, alınan oyuncuların birbiriyle uyumlu bir şekilde oynamasına dikkat edin. Yapabilirsiniz. Yani çok böyle inanılmaz 50 milyon euroya kadro kurmanız gerekmiyor. Bu sene Efes'in çok yüksek bütçeli bir kadrosu vardı ama ligin en başarısız takımıydı mesela. Birbiriyle tamamen uyumsuz bir kadro kuruldu. Yani bunu şimdi orada yönetim değişikliği vesaire de oldu. Çok üzerine gitmeyeyim ama yani kurarken kim neye göre kurdu bilmiyorum ama kötüydü yani. Biz burada konuşuyorduk da kurarlarken diyorduk ya böyle bir kadro niye kuruluyor vesaire. Günün sonunda da Efes hani belki de tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadı. Yani illa da böyle çok pahalı oyuncular alıp biz burada şampiyon oluruz vesaire öyle olmuyor. Bakınız Panathinaikos olmadı mesela. Birbirinden değerli basketbolcular var. Avrupa'nın en önemli koçlarından birisine sahiplerdi ama olmadı. Olmayınca olmuyor. Bazen transfer yapmamak da önemli. Hani bu Beşiktaş gain için belki geçerli değil ama Euroleague'deki bazı takımlar için söylüyorum. Ya da nokta atışı transferler. Eğer bir ana iskeletiniz varsa böyle bir kadroyla da devam edebilirsiniz. Ben Beşiktaş'ın iyi bir kadro kuracağını düşünüyorum. Bu fırsatı mutlaka

ve kendimizi son 16'ya çok rahatlıkla atabilirdik örneğin. Bakalım Amerika nereye kadar gidecek? Ben de merak ediyorum. Hani bizim yendiğimiz demiyorum ama bizden daha kötü bir takım Amerika. Bunu tabii ki aynı fikirde olmayabilirsiniz. Karşı gelebilirsiniz ama bakalım nereye kadar gidecek Amerika Birleşik Devletleri. Çok merak ediyorum ben de. Peki. Sevgili Hasan abi ne demiş? İyi yayınlar Caner Bey, yakışıklı kardeşim. Abi ben yakışıklı falan değilim ya. Eskiden olabilir sevgili Hasan abi ama artık yaşlandık. Yaş oldu 46. Sakallar beyazladı. Saçlar döküldü artık. Bizde yakışıklı olan Vedat Parlak. Adam maşallah yıllara meydan okuyor yani, yakışıklı. Saçında bir tane beyaz yok ya. Bende saç yok, onda bir tane beyaz yok ki, benden büyük yani, öyle düşün. Sakal da öyle yani, maşallah. Bilmiyorum, bizde olmuyor yani. Oturduğumuz Avrupa yakasından mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Yani buranın, o biraz Anadolu yakasında oturduğu için daha kendine iyi bakmış herhalde. Biz biraz daha kaotik Avrupa yakası. Belki o stres sıkıntı bizi biraz erken yaşlandırdı Hasan abi, ama teşekkür ederim yine de iltifatın için. Evet, birazdan yaklaşık bir 17-18 dakika sonra Esport ortak yayınına geçeceğiz. Kupada bugün bakalım arkadaşlarımız neler anlatacak. Bugün kıymetli maçlar var. Ben de bu arada iddia tahminlerimi başaran iddiada veriyorum. Sevgili dinleyiciler, daha önce de söylemiştim sizlere. 300-314 koduyla, yani iddia.com'da 300-314 koduyla üye olabilir ve kuponlarımızı görmek için de başarın iddia kurumsal WhatsApp hattına yazabilirsiniz. 0531 618 16 31 no'lu telefondan benim ismimi vererekten gelebilirsiniz. Sizi ücretsiz WhatsApp grubuna alacaklar. Kuponları paylaştığımız çok kıymetli fenomenler orada. Bilginiz olsun. Tamamen ücretsiz bir kupon paylaşım organizasyonu diyelim. İddia ile ilgiliseniz mutlaka bekleriz. Mutlaka bir göz atın derim. Evet, bugün maçlar tabii çok geç başlıyor. Bu arada transferlere de bakacağım ama yarın biraz daha belki konuşursak daha iyi olur. Şu ana kadar çok fazla transfer olmadı. Büyük takımlarda Fenerbahçe Vedat Muriç'i açıkladı ama onun haricinde özellikle Beşiktaş'ta yaprak kımıldamıyor. Ben bunu söylediğim zaman dinleyicilerimiz kızıyordu bana, Beşiktaşlık dostlarımız. Efendim aceleniz ne diyorlardı. Şimdi Temmuz'un 20'sinde maç oynanacak. Daha yok transfer. Neler olacak bilmiyorum. Ama hani olacak şeyler Beşiktaş taraftarını, olası bir olumsuz sonuç Avrupa'dan elenilmesi ilk turda Avrupa Ligi'nden Beşiktaş taraftarını oldukça üzecektir. Öyle düşünüyorum. Tepkilerin odağında bu defa yönetim kurulu olabilir. Sayın Adalı ve ekibi. Yani teknik direktör açıklandıktan sonra neredeyse 15-20 gün falan geçti. Hala hedeflenen, istenen o transferler olmuyor. Olmadı. Galatasaray biraz daha sakin gidiyor. Çok da normal. Trabzonspor'da biraz daha hareketlik var. Gelenler gidenler. Fenerbahçe'de herhalde bir hafta 10 güne kadar biraz daha hareketlenir. Vedat Muriç haricinde bakalım başka kimler olacak. Özellikle ilk 11 için önemli transferler bekleniyor. İsmail Hoca'nın raporu doğrultusunda. Lucescu'nun 24 yaş orta ne demiş? Ortalaması ile takımın aldılar. 29 yaptılar. Ne oldu? Uluslar Ligi'nden küme düştük. O zaman ne yapmamız lazım? Dilden, davranıştan, tarzdan vazgeçmeli miyiz acaba? Belki bu değişiklik lazım. Adam asmacılığı bırakacağız. Hep kulüp bazında, hem milli takım bazında demiş. Kim demiş? Sevgili Akın Bey diyor ki devam edelim diyor Montella hocayla. Peki. Tamam. Zaten devam edecekler. Benim söylememe gerek yok yani. Zaten devam edecek gibi gözüküyor. Geliyor muyum? Anlamadım abi. Bir şey söyledim mi? Bir şey mi söyledin? Ha yok, tamam. Yani şöyle, aradan tabii zaman da geçti. Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Dünya Kupası'na katıldık. Şimdi

0: Star Ligi'nde zorlu bir gruptayız. Hani orada kalacağımızın garantisi yok. Çok güçlü takımlar var. Oradaki takımlara karşı rekabet etme ihtimalimizi yüksek görüyorum. Doğru oyuncularla. Çünkü kendi oyunlarını oynayacaklardır onlar. Bizim için özel bir önlem almayacaklardır. Savunma yapmayacaklardır bize karşı. Biraz daha kendi oyunlarını önde oynayacaklardır. Yani bizi dediğim gibi Paraguay ve Avustralya'ya karşı oynadığımız oyunu onlar da bize karşı oynayacaklardır. Adam asmacılıktan ziyade sevgili Akın, hani şu andaki durumu eleştiriyoruz. Biz ya da ben kendi adıma söylüyorum. Yani Montella doğruları yaptığı sürece tabii ki alkışlardım. Ama yapmadığı sürece de eleştiririm yani. Sizin belki bu durumu siz de eleştirebilirsiniz. Yapabilirsiniz bunu yani. Hani başarısızlık varsa ortada ve hani gözle görülür bir başarısızlık varsa, bu başarısızlığı da tersine çevirebilecek argümanlara sahipse, hani ilk maçta kazanamadık, ikinci maçta farklı bir yöntem deneyebilirdi. Hani deneyip başaramasa hak verebilirdim. Ya oldu olmadı derdim ama denemeden başarısız olmasın, iki maçı kaybetmemizin sonrasında da hani bunu sadece bizim şu anda davranışlarımıza bağlamanızı çok doğru bulmuyorum. Hocanın yaptığı ya da yapmadığı şeyleri bence hep konuşmak lazım. Ve niye konuşmayalım onu da anlamıyorum. Sonuçta bu bir, kendisi bir profesyonel. Yani kimse baba hayrını bir iş yapmıyor. Bir karşılığı var. Bu karşılığın bir ücret alıyor. Bunun karşılığında da yaptığı bir iş var. Değil mi? Öyle bakmak lazım. Bu işte de bence başarısız oldu. Ve bu başarısızlığı tamamen bu takımlarla alakalı doğru strateji yapamadığı için idi. Abi anladığım kadarıyla sana göre de Montella ısrarla sürdürecekler. Çok enteresan, Ankara'dan Ebu Bekir. Ben sürdürecekler diye düşünüyorum. Ben zaten söyledim abi, istifa beklemiyorum. Görevden alma da beklemiyorum. Çünkü beklemiyorum. Yani şöyle düşünüyoruz. Ya Dünya Kupası'na katıldık ya. Yetmez mi? Tamam. Yani yeter diyorsanız okey. Yapacak bir şey yok. Yani yeter diyorsanız tamam. Yapacak bir şey yok. Hayır, devam edelim manasında demedim. Yanlış anlaşıldım. Bence dilimizi, tarzımızı, davranışlarımızı kaba dil konuşmadan her muhalefette tavrımızı hep eleştiri olarak değil, oyun tarzımızı değiştirerek belki başarılı olabiliriz. Benim için Montella başarısız. Bence hoca Türk olmalı. Valla benim dilim gayet kibar, gayet güzel eleştiriyorum. Kazanırken de eleştiriyorum. Yani o doğru yapmadığımız şeyleri söylüyorum. Sadece kaybederken değil. Sizin söyledikleriniz, evet, basında yapanlar vardır. Dili sivri olan insanlar vardır. Tarzı daha farklı olan belki basın çalışanları vardır. Ben zaten onları çok tasvip etmiyorum. Yani çok o tarzda olmak istemiyorum. Mümkünse saha içinde gördüğüm yanlışı doğru olduğu gibi söylemeye çalışıyorum. Bunu da devam ettireceğim. Caner Bey, bir de bizim ligimizin temposunun artması lazım. Oyun çok duruyor bizde. Yani işte bakalım UEFA'nın pardon FIFA'nın bu kuralları bizde uygulanacak mı? Biliyorsunuz biraz federasyonlara bıraktılar anladığım kadarıyla. Yani bir zorunluluk değil. Dünya Kupası'ndan sonra bazı federasyonlar belki bazı kuralları alıp uygulayabilirler. Örneğin kale vuruşu olabilir erken kullanması için. Hani bizde biliyorsunuz çok meşhurdur. Top avuta gider. Kalecilerimiz önce gider bir kale direğine bir kramponun çivileriyle şöyle bir vurur. Topu koyduktan sonra bir konçlarını çeker. Yani çorapları mesela her avut atışında düşüyor mesela bazı kalecilerimizin. Sonra kale arkasında top toplayıcı çocuk vardır. Top vardır yani. Topu hemen kendisine ulaşır ama top, örnek veriyorum, korner çizgisine yakın avuta gittiyse oraya kadar bir koşar. Ya da işte top avuta çıktı bir ceza yayının önüne kadar, yani o çizgiye kadar gelir. Arkadaşlarına kızar gibi yapar. Yani şöyle her avut, hatırladınız değil mi? Şu anda belleğinizi şu anda canlandırdım. Ya bunlardan ben mesela rahatsızım. Hangi takım kimi yaptığı önemli değil ama mesela rahatsızım. Bunu yapan birçok kalecimiz var maalesef. Kaleci var. Bu arada 1'de, 2'de, 3'te fark etmez. Yani bütün liglerimizde var. Bir şekilde oyunun durağın geçmesini isteyen Babandaki sonuca göre avantaj sağlamak isteyen kalecilerimiz var. Bunların önüne geçerler diye umuyorum. Getirirlerse ki getirmeleri lazım. Yayınlar şahsi düşüncem Montelli Hoca ile hemen yolların ayrılması gerekiyor. Kadro seçimi, ilk 11 seçimi her şeyi hatalı. Milli takımda sadece teknik direktör değil, kaptanlara da bir teşekkür edilmeli demiş. Başka bir dinleyicimizi. Sizin için demiyorum. İnanın ben tüm Türkiye'deki toplam yorumları için dedim. Sizin radyonun yorumcularını beğenmesem dinlemem zaten. Değerli yorumcularla devam ediyorsunuz. İnanın demiş. Şimdi sevgili Akın Beyciğim, şöyle söyleyeyim ben size. Ya rahatsız olduğunuz bir şey varsa dinlemeyin. Bunu sadece bizim için söylemiyorum tabii ki. Başka, ben de mesela dinlemiyorum. Açıyorum, örnek veriyorum bir TV. İşte geçen açtım. Ben mesela burada eleştirmeye çalışıyorum. Dilimin döndüğü kadar ve büyük bir saygı çerçevesinde. Sanki beni dinlemiş, gitmiş bir tane TV'de copy paste yorumlar yapıyor. Yani kendi yorumlarımı yapıyor mesela. Gördüm böyle. Bu arada önemli bir televizyonda. Bir tane kıymetli dinleyici ve diyor ki yani neden ben Sayın Montella'nın peşinde koşmalıyım, alkışlamalıyım? Başarısızsa başarısız diyebilmeliyim ben. Tabii ki bunu saygı çerçevesinde diyoruz. Yani kalkıp da hakaret etmiyoruz. Hakaret edeni tabii ki desteklemiyoruz. Öyle bir şey yok. Hani olmuyorsa bir şeyler teşekkür edersiniz. Eğer yapabileceğinin maksimumu buysa o zaman bunun üzerinden konuşmalıyız. Ha yok. Çok daha fazlasını yapabilir diyorsak zaten daha fazlasını yapacaktır diye düşünüyorum. Evet, ben şimdi yavaş yavaş huzurlarınızdan ayrılacağım. Birazdan Kupa'da bugün programı var. Murat Fevzi Tanırlı, Ali Konoviç ve Doruk Keskin sizlerle birlikte olacak sevgili dinleyiciler. Bir saat boyunca Kupa günlüğünü sizlere aktarıyor olacak. Kupa'da bugünü yorumluyor olacaklar. Esport, Radyo Spor ortak yayınıyla birazdan saat 20'de karşınızda olacak. Ben 21'de tekrar buradayım.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel, altının kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1.000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
4: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Kupa'da bugünden hepinize iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Esport ekranında Doruk Keskin ve yeni transfer Ali Konavuş'la birlikte karşınızdayız. Ali'cim hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Seninle bayağıdır yayın yapamamıştık. Evet. Onun keyfini yaşıyorum ben.
0: Teşekkür ederim. 16 gün oldu işte Can Ozan'a yapılan muamele Ali Konavuş'a yapılıyor diyorum.
1: Ama daha çok dakika aldım onu söyleyebilirim.
0: Daha sana. Çok süre aldım.
1: Daha çok anlamlı dakika aldım onu söyleyebilirim.
2: Ben bir futbolcu olsam kim olurdun peki abi?
0: Sen...
1: Aslında çok ihtiyaç duyduğumuz bir profilsin. Boy, poz, evet. Saklama.
0: Ama rahat. Bir de sahada sürekli problem çıkarıyor. Her şeyi itiraz ediyor, isyan ediyor falan. Öyle bir profil.
1: Sen kesin Almiron gibi atılırdın. Ben biraz senin seni seveni bir
0: böyle yapardı atılırdı.
2: Ben de gerçekten şu potansiyel var ya bu arada.
0: Kesin var. Ya da Bellingham gibi iltimas geçilirdi. Atılmazdım belki yani.
1: Biraz hakemleri konuşmak için de geldim bu arada abi.
0: Öyle mi? Tabii
1: yani
0: ki.
1: Yani seninle yer yer tabii. Yani
2: seni teşrif etmiş gibi yani. Evet. Yani ben bu hakem konuşmak için buraya.
1: Estağfurullah.
0: Ama hem şimdi hem basketbol programında yer alıyor hem futbol programında. Ama biz Ali'yle bir de Premier League anlatmıştınız var beraber. Çok evet. Keyifli yani zamanlarımız vardı.
1: Modern bir hınçalı.
0: Yani sen Esport'ta yoktun. Biz Ali Konavuş'la maç anlatıyorduk.
2: Abi biz bir şey demiyoruz ki abi artık. Zeynep Oyalan'la oyunlar ya sessiz kalıyorum hala.
0: Sevgili izleyiciler, önce gazetemize bakalım. Dünya Kupası'nda neler oluyor? Hem dün oynanan karşılaşmaları, sabaha karşı oynananları, bugün oynayacak olanları hepsini konuşacağız. Ama önce gazetemize bir giriş yapalım. Ve Yeşilburun mucizesi mi dersiniz, peri masadı mı dersiniz? 3 beraberlikle son 32'ye çıkan bir ülke, 150 bin nüfuslu bir ülke başardı bunu. Ve bunu başardığı grupta İspanya bile vardı. Uruguay bile vardı ve gerçekten mucizeyi başardılar. Müthiş iş. Gerçekten harika sonuç. Portekiz'in kader günü. İlk maçta Demokratik Kongo karşısında 1-1 berabere kalmışlardı. Ardından Özbekistan'ı beşlediler. Ronaldo ben geri geldim dedi. Zlatan İbrahimovic sen zaten gitmemiştin ki demişti. Ve 5-0'lık galibiyetle Portekiz kazanmıştı. Ve şimdi de Kolombiya ile belki de grubun birinciliği, ikinciliği açısından çok önemli maça çıkacaklar. Norveç-Fransa maçı vardı dün. Ballon d'Or'un sahibi Dembele maça ağırlığını koydu. 3 şut, 3 gol, hat-trick yaptı ve daha önemlisi her ne kadar Norveç bayağı ciddi rotasyon yapmış olsa da Fransa gümbür gümbür geliyor turnuvada her zamanki gibi. Diğer taraftan da İngiltere ilk maçta Hırvatistan'ı 4 demişti biliyorsunuz. İkinci maçta Gana karşısında Harry Kane'in kaçırdığı inanılmaz bir pozisyon vardı. Acaba büyü gerçekten kalktı mı? Gana'nın büyü yaptığı söyleniyordu. Bunları değerlendireceğiz. İsterseniz önce gazetemize başlayalım. Ali Konavuş hoş geldin. Seni
3: hoş bulduk abi.
0: Turnuvanın şeref konuğu Yeşilburun'la konuşmaya başlatıldı.
1: Yani başından sonuna, grubun başından sonuna acayip bir hikaye. Değil ben mi? Yer yer bu arada İspanya maçı tabii ki bir kenara atmak mecburiyetindeyiz. Hani orada futbol oynama gibi bir düşünceleri ve haliyle kapasiteleri yoktu ama onun dışında böyle kısa pasajlarda beğendim. Burada maç günü de konuşmuştuk. Ben Trabzonspor'un yeni transferini, sol beki de beğendim ki enteresan bir oyuncu. Biraz böyle İsviçre çakısı modunda. Yani son kulübündeki zaten maçlarına bakarsanız sağ ön, sol ön, sol bek, sağ bek hemen her yere oynamış bir oyuncu. Sidney Lopez Cabral. Evet. Onu da hayli beğendim. Ya Bosnia tabii ki bambaşka bir hikaye. Bir ömürlük hikayeyi çıkartmayı başardı. Yani Yeşilburun'un yaptığı olağanüstü bir iş. Bunun ötesinde bir şey söylemek çok çok zor.
0: Evet. Doruk, Yeşilburun'a dair bir şey söylemek ister misin? Bence biz bazı takımları böyle özel konuşuyoruz ya yıl boyunca. Onun gibi hak ettiler yani şu bu turnuvada bunu başarmak.
2: Evet yani dün galibiyeti de kaçırdılar. Bayağı çok atlet takımlar ama bunu görüyoruz yani. Böyle genelde bu turnuvada çok paye verilmeyen takımların, Panamaların, Haitilerin, Yeşilburunların ne kadar hızlı, ne kadar atlet oyuncularla kurulu olduğunu görüyoruz. Onların yani genelde sorunu teknik kapasite oluyor. İşte 3. bölgede bitirememe, final pasını verememe oluyor ki yani Yeşilburun adaları tabii işte Vozinha ile çok konuşuldu. Bu LinkedIn muhabbeti işte biliyorsunuz.
0: Evet.
2: Turnuva öncesi de sonrası da turnuva akarken de çok konuşuldu. Bence esas olaylardan biri de yani Yeşilburun adalarının kadrosunda çift tane bonservis bedeli olan iki oyuncu var. İşte biri Trabzonspor'un sağ beki, biri de Villarreal'in stoperi Logan Costa. Ki Logan Costa da ACL koparttığı için yani sezon sonu falan döndü Villarreal'e. Bir maçta bile oynatamadılar. Yani herhalde hazır değil Logan Costa.
0: 63 milyon euro bir yere not almıştım da toplam kadro değeriymiş.
2: İşte 15'i Logan Costa evet. Bunun. Ve hani işte o herhalde hazır olsa oynar yani. O LinkedIn'den buldukları Pico onların iyi stoper mi bilmiyorum. Çünkü İrlanda Ligi'nde oynuyor. Diğeri La Liga'da oynuyor. En önemli oyuncularını, en iyi oyuncularını oynatamamalarına rağmen mağlup çıktılar gruptan. Yani savunarak gruptan çıkabilirlerdi ve bir numaralı stoperi, bir numaralı savunmacısı olmamasına rağmen gruptan 3 maç 3 beraberlikle çıkmaları sadece magazinsel olarak değil bence saha içinde de takdir hak eden bir takım Yeşilburun Adaları.
1: Bir oyuncu daha benim çok dikkatimi çekti bu arada Yeşilburun konuşurken. Orta sahada De Roy Duarte diye bir oyuncu var. Zaten Hollanda altyapılı. Fortuna Sittard'da evet. Bayağı dikkat çekiyor. 6 tane Rotterdamlı var takımda zaten. Yani Hollanda milli takımında 6 tane Rotterdamlı olduğunu zannetmiyorum. Ve 24 yaşında Hollanda içinde bir ara devre arasında yanlış hatırlamıyorsam ya Feyenoord'a ya PSV'ye transfer yapacaktı. Yapmadı. Yazın Ludogorets'e gitmiş. Ludogorets'e de 2 tane istikrarlı sezon oynamış. Çok bana böyle yakın tarihte ligimizin başaltı takımlarından birinde bir De Roy Duarte izleyeceğiz gibi gözüküyor ama çok iyi bir Suudi Arabistan maçı oynadı. Genel zaten kupada da iyi bir görüntüsü var De Roy Duarte'nin.
0: İspanya maçı sonrası mıydı ya? Bir de soyunma odasına falan Hollanda kralı falan ziyaret etmişti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Kraliyetten birileri mi vardı? Kutlamışlardı, oynamışlardı.
2: Galiba İspanya maçı sonrasıydı evet.
0: Öyle yani, bir
2: Hollanda'nın
0: durum
2: iki,
0: da vardı.
2: Şey, affiliated club gibi iki ülkeyle daha gelmiş yani.
0: Arjantin'le eşleştiler değil mi şimdi?
2: Arjantin'le eşleştiler. Evet. Yani sorun çıkarabilirler. Ya Arjantin'in böyle rakibi paramparça edecek bir hissiyatından ziyade daha dengeli, gol yemeden 1-0 2-0 alabilecek hani oyunun belli bölümlerine dinlenebilecek bir planı var gibi. Ya sürpriz yapabilirler ama bu sürpriz yapmanız için gol atmanız lazım. Yani dün de mesela 2-3 tane net pozisyon var. Evet. Bitiremedikleri. Orada sorun yaşayabilirler. Ama yani yarın çıkıp Arjantin'den 8 de yeseler, 9 da yeseler hiçbir önemi yok yani. O yapacaklarını yaptılar.
1: Arjantin'le alakalı çok dikkat çekici bir istatistik gördüm. Duran topları çıkarttığında 0-13 kalesinde gol beklentisi vermiş. O. Yani bu ölçüldüğü dönemde Dünya Kupalarının yakın tarihin en iyi oranı. Bayağı 0-13. Yani neredeyse kalenize hiç getirtmiyorsunuz demek bu. Hani gidebilir mi Yeşilburun? İspanya maçının bir benzerini oynamak durumundalar büyük oranda. Bakalım yani çok keyifli bir hikaye. Muhtemelen noktalanacak.
0: Yani böyle bir Messi, böyle bir önceki Dünya Kupası'nda şampiyon
2: olmuş. Costa Rica olabilirler mi mesela? Ha. Zamanın Costa Rica'sı.
1: Çeyrek yapmıştı değil mi onlar?
2: Çeyrek yapmışlardı ve
0: onlar da bayağı iyi
2: çeyrek yaptılar mı? Ya son 16.
1: Brian Ruiz'li takım.
2: O şeyli işte Arsenal'lı çocuk değil mi? Joel Campbell. Evet.
0: Arjantin bu turnuvadaki Suudi Arabistan maçı, önceki turnuvadaki kaybettikleri Suudi Arabistan maçı gibi kontenjanı daha kullanmadı. Kim bilir belki işte bununla
2: kaçırdı. Kullanabileceği bir nokta yok ama şu an kullandığın evine döner abi. Evine döner. O gruptaydı yani. Sanmıyorum öyle.
0: Doğru. Bu sefer son 32'de elenip gidebilir. Evet. Sevgili izleyiciler, yayınımız hem Radyo Spor'da hem de Esport YouTube kanalında da aynı anda sizlere ulaşıyor. Onu da hatırlatayım not olarak. Dün akşamın yıldızı diyelim. Dembele 3 şut, 3 gol, 0-29 gol beklentisi. 10 oyuncuyla değiştiren, bayağı full rotasyon yapan Norveç'e karşı. Yine de bence Norveç gayet iyi oynadı.
2: Bence de.
0: Ve 4-1'lik Fransa galibiyeti Ali Konović.
1: Yani çok tartışıldı. Yani bu format zaten yani ikili averaj. Rövanşlı olmayan bir turnuvada, iki taraflı olmayan bir maçta ikili averaj. Nedenli mantıklı ve yani grup liderlerinin ve grup sonuncularının hayli erken biçimde belli olduğu gruplar var. Maalesef biz de bunlardan biriydik. Evet. Üçüncü maçları Dünya Kupası gibi zaten en çok oynayan takımın 7 maç oynadığı bir denklemde bu denli önemsiz hale getirmek ve takımları rotasyona zorlamak ne kadar sağlıklı bunun tartışıldığı bir maç oldu. Yani baktığın zaman fikstürde grup aşamasının en iyi maçlarından biri olması beklenen bir maç çok anlamsız bir yere gitti. Yine de Norveç ben de katılıyorum. Hayli oynadı ama Dembele'nin ortaya koydukları da acayipti.
0: Ya tabii bu arada fikstür açısından iyi hatırlattın. Yukarıda Cem Odabaşı ile konuşuyorduk. Eğer Yeşilburun yenilseydi Uruguay 2 puanla grubu 2. bitirecekti.
1: Evet.
0: Öyle bir veya berabere kalsaydı ama pardon. Berabere kalsaydı dedi.
1: Yok Suudi Arabistan da 2 puan yapacaktı.
0: Suudi Arabistan da 2 yapacaktı.
2: Yeşilburun da 2 yapacaktı.
0: 3'ü de 2 olacaktı ve Uruguay çıkıyordu.
2: Doğrudur. Bilmiyorum. Gol avantajını bilmiyorum. Orada evet. Kim kaç Yeşilburun 2 gol attı. Uruguay da 2 gol atmadı mı?
0: Uruguay
2: 4 gol attı. 0-0 olsa 3 gol atışı olacaktı. Doğru.
0: Berabere bitseydi maç 2 puanla çıkacaktı. Biz de bu arada 3 puanla en iyi 4. durumdayız şu anda.
2: Abi bana çok hakkaniyetli geliyor ya. Yani ben
0: İkilemez olmasın.
2: Ali'nin düşündüğü gibi düşünmüyorum. Yani genel averaja bakarsak o zaman nasıl olacak ki? Yani biri işte Almanya Kurasao 7 attı, Ekvator 2 attı atıyorum. Hı-hı. Aynı puanda bitirdiler ama Ekvador Almanya'yı yenmesine rağmen grubun kötü takımına daha az gol attığı için aşağıda kalmamalı diye düşünüyorum.
1: Bu arada hakkaniyet olarak ben de %100 katılıyorum. Sadece hani izleme tecrübesi oldu.
0: Bazı maçlar taca çıkıyor ya şimdi.
2: Burada formatlık bir durum yok. Burada Solbakken Hoca yarışmamayı tercih etti Fransa'yla. Bir evet. tercihte bulundu. Yani aslında Solbakken ilk 11 ile çıksa kazanan grup lideri olacak. Yani hiçbir sıkıntı yok. Evet. Format olarak da bir sıkıntı yok. Gidişat olarak da.
1: Anladım demek istedim.
2: Ben yani bu arada şey olarak değil yani. Karşılık olarak değil. Sesi düşünüyorum. Tabii. Solbakken çok haklı bir yerde şey dedi yani. Haklı demeyeyim de onun kafasında. Ya ben dedi Fransa'ya karşı oynayacağım. Fransa zaten beni yoracak, ekstra yoracak. Yani tabii, bir de o maça hani kart cezalı, sakatlık falan filan değil. Ekstra çarpı 2, çarpı 3 efor koyacağım. Yeneceğim, yenemeyeceğim meçhul. Ben bunun yerine dedi takımımı dinlendireyim. Son 32, son 16 böyle gitmeye çalışayım dedi. Norveç'te ilk yarının ikinci bölümü, ilk yarının ikinci yarısında ve ikinci yarıda gayet iyi top oynadı. Strand Larsen biraz daha kaliteli penaltı atsa belki de sıkıştırabilirlerdi. Şey çok hoşuma gitti ya. Ya Dembele, ben böyle eforsuz güzelliklerin hastasıyım abi. Hiç efor harcamadan 3 tane attı ya. Bak hiç.
0: Sıfır. Demiş ya zaten önceki maçtaki performansın daha iyiydi. Bundakini beğenmedim diye.
2: Sadece sola çekip vurdu. Ya kolaymış gibi gösterdi. Ustalık bu zaten. Çok kolaymış gibi göstermek yani.
0: Ya inanılmazdı.
2: Bak gerçekten. Şu çok iyi istatistik ama.
1: Shilton Zoff değil mi?
2: Evet. Ya Shilton ve Zoff'la bu kupada aynı burun kalecisi.
0: Yeşil burun kalecisi.
2: Yani Vozinha'ya bunu desen kupadan önce bence sıfır ihtimal falan verirdi.
0: Gerçekten enteresan.
1: Ya dünya futbol tarihinin en iyi 10 kalecisi sayılsa yani Dino Zoff'un herhalde girmediği liste olmaz. Shilton da orada zikredilir evet, ve Vozinha.
2: Vozinha buraya kadar 1000 kalecisi sayılsa girmez yani.
1: Evet, inanılmaz bir şey bu.
0: Gerçekten özel hikaye kaleci Vozinha için de. Bu turnuvadan mesela Gana'nın kalecisi için de dün yani daldan dala geçiyor gibi oluyorum ama Gana'nın yok kalecisi de bayağı acayip bir hikayeyle gelmiş.
2: O bir de yedek kaleci.
0: Evet, hem yedek kaleci hem yaşam olarak bayağı zorlu şartlardan futbolcuk yaparken işte antrenmandan çıkıp marangozluğa gidiyormuş, başka yerlerde çalışıyormuş. Bayağı ciddi sıkıntılı süreçler geçirmiş ve ikincilik de olup milli takıma seçilip İngiltere maçına çıkıp gol yememek gibi bir serüven yaşamış.
2: Ya tabii çok var abi işte.
0: Bayağı hikaye var yani Afrika takımlarında.
2: Haiti'de yaşamanın ne kadar zor olduğunu ben onun Rizeli Piero'nun röportajını görünce anladım. Yani abi şey diyor yani buzdolabı olmadığı için akşam yemeği bitirmek zorundaydık. Yani saklayabileceğimiz bir yer yoktu diyor. Yani zaten elektrik falan hak getire. Yani bu tarz özellikle Afrika takımlarında aslında işte kupa bu yüzden güzel. Biraz hatırlatıyor yani evet. Orada yaşamanın ne kadar zor olduğunu. Yani güzellikleri var tabii ki. Nasıl eğlendiklerini de görüyoruz Afrikalıların. Ya da işte nasıl rakibi baskı altına aldıklarını da büyülerle vesaire görüyoruz. Ama bir de gerçekler var. Kongo'nun hikayesi mesela çok gerçek. Burada işte Haiti'nin hikayesi çok gerçek. Bahsettiğin Ganalı kalecinin evet. hikayesi Gana'daki sosyoekonomik durumu ortaya koyuyor.
0: Evet, gazetemizdeki bir başka köşe Gana'nın büyüsüydü Ali Konovic ama şöyleymiş büyüğü. Hani sakatlanmasın, sağlık olarak bir şey olmasın ama bizim maçta çok kötü oynasın.
1: Tek maçlık olmasın.
0: Tek maçlıkmış, evet.
1: Yani çok hakkaniyetli, ölçülü bir
2: büyüğü. Kaç büyüğü hakkı var acaba?
1: Yani.
2: Var mı öyle? Ya
1: mesela Gana'yı nereye götürebilir? Şimdi Harry Kane'i durdurdum da Gana'yı nereye kadar götürebilir?
2: Geçen bir programda bunu konuştuğumuzda arkadaşım şey dedi. Yani direkt kupaya büyü yapsaydı dedi. Hmm.
1: Mantıklı. Ama çok tek tek gidiyor. Mesela Panama maçının sonunda da golü getirmişti.
0: Bak onlar bile şey kademe kademe, aşama maç maç düşünüyorlar.
2: Burada mı eksik kaldık diyorsun?
0: Biz orada yani eksik kaldık. Çok,
1: biz de bu büyücülerin hepsini gizli çekimlerle Urdundar bitirdi zamanı. Evet, yani belki 2002'de aktiflerdi ama şu an bugüne bir şey kalmadı. Uğur abi hani helikopterden inbas, şey inbas.
2: Kapıları kır falan.
1: Tabii canım, gizli çekimler falan. Sanatını icra edemeyecek konuma getirdi bu insanları.
2: İşte futbol. Arıyoruz bak. Şimdi arıyoruz.
1: Sevgili İbrahim Başkan'a da belki hani bir argüman olarak cebinde dursun.
0: Ama işte önceden dursaydı iyiydi. Yani en azından... Hani kamp tesisi falan bu tip şeyleri konuşmazdık en azından belki.
1: Yok, o da, ne kampı be abi?
2: O da kamp tesisi değil ama değil
1: mi? Ne alakası var canım?
0: Şeyleri paylaştılar ya, 30 ortalama 33 derece Arizona. Diğer gruptaki takımlarımızın en sıcağına gideni 19 derecede kamp yapmış.
2: Abi kamp olayı yani...
0: Tesis olayı, evet, lokasyon olayı.
2: Felaket ama yani yine de... bizden daha zor turnuva geçiren takımlar üst tura çıkabilecek. İran bunların başında geliyor.
0: Tabii
2: yani.
0: Canım,
2: İran daha iyi bir iklimde kamp yapmıştır da İran da abi yani Amerika'nın bir ucundan en kuzeybatısından şimdi Meksika'ya gidiyor maçtan sonra. Hop geri geliyor, oynuyor. Bilmem kaç saat yani.
0: Bir de hep 24 saatmiş ya süreleri. Saat,
1: abi bu arada İranlı oyuncuların şimdi birçoğunun hakikaten medya verdiği demeçlere bakıyorum. Maç günü uyanıyorlar mesela, kahvaltı yapıyorlar. Öğle saati geliyor, maçın oynanıp oynanmayacağı belli değil. Hı hı. Her maç günü mesela bugün yaşamışlar. Bu da çok acayip bir şey. Gittin, konsantre oldun. Çünkü her sabah bir telefon görüşmesi oluyormuş. Evet tamam, bugün maç oynanacak. İşte bugün bir güvenlik problemi yani. Yok ya. Yani. O mentaliteler. Bu bir. İkincisi yani FIFA'ya da kızgın oldukları konular var ama asıl güvenlik güçleri bu şah taraftarlarının, yani mevcut rejim muhaliflerinin milli takıma kolaylıkla temas edebilmesini, işte protesto vesaire gibi o tarz durumları hiç engellemiyorlarmış ve sürekli belli bir grupla birlikte, İranlı bir grupla birlikte diyalog halindeler. Olumsuz anlamda bir diyalog, neredeyse bir taciz durumu içindeler. Yani bu takımlar bunları yaşıyorken bizim sadece kamp yerinden...
2: Ya 13 derece daha sıcaktayız diye de her şeyi oraya da yıkamayız yani.
0: Çok doğru. Ya,
1: yoksa bir de üstüne... %100 bunun üzerine düşünülüp, hep burada anlatılıyor. Can Çobanoğlu, sevgili Can abi de burada zaman zaman yayınlara gelir. Onun 2002'de turnuva öncesinde yaptığı, yani hem Türkiye'deki kamp hem de oraya gidildiği zaman orada aldığı önlemler, orayı yani çok daha yaşanılır hale getirmesi tabii ki çok kıymetliydi. Neden bu yapılmadı? Neden bir milli takım menajeri varsa da yok? Ya ben adını bilmiyorum mesela milli takım menajeri. Bu işleri çekip çeviren kişi kim? Neden böyle biri yok? Onu merak ediyorum.
2: Ya da futbol direktörü gibi.
1: Evet.
2: Tabii, Almanların var yani.
0: Bir de üstüne üstlük hani bunlar saha dışı olumsuz şartlarda. Koca turnuvada hep milimetrik offside'larda hep İran'a denk geldi şanslarına. Evet. Yani. İlk maçta Taremi'nin çok az bir arka bölgesi diyeyim. Evet. Çok az bir offside'de kaldı. Gol güme gitti ve serbest vuruş organizasyon olarak çok güzeldi. Dün de yine milimetrik. Keşke şu İFAB'ın kurallarını Arsene Wenger offside sistemi de bu turnuvada gelseydi.
2: Yok ya abi, çok benim içime sinmeyen bir sistem o bence. Ya. Umarım futbola öyle bir sistem gelmez ya.
0: Bence keşke gelse.
2: Yok yani. Be abi ya. Nasıl yani, sonuçta benim mantığıma yatmıyor o sistem. Yani nasıl o zaman, sadece ayağınla mı gol atacaksın?
0: Nasıl yani ayağınla mı?
2: Yani sen vücudunun bütün ayağın geride.
0: Topmuş olacaksın.
2: Hayır, tamam da ayağım geride ama ben bütün fiziki olarak rakibimin önündeyim. Bu bir avantaj değil mi? Yani ben öndeyim senden ama
0: kopmamış işte,
2: ayağım, sadece ayağım bir organım, seninle aynı hizada. Ama ben inmelenmişim zaten, senden öndeyim. Ya da mesela uçarak kafa vuruyorum, tamam mı ben?
0: Tamam.
2: Hayır bak, Arsene Wenger offside'ı. İkimizin şeyi aynı, ben uçarak kafa vuruyorum senden önde bir şekilde.
0: Tamam.
2: Kafamla atıyorum golü, ayağım geride diye gol mü?
0: Evet.
1: Benim... Bu savunma yapmayı inanılmaz yani, zorlaştırmaz.
0: Tabii savunmayı zorlaştıracak.
2: Bence mesela, çok mantıksız.
1: Stopersin, 32 yaşında bu kural değişikliğine yakalanıyorsun. Daha futbolu bırakın. Ya 32 yaşına kadarki kariyerimi mahvetme.
2: Mantığı da yok abi. Ben ya kafama oturtamıyorum.
1: Çok zorlaştırıyor işin diğer tarafını yani.
2: Ya ayakla atılan golleri yapsınlar o zaman. Çünkü ben kafamla da gol atıyorum.
0: Bu da iyi mi yani? 2 santimle gol iptal oluyor.
2: Abi
0: yani.
2: Ne yapalım ama? Bu, şimdi şöyle bir gerçek var. Siz VAR'ı getir, çizgiyi çektiniz. O zaman şey kuralını getirelim. 15 santim ve sonrası.
0: Tönele olsun. Olabilir.
2: O zaman da diyecekler ki, o zaman diyeceksin ki 16 santim oldu. 1 santim daha yapalım.
0: Tamamdır.
2: Stonson topu vardı ya bu şey çizgiye evet. Gelen. Ya 2 santimden gol verseydik City şampiyon olsaydı o zaman 2 milimden.
0: Tabii Stonson çıkardı. 11'lik şey diyorsun. Stone'u çevirdi pozisyonu.
2: Şey demedik orada yani. Ayıp oldu ya Guardiola'ya diyemiyorsun yani. Karar.
0: Hayır ama şey olarak şimdi kuralın kendisi tamam da futbolun içinde bu oyunun doğasında böyle milimetre şeylerle, kararlarla iptal yazık günah değil mi?
2: Kaç olmasa yani. O zaman 1 metreden aşağısı offside koy. Bak
0: tamam, olsun. Arsene Wenger çok güzel söyledi. Vücut kopmuş olsun dedi ya.
2: Abi vücut tamam da vücut seni o gole götürüyor ya. Ben mesela vücudum önde, ben topu göğsümle aldım. Şey mi diyeceğiz? Abi ayağın arkadaydı. Hiç önemli değil.
0: Kesişmiyordu.
2: Umarım olmaz.
1: Çataçat bir fikir tartışması var.
2: Cidden olmasını hiç istemiyorum futbolda böyle.
0: Ali misafirimiz ya, onunla ters düşmeden konuşursan seviniriz. En azından Ali ile şey yapalım.
2: Ama Ali'yle yani arama.
0: Sen ne düşünüyorsun bu konu bu arada?
1: Ben bu taraftayım abi.
0: Ha bu taraftasın.
1: Yani çok zorlaştırmaz mı ya? Ve oyunu bence 180 derece değiştirecek bir şey ya. Oyun bildiğimiz oyun olmaz yani.
2: 5-4'ler 6-5'ler çıksın diye falan tabii yapılabilir tabii, yani. Evet, abi her şeyde
0: her şey değişti.
2: Taraftar mutlu olsun diye sporu bu kadar değiştirmek bilmiyorum ne kadar doğru.
1: Biraz da insanlar futbolu sevmeye çalışsın ya. Mesela biz çok evet. Uğraşırdık çocukken futbolu sevmek için. Biraz da yeni çocuk.
2: Hala uğraşıyoruz standartları gösteriyor ama şu an
0: deminki cümlesi önemli. Demin dedi ya hani hep taraftarlar mutlu olsun diye. Bu oyun kuralları, yeni oyun kuralları faaliyete geçeceği zaman Hürriyet'e bir yazı hazırlıyordum onunla ilgili. Duğra görüşünü sordum. Sen neler düşünüyorsun diye. Ya dedi abi bu 5 saniye, 8 saniye, 10 saniye, ya biraz futbolcu gözünden bakalım. Oyunu oynayan oyuncular gözünden bakalım dedi biraz dedi, tamam mı? Onların o profesyonel bakışından bakalım. Hani illa yat süreyi abartı harcasınlar, çalsınlar demiyorum ama dedi biraz da oyuncu düşünmek lazım.
2: Taçtan yani konuşuyorduk galiba. Ya şimdi taça 5 saniye getiriyor ya kural. Abi adam taça set sepet çizmiş, uğraşmış, bütün idman çalışıyor.
1: Ama taçtan onu icra edemiyor yani.
2: Aynen, taçtan bir gol atacak belki işte. Kape verdi, gruptan çıkacak. Ya futbolun işte şeyi düştü diye Kape verdiği tacı hemen attırmak...
1: Attı işte çek ya. Genç'in kafası. Yani, 20 saniyede taç attı Çufal. Baktı, kesti.
2: Ya Didier Deschamps Dünya Kupası'nı kazanırken şey mi düşünüyordu? Fransız taraftarları mutlu etmek miydi derdi? Yo, adam kupa kazanmak istedi. Herkes sıkıcı dedi. Bak o 2018'i kazanmadan önce bir şey yapıyorlar abi. Önemli bir gazeteci büyük bir anket yapıyor. %60 Deschamps'ın oynadığı oyundan memnun değil Fransızlar. Şampiyon oldu abi adam. İşte herkes memnun bir anda Fransızlar.
0: Yani Furkan Karataş izleyicimiz demiş ki futbol aynı zamanda bu offside'larla, hakem hatalarıyla güzel hikayeler bunlardan çıkıyor maçlarda hikayeler diyor.
1: %100 mesela ben Lampard'ın verilmeyen golü.
2: Ya ama
1: müthiş bir renk. Şey. Dünya futbol tarihinde müthiş
2: olacak
1: bir renk.
2: Olacak şey değildi.
1: Birçok şeyde vesile yani işte oldu.
2: Onu ben bile o yaşında ekranda gördüm.
1: Ben biraz İngiltere düşmanı olduğum için keyif alıyorlar. Özür dilerim.
2: 2-1 yapıyordu maçı. Ya evet. 2-1 ya 2-2. İngiltere'de nasıl yaldır yaldır oynuyor o zaman.
0: Evet, düne yine dönüyorum. Deschamps dedin. Deschamps bu arada annesi vefat ettiği için dün karşılaşmada yoktu. Onun açısından da gerçekten üzüntü verici bir durum. Senegal'de Irak karşısında erken 10 kişi kalmanın etkisiyle 5 golü attı. Şimdi rakibini bekliyor.
2: Popkey girdi, tak. Evet, hop, bir tane daha, bir tane daha.
1: Ben Irak'a Norveç maçında yalnız bir yarım saat çok beğendim ya.
2: Yani evet, ikinci Irak, yarı değil evet, mi?
1: İkinci yarının ilk 15'i, ilk yarının evet, son 15'i. Ki arada gol yemelerine rağmen hiç kesintisiz oynamışlardı.
2: Katılıyorum.
1: Hani onun dışında Irak bir iz bıraktı mı dersen, bırakmadı abi.
2: Yani Senegal'de bu maçtan çok şey yapmamak lazım.
1: Referans yani maç değil aslında. Yani.
2: 10. dakikada 10 kişi kaldı Irak yani. Yani 10 kişi kalmış Irak'a 5 gol. İyi tabii onlar için yani. Gol atma konusunda sıkıntı çeken. Hoca Nicolas Jackson'ı evet, kenara alınca takımın akıcılığını arttırmış.
0: Arttırdı. İlk yarı bu arada o kadar süre gol atamadı. Yani tek golde kaldı. İkinci yarı açıldılar.
2: İlk yarı pozisyonları hemen hemen yok.
0: Aynen. İlk yarı pek Durant iyi değildi.
2: Duran attılar zaten.
0: Evet oldu. Evet. İlk yarı pek iyi değildi.
1: Ya bu arada abi İsveç 3 puan ve biraz eksi 1, eksi 2 averajı çok rahat gidebilirdi de bizim çok beğenerek anlattığımız Suzuki çok şanssız bir gol yedi bence.
2: Evet,
1: yani Japonya
2: evet,
1: gole kadar zaten müthiş oynuyordu. Golden sonra da muhtemelen evet, alanları bulup evet, çok ciddi pozisyona girecekti. O kadar kısa süre içerisinde tam Elanga'da süper bir topa vurdu ama
2: çok ekstra bir gol attı ya.
1: Ya Suzuki onları çıkartır yani o sürpriz evet, çıkarışları yapar, orada hiç reaksiyon veremedi. Çok geç bir reaksiyona kaldı. Golü de yedi. Oradan da İsveç bence çok ucuz kurtuldu. Yani kim en iyi üçüncünün ya, zirvesi.
2: Bakalım mı bir kim bakalım gidecek fikir alıp fikir verelim
1: fikir
2: mi?
1: Alalım, fikir
0: tabii,
1: alalım.
0: Bakalım.
2: Şimdi Cezayir Avusturya oynuyor. Cezayir Avusturya tam bir beraberlik
1: evet,
2: maçı.
1: Koku var.
2: İki takımına 4 puanla çıkartır.
1: Aynen öyle.
2: Cezayir kendini yukarı attığında Güney Kore dışarıda kalıyor. Hırvatistan Gana'dan bir puan alır diye düşünüyorum. Bir en iyi üçüncüleri görebilir
0: miyiz? Bence mi kaybetmeyecek bugün Hırvatistan'a. Bu gece.
2: İşte bir puan Hırvatistan'ı evet, şey yapar.
1: Hırvatistan'ı da kurtarır.
2: Hırvatlar da gidiyor. İran içeride kalabiliyor mu ona bakacağım. Ha, Kongo yenerse İran kalamaz.
0: Kongo şeyle ya.
2: Özbekistan'da.
0: Özbekistan'da.
2: Yani, Kongo ya da Özbekistan Kongo yenerse.
1: Güney Kore dışarıda kalıyor gibi. Görüntü o. Bir bence şekilde de. Güney Kore dışarıda kalacak evet, gibi gözüküyor.
2: Özbekler 0 puan değil mi?
1: 0.
2: Tabii hem Portekiz'e yenildiler hem Kolombiya'ya yenildiler. Averajları da kötüdür onların. Onların zaten şansı yok. Kongo yenerse Kongo kalır, yoksa İran kalır diye düşünüyorum.
1: Ya ben bu arada Kongo'yu Portekiz maçında çok beğendim. Kolombiya maçı da tam bir hayal kırıklığı oldu yani. Kolombiya için çok büyük bir artı.
2: Evet.
1: Kongo'nun o gün de ben yenilmesini beklemiyordum. Gol atamadan yenilmesi.
2: Ben de gol atamamalarına şaşırdım. Evet. Üretememelerine şaşırdım. Evet. Ama bu maçı farklı oynayacaklar şimdi. Hani geçiş oynayamayacaklar Özbeklere karşı. O yüzden işleri biraz zor
1: gelebilir. Dün biraz Nuri Hoca da bence ağzından kaçırdı. Şomurodov'la konuştuğunu tahmin ediyorum. Biraz kendi seviyesinin altındaki oyuncularla oynarken kolay demoralize oluyor dedi. Ben onun Şomurodov'un cümleleri olduğunu söylüyorum. Çünkü harbiden yarı sahaya geçtiklerinde Şomurodov ya yani şöyle bir güzel bir 2'ye 1 yapsak. Ya da birine versen biraz dribling yapsa da ben pozisyona girsem biraz sonra.
2: Feyzullah ya da var işte
0: orada.
1: Ama biraz yani Şomurodov'un görünür biçimde. Yani Kusanov hani uzak oynuyor diyeyim geometrik olarak. Biraz görünür biçimde altında kalıyorlar.
0: Dünün bir başka maçı Uruguay İspanya'ydı. Tek golle İspanya kazandı ama Bielsa, oyuncular, Bielsa'nın maç sonu sinirlenmesi, hadi artık Bielsa... röportaj başlasın tarzında tepkisi ve Uruguay'ın hayal kırıklığıyla 2 puanla dönüşü.
2: Nefis bir maç sonu açıklaması yapmış. Hiçbir miras bırakamadı.
0: Evet ya.
2: Hiçbir başarımız yok. Copa Amerika'da üçüncülük bir başarısızlıktır. Ya başarı değildir gibi. Nefis bir öz eleştiri yapmış.
0: Kendimi sorguluyorum diyor. Ne yaptım diye.
2: Bielsa'nın zaten çok meşhur bir anlatısı vardır. Gerçekten benim de aklımı kazananlardan biridir. Diyor ki yani ben diyor hayatımda öğrendiğim her şeyi başarısızlıklarıma borçluyum. Başarı diyor beni deforme eder, gevşetir ve aşık eder diyor. Aslında yükselmenin, devam etmenin sırrının başarısızlıklarda görüyor. O yüzden ben başarısızlıklara başarılar kadar yüksek olduğunu, bunlardan beslendiğini düşünüyorum. Buradan da kendine bir yol çıkaracak gibi gözüküyor. Hoca zaten gelmeden önce çok tartışılıyordu. İlk 11 tercihleri. Suarez'le kapışmasa belki Suarez'i alırdı. Bu takım, gole takımın çok net iki tane olayı var abi. Hocanın Muslera tercihi. Turnuvanın evet, en kötü kaleci performansını gösterdi Muslera. Dün nefis bir ilk yarı oynadılar.
0: Evet.
2: Gerçekten bir 40 dakika nefis oynadı. Uruguay turnuvadaki en iyi topunu oynadı.
0: Aynen, 40
2: dakika.
1: Tam bunu söyleyecektim.
0: Çok açık ara. Gerçekten.
2: Yani. Açık ara.
0: Hem de İspanya'ya karşı evet. oynadılar bu oyunu yani.
2: Ya Muslera gitti öyle bir gol yedi ki bütün Uruguay düştü. Ya bütün takım düştü. Bir de golcü yok abi Uruguay'da. Ya işte en iyi, en formda oyuncuları La Liga'nın 20. sırasındaki takımın santraforu. Hal böyle olunca yani biraz başa gelen çekilir gibi bir durum oldu.
0: Evet. Muslera kendi çıkmak istemiş devre arasında.
2: İstatistiği gördün mü? 94 üçüncülük maçından beri.
1: Yani çok fahiş hata yapan kaleci.
2: Yok yok. Devrede sakatlık hariç ilk defa oyuncu değiştirilmiş dünya kaleci değiştirilmiş evet. Dünya Kupası'nda. En son 94 üçüncülük maçını galiba ise çok farklı kazanıyor. Hatırlamıyorum. Bulgarların kaleciyi çıkartıyor devre arasında Bulgarların hoca. Ondan beri ilk defa ilk taktik defa. Olarak bir kaleci devre arasında çıkıyor. Ki Muslera kendi istediği diyen var. Hiçbir önemi yok kimin istediğinin de.
0: Hiçbir önemi yok. Olan Uruguay'ın yani öyle
2: İlk bir maçta korkunç bir gol yedi mesela Arabistan maçı. Ya ben o 1 puan İspanya, 3 puan Arabistan yapsan zaten 4 puanla gruptan evet, çıkıyorsun.
1: Tabii canım artı 2 1 bitti yani.
2: Evet.
1: Ya Muslera'nın yediği gol ya olacak gibi değil olacak ve gerçekten değil. Hatalı golün ötesinde tamamen demoralize eden seni iyi de oynarken tabii. Yendiğinde
0: bir de zaman olarak çok kötü zamandı. Yani zaman tam bu kadar iyi oynadığın bir zamanda.
1: Mesela zaman. İçeri gireceksin, içeri nefes edeceksin.
0: Bir de İspanya karşı zaten çevirmek halihazırda çok zor. Hani yememeyi başarmak önemli bir şeyken.
1: Benim dediğim istatistik de şeydi galiba. Yani modern dünya kupaları tarihinin herhalde 94'ten falan başlatılan bir istatistik. En çok gole sebep olan hataya
0: 5 gol olmuş galiba.
1: 5. gol oldu galiba.
2: O şey olabilir ya 66 falandan beri olabilir. Yani şey Opta'nın tutmaya başladığı ilk kupadan evet. itibaren olabilir.
0: Dünün beklentilerinin altında kalan başka takım Mısır'dı. İran'ı konuştuk ama Mısır 1-1 hatta son anda gol milimetrik iptal olmasa kaybediyordu neredeyse.
2: Ya ben ilk yarı izleyebildim. Galiba ikinci yarı daha iyi olan taraf İran'dı. İlk yarı bir ortadaydı maç. Ya İran'ın şeyini beğendim ben. Reaksiyonunu. Yani golle başladılar. Gol yiyerek hop penaltı. Penaltıyı kaçırdılar. Bak onlar da yerle eksen olabilirlerdi. Üzerine bırakmadılar. Bir golle buldular. Maçı ortak oldular. Ya ilk bu XG muhtemelen tabii penaltı var ya 0-79.
0: Doğru. Penaltı var. Aynen.
2: Ya ilk yarı aman aman üretmedi İran ama ikinci yarı işler değişmiş olabilir. Oraya kalamadık. Biraz da uyku. Biraz uykuya ihtiyaç duydum ve.
0: İyi yapmışsın. Mehmet Ali Konamış, Belçika. Ben... Rakip ceza sahasında 79 kez topla buluşan, 5 gol atan bir Belçika.
1: Biz Belçika'nın son hazırlık maçını galiba seninle anlatmıştık ve Rudi Garcia'nın planını beğenmiştik.
2: Emre'yle de
1: Emre Özcan'la olabilir. Emre Özcan'la evet. Oradaki Onana kullanımı vesaire ama orada hep konuştuğumuz bir şey vardı. Ya Engoy çok arada bir oyuncu. Yani stoperle ön libero arasında evet bana ya. Stoper güvenini hiç vermeyen bir isim ve yani herhalde Teat'a döner kupa içinde diye düşünüyorduk hoca. Mekele ile birlikte oynadı Teat. Çok da iyi oynadı açıkçası. Trossard inanılmaz bir durumda. Yani Trossard'ın Beşiktaş gündeminde de uzun süredir bir yeri var. Bilmiyorum çıplak gözle izleme fırsatı bulabilirsek sezon içinde uzunca müddet ve çokça sayıda çok memnun olacağım bir isim Trossard.
2: Yani, çok zor ya bence buraya gelmesi.
1: Ya çok zor. Hiç kolay değil ama yani hala bence Belçika'nın asıl sorun çözücü oyuncusu konumunda. De Bruyne'nin geriye gitmesi, Doku'nun Doku o liderliği yapabiliyor belki ama ince kısmı hala Trossard yapıyor Belçika'da ve bu
2: maçta. Aklı o koyuyor değil mi? Onu hissediyorsun yani.
1: Çok güzel ifade ettin. Çok güzel ifade ettin. Aklı koyan, oynayan ve oynatan oyuncu rolünde. Yani Belçika'nın bir kere buna kesinlikle ihtiyacı vardı. O eleme maçlarına gitmeden evvel.
0: İlk iki maç bir de şeydi yani.
1: İlk iki maçın görüntüsü geçmiş bu Belçika'dan meselesinden. En azından biraz sıyrılmayı başardıkları bir maç. Önemli bir galibiyet.
0: Evet, dünü tamamlıyoruz. Yeni Zelanda'da ilk maç güzeldi bence ama 5'lik olup gidiyorlar şimdi. Dünkü karşılaşmaları konuştuk. Kısa bir rica edeceğiz sevgili izleyiciler sizden. Aranın ardından bugünkü bu akşam oynanacak Kolombiya, Portekiz, Panama, İngiltere o maçları konuşmaya başlayacağız.

0: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Radyo Spor.
0: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam ediyor.
7: Kolombiya maçı 3. hafta, hele ki Norwich'in rotasyonuyla beraber yalnız da kaldı bu maç. Yani Kolombiya'dan başlayayım. Kolombiya'yı gerçekten beğendim. Çok dengeli bir takım, çok akıcılar. Bu turnuvada öne çıkan çok fazla bek performansı var ve bunların fitilini Munoz ateşledi. İlk iki maçta da gol atarak ve karşısında şu an son 2-3 senenin dünyada en iyi sol beki var. Ya ben tamamen Munoz, Mendes eşleşmesi üzerinden bu seriyi izleyeceğim, bu maçı izleyeceğim. Zaten Luis Diaz çok formda. Puerta diye Racing'de oynamış, bu sene La Liga'ya çıkan bir oyuncuları var. Bayıldım çocuğa. Bayıldım yani, gerçekten nefis top oynuyor. Oyunları iki tarafında da var. Stoper tandemi hiç fena değil. Yani Kolombiya Portekiz'in başına çorap örebilecek tatta bir takım. Portekiz de ilk maçtaki yanlışlardan sonuçlar çıkardı. İkinci maç değiştirdi. İki kenara döndüler. Bernardo Silva'yı kesip Cancelo'nun verimini arttırmak adına Cancelo'nun önünde bir kanat oyuncusu kullandılar. Böylece o kanat oyuncusu, ki bu net oydu ilk maç, daha fazla oyunu genişletti. Cancelo daha fazla topsuz koşu attı. İlk maç çok fazla birebir oynamak zorunda kalmıştı. Hal böyle olunca çizgiye daha rahat inip Ronaldo'ya çok daha kolay servisler yapmaya başladılar ki ilk gol de böyle geldi. Ya Portekiz oyununda bunun dışında çok büyük bir majör bir değişiklik olacağını düşünmüyorum ilk 11'de. Turnuvaya gelmeden önce şunu söylemiştim. Kanatlar çok formsuz Portekiz'de. Kötü sezon geçirdi hepsi. İstisna Trincao hariç. Hani Gonzalo Guedes belki bir de. Ama yüksek takımlarda oynayan, yüksek beklentiler içinde olan oyuncular genelde kanat oyuncuları kötü sezon geçirmişti. Onların ya da Ronaldo'nun dahil olması lazım. Yani birinin gol atması lazım. Bu Özbekistan maçı onların biraz ritim bulmasına olanak sağladı. Bir de acayip bir duran top hocası getirdiler. Onu da konuşmuştuk yani turnuvadan önce. McPhee'nin ne yapacağını merakla bekliyoruz diye. Mesela McPhee, Ronaldo'yu ilk maç, işte ikinci maç. Ronaldo'nun egosunu...
8: Onu ikna etmek, tırpanlamış değil mi?
7: Tırpanlamak değil. Yani Ronaldo'nun egoyu duran top setine kattı adam. Yani duran top setinde Ronaldo'nun egosuyla çizmiş. Demiş ki...
8: Herkes vuracağını düşünecek.
7: Herkes evet, seni vuracağını düşünecek. Ronaldo sen yapma falan. Yani evet. O sete yazmış yani sete egoyu. Yazmış. Altında ezilmeyi bırak. O egodan bir sonuç değiştirdi adam yani. Nefis.
8: Ya Akan oyunda gol atmış Ronaldo'nun. O frikiye vurmayacağını biri bana söyleseydi.
9: Kimse inanmaz ya. Kimse inanmaz.
7: Değil mi?
9: Bayağı en radikal değişim gerçekten ama zor Kolombiya karşısında değil mi? Hani genel itibariyle bakarsak.
10: Ya Doruk da az evvel ifade etti. Ben Lukumi, Sanchez tandemini inanılmaz beğeniyorum. Ki bekler de bu takımın hücum gücünün de önemli bir parçasını oluşturuyorlar. Luis Diaz çok formda, orta sahası dengeli. Portekiz için en bir referans maçı ama kazanırsa da depoyu dolduracak. Yani ileriye götürebilecek, evet. Portekiz'i çok önemli bir maç. Yani Neto'yu sağda oynatıp Cancelo'ya o koridoru vermek hakikaten bence en dramatik değişiklikti taktiksel anlamda. İkinci maçı yaptıkları ama neticede bu bir Özbekistan maçıydı. Yani Portekiz
9: tabii
10: için
9: aslında bayağı sert geçmeye dair bir maç.
10: Turnuvanın ilk gerçek maçı. Yani doğru, Kongo maçı da çok rekabetçi ve Kongo çok iyi durumdaydı ama hani ilk maç stresi, Ronaldo meselesi, Özbekistan maçıyla bunu bir nebze attılar ve şimdi Portekiz'in tabanına dair bir şeyler söyleyecek ilk maç. Çünkü rakip de gerçekten hayli sıkı. Ve ben Kolombiya'nın bugün yine mağlup olmayacağını düşünüyorum.
7: Bence de puan çalacaklar.
9: Bence de.
10: Liderliği tutacak gibi hissediyorum Kolombiya.
9: Öyle olunca da diğer taraftan Odegaard 0-8 izleyicimiz de Kongo 8'e girme şansı var mı en iyi 3. olarak?
7: Kazanırsa
9: Özbekistan'ı girer. Yenerse Hırvatistan'ın durumu da ne olur gibi demiş.
7: Yok, evet. Kazandığı anda giriyor.
9: Kazandığı anda giriyor bence de. Evet.
10: 4 yapmamız lazım.
7: 4 yapıyor, giriyor.
9: Peki. Tekrar İngiltere'ye dönüyorum. Demin biraz Harry Kane Ghana özelinde konuşurken. Tabii Ghana bu arada o maçta bayağı penaltıya da kızdı. Net penaltı, hani şeye penaltı. De kızdı. Bellingham'a da kızdı.
10: Hakemleri
9: ama.
10: Hakemleri nasıl buldun abi? Ortalama bir puan vermen gerekirse.
9: Ya şöyle, bu hep konuştuğumuz soft foul, soft penaltı vardı ya. Hiç yok. Ona hiç ya hele bizim maçta biliyorsun kaleci hiç sakatlandı, ona bile itibar etmedi adam yani.
7: Ghana maçı soft muydu
9: genel,
7: penaltı?
9: Bence değildi ya.
7: Penaltı
9: bence
7: değil mi?
9: Bence net penaltıydı. Hatta VAR müdahalesi gerekirdi bence. Orada ama niye müdahale etmedi şaşırtıcıydı. Ya genel Avrupalıları daha görmedik çok tabii. Hı-hı. Daha çok diğer ülkelerin hakemleri görev alıyor şu anda. Bir Mariani vardı, o da iyi bir maç yönetmedi zaten. Evet.
10: Mariani zaten
7: bizim adam.
10: Çok formsuzdu ya. Ya
9: genel İtalya'da
10: sezonu değildi. Hatta Mariani bir maç VAR'a çektiler, hatırlar mısın? Sezonun sonunda çok önemli Şampiyonlar Ligi için hangi maç? Mariani orta hakem olacak demişlerdi, deniliyordu. Mariani o gün VAR'a gitti. Garipti yani, o çok konuşulmuştu. Mariani hocanın fiziksel durumu biraz da sıcak. Fırat hocanın merak ediyordu, hatırlıyorsun hocam, ben bugün koşmam sizin canınızı sıkarım gibi.
7: Net.
9: Net. Evet, İngiltere.
10: Evet.
9: Yani evet, bu rakip zayıf Panama ama bir tarafta Ghana maçındaki performans. Diğer taraftan Hırvatistan maçındaki şaşalı oyun. Büyük haklı mı diye manşeti yapmıştı bizim editör arkadaşlarımız. Nasıl bir İngiltere bekliyorsunuz bugün?
7: Abi Ghana da zayıf takım. Bakma 4 puan yaptığına yani. Ghana bence bayağı vasat bir takım. Sadece onlar yoğurdu farklı şekilde yiyorlar. Yani çok derin blok savunması yapıyorlar. Tamamen hani Dünya Kupası'nın haramboluna onlar oynuyor ve sonuç alıyorlar. Hatta yani Kudüs olsa var ya Ghana'da, bak sağlıklı bir Kudüs olsa
10: çok başa bela olurdu.
7: O zaman dert tasa verirlerdi. Ama şu an kontrayı da yapamıyorlar yani. Bir

0: dişe diş maçlarda benim ayarımda olan takımlara karşı ben o alanları bulabilirim diye düşünüyor galiba. Gana'yı açamadılar. Bu maç bambaşka olacak. Çünkü Panama bence bu grupta puanı hak ediyordu. Belki gol atamadı eğlenecekler ama çok iyi bir Gana maçı oynadılar. Ellerinden aynen kaçırdılar rakibi. Panama oynamak isteyen bir takım. Yani Panama'nın öyle geleyim ben otobüs çekeyim. Beşli önüne bir dörtlü falan yok. Gana gidecek çatır çatır. Önde yer yer basacak. Full dikine oynamaya çalışacak. Atlet bir takım. İngiltere'nin tam istediği takım. Ben böyle şey bir maç bekliyorum abi.
1: 5-6 gollü maç bekliyorum.
0: Kopu kuşatma.
2: Yani bol gol.
1: Bol gol.
2: Harry Kane'den şöyle 2 gol 2 asist falan öyle garip İnşallah bir maça fantezi evrilebilir. Kaptanım. Ya ben Doruk'a şöyle %100 katılıyorum.
1: Harry Kane çok pardon. Bu arada Harry Kane hani turnuvada bugün paylaşılmıştı galiba bizim. 4'ten fazla gol atana 1.82 oran varmış iddiada turnuva boyunca.
2: Enteresan.
1: 2 tane attı. Hani bugün bile belki Panama maçında bu oran gelebilir yani.
2: Ya Doruk'a şöyle %100 katılıyorum. Biz galiba bunu hatta Gana maçından sonra Kane'de de konuşmuştuk. Benim bundan sonra maksimum bir tane Gana maçım var. Ama 3 ya da 4 tane Hırvatistan maçım var. Mentalitesinde Tuchel. Ve tabii, bu yüzden öyle hani sinyaller, kötü sinyaller, karamsar bir görüntü. Hiç öyle bir psikolojide olduğunu zannetmiyorum ben İngiltere'nin. Bugün %100 aynı fikirdeyim. Bol gollü, keyifli bir maç beklentim var. İngiltere'nin de ben çok ciddi bir final adayı olduğunu, oynadığı oyunda, oyun gücüyle düşünmekteyim.
0: Ben de katılırım sana.
1: Bu arada şey tabii hani biraz da yabancı basında Harry Kane'e bir şey olursa bu takım şalteri indirir mi? İşte o zaman Palmer belki lazım olacaktı. Belki o zaman Foden lazım olacaktı. Hatta Trent bile lazım olabilir miydi? Ama Harry Kane'e bir şey olursa gibi.
2: Harry Kane'e de bir şey olursa.
1: Harry Kane'e de bir
0: Palmer
1: şey olurdu.
0: Yani. Palmer olsa da Harry Kane'e bir şey olsa Palmer ne yapacak?
1: Palmer ne yapsın?
2: Harry Kane'siz İngiltere'de yürüyemez. Yani tek takım İngiltere değil tabii. Biz evet, bu minvalde oyuncusu olur.
0: O yüzden Fransa çok avantajlı ya. Ya Fransa'da 100. birden fazla. Bir de hani işte mesela Fransa Gana ile oynadığında Gana'nın kilidini açabilecek doğalında bir 5-6 oyuncu var. Kenarda 3 oyuncu var yani.
2: Mbappe sakatlandı diyelim. Dembele'yi öne at. Paris Saint-Germain'de oynadığının
0: aynen
2: bir imitasyonla oyna.
0: Ya Ryan Cherki oynat ya. Yani şu yüzüne bak beden Ryan Cherki bu maçların oyuncusu yani.
1: Aynen öyle. Sabah 5 maçları. Ürdün Arjantin, Cezayir Avusturya'yı biraz konuştuk. Ama yine ikisini de beraber Ürdün Arjantin maçı içinde. Tabii kadroyu da görmek
0: abi
1: lazım.
0: Ürdün Arjantin maçını ben seyretmeyeceğim. Yalan olmasın yani.
2: Messi'nin oynayacağına dair bir intiba var ama birkaç saat.
0: Ben sanmıyorum Messi'yi ya. Bu arada Messi oynasa da belki yani şey için izlemeyeceğim. Bir hazırlık maçı abi Ürdün Arjantin. Yani kupada da hani zaten şu ana kadar atıyorum 500 maç oynandıysa hani 498'ini falan takip eden biri olarak böyle hazırlık maçına da olan maçları açıkçası pas geçiyorum. Bu maç öyle bir maç diye düşünüyorum. Yani bu maç 8-1 de bitse bir anlamı olmayacak. 0-0'da iki takım da farklı şeyler denler. Ürdün bir puan almanın derdinde. Fena iş yapmadılar yani. Arjantin'de sakatlık vermeyelim. Tadımız kaçmasın. Çok kendimizi yormayalım diye oynayacak. Diğer maçın da
1: şu çok güzel. Beraber için bakalım istiyorum. 91 yaşındaki gazeteci Scaloni konuştu ya.
0: Ne diyor?
1: Az önceki ekranı yani, tekrar alabilirsiniz. Dürüst olmak gerekirse diyor sizin sorunuzu yanıtlamak benim için büyük bir zevk. 18 Dünya Kupası takip etmişsiniz. Bu inanılmaz bir şey. Ben Arjantin forması giyerken siz gazetecilikte zaten bir yıldızdınız. Bugün daha da büyüksünüz. Bir ödül verilmiş ona galiba zaten. FIFA'da
0: soru ne peki? Ya. Çünkü şöyle diyor.
1: Bir soru şeyle ilgili.
0: Ama diyor ki bu soruyu bana bir başkası evet, sormuş olsaydı kesinlikle geçiştirirdim diyor. Yani demek ki tat kaçırabilecek bir soru ki.
2: Messi oynayıp oynamayacak meselesini sormuş.
0: Yani ona saygısından buna cevaplamış anlaşılan.
1: Ha geçiştirirdim soruyu başkası sorsaydı diyor. Messi yedek kulübesine başlayacak. Sizi tebrik ederim Enrique. Dünya Kupası'ndan çıkarın. Siz gerçek bir efsanesiniz. 18 Dünya Kupası acayipmiş.
0: 18 Dünya Kupası ne
2: Enrique Marquez
0: kaç yaşında
2: ya
0: başlamış abi gazeteciliğe
2: yani. O yani
0: ya 18 Dünya Kupası desen zaten 70 yıldır Dünya Kupası.
1: Evet. Programımızın sonuna geldik.
0: Hadi ya.
1: Ekonomik
0: gibi
1: ağzına sağlık.
2: Ya benim için
1: renk kattın. Güzel oldu. Özlemişiz seni de.
2: Kaçıncı Dünya Kupamız oldu sevgili Doruk? Hatırladığımız.
0: Yani benim net hatırladığım 98 diyebilirim. 90'lı olduğum için 94'ü hatırlamıyorum.
1: Benim 12. Dünya Kupam. Bu gazeteci kadar yok.
2: Nicelerini abi. Nicelerini. 7 oldu benim de galiba.
0: 8 benim de oldu.
1: 8 iyiymiş.
0: Toplamamız geçmiyor 18 etmiyor.
1: Evet. Sevgili izleyiciler kupada bugünün sonuna geldik. Güzel, keyifli bir Dünya Kupası gecesi olsun sizin için de. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle.
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün sona erdi.
4: Reklam.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay Domino's'um hoş geldin.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel. Hoş geldin fırsatını kaçırma.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
6: Reklam.
7: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Reklam.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
3: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
4: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
4: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
2: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
4: Şimdi tekrar kontrol edin.
2: Yine 399 lira oldu.
4: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
2: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
5: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
4: Cezada indirim olur mu acaba ya?
5: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
0: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
8: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 300-314 nolu başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Caner Aydaş, saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Evet, Esport, Radyo Spor ortak yayını kupada bugünün sonuna geldi arkadaşlar. Biz de yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 21.30'da da Türkiye-Arjantin Milletler Ligi erkeklerde mücadelesi var. Yine Esport, Radyo Spor ortak yayınıyla dinleyebilirsiniz. Bence offside kuralı kalksın. Offside kavgası biter. Herkes ona göre oynar. Zaten şu anda bile ne alaka ise kendi sahanda offside olmuyor. Bu bile saçma demiş Recep Bey. Niye böyle bir yorum yapmış bilmiyorum. Herhalde arkadaşların anlattığına istinaden böyle bir yorum yapmış. Yani offside konusunda Sayın Wenger'in bir önerisi vardı. O öneri neydi? Biliyorsunuz. Oyuncunun tamamı rakibin önündeyse offside vereceklerdi ve henüz hayata geçmedi. Olsa güzel olur da, bence güzel olur ama çok yapacak bir şey yok. Evet, tartışılan konulardan bir tanesi biliyorsunuz 2026 IFAB'ın Dünya Kupası'nda uyguladığı kurallar. Oyun süresini biraz daha fazlalaştırmak için, yani topun oyunda kalma süresini biraz daha artırmak için kale vuruşları ve çok tartışılıyor bu arada. Bazı hakemler uygularken bazı hakemler maalesef uygulamıyor. Niye bilmiyorum. Hadi diyeceğim, kuralları mı bilmiyorlar? Alakası yok. Mutlaka eğitimini almışlardır. Ama sağ içinde göz yuman hakemler var. Hani bu nasıl olacak? Gerçekten merak ediyorum ya. Şu Dünya Kupası'nda bile topun oyunda kalma süresinde ciddi bir artış gözükmüyor. Biliyorsunuz onlardan bir tanesi kale vuruşları ve taç atışlarının 5 saniye içinde kullanılması zorunludur diyor. Özellikle taç atışlarında dün hangi mücadeleydi? yanlışım olmasın ama şöyle bir dakika bakayım. Programı hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Akşam hangi maç vardı ya? Dün hatırlayın. Şöyle bir Senegal yok pardon. Sanırım Norveç Fransa maçı olabilir. Ya da Senegal Irak maçı olabilir. Çok emin değilim ama hani bu maçlardan bir tanesiydi. Yani neredeyse yarım dakikadan daha fazla sürede taç atışı kullandı. O ona bıraktı, o ona bıraktı. Sonrasında o atacak olan şöyle bir ne bileyim bir şeylerini düzeltti. Çorabını falan düzeltti. Bir sağa baktı, bir sola baktı, bir düşündü, taşındı. Kenarla bir konuştu falan. Yani neredeyse yarım dakikadan daha fazla sürede taç atışı kullandı. Bu durumda hani nerede 5 saniye kuralı gibi bir durum oluyor. Yani 5 saniyede madem kullandıracaksınız zorunludur bu arada. Gecikmeli kullanılan taç atışları rakibe geçerken kale vuruşlarında rakip takım korner kazanır. Yani çok uygulanmıyor gibi öyle görüyorum ben. Bazı maçlarda hakem böyle sayıyor gibi falan yapıyor yalandan işte 5-4 falan ama dediğim gibi hani şu anda net olarak henüz uygulanmadı. Hakemler de bu konuda bence çok antat kalıyor, arada kalıyor yani. Versek mi vermesek mi? Belki biraz süreç içinde biraz daha oturabilir bu kurallar. Eğer yerel federasyonlar lokalde uygulanacaksa, mesela Şampiyonlar Ligi'nde kesinlikle uygulanması gerekiyor bana sorarsanız. Madem böyle oyunu hızlandırmak için, oyunun kalitesini biraz daha artırmak için sahada futbol oynamasını istiyorlarsa bazı kuralları ve keskin hani bu kuralları da uygulayacak hakemler bulmaları gerekiyor, uygulatmaları gerekiyor. Bence güzel. Süre kuralları gayet güzel ama bunu uygulayacaklar mı? Nasıl uygulayacaklar? Bunu hep beraber göreceğiz. Belki bundan sonraki turlarda daha dikkatli olurlar. Biraz daha zaman geçirmeye çalışan, önde olan takımın oyuncularının hani süreden, saniyeden çalma tırnak içinde söylüyorum. Çalma işlemlerini biraz emek hırsızlığına giriyor çünkü. Hani bir şekilde rakibiniz top oynamaya çalışıyor. Top taca çıkıyor. Bakıyorsunuz yarım dakikada taç atıyor. Hani oyunun temposunu düşürmeye yönelik bu hareketler önlenir diye umut ediyoruz sevgili dinleyiciler. Yine o kurallardan bir tanesi geçen bir dinleyicimiz de sormuştu. Oyuncu değişiklikleri, oyundan çıkan oyuncunun sahayı 10 saniye içinde terk etmesi gerekiyor. Bu süre aşılırsa oyuna girecek yeni oyuncu maç durana kadar en az 1 dakika beklemek zorundadır ve takımı da 1 dakika sahada eksik oynar. Mesela burada da o 1 dakikayı kim uygulayacak, kronometre mi tutacak, neden 1 dakika? Madem eğer burada bir ihlal görüyorsanız o zaman bu süreyi belki daha fazla yapmak lazım. Yani sakat falan değilse, olağanüstü bir durum yoksa, çok elzem bir durumla karşı karşıya değilsek, oyuncu yürüye yürüye çıkıyorsa o zaman daha fazla olabilirdi bu süre. Ben de çok acımasız davranıyorum ama öyle gibi geliyor. Öyle düşünüyorum yani. Şimdi diyorsunuz ki abi abartma ya. 6 saniye kuralı çok uzun süredir var ama uygulanmıyor. Bu kurallarda zamanla uygulanmaz diyor. Yani öyle gibi gözüküyor. Evet var. Uygulayın dediler hakemlere ama henüz sağ içinde reel bir şey göremedik. Görmeyi bekliyoruz bu arada. Görmeyi beklesek de henüz göremedik diyorum ben. Evet bugün bakalım bugünkü maçlarda bu kurallar uygulanacak mı merak ediyorum ben de. Evet şöyle bir bakıyorum. Bu arada maç öncesinde bir röportaj falan olursa milli takımımızın voleybol maçı öncesinde bunları da sizlere aktarıyor olacağız. Birazdan başlayacak bu maçlarda. Oyuncu değişikliklerini de sizlere söyledim. 10 saniye içinde sahayı terk etmek zorunda oyundan çıkan oyuncu. Dündü herhalde yine bir maçta ya da bir önceki gün bir maçta baktım oyuncu koşarak çıkıyor. Aa dedim demek ki uyguluyorlar bu kuralları ya da uygulanmasından korktu. Önde olan takımın oyuncusu oyundan çıkarken bir baktım koşarak çıkıyor. Şaşırdım. Bir taraftan da sevindim. Hani böyle olacaksa güzel. Böyle olacaksa güzel. Sakatlık kuralı, sakatlanarak maçın durmasına neden olan ve saha kenarına gelen oyuncu biliyorsunuz tedavi sonrası sahaya dönmeden en az 1 dakika beklemek zorunda. Bunu sanki işletiyorlar. O yüzden de çok fazla. Burada tabii yani sağlık ekibi girerse mi girmezse mi vesaire bunlar da yine çok keskin çizgilerle belirlenmeli bence. Çünkü hani yattın, hakem geldi falan böyle bir nefeslendin 35-40 saniye. Takımı da nefeslendi. Yani takımın da nefeslendi. Belki rakibin o anda biraz konsantrasyonu düşecektir. Sinirlenecektir. Bir şekilde oyun durduğu için. Sonrasında ayağa kalkıp oyuna devam edebilirsin gibi durumlar olabiliyor. Gördük. Bunu da çok net bir şekilde uygulanması gerekiyor. Dediğim gibi o çizgileri net bir şekilde çizmesi gerekiyor. FIFA'nın belki bundan sonraki organizasyonlarda ya da dediğim gibi lokal federasyonlar eğer uygulayacaklarsa, Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacaksa ya da başka turnuvalarda mutlaka buraları belirlemek lazım. Var. Burada iyi çalışıyor ama bazı maçlarda bizim offside gördüğümüz pozisyonda gol verdiler, penaltı verdiler falan böyle garip yine var kararları var. Çok katılmamakla beraber yani buradaki şeylere çok büyük hatalar olmadı ama yine de küçük küçük var hataları var gibi gözüküyor. Bakalım bu Dünya Kupası'na bir uygulansın kurallar. Sonrasına bakacağız. Özellikle bizim lig özelinde hani ağır oynanan bir ligdi. Bence bu kurallar kesinlikle uygulanmalı. Süre kuralı, oyuncu değişikleri, sakatlık kuralı ki bu süre kuralından bağımsız olarak söylüyorum. Özellikle sakatlık kuralı mutlak surette uygulanmalı. Çünkü yere düşen kalkmıyor. Bizde biliyorsunuz. Ayrıca bizdeki fauller ve sonrasında yere düşüş arasında da hani böyle çok ilginç şeyler. Hani bakıyorsunuz 3-5 takla atan oyuncular var genelde. Ya da işte bazı maçlarda hele bir de öndeyseniz amanın. Ya da içeride oynuyorsanız hani avantaj sağlamak istiyorsanız rakibe bir sarı kart göstereyim derken bir bakıyorsunuz. Bir 7-8 metre takla atarak gidiyor oyuncu. Buraları belki biraz daha engeller. Hani bu sakatlık kuralı işte bir tedavi görürse dışarıda bir dakika bekleyecek olması. Yani bilmiyorum ne değişir bir dakikada hani bir takım ne yapabilir? Çok da böyle belirleyici bir süre olmadığı için bir şey diyemiyorum. Biz mesela üniversitede böyle bir turnuvamız vardı. Sarı kart gören oyuncu 5 dakika dışarı çıkıyordu mesela. Hani baktığın zaman evet çok ciddi hani bir futbol turnuvasına katılmıştık. Ve orada hani nasıl bir kural olabilir gibi böyle kendi kendimize hani bir o turnuvayı düzenleyen komitede böyle bir karar vermiştik. 2000'li yılların başında bakın FIFA'da çalışmıyoruz ama yine de o zaman futbolu geliştirmek için bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Sarı kart gören oyuncu hani bir ihlal yaptığı için 5 dakika kenarda bekleme zorunluluğu vardı. Bu durumda tabii diğer takım ciddi bir avantaj sağlıyordu. Burada da tabii kart için söylemiyorum ama bu şu 1 dakika bana çok böyle hani uygulansa dahil zaman geçiren ya da işte bir şekilde bunu kendi lehine kullanmaya çalışan takım için çok ciddi bir dezavantaj yaratmayacaktır. Bana sorarsanız bu da biraz şey gibi olmuş yani bir kural yaptık ama hani kural yapmak için bir kural yapılmış öyle gözüküyor. Hani ne kadar uygulanacak, hangi maçlarda uygulanacak, kim uygulayacak tam anlamıyla hangi maçta hangi İhlal olacak ve hakemler uygulayacak. Bunları biraz yaşayarak göreceğiz. Zaman içinde bakalım. Dediğim gibi ama hani şu andaki felsefe doğru, düşünce doğru. Uygulanabilirlik biraz sıkıntı. Mesela hani FIFA'nın bu kadar oyunu oyun süresini, topun oyunda kalma süresini artırma çabalarına karşı oynanan maçlardaki istatistiklere bir bakalım. Örneğin Uruguay-İspanya maçında 104 dakika oynanmış mücadele yanlış hatırlamıyorsam. Ve 61 dakika top oyunda kalmış Uruguay-İspanya mücadelesi. Yani İspanya'nın çok fazla faul yapan takım olmadığını düşünürsek. Gerçi bu maçta 14 faul yapmışlar da. Hani daha fazla top oynamaya çalıştığını düşünürsek oldukça Yani ortalama diyebiliriz. Peki diğer maça bakalım. Yeşilburun Suudi Arabistan maçına. Hani orada da 101 dakika oynamış ve 61 dakika top oyunda kalmış. Burada fena değil. Hani bu iki takımın oyun anlayışlarını da düşünürsek, oyununda fazlasıyla durduğunu düşünürsek, örneğin 16-17 köşe vuruşu olmuş bu maçta. İki takım da kullanmış. Pardon, özür diliyorum, düzeltiyorum. 6 köşe vuruşu olmuş, yani 6 kez oyun durmuş. 3-2 offside var. Burada 2 kez oyun durmuş. 27+21 48 kez touch olmuş. Böyle durmuş oyun. 26 faul var. Bir de böyle durmuş oyun. Buna rağmen yine de 61 dakika top oyunda kalmış. Kale vuruşları var. O da herhalde 17 miydi? Orada da sonuçta oyun duruyor. Pardon, 15, evet 17 kez de kale vuruşu var. Ona rağmen yine de 61 dakika makul kabul edilebilir. Hani bu kadar oyunun durduğu, yani çok akan bir oyunun olmadığı bir mücadelede bence fena değil. Mısır-İran maçına bakacağım, merak ettim. Orada biraz daha böyle aralarında çok ciddi bir rekabet de var bu iki ülke arasında. Açılırsa inşallah bakacağız. Tamam. Hemen şöyle bakalım. İran, daha doğrusu Mısır-İran maçına bakacağım. Neyse, ona bakarken Yeni Zelanda-Belçika'ya bakalım. Orada da 60.23 saniye oyunda kalmış top. 101 dakika yine oynanmış o mücadelede. Burada da 13 kale vuruşu var. 13 köşe vuruşu var. 2 offside var. Birer kez oyun durmuş. Taç atışı var. 32 kez taç kullanılmış. Taç atışı olmuş. 17 kez faul olmuş. Yani bayağı da bir oyun durmuş. İşte bunlar hep böyle oyunu yavaşlatan şeyler. Buralarda bilemiyorum daha nasıl olabilir. Evet, Mısır-İran maçında da 61 dakika top oyunda kalmış. 61-18, 104 dakika oynamış o mücadelede de. Orada da şöyle bakıyorum. Kaçan pozisyon tabii İran adına çok fazla var. Kale vuruşu 19, korner 10, offside 3. Taç atışı 10-29 iki takımı kullandı ve 27 de faul var. Yani burada da bayağı bir oyun durmuş ama dünkü maçların genelde özelliği şu. Neredeyse her maçta 60-61 bandında top oyunda kalmış. Evet, Recep Bey bir şeyler yazmıştı ama birazdan yazar herhalde. Ankara'dan selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Milli takım başındaki Sayın Montella açıklamalar için ne düşünüyorsun? Diyor ya, Amerika galibiyeti 1000 zaferden iyidir diye Allah aşkına bizim milli takımın çok mu küçük görüyor Montella Hoca? Benim takımım dünya üçüncülüğü var. Federasyon ve Montella istifa etsin demiş. Yani ben bir istifa beklemiyorum sevgili Ali Bey. Hani siz bekliyorsanız size de şaşırıyorum. Ben bir istifa beklemiyorum. Sayın Federasyon Başkanı sahip çıktı. Bu arada sadece Montella ile de sınırlı kalmamalı. Evet, yani sizin söylediğiniz gibi başka istifalar da olabilir. Hani kendilerini eğer çok başarılı görüyorlarsa bu başka bir konu ama eğer sonuç üzerinde konuşacaksak o zaman bir başarısızlık var. Elenmemiz bir başarısızlık ise, ki bence öyle, o zaman bir istifa ya da istifalar olmalı. Ama bu olur mu diye sorarsanız, hani şahsen kendi fikrimi söylüyorum. Hayır. Olmayacaktır. Eleştiriler. Biz eleştirmeye devam edeceğiz. Onlar da başarılı görmeye devam edecekler. Yani oraya giderken, turnuvaya giderken şampiyonluk hedefiyle yola çıkıp gruptan eleniyorsanız bu çok ciddi bir başarısızlıktır. Yani hedefiniz buysa ve başardığınız buysa ya da başaramadığınız buysa o zaman hiç istatistiklere bakmamak lazım. Efendim bu kadar şut çektik işte olmadı, direktör izin vermedi, şöyle oldu böyle oldular, hiç girmemek lazım. Ya böyle bir hedef koymayacaksınız, dönüp diyeceksiniz ki giderken, efendim biz hani Dünya Kupası'na katılmamız bir başarı. Bu kupalara katılmayı biz kendimizce bir başarı görüyoruz. Buralarda olmak önemli. Bunun keyfini çıkaralım. Elimizden geleni yapacağız gruptan çıkmak için. Grubun favori takımı biz gözüküyoruz. Amerika'nın da önündeyiz ev sahibi Amerika'ya göre. Oyuncu kalitemize göre. Ama yine de elimizden geleni yapacağız. Bu bir futbol mesela. Böyle beklentilerle gitsek belki biz de bu kadar üzülmezdik. Ama kupayı alıp geleceğiz hedefiyle gidip sonrasında eleniyorsanız ve bunun sonucunda da hani sadece nasip kısmet olmadı, olmayınca olmuyor. Amerika maçından sonra aldığımız 1000 galibiyetten daha değerli gibi bence talihsiz bir açıklama yapıyorsanız olmaz. Yani milli takımımızın geçmişte oynadığı, kazandığı başarıları yok sayamazsınız. Hiç kimse de saymamalı. Çok değerli maçlar oynadık, çok kıymetli maçlar oynadık. Tarihimizde çok önemli maçlar var. Amerika galibiyeti bunlardan daha önemli olamaz, olmamalı da. Hele bir de hani tamamen elendiğimiz bir turnuvanın son maçıysa bence. O yüzden Montella Hoca'nın açıklamasını ben talihsizlik buluyorum. Talihsiz bir açıklama olarak buluyorum ve umarım da bu açıklamasının yanlış anlaşıldığını daha sonra da tekrar açıklar. Yani böyle bir şey söylemek istemedim. Tabii ki Türkiye'nin aldığı, Türk milli takımının oynadığı, kazandığı her maç değerlidir demesini beklerim ben şahsım adına. Öyle bir şey yok yani. Yani kendi döneminizde aldığınız galibiyeti değerli göreceksiniz. Başka dönemlerde, geçmişte alınmış galibiyetleri, zaferleri, galibiyetleri değersiz göreceksiniz. Öyle bir dünya yok. Kolay gelsin. İyi yayınlar. İyi hafta sonları kardeşim demiş. Muser artık eski günlerini aratıyor. Sanırım ülkesinde bir takımda devam eder. Milli takıma veda diye düşünüyorum. Sevgiler. Yani Muser'a tabii ki herhalde bu Dünya Kupası'ndan sonra bırakacaktır. Bırakmalıdır da bence. Özellikle Yeşilburun adaları maçındaki yediği sanırım birinci goldü. Yani çok komik bir goldü. Açınız değil. O senin ne işin var ceza sahasının dışında. Hani o, havuza atılan bir top. Öyle diyeyim. Bir şekilde yanlış bir şey. Pas mıydı, taç mıydı öyle hatırlıyorum. Yani çıkmasa, kalesinde kalsa en fazla hani kaleye şut atacak oyuncu ceza sahasına girerken. Ama çıktığı için boş kaleye Yeşilburun adaları oyuncusu topağlara gönderdi. Ben Dünya Kupası sonrasında bırakacağını düşünüyorum Muser'in. Evet, şöyle bir bakıyorum. Çok teşekkür ederim Vedat Parlak, canımız ciğerimiz hemen sağ olsun. Biz yayındayken çok güzel bir güzellik yaptı, bize çay servis etti. Çay veresen diye bir espri vardı değil mi? Sözüm ona, sevgili Ali abi Ankara'dan, sevgili Ali Sarı abimize selamlar, sevgiler. Ben beklemiyorum istifa. Siz bekliyorsanız bence çok beklersiniz. Ha, görevden alınır vesaire, tazminat verilir, gönderilir, bunu bilemem ama ben beklemiyorum. Hani bu konuyu evet, bu arada böyle bir soru da vardı. Hani istifa etmeyi düşünüyor musunuz? Hayır, etmeyeceğim dedi. Ben bir profesyonelim dedi. Ben de mesela şu anda aklıma o anda şey geldi. Hatta sadece ben değilim, eminim ki hepinizin aklına geldi. Hani bir maç önce demişti ya, ben sizler kadar hani Türk'üm, derinden hissediyorum bu başarısızlığı. Bu arada Arda Güler'in son maç sonunda yaptığı konuşma vardı. Dinlediniz mi? Dinleyenler var mı? Yazsın bana. Gerçekten ne kadar içten candan konuştu Arda Güler. Hatırlıyor musunuz? Arda Güler'in Amerika maçından sonra yaptığı, mix sonunda yaptığı açıklama vardı. Hatırlayan varsa yazsın. Evet. Yani dedi ki bizi haklılar eleştirenler. Ne deseler haklılar dedi yani. Yani olacak iş değil. Hani bize diyorlar ya, efendim çok eleştiriyorsunuz milli takımı. Ya ben niye eleştireyim milli takımı? Yani tırnak içinde söylüyorum. Şizofren falan mıyım yani? Milli takımımız uçuyor kaçıyor da ben efendim, benim eleştirim mi engel oluyor? Ya da benim gibi 10 tane, 20 tane, 50 tane basın mensubun eleştirilerim milli takımımızın başarısının önündeki en büyük engel. Bak, 20 yaşındaki genç çocuk. Bir açın Hani açın örnek bir basın açıklaması olarak dinleyin. Tabii ki eleştirecekler dedi ya. Hani neyi konuşuyoruz dedi. Tabii ki eleştirecekler dedi. Başarısız dedi. Yani ben onu anlamıyorum mesela. Tabii tabii yani tabii ki yani onu söylüyorum Vedat abi. Vedat abi de şimdi bana söylüyor yani. Şahsen ben dinlerken mesela gözlerim doldu ya. Gencecik bir çocuk. Ve hani bu başarısızlığı tabii ki eleştirecekler diyor. Ne bekliyorsunuz diyor ya. Eleştirilmeli de. Sevgili Nusret Bey, sevgiler Caner demiş. Montella oyun olarak da karakter olarak da karakterine tabii ki lafım yok. Saygım, ben büyük bir saygı çerçevesinde hep yorumlarımı yapıyorum. Kimsenin de şahsına karakterini asla bir şey söylemedim. Mesela şu cümle de bana çok yanlış geliyor. Yanlış anlaşılmasın. Yine büyük bir saygıyla söylüyorum. Çok karakterli bir takım diyoruz milli takımımıza. Ya kardeşim gerçekten özür dileyerek söylüyorum. Yani daha önce oynayanlar da milli takıma giden her oyuncu böyle değil mi zaten? Yani tarihin en karakterli takımı. Ne demek bu ya? Hani neden şöyle biz bu durumu içselleştiriyoruz? Daha önce oynayanlar da öyle değil miydi? Milli takıma yıllarca hizmet eden oyuncularımız. Hani niye illa da biz ayırıyoruz? Efendim onlar da iyiydi ama bunlar daha iyi. Yetenek seti anlamında söyleyebilirsiniz. Evet bunlar daha iyi. Katılıyorum. Ama yani o nedir ya? Çok talihsiz bir açıklama değil mi yani? Montelli hocanın sınıfta kaldığını söylüyor sevgili Nusret hoca. Ben de oyun anlamında söylüyorum zaten. Vedat Parlağ'da selamlar sevgiler demiş. Derfin Yunus Tane. Vedat abi candır. İstanbul'dan Fikret ben. Maalesef 20 yıldır ülkede oturduğu koltuktan kalkmayan insan sayısı fazlalaştı demiş. Artık kalabalık almıyor. Ne federasyon başkanı ne de Sayın Montella istifa etmeyecektir diyor. Yani burada şöyle bakmak lazım. Hani bir başarısızlık varsa özellikle sportif yani kendi takımlarımızdan bunu pay biçebiliriz. Öyle değerlendirirseniz sevinirim. Tuttuğunuz takımlarda basketbol, futbol önemli değil. Başarısız olan teknik direktörler değiştiriliyor. Daha fazlasını yapamayacağı öngörülen teknik direktörler hemen gidiyor yerisine bir yeni. Yani Fenerbahçe Jose Mourinho'yu yolladı. Tedesco'yu getirdi. Olmadı. İsmail Kartal'la devam ediyor. Beşiktaş hatırlayın Solskjaer'le başladı. Sergen Hoca'yla devam etti. Olmadı. İtalyano'yu getirdi. Ya bu dünyanın sonu değil yani. Bunu böyle bakmamak lazım. Yani böyle ısrarla hayır Montella kalsın efendim çok şey başardı diyenlere söylüyorum. Bence. Ne demiş dinleyicimiz 1 Haziran'da bunları yazmıştım diyor. Bakalım şöyle. Bak demiş ki 1 Haziran'da yazmış dinleyicimiz Ankara'dan Turgay Bey. Montella Hoca Dünya Kupası'na götürebilir. Hatta Dünya Kupası'nda ikinci de olabilir, kazanabilirdi. Ama hiçbir zaman beni tatmin etmeyen bir teknik direktör olarak kalır. Çünkü Montella Hoca konusunda adını koyamadığım, rahatsız olduğum birçok konu var demişti dinleyicimiz. Hatırlıyorum bu mesajınızı. Hatta biraz uzun yazmıştınız. Özür de dilemiştiniz bu mesajınız için. Forma adaleti konusunda bilmiyorum içime oturmayan şeyler var demiştiniz. Demiştiniz. Hatırlıyorum mesajı okumuştum. Sevgili Turgay Bey Ankara'dan ona da selamlar sevgiler olsun. İyi yayınlar Antalya'dan Metin Arda. Arda'nın açıklaması kendisinden yaşça büyük bütün futbolcu abilerinden teknik direktör ve federasyon başkanına kadar onlarca insanlar ne kadar daha sağlam ve egosuz bir karaktere sahip olduğunu gösterdi. Bence umarım bozulmaz istifadan ziyade ancak görevden af talebini TFF başkanından bekleyebiliriz. Zaten bu olduğu anda Montella görevden ayrılır. Demiş sevgili Metin Arda. Vancouver'dan sevgili Tarık abi yazmış. Arda hakkında söylediğiniz her şeye katılıyorum. Evladım olsa o kadar severdim Arda'yı. Karakterli çocuk. Valla ben o gün maçtan sonra Mixon'da izledim. Valla yani yaşım 46. İki tane evlat sahibiyim. Ellerinizden öper. Ben küçükler. Ben hep böyle memleketimize faydalı gençler yetiştirmeye çalışıyorum. Kendi çocuklarımı. Ve ne olursa olsun dürüst olun diyor. Yani ondan... hiçbir zaman vazgeçmeyin diye öğretmeye, nasihat etmeye ya da öyle bir hayat yaşatmaya çalışıyorum onlara. Ya, dürüstçe yaptığı, böyle hiç amasız, fakatsız yaptığı açıklama gözlerim doldu ya. Vallahi dedim ya işte bu. Yani ben ki Arda'yı eleştirdim bu iki maçtaki performansından dolayı. Ona rağmen yine de Arda'nın yaptığı açıklamalar bana geçti, onu söyleyeyim. Hani hiç amasız, fakatsız, yok efendim istatistikler öyle, istatistikler böyle. Bakın biz zaten her şeyi denedik ama olmadı da ziyade tabii ki eleştirecekler dedi. Bitti. Haklılar dedi eleştirenlere. Yok biliyorum biliyorum, hepsini okumuştum sevgili Turgay Bey. O gün çok iyi hatırlıyorum bu mesajınızı. Yani aynı mesajı tekrar okumuyorum ama siz zaten çok böyle fizibilite çalışması yapmıştınız. Tüm detayları. Aslında bu detayları da ben ondan sonraki bütün yayınlarda neredeyse dile getirmeye çalıştım. Anlatmaya çalıştım. Vurgulamaya çalıştım. Hatta rahatsızlıklarımın da bu açıklamalar çerçevesinde olduğunu hep anlatmaya çalıştım. Selamlar, iyi yayınlar Ankara'dan. Arkadan müzik sesi geliyor demiş. Evet, onu hemen şey yaparız. Olur, böyle daha güzel oluyor. Sizi seviyoruz demiş dinleyicimiz Enver Sinan Bardak. Enver Bey de selamlar, sevgiler. Şimdi şöyle dinleyicimiz yazmış, tamam. Benim rahatsızlığım şu, bunu söylüyorum ama dediğim gibi futbol severi olarak söylüyorum. Hani geçiniz basın mensubu olarak, hani eleştirmeye geçiniz. Bir futbol severi olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak rahatsızlığım şu. Ben bu turnuvada, yani herhangi bir turnuvada herhangi bir takım en fit oyuncularını değil mi oynatır? Yani en sağlıklı 90 dakika gerekirse gümbür gümbür oynayacak, koşacak, basacak, ısıracak, faul yapacak, omuz omuza mücadeleye girecek, rakiplerinden eksik kalmayacak, fizik olarak daha dinamik, daha enerjik, daha rakibiyle başa baş oynayacak bir takımı tercih ederim. Özellikle kapanan takımlara. Genelde böyle olur değil mi? Yani kora ya böyle yapacaksınız ya da çok kaliteli oyuncularınız vardır. Rakibin hani bu kadar tırnak içinde söylüyorum yetenek seti düşük olan bir takıma karşı farklı atak varyasyonlarınız olacaktır. Oyunun yönünü hızlı değiştireceksiniz. Kanatları kullanacaksınız. Ona göre belki içeride İyi bir santraforunuz vardır. Merkezi kullan. Yani oyunu, rakibi şaşırtmanız gerekiyor. Bunları ilk iki maçta göremedik. Rahatsızlığım bu. Eleştirilerin odağı da tamamen bu. Saygı çerçevesinde Montella Hoca'nın daha önce de Hollanda maçında, biz Avrupa Şampiyonası'nda, ben yine iddia ediyorum, Hollanda'ya karşı Montella Hoca'nın hamle yapmamasından dolayı elendik. Kimse kusura bakmasın. Ama yaptı. Ne zaman yaptı? 2-1 olduktan sonra yaptı. Yani 2-1'e kadar Hollanda gümbür gümbür geliyor. Biz burada anlatıyorduk maçı, hatta sevgili Burak Alaca ile birlikteydik. Ya gol yiyeceğiz diyoruz. Hay pardon, özür diliyorum. Sayın bizde maçları anlatan doktorumuzun adı neydi abi? Unuttum ben. Tamer Sözen'le beraberdik. Tamer abiyle beraber. Hatta ben yorumcu koltuğundaydım. Abi gol geliyor diyorum. Değiştirmesi lazım. Bir an önce müdahale etmesi lazım. Yani bir an önce hocanın oyuna müdahale etmesi lazım. Yoksa gol yiyeceğiz. Maalesef şurada hani bağıra bağıra gol yedik. Ne oldu? 2-1 oldu. Herkesi oyuna attı. Ya hocam 2-1 olmadan önce oyuna at ki oyunu tut. En kötü berabere bitirirsin. Uzatmaya gider. Penaltıya gider vesaire. Durum bu. İşte benim rahatsızlığım bu. Yani neredeyse 1,5-2 yıldır sürekli bu konudan rahatsızım. Bunu da dile getiriyorum. Bütün saygı çerçevesinde hiçbir zaman bel altı muhabbet yapmayaraktan, tamamen sağ içine odaklanarak. Peki, hemen şöyle bir bakıyorum. Evet. Biz artık yavaş yavaş bitiriyoruz. Birazdan, daha doğrusu bitiriyorum ben. Birazdan milli takımımızın Arjantin karşısında voleybol maçını izleyeceğiz. A milli erkek milli takımımız Milletler Ligi'nde Arjantin'le mücadele edecek. Maç sonunda eğer maç istediğimiz şekilde devam ederse burada olacağım. Yoksa yarın 19'da tekrar burada olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
0: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
9: Radyo Spor. Reklam. Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
10: Radyo Spor!
11: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımlar

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
2: Radyo Spor.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Reklam.
5: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor.
6: Tanıtıcı reklam.
7: Servisi kullandılar. Gizem karşıladı. Hande çevirdi. Hande topu kaldırdı. Vargas ve inanılmaz bir smaç. Set sayısı maç bizim. Millilerimiz zafer için oynuyor. 86 milyon onlarla coşuyor. Türkiye'nin sahibinden.com'u voleybol milli takımları ana sponsor olmaktan gurur duyuyor. Çünkü bu en sahi gurur.
6: Tanıtıcı reklam.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
2: Radyo Spor.
0: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
6: Tanıtıcı reklam.
8: Bestel şu konuda nokta atışı bir tespit yapmış. Biz voleybol ülkesiyiz. Bakın mesela henüz grup maçlarındayız ama her maç olduğu gün adeta hayat duruyor. Planı olan iptal ediyor, ekran başına kilitleniyor. Herkes birlikte parklarda, bahçelerde kızlarımızı izliyorlar. Mesele sadece voleybol olmaktan çıkıyor. Aynı heyecanı aynı anda yaşamak, birlikte sevinmek, birlikte üzülmek oluyor. Bu takım uzun zamandır bize sadece maç izletmiyor. Bir araya gelmeyi, aynı duyguda buluşmayı yeniden hatırlatıyor. Voleybolun daimi destekçisi Vestel de grup maçlarında A Milli Kadın Voleybol takımımıza başarılar diliyor ve her zaman olduğu gibi onları gururla desteklemeyi sürdürüyor.
6: Tanıtıcı reklam.
2: Radyo Spor.
0: Vestel milli heyecanı sunar.
9: Fenerbahçe Medicana forması giyecek ve aynı zamanda bir yeni gelişme var. Efe Bayram gün içinde açıklandı. Efe yeni dönemde Voley Prata formasını giyecek. Efe'ye yeni döneminde de başarılar dileyelim. Diğer taraftan Ahmet Tümer de Galatasaray kariyerini tamamlamış ve Ziraat Bankart'a transfer olmuştu. İşte Efe ekranlarınıza geliyor. Berkay Bayraktar olsun, altımızdan da bahsedelim. Adis, Ahmet Tümer, Gökçen Yüksel, Murat Yenibasar kaptanımız ve Vedran Bülbül. Milli takımımıza Arjantin karşısında başarılar dileyelim. Ben Eren Yazıcıoğlu, mücadelenin anlatımında sizlerle birlikte olacağım. Direncimizi asla kaybetmememiz, pes etmememiz saygı uyandırıyor şu an Biennale'de. Dünya sıralamasında 13. basamaktayız. Sıralama için de önemli. Biennale'de ise 9. basamaktayız. Rakibin durumu ne? Rakip Arjantin 12. sırada dünya sıralamasında. Biennale'de ise 14. basamağa kadar da geriledi. Şimdi karakter koymaya çalışıyorlar. Tangacılar kabustan uyandı. Ağır yara almışlardı. Şimdi zorlu bizle oynayacaklar. Sonrasında Polonya ev sahibiyle oynayacaklar. Yani zorlu periyoda giriyorlar ve umuyoruz ki bugün geçen seneki o rövanşı alacağız. Ve aynı zamanda Biennale'deki elde edeceğimiz şu ana kadarki 4. galibiyetimizi de kovalayacağız. Yine aynı şekilde Fransa Olimpiyat şampiyonu mağlup ettik. Kanada'yı geçtik. Çin'i geçtik. Şimdi sırada Arjantin var diyelim. Polonya'yı karşısındaki mücadelemiz son anlar yetmedi ama olsun, o mücadele geride kaldı. Şimdi Polonya'dayız ve rakip Arjantin. Sevgili voleybol severler, David Fernandez Fuentes İspanyol baş hakem olacak. Yardımcısı ise Bulgar Ivailo Ivanov. Umuyoruz filenin efeleri buradan istediğimiz sonuçla çıkacaklar. Şimdi De Cecco ismi, biliyoruz İtalya'daki kariyerini ve burada da abilik yapıyor takıma De Cecco. dahil oldu Arjantin'de ve Vicente'ne dikkat edeceğiz. Yine aynı şekilde smaçör mevkiinde Gomez'in hamleleri, ama bizim de önemli silahlarımız var. İşte Kaptan Lazar Bruno ekranlarınızda. Hazırlıklar tamamlandı. Başarılar filenin Efe'leri. Mücadele başladı. Şimdi köşeden iç ucumuz Efe ile Efe Bayram. İlk sayı bizim. Efe Polonya mücadelesinde 7 sayıda kaldığını görüyoruz ama Çin karşısında 11 sayısı vardı. Çin mücadelesindeki dikkat çekici istatistik 13 blok 3 sette. Efe 4 blok sayısı üretiyordu. Baktığımızda Samet yine 3 blokla destek veriyordu. Deceko, Plase. Harika bir pancake orada. Bravo. Ama ardından ikili blok. Berkay Bayraktar. Devam ettirdik mücadeleyi. Zeminden sıyırdı topu ama sayı Arjantin'in Horacio Di Leo. Bu isim uzun dönem yardımcı antrenör pozisyonunda kaldı. Şimdi 2026 itibarıyla Arjantin milli takımının başında. Ve aynı zamanda Borley Renata'yı da çalıştırıyor. Ve bu ismi biz Fenerbahçe'den de tanıyoruz. 2011-2012 sezonunda. Sevgili voleybol severler. Arjantin. Vicente'in ekranlarınıza geliyor. Luciano Vicente'in 26 yaşında 1.97 bu boyunda Japonya'da kariyerini sürdürüyor. 2023-24 sezonunda hatırlayalım Ziraat Bankart'taydı. Ortanın hücum Medirhan Bülbül. Yeni dönemde Fenerbahçe Medikan'a da boy gösterecek Medirhan. Ve işte Murat Yenipazar'la olan uyumu. Özer Bruno. Kaptan sadece baka kalıyor. Bravo Medirhan, iyi başladı. Haydi böyle devam. Can Flos servisi. Sentin iyi karşılayamadı. Deceko toparlamaya çalışıyor. Arka orta hücumu. Cevap geldi. Şimdi köşeden. Bravo Efe. Murat Yenipazar yükseltti. Zor bir açı. Blok out ama. Harika, akıllıca. Gökhan Yüksel. 21 yaşındaki silahımız 2.04 boyunda sarı kırmızıların formasını giyiyor ülkemizde. Burada iyi çalıştık. Yani Murat Yenipazar burada köşeye, Gökçen de çok iyi kontrol etti. Güzel bir strateji izledik. 3-1 öndeyiz. Elhan, Vicentin, Deceko kısa pas ortalıncım sayı. Arjantin, Lazar Bruno. Perugia'da 3. sezonunu yaşıyor. Daha önce 2 sezon Milano formasını giydi. Kaptan 1.98 boyunda. Bu hafta, yani ikinci hafta itibariyle takıma dahil oldu. Horacio Di Leo tarafından. Şimdi de serviste smaç servisi. Gökçen orada. Şimdi kısa pas ortanın hücum. İçeride. Bravo Ahmet. Ahmet Ümer. Yeni dönemde Ankara ekibinde olacak o da. 2.04 boyunda 3 sezon Galatasaray'ın formasını giydi Ahmet Ümer. Daha önce Fenerbahçe kariyeri de var. Siyah beyazlarda çıkışını gösterdi kariyerinde 2016 yılında. Smaç servisi Alice'le. Deceko köşede. Her Bruno çıkarabilecek miyiz? Ayakla müdahale ama tribüne gitti. Aman tribünde birine bir şey olmasın. Fark bire indi. İşte izliyoruz. Martinez Franchi 28 yaşında 1.90 boyunda Renato'da forma giyiyor. Şu anki koçuyla birlikte aynı dönemde boy gösterecek Martinez. Gomez serviste. Germán Alfredo Gomez. Smaç servisi. Oo, yüzüne de geldi yanılmıyorsam, göğsünden Efe'nin. Geriden geldi Arjantin, dengeyi sağladı. Ace. Karşılık veremedi. Bakın fileye de bir temas olmuş. Orada bir anda tabii ki dengesini bozuyor Efe Bayram'ın. Farklı açılardan aman tekrar ekranlarınızda aman. Gomez bu sefer hatalı. Öndeyiz. Hedef tabii ki Avrupa şampiyonası, Avrupa voleybol şampiyonası. İyi takımımızın ama bu da önemli bir sınav, önemli bir prova ve aynı zamanda puanlara da ihtiyacımız var. Dünya sıralaması için, olimpiyat hedefleri için. Uzun soluklu bakıyoruz her zaman. Gökşen Yüksel servisi köşeye. Martinez. Arka orta hücumu Vicentin. Berkay orada. Pozisyon alamadı Berkay Bayraktar. Geri hücumlar. Bu anlarda savunmada arka alanda dikkatli olmamız lazım. Martinez, Franky, servisi. Berkay rahat karşıladı. Murat Yenik Hazar geriye. Adis'le yükleniyoruz sayı bizim. Adis Lagunji'ye. Deşletler karşısında 16 sayı. Fransa Olimpiyat şampiyonu karşısında 20 sayı üretti. İtalya karşısında Adis'in 9 sayısı vardı sadece. Kanada mücadelesinde Adis yine 9 sayıda kalıyordu. Çin karşısında 18 sayı üretti. Polonya karşısında 31 sayısı ama galip gelemedik. Ahmet Tümer çok iyi gönderdi. Dikkat edelim. Gomez evet yükselme yani atletik yapısı dikkat çekecek sizlerin de. Çaprazda German Alfredo Gomez. Freddy Schaffen de yeni dönemde forma giyecek işte burada topu öldüren isim. 1.91 boyunda. Zerba tarafından. Şimdi Efe. Vicentin. Efe toparladı kendini ama işte yer almakta da zorlanıyor. Takip edemedi. Pozisyon alamadı. Sayı Arjantin. Çok hızlı Vicentin. İşte burada Efe tekrardan yer alırken dengeyi sağlayamadı. Ve burada da kolay bir sayı geldi Vicentin. Keda Zerba serviste. Martin Vitasar geriye Adis. İkili blok. Gomez. Arkalarında savunmada De Checo. Kısa pas köşeye Vicentin. Bravo Gökçen. Oyunda tutuyoruz topu. Şimdi Efe ile yüklendik ama Jose Bruno. Kaptan alıyor sayı. Fark 2. Arjantin lehine. Efe aşamadı burada. Blok duvarını. Yakın geldi. Gökçen, Adis. Oh. Çaprazda da sonuç alamıyoruz. Arka arkaya sayılar. Bir seri yakaladılar. Durdurmamız lazım. Ve molaya gidiyoruz.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Reklam.
10: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
4: Radyo Spor. Reklam.
10: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama...
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
9: Ve ilk kez farkı 4'e çıkarttılar. Moladan sonra sayıda buluşamadık ne yazık ki. Breakpointlerde yani orada başarılı oluyorlar. İyi savunma örneği ve burada da ikili bloğumuz ne yazık ki görevini yapamadı. Efe, Murat Yenipazar, arka orta hücumu bravo Gökçen Güzel Atay. Şimdi baskı var tabii ki hissediyoruz ama sabırlı olmalıyız. Gökçen Yüksel doğru yerde doğru zamanda. Özel Bruno en son kendisine çarpmış. Murat Yenipazar ve Çeko geriye bloğumuzda ne dedi Berkay Bayraktar. Bravo kısa pas ortanın hücum içeride mi içeride bravo Belirhan. Bravo farkı 2'ye indirdik 4'ten. Gomez. Burada bir açı yaratmış kendisine. Berkay, Murat Yenipasar ve Bedirhan Bülbül. Kaptan serviste yine etkiliyiz. Bravo. Sistem dışı bir top oldu. Şimdi kısa pas oradan hücum. Temas yok. Temas yok. Sayı bizim. 3-0'lık bir seriyle cevap veriyoruz. Molanın ardından sayı kaybettik ama hızlıca bir geri dönüşümüz var. Bravo Efeler. Fark 1. Murat Yenipazar. Smash servisi yine etkili. Orta hücumda önde duramadık Rono'nun. Bir de bu açıdan takip edelim. İşte Arjantin'de Massimo libero mevkinde 38 yaşında. Decenko gibi aynı yaştalar. Oyertin de Fransa'da sürdürüyor kariyerini. Bu arada tekrar izlerken rally sürüyor. Şimdi bir kez daha hücumdayız.

challenge istedik mi peki? Sobadan Kovac, hayır, devam ediyoruz. Vicentin serviste. Efe Bayram çıkartması zordu. Vicentin iyi bir açı buldu. Farkı 3'e çıkartıyorlar. Ace Vicentin. Sentin son maçta 15 sayı üretmiş Çin'i mağlup ederken ve 19 sayı Almanya'yı geçerken skorda en skorer isim Berkay Baraktar. Yine zorlandık manşet almakta. Problem yaşıyoruz Adis. Aman dikkat. Bravo. Oyunda tuttuk ama hayır. Çift vuruş kararı. Yani şimdi evet, itirazımız var İspanyol'a. İtiraz. Şimdi dinleyelim. Yani kuralı açıklıyor. Evet. Şimdi yardımcıya gitti Adis. Evet, bu arada Murat Yenipazar ısrarını sürdürüyor. Yani şimdi yeni kurallar durumu söz konusu. Evet. Neden geç? Evet. Yani bu etkili olmaz diyor Murat Yenipazar. Yani çok, çünkü geçtikten sonra yani o anda bir müdahalesi olmadı. Yani psikolojimizi biraz yıprattılar. Çünkü yani zor pozisyonda orada devam ettirdik. Neyse, devam edelim, unutalım. Berkay Bayraktar fileye yakın. Bakın yine devam ediyor. Yani manşet almakta zorlanıyoruz bu anlarda. Vicentin'in servislerine engel olamıyoruz. Yani sinirlendik ama sakin olmamız lazım, sabırlı olmamız lazım. Mücadelenin başında da bunu söyledik. Yani her anı hissediyoruz. Bedirhan geriye. Aris. Arka alanda defans Vicentin'den. Deçeko baktı şimdi köşeye. Sayı bizim. Bedirhan Bülbül. Bravo Bedirhan. Yani fark ilk kez 5'e geldi. 4'e kadar çıkarmışlardı. Franchi'ye izin vermiyor. Yani özellikle yani fiziksel olan mücadeleye dikkat etmek lazım. Fileye yakın toplar manşet alırken yapıyoruz ama Adis fileye temas etti. Fark yeniden 5 Arjantin lehine. Bakalım burada işte ne yazık ki Adis. Birebir de etkilidir, agresiftir Adis ama burada hata yaptı. Loze Bruno, Gökçen, Murat Yenipazar, Gökçen yüksel. Bruno nereye düşecek? Evet. Haydi diyor Gökçen. Bu ekstra sayılara da ihtiyacımız var bu anlarda. İşte Gökçen. Çok güzel bir güç üretti. Aris Legümcia. Simo. Yani yükseltti. Gomez. Oh. Yani yüksek toplar şu an canımızı sıkıyor. Servis karşılamayı toparlayalım. Durumu lehimize doğru çeviririz. Yani sistem dışı toplar bizi şu an zorluyor. Bakın Gomez de yine aynı şekilde. Efe ayakta kaldık. Ahmet Tümer, sayı bizim. Sayı bizim. Bravo Ahmet.

0: izliyoruz. İşte burada bakın yani Massimo tecrübeli isim. Dediğimiz gibi Decheco ile birlikte abilik yapıyorlar. Gökşen Güzel. Smaç servisi ama filede. İzmir'de Arkas'ta kariyeri başladı. Sonrasında Sarı Kırmızılar'da devam ediyor. Açı serviste 5 sayılık fark. Franchi. Arka alanda dikkatli olalım. Marchi, Gökçen ama Vicentin orada. Arka orta hücumu hemen pipe atak geliyor. Yani arka hücumlarda çok etkililer. Bakın bomboş. Mola.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
2: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
0: Sonrasında kontrol Arjantin'in eline geçti sevgili voleybol severler. Hücumlarda eşitlik var. Bloktan sayı ürettiler 3 kez. Yani servislerde ne yazık ki şu an Arjantin karşısında gerideyiz. Ve arka orta hücumlarla bizi bir hayli hırpaladılar. Anchi Berkay. Haydi Efe. Block out Efe Bayram. Mola sonrası sayı önemli. Şu an Bedirhan 4 sayı üretti ve Gökçen 3 sayı. Diğer tarafta Gomez'in 5, Bruno'nun 4 sayısı var. Ahmet Çümer. İyi servis Decheco köşeye gönderdi. Vicentin. Köşede buluştuğu an büyük tehlike yaratıyor bize. Vicentin bakın. Arjantin'de Giraldo oyuna dahil oldu. Fransa'da boy gösterecek. Decheco kenarda. 6 sayılık fark 20'ye ulaştı Arjantin. Efe, Murat, arka orta hücumu. Öldürüyor topu. Gökçen Yüksel. Bravo Gökçen. 5. kez hücumdaydı. Gökçen 4. sayısı. Kaptan fileden sekti. Şimdi geriye Gomez. Blok arka alanda iyi savunma. Hadi sayı gelsin. Hadi. Dışarıda evet. Kritik bir andı. Kendine olan güveni. Hadis bunu yansıtsın. Bu vuruşlarına da yansıyacak. Çok yakındı. Ayağı da yakındı tabii ki orada içinin. Hadi seri devam etsin. Murat Yeni Pazar. Jump low servis şimdi. Sentin orada. Gomez. Berkay yetişebilir miyiz? Aman dikkat. Kaptan kadrajdan çıktı. Evet Gomez şu an 6. sayıya ulaştı. 6'da 6. Gökçen bu arada işte tribünlere doğru giden isimdi Berkay Bayraktar. Oo. Değdi mi? Adis orada bir anda konsantrasyonu kaybetti. Bravo Murat Yenipazar. Şimdi yükseltti Gökçen. Efe Plases ama Massimo. Vicente'le karşılık veriyoruz. Bravo Bedirhan. Ama evet hakem challenge hakkı mı?

0: Joshua Massimo görüyorsunuz. Burada sayı challenge istendi mi? Yani sayı bizim. Evet, değişmeyen bir durum yok. Çünkü bir anda döndük. Rado kenara geliyor. Efe Bayram. Smash servisi Vicentin. File yakın. Deceko. Vicentin'e bir kez daha. Dışarıda bizim. Sayı bizim. Fark 3'e iniyor. 6 sayılık fark 3'e indi. İşte bakın çok yakınmış. Boladayız.
1: Quédate solo vos, Pachi. En ese saque quédate solo vos para el 6-1. Acuérdense que puede ser. Dale, vamos. Un truco que le pega de culo a los ángulos, nada más. Tiramos de cabeza.
0: Evet, farkı eritmeye başlayınca Arjantin cephesi de mola hakkına başvurdu. Dileo, sevgili voleybol severler, Vienel'de. Milli takımımız Polonya'da. Çin'i mağlup ettik, ardından ev sahibi Polonya'ya mağlup olduk. Şu an 3. maçımızdayız. 2'de 2 ile ilk etabı tamamlamıştık, hatırlayalım. 7. maçında Efeler. 6 olan fark 3'e indi. Efe servis turundayız. Haydi devamı gelsin. Efe Bayram. ...22-18 oldu. Kritik bareme geldik. Vicentin. Smash servisi. Oo, Murat Yenipazar iyi reaksiyon verdi. Devam ettiriyoruz. Deceko, Gomez'e ama... Yani durduramadık şu ana kadar Gomez'i. 23 yaşındaki 1.91 boyundaki Gomez, yani sıçrama yeteneği. Deceko yaşlı kurt iyi yönetiyor. Vicentin bir kez daha. Yine köşeye Efe, Murat, Adis. Vicentin, Gomez orada bir plase. Fırsat bizde. Aman dikkat Efe. Berkay, neler oluyor? Gökçen yükleniyor. Temas yok. Ne yazık ki yok. Challenge'a başvuruyor muyuz? Yani 6 kez çünkü set sayısı geliyor. Evet, Slobodan Kovac. Taktikte olabilir, olsun. Yani uzun bir rally'di. Sevgili voleybol severler. Evet, rally devam ederken zemine topun temas ettiği yönünde. Bakalım. Dinle. Evet, mid rally. Evet, yani rally devam ederken son pozisyonu değil, rally ortasında zemine temas ettiği yönünde. Bakalım. Çünkü eğer aleyhimize bir karar çıkarsa arka arkaya set sayıları olacak Arjantin için. Merakla bekliyoruz sevgili voleybol severler. Şimdi karar ne çıkacak? Çünkü son pozisyon değil. Şu anki istatistiklere bakalım. Yani Vicentin şu an bizi bir hayli hırpaladı servisleriyle. Gomez de fil önündeki performansıyla. Şu an hücumda üstünler, blokta üstünler. 2 kere ace yaptılar. Bizde ace yok. Gomez 6, Vicentin 5 sayıyla oynuyor. Evet, biraz soğudu. Umarım bizim lehimize de geri dönüş olur. Murat Yenipazar Kovac'la diyalogta Vicentin. Şu an için 5 sayısı var. İzliyoruz. Temas etmiş mi? Evet, temas ediyor. Sonrasında müdahale var. Yani sayı bizim sevgili voleybol severler. Kovaç hala kaptanın yanında. Şimdi 23'te tuttuk. Set sayıları gelmedi Arjantin'e. Bedirhan, dikkat. Massimo, De Cecco. Ortanın hücum ama o sayılar geldi şu an. Bruno. Arka arkaya set sayıları Arjantin için. Yani De Cecco hiç bakmamış bile. Yani öyle ezbere bir hareket var ki gerçekten. Bakmadan o pozisyonu Lozo'yla topu buluşturması. Kaptan serviste. Berkay karşıladık. Murat Yenipazar köşeye. Arka alanda savunma Vicentin'le. Şimdi de arka orta hücumu. Yani bu set Vicentin'e yazılır. 25-19'la ilk seti geride tamamlıyoruz sevgili voleybol severler. Hakemin düdüğü var ama bir challenge var mı? Hayır. İlk set tamamlanıyor. İkinci sette yeniden burada olacağız.
2: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek. Reklam.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Fiber hızında
7: hep edin, havada kanada çekerim. Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
3: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.

0: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
1: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Salih Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
0: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
4: Ama sonrasında kontrol tamamıyla Arjantin'in eline geçti. Servis karşılayamadık. Servis karşılamada büyük problem var. Ve Vicentin Gomez ikilisi bizi bir hayli hırpaladı. Alisten beklenen katkıyı alamadık. Dediğimiz gibi savunmada Arjantin'in olarak oranla istatistiklerde gerideyiz ve Vicentin önemli silahı Deceko iyi yönlendirdi. Murat Yenipazar, Bedirhan'ı özellikle file önünde ilk anlarda güzel işliyordu bu ama buna da engel oldular. İkinci set Murat Yenipazar serviste. Haydi file nefeleri. Bu seti alalım ve oyunun içine girelim. İlk sette servisten sayı üretemedik. Bloklarda 2 bloğumuz vardı. Arjantin 3 bloktan sayı üretti. Hücumlarda 14-16 geride kaldık. Ve hatalar. Bedirhan. Yine karşılık var. Kendisi denedi Bedirhan. Massimo. Gomez. Bloktan sayı. Bedirhan Bülbül. Yani bu sefer daha erken, bu sefer daha açıyı kapatabilen konumda olduk. Yani ilk sette Gomez'e bu şekilde yanıt verdiğimizi görmedik. Efe'nin servisi de Çeko. Kısa pas ortanın hücum Bruno. Ortanın hücumlar. Yani çok iyi besliyor de Çeko Bruno'yu. Vicentin. Smaç servisi Efe. Karşılık verdi. Murat Yenipazar. Efe Bayram. Bruno. Çıkalım artık şu girdaptan. Üçüncü bloktan sayısı Bruno. Yani zamanlama ve pozisyon alma. Biz de bunu yapabiliriz ama seyrek yapıyoruz. Yani Arjantin gerçekten dediğimiz gibi ilk haftada o yıkıldılar. Kabus yaşadılar. 4'te 0. Sonrasında ama işte Polonya ayağıyla tekrardan bir ivmelenmede. Vicentin fileye yakın. Deceko arka orta hücumu. Ama temas ediyoruz. Sayı Arjantin. İzleyen file kamerası daha net bize gösterecek. Ahmet Tümer orada, Adis orada, o direkt içeride. Özer Bruno. Gökçen. Adis. Bruno. Deceko köşeye plase. Franchi'ye karşılık verdik. Rally devam ediyor. Kilimli omuz sayı Adis'le. Bravo. Adis'le Gumcu'ya. Devamı gelsin. Tümer'le birlikte bakın burada Adis. Sabrımızı kaybetmezsek dirençli kalabiliriz ve tekrardan öne geçebiliriz ama çok yakın, çok yakın ama dışarıda. Tekrardan Gomez'le serviste Arjantin. Smash servisi ace. Yani saatte 122 kilometre hızla geliyor Gomez. İkinci ace'i. Gökçen'i zor durumda bakıyor Gomez. Direkt hatayla 2'ye indi. Arjantin 6-4'lük üstünlüğü ikinci sette. Smash servis. Sentin'de Çeko, köşede Franky, Berkay. Şimdi köşeden block out Efe Bayram'la. Farkı bir indiriyoruz. 6-5 ikinci set. İlk seti ne yazık ki 25-19 kaybettik. İkinci setin başlarında ayakta kalmaya çalışıyoruz. Slobodan Kovac 2025 yılından bu yana iyi takımımızın başında. Sırbistan milli takımında çalışmıştı. Slovenya, İran,

0: karşılıklıyı verdik Murat Yenipazar'la. Efe, sayı bizim. Farkı bir kez daha bire indiriyoruz. Yakın takibimiz sürüyor. Yani servis karşılamayı, manşeti toparladığımız an istediğimiz oyunu ortaya koyacağız. Efe ile köşeden bir sayı aldık. Serviste Ahmet Tümer dışarıda. Zerbe oyunda şimdi Arjantin'de servisi Berkay. Murat Yenipazar orta dönücüm. Sayı bizim. Oyunda kalıyoruz, sette kalıyoruz. Dediğimiz gibi farkın açılmasına engel oluyoruz. Yine yakasındayız Arjantin'in. Bir sayı fark var. Murat Yenipazar serviste. Jump loss servisi. Anki de Çekko koşu pas denemesi. Burak, Berkay, Efe karşı alanı bıraktık. Hücum fırsatı Arjantin için Vicentin bloğumuzun hemen arkasına bırakıyor. Deceko uzak köşeye bıraktı. Hadis'in hemen yanından Vicentin çok rahat o boşluğu görüyor. Hızlı vurmasına gerek kalmadı. 9-7 Arjantin'de Çeko servisi kısa bıraktı. Taktik servisi Bedirhan oradaydı. Efe de Çeko göğsüne geldi. Yükselti Vicentin bloğumuzun arkasına yine Berkay. Bravo, harika savunma. Karşı alana geçti Massimo de Çeko. Hadi bloğumuz olmadı. Farkı 3'e çıkartıyor Arjantin. Yani inanılmaz bir savunma Efe'lerden. Yani Berkay harikasın ama keşke sayıyla tamamlansaydı bu rally. Gözler Bruno. Deceko serviste. Efe fileye çok yakın, cezayı kestiler. 11-7 oldu. Fark bir kez daha 4'e çıkıyor ikinci set. Mola istiyor Slobodan Kovac.
1: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Bu havayı kesmek istedi. İkinci set de Çeko. Serviste Arjantinli usta isim. Servisi Gökçen oradaydı. Şimdi Adis'le yükleniyoruz. Yani rally devam ederken durdurdu hakem. Yani direkt müdahalesi vardı. Çünkü sayı bizim, fileye temas var. Molanın ardından sayı bizim. Evet, temas. Sonrasında anten. Sayı bizim 11-8. Efe Bayram serviste. Smash servisi Efe'nin. Ranchi orada. Gomez arkaya. Yani o anlarda tıkanıyoruz işte. Oyuna kenardaydı. Tekrardan dahil etti. Dileo ve tek başına kaldı Gökçen. Kendi boş bir açıda buldu. Berkay ile manşetteyiz. Murat Yenipazar, ortanın ucu Bedirhan. Bedirhan Bülbül takımımızı ayakta tutan başta gelen isimlerden şu an için. Bedirhan şimdi servise geliyor. 12-9 Arjantin üstünlüğü. Bedirhan Bülbül, Sentin, De Checo baktı, köşeye gönderdi ve Martinez Franchi. Gomez baktığımız zaman çaprazda. Franchi köşede, engel olamıyoruz. Yani o anlarda Adis'le köşeyi kapatmaya çalışıyoruz ama zamanlamada problem var. Lozer Bruno kaptanları serviste, Efe olmadı, manşet problemli. Berkay toparlamaya çalışıyor. Haydi Gökçen, avantaj topu doldu şimdi Arjantin için. De Checo, Vicentin dışarıda, direkt arka orta hücumda dışarı gönderiyor. Fark 3 Arjantin lehine. Yani Arjantin'i hataya zorlamamız lazım. Evet, şimdi oyuna dahil oluyor Kaan Gürbüz. Sevgili voleybol severler, Murat Yenipazar kenarda. Haydi bakalım. Aris'le servisteyiz. Çok iyi servis. Ace. Aris'le Gumcia. Fark 2'ye indiriyoruz. Haydi bu havayı devam ettirelim. Yani Vicente ve Massimo'yu ne hale getirdi? Adis Lagumcia hataya zorladı onları ve başarılı oluyor. 11-13. Adis bir kez daha, Vicente problem yaşıyor. De Checo yetişti arka alanda savunmaya. Gomez'e hadi engel olalım. Olmadı, blok out. 14-11. Değişiklik yine oluyor. Yemi Şahin süre alıyor. İkinci hafta itibarıyla kendisini görmeye başlamıştık. Adis Lagumcia kenarda. Gomez serviste. 14-11 Arjantin. Smash servisi. Ve köşeye şimdi Gökçen. Gökçen yüksel. Block out. Gökçen Yüksel'le servisteyiz. Haydi Efeler. İkinci sette önü geçmeyi başaramadık şu ana kadar. Farkı erittik. Gökçen Neyse geliyor. Fark 1. Gökçen Yüksel'i Neyse. Arka alanda o boşluğu çok iyi gördü ve moladayız. Filenin Efeleri, hamile erkek voleybol takımımız Polonya'da ev sahibiyle oynadı son mücadele akıllarda. İkinci galibiyete çok yakındık. Fakat tarihimiz açısından Polonya karşısında, dünya bir numarası karşısında ilk kez puan almayı başarmıştık. Bu önemliydi. Çin karşısında 25-16, 25-19, 25-20'lik set vermeden geçtiğimiz mücadelede 13 bloktan sayı üretmemiz akılda kalan istatistiklerdendi. Gökçen Yüksel ace'iyle araya gitmiştik. Şimdi kısa servis bıraktı, taktik servis. Şimdi içeride, bravo Ahmet Tümer. Molanın ardından bir sayı daha alıyoruz ve 14'te denge var şimdi sevgili voleybol severler. Bravo. Ahmet Tümer ve Kaan Gürbüz. Evet, Kaan'ın sayısı. Kaan ikinci setle birlikte dahil oldu. Gökçen ama bu sefer servisi hatalı. 15-14 Arjantin. Serviste Franchi şimdi. Franchi smaç servisi, Berkay'la karşılık verdik. Şimdi Hilmi'den köşeye Efe'ye. Bloktan eridi. Vicente'in orada. Şimdi Plases'i. Çok iyi bir savunma Murat'tan. Hilmi orada. Efe. Temas var mı? Temas yok. Efe Bayran'ın smaçı. Temas. Olmamış. Efe diyor ki challenge'a gitmeye gerek yok. Gördüm. Temas olmadı. Sportmenlik Efe Bayran. Arjantin iki farklı üstünlüğü. Franchi servisi dışarıda. Farkı bire indirmiş oluyoruz. Bu anlar stresli, ağır geçiyor. Herhangi bir kopma yok. Hemen arkasındayız. Arjantin'in Ahmet Ümer. Smash servisi Massimo Pacheco. Vicente. Vicente'nin sayısı. Kaptan kenarda Hilmi Şahin pasör mevkiinde, filenin efelerinde. Kaan Adis'in yerine dahil oldu. Erban'ın servisi filede. Fark 1'e iniyor. Nicolas Zerba 27 yaşında 2.03 boyunda. Massimino tekrar giriyor. Efe, Bedirhan. İmşahin kenarda. Smash servis. Kaan'la. Kaan şimdi kenara geldi ve Murat Yenipazar kaptan yeniden oyunda. Arjantin 18-16. Pacheco. Gökçen. Şimdi köşede Adis Lagümcü'ye cevap veriyorlar. Gomez yükseliyor. İkili bloğumuz olmadı. Faydalı olmadı. Farkı 3'e çıkardılar. Disiplin. Buna şu an Arjantin büyük örnek, yani hiç bozmadılar. Bedirhan'la sayı alıyoruz. Bedirhan'la sayı aldık. Milliler farkı açılmasına izin vermiyor bu anlarda. Murat Yenipazar, Bedirhan Bülbül ikilisi. Yani ilk sette bu ikili arka arkaya sayılar alıyorduk ama sonrasında o ritmimiz kayboldu. Yani servis karşılamayınca oyuna bir türlü giremedik. Efe ile çok etkili servisimiz var. Pacheco, Vicente'in block out. 20-17 Arjantin. Vicente'ne engel olamıyoruz. Adis'in parmaklarından top dışarıya çıkıyor. Vicente'in 9 sayısı var. %64'lük bir hücum yüzdesiyle oynuyor Vicente'nin. Etkili servisi Gökçen. Şimdi Alice. Çok sert smaç ama dışarıda. 21-17. Bu anlarda hata yapmamalıyız ama ne yazık ki bir türlü topu oyun alanı içinde tutamadık. Vicente'nin yeniden serviste. Yine köşeye Efe manşetteydi. Şimdi Gökçen'le yükleniyoruz. Pacheco tribünlerde, sayı bizim. 21-18. Gökçen Yüksel 7. sayısına ulaştı. %56 ile hücum yüzdesi Gökçen'in. Bedirhan Bülbül serviste. 21-18. Haydi Bedirhan, iyi servis. Gomez yükleniyor bloğumuzun hemen arkasında. Yani bloğumuza temas etmiyor. Arka alanda da cevap veremiyoruz. Yani bu ritmi bir türlü bozamadık Gomez'in. Lothar Bruno, kaptan, servisi kullandı. Kısa pasta, orta ön hücumla Ahmet Tümer. Devamı gelsin. Çünkü bu anlar şu an çok kritik. 22-19 oldu sevgili voleybol severler. Milletler Ligi'nde bu sette yakın olduk. İlk kez dengeyi sağladık hatırlayalım 14'te ama sonrasında Arjantin yine üstünlüğü sağladı. Adis Lagunca ile servisteyiz San Mafile'de. Saatte 116 km hızla gönderiyordu 23-19. Aynı zamanda Radyo Spor frekansında da bizleri takip eden izleyicilerimiz var, dinleyicilerimiz var. Esport ekranlarında gün içinde birçok mücadele sizlerle birlikte buluşuyor ve bugün tabii ki merakla beklediğimiz, sonucunu merakla beklediğimiz mücadele Filenin Efeler'inde. İlk seti kaybettik. İkinci sette de şu an durum 23-19'a taşındı. Dorley'de birçok ismi şu an sahaya sürüyor ve molaya istiyoruz. Slobodan Kovac molaya gidiyor.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
1: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Hamleleri var Roley'nin. Karşılık verdik Gökçen'le. Haydi Hadis. Bakıyoruz, Sabah Şekem hala karar vermedi ama... Sevgili izleyiciler, şimdi Murat Yenipazar Adis'e bıraktı. Adis yükseldi. Arjantin'de bir sevinç var. Burada bu top bloktan ya da fileden, hayır, sayı bize yazılmış. Arjantin cephesi challenge hakkına başvurdu mu görmüyoruz. 23-20 oldu. Evet. Farkı 3'e indirdik. Ve şimdi Cafer Kirgit de oyuna dahil oluyor milli takımımızda. Altekma'da boy gösteriyor. Cafer Kirgit kritik serviste. Haydi Cafer. Dışarıda kaldı ne yazık. 24-20. 4 kez set sayısı Arjantin için. Cafer Kirgit süre aldı. Servise geçti ama ne yazık ki topu oyun alanı içinde değil. 4 kez set sayısı Arjantin. Smash servis fileden sekti. Berkay ile karşılık verdi. Kısa pas, ortanın hücum, block out. Bir set sayısını çevirdi. 24-21. Ahmet Tümel. Ahmet şimdi servise giriyor. Evet, şimdi Berkay'ı da kenara aldık. Ön attı. Kuvvetlendirdik. Haydi Efeler. Palonski kenara geldi. Ahmet Tümer. Smash servisi. Massimo nereye düşecek? Sanchez, Vicentin. Sayı Arjantin. İtiraz gelecek mi bizden? Hayır. 25-21 ile ilk seti geride tamamlamıştık. 25-19 ile ikinci sette 25-21 Arjantin lehine tamamlanıyor. Birazdan üçüncü sette burada olacağız.
4: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek.
0: Reklam.
5: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
6: Radyo Spor.
7: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
8: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
9: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
10: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
9: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
6: Radyo Spor.
5: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
6: Radyo.
0: Reklam.
10: Vestel'in sunduğu Milli Heyecan devam ediyor.
0: Reklam.
5: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
6: Radyo Spor.
7: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
8: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın, elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın, ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok, el elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç, elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
9: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden nokta.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
10: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
9: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden nokta.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
6: Radyo Spor.
5: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
6: Radyo Spor.
0: Reklam.
6: Radyo
0: Reklam.
10: Vestel'in sunduğu Milli Heyecan devam ediyor.
3: Kovaç'ta kontrolü sağlayamıyoruz dedi. Artık bu dakikadan sonra ekstra hareketler, ekstra hücumlar lazım. Murat Yenipazar kaptan, pas dağıtımında problem yok ama diğer tarafta blokta da Arjantin orada bize geçit vermiyor. Sevgili voleybol severler, milliler 2-0 geride. 3. set için hazırlıklar tamamlanıyor şimdi. Hücumlarda üstün taraftalar. Yine dediğimiz gibi Gomez 6, Vicente'nin 11 sayısı var. Gomez'in 12, Vicente'nin 11 sayısı var. Bedirhan'ın 8, Gökçe'nin de 7 sayısı var şu an mücadelede. Lüvitz'de, Polonya'da Milletler Ligi'nde 7. maçımızda 4. galibiyetimizi arıyoruz. Ama setlerde 2-0 gerideyiz. Almamız gereken bir set var önümüzde. Haydi Filenin Efeleri. Decheco bugün de gününde servisiyle 3. set başladı. Berkay'la karşıladık. Murat Yenipazar ortadan hücum. Sentin karşılık verdi. Bir kez daha hücum fırsatı şimdi milliler için. Murat Yenipazar reaksiyon verdi ama buna da cevap veriyorlar. İnanılır gibi değil. Bedirhan yükseltti. Murat Bedirhan, sayı bizim. Nefesimizi tuttuk hatta, yani 3. setin daha henüz başı. Öyle bir rallydi ki yani Murat Yenipazar'ın bu smacına Decheco nasıl karşılık verdi? Vicente'in karşılığına düştü Bedirhan. Ah, cezayı kesemedik. Şimdi Gomez. Ama işte orada bir anda psikolojimiz, dengemiz bozuluyor. Ve sayıyı kaybediyoruz 1-1. Bir türlü çözüm bulamadık. Yani Bedirhan biraz önce reaksiyon verirken çok yumuşak kaldı filede. Tek başına orada sayı alabilirdik Fresel'i ama olmadı. Gökçen manşette. Murat Yenipazar ortanın hücum. Bedirhan dışarı gönderiyor.
11: zorlanıyoruz. Yani momentum bir türlü elimize geçmedi. Serviste hata var Vicente'nin. 2-2. Serviste filenin Efe'leri. Efe Bayram. Vicente'nin De Checo teker pası. Bruno karşılık verdik. Murat İlipazar geriye. Kaan Gürbüz ama bloktan sayı. Banchi ile Bruno 3-2'ye taşıyorlar. %67 ile oynuyor Franchi. Bruno serviste bloktan. Totalde 5 sayı üreten biziz. 4 de Arjantin üretti ama sete yansımadı. Gökçen Yüksel ile sayı bizim. 3'te denge var şimdi. Hızlı geçti. Burada hızlı hücumda sonuca gittik. Hadi devamı gelsin. Vicente'in servis karşılamada zorlandı. Gomez açı kaybetti. Avantaj top bizde. Murat İlipazar geriye. Kaan Gürbüz. Kaan. İkinci sayısı. 4-3 Türkiye. Sol elini muazzam kullanıyor. Frankçı'yı mağlup ediyor. Şimdi serviste Bedirhan. Karşılık var. Orta hücum. Nicolas Zerba ile Arjantin sayısı. Smash servis filede. Sayı millilerin. Altı dört üstünlüğe taşıyor bu hatalarıyla bizi. Kaan Gürbüz yeniden. Franchi, De Checo, ortanın hücum. Berkay'ın üzerine geldi. İyi reaksiyon verdik. Harika savunma. Bravo çocuklar. Şimdi Arjantin hücumu. Berkay bir kez daha. Berkay neler yapıyor öyle. Şimdi Ahmet Tömer plasesi. Yani

0: Ama evet sevgili izleyicilerimiz, sayı Türkiye'nin filenin efeleri. Harika bir savunma yani Berkay Bayraktar, bunu ilk setlerde de gördük. Yani arka alan savunması devam ederken ve şimdi işte molaya zorluyoruz tangocuları. Moladayız.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
2: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
1: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
0: Başlangıçtaki hava nasıl başladık? Güzel bir tempoyla ama sonra onu kaybettik. Yani ritim bulamadık, kontrolü kaybettik diyordu zaten Slobodan Kovac da 3. set başlangıcı öncesinde. Çözüm yolu arıyorum diyordu. Kaan Gürbüz'ün de bench'ten 2. sette birlikte dahil olmasıyla şu an bir hava yakaladık. Kaan'ın servisi, Vicente'in bu kısa servisler, onları zorluyoruz. Böyle devam edelim. Evet, rally sürüyor ama evet, taşıma kararı. Fileye yakın yerde taşıma kararı. Sayı Arjantin'in, olsun, üstünlüğümüz var. 7-5 Gökçen, evet, taşıma karar çıktı. Berkay Bayraktar'ı tebrik etmek lazım. Ziyad Bankart'ta boy gösteriyor ve liberomuz iyi iş çıkardı. Ve farkı da sağladık aynı zamanda son vuruşlarla birlikte. Setlerde 2-0 gerideyiz ama 3. sette şu an 7-5 üstünüz. Ranki servis kullanma hazırlığında. Frank'in servisiyle devam ediyoruz. Kısa gönderdi. Karşılık var. Kaan Gürbüz. Ah, temas yok. Çok iyi yükseldi. Smacı ama fark 1'e iniyor. Tam 3 sayılık bir fark vardı. Şimdi 2-0'lık bir seriyle karşılık verdiler. Kaan, yani orada çok ihtiyacımız vardı o sayıya. Olsun. Franky servis soru sürüyor. Berkay. Murat Yenipazar. Ortanın hücumu Ahmet Tümer. Franky savunmada. Bir kez daha hücumdayız. Murat. Massimo. Çevirebilecekler mi? Çevirdiler. Berkay karşılık verdi. Murat Yenipazar. Şimdi Gökçen Lüklü deniyoruz. Sayı bizim. Bravo. Bravo. Dağıtalım biraz. Her yerdeyiz. Bizim de taraftar desteğimiz var. Yani Massimo öyle bir topu çevirdi ki. Ama buna rağmen bu psikolojik savaşı kazanan biziz. Gomez işte, bakın. Karşılık verdi ama tam havuza. Massimo da bir problem var. Şu an kenara geldi. Bir sıyrık olabilir. Liberosu, deneyimli liberosu. Franco Massimo şu an ona, evet, parmağına bir müdahale var. 8 yaşında demiştik. O için de Fransa'da kariyerini sürdürüyor. Nanta Chamo'da boy gösterdi uzun yıllar. Dağıttık savunmalarını biraz önce. Ve tabii Massimo topu çıkarırken bench'te bir anda yerde kaldı kendi bench'inde ve parmağında bir sıyrık var, sarıldı. Sırada oyun durdu ama umarım bu havamız devam eder. 8-6 öndeyiz 3. sette. Gökçen'le servisimiz. Vicente'in, evet, karşılayamadılar. Bir kez daha hücumdayız. Kaptan pası, ortadan hücum. Toparladık. Gökçen yükseltti. Kaan Gürbüz. Olmadı. Kaan'la yine köşede olmadı. Bu fırsatları değerlendirebilsek. Şans da yanımızda değil. 8-7. Üstünlüğümüz var ama fark bir. Yani enerjimiz çok iyiydi ilk dakikalarda mücadele başlarken. Şimdi ona yaklaştık gibi ama ekstra sayılar ihtiyacımız var. Efe, evet, temas. Evet, temas var ve 9-7. Efe Bayram'la sayı bizim.

0: Ahmet Tümer'le servisteyiz. Ahmet smaç servisi çok sert. Vicente'ni yine zorladık. Massimo yine tribünden aldı topu. Filoli mücadelesi Bedirhan, bravo. Bravo Bedirhan Bülbül. İhtiyacımız var bu sayılara. 10'a 7 üstünlüğümüz 3. set. Bu konsantrasyonu bozmayalım. Şu köşelerimizden de alsak bu sayıları. Yani şu an servis yüzdemiz yükseldi. Vicente'ni durdurmaya başladık. Servis karşılayamıyor. Hücumdayız. Ahmet Tümer serviste. Şu an baş hakem, evet, iki hakemi çağırdı. İki kaptanı çağırdı.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Reklam.
2: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
3: Fiyenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
1: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
0: Biraz tabii ki o enerji ve sonrasında biraz sen karşı tarafa doğru bir hamleymiş gibi hissedildi. Biraz bir ikili diyalog oldu şimdi Bruno ile birlikte. Evet, yardımcı hakem de tabii ki bunu görerek hep baş hakemi uyarıyor. Baş hakemin de hamlesi vardı ama Efe fileye temas 11-9. Fark 3'tü, 2'ye indirdiler. Yani bir Bedirhan bir de Efe ile blok disiplini önemli. Vicente'in serviste. Smash servisi dışarıda. 12-9 Türkiye. Arjantin de serviste hata yapmaya başladı. Bu setle birlikte. Geri dönüşümüz olacaktır. Üstünümüzü koruyoruz. Yaklaşık 15 dakikadır diyelim. Aralıklarla durduğu mücadele 12-10. Efe dışarıda. Arka alan savunmamız. Bruno servis kullanıyor. Smaç servisi Efe, manşette Murat Yenipazar yetişti. Kaan Gürbüz, evet Kaan. Böyle devam. Kaan çok iyi sıçrıyor. Son iki atağında hata vardı ama bu sefer Kaan'la sayı bizim. Blok yerini almadan Murat Yenipazar'da çok iyi gördü Kaan Gürbüz'ü. Adis'in yerine dahil oldu kenardan ve başarılı performansı Matić'i de oyunda görüyoruz. Ahmet Tümer'i kenara aldı. Biraz sinirli. Vicente'in de Çeko. Vicente plasesi ama kendi yarı sahasında. Evet, sayı bizim. Vicente'in havasını dağıttık. 14-10 Türkiye. Evet. 8 hata. Arjantin ilk sette, yani bir önceki sette 10 hatası vardı. Bu şu an 8'e ulaştı bu. Güzel diyelim. Gomez, evet.

Coşkun'du sayısı. Şu an bu turda evet, tek kişi bırakmamamız lazım Gomez'in önünü. Marko Matic de oyunda demiştik. Bosna asıllı oyuncumuz 31 yaşında. Sarı lacivertlerde boy gösteriyordu. 2-11 boyunda. Murat Yenipazar geriye. Kaan Gürbüz. Pançes orada. Massimo yükseltti. Üçlü bile omuz eridi. Berkay, Murat Yenipazar. Of. Aman aman. Yani iki pozisyonda da iki oyuncumuz aynı topa mücadele verdi. Gökçen, Efe. Yani Efe'nin topuna Gökçen girdi. Aman sakatlık olmasın. Efe sinirlendi ama sonrasında sarılıyoruz. Olması gerekenler Gökçen ve Efe. Yani arka arkaya, yani Murat Yenipazar'la gördük o bölgede. Kaan, Sanchez, bu enerjiyi kullanalım. Güzel enerjimiz var işte. Sayı bizim Gökçen. Gökçen yüksel 15-12. Bravo çocuklar. Yani bu sette üstünlüğümüzü bırakmadık. Ele geçtikten sonra. Kaan. Servisi. Jump off servisi. Kısa bıraktık taktik servisi. Bir kez daha hücumdayız. Ortanın hücum sayı bizim Matic'le. Bravo Matic. Kenardan ilk kez dahil oldu. Marko Matic. Ve Bola'ya gidiyoruz. Arjantin Bola istedi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son düzlüğün sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
0: Radyo Spor, Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Savunmamızı güçlendirdik ve üst üste bu başarılı defanslardan sonra Gökçen'le sayıları hatırladık. Bedirhan'ın hamleleri, Murat Yenipazar'ın tabii ki çok iyi yönlendirmesiyle, yani Dečeko 2. sette öne çıkıyordu ama 3. sette şu an kendimize geldik ve devamı gelsin tabii ki. Kaan Gürmüz fileden sekti. Devam ediyoruz molanın ardından. Köşede Ranki, kuramadılar hücumu. Şimdi sayı için yükleniyoruz. Bravo Gökçen Yüksel. Bravo. 17-12 Türkiye. Ritmi yakaladık. Momentumu yakaladık mücadelede. Kaan Gürbüz'le servisteyiz. Kısa bıraktık. İşte bu kısa servislerle istediğimize ulaşıyoruz. Şimdi sayı Zerba'yla Arjantin'in. Ortaların savaşı aynı zamanda bu mücadele. Sanchez, Berkay çok iyi savundu. Gökçen'le yükleniyoruz. Berkay bir kez daha savunma hattında. Murat Yenipazar, Kaan Gürbüz. Bravo Kaan, bravo. 18-13 fark 5. Kaan yine bakın. Zerbo ve Sentin yerini almadan zaten odaklandı. Paralele doğru sayı. Arjantin'de Fosa Diaz oyunda, 20 yaşında genç isim. Smaçör mevkinde. Cen kısa taktik servisi. Massimo zorlanıyor. Son anda müdahalemiz var. Karşı alana geçti. Arjantin için fırsat ama Matic dışarıda. Olsun. ...14-18 üstünüz. Arjantin'de Raudo oyuna dahil oluyor. Bu dakikalarda Dečeko da kenarda. Massimo da öyle. Servis dışarıda. 19-14 Türkiye. Tekrardan Zerbe oyuna dahil oluyor. Yaklaştırmıyoruz Arjantin'i sevgili voleybol severler. 2-0 gerideyiz ama 3. set bize yakın. Smaç servisi Matic. Karşılık var. Bir plase Murat Yenipazar çok iyi sezdi. Şimdi Efe. Evet, temas olduğunu söylüyor Efe. Hakem dışarıda karar verdi ama smaçın da bloğa temas olduğunu belirtiyor Efe. Bakalım karar değişecek mi? Efe ile smaçtaydık bakalım. Bekliyoruz. Sevgili voleybol severler, şu dakikalarda aynı zaman içinde Fransa Sırbistan karşısında setlerde 1-0 önde. Son olimpiyat şampiyonu Slovenya Brezilya karşısında 2-0 önde aynı zamanda. İşte o temas yokmuş. Evet, karar değişmeyecek. Sayı Arjantin'in. Efe itiraz etmişti ama evet, Dečeko tekrardan oyunda. Sanchez kenara giriyor. Lucas Seve yine aynı şekilde. Deceko. Kısa servisi. Efe karşılık verdi. Efe Bayram'la bir kez daha hücumdayız Efe. Bu sefer sayı hanemizde. 20-15. Kaan'dan, Efe'den sayılar üretiyoruz. Bu anlarda Murat Yenipazar Diaz karşıladı. Kili bloğumuz dışarıda. Genç Fausto Diaz Arjantin'e sayı kazandırdı.

Smash Servis Diaz'dan bir de ace var. Yani genç isim, 19'unu henüz yeni bitirmiş 20 yaşındaki 1.90 boyundaki Diaz. Zerb oyuncuydu ve Arjantin'de Diego Leon'un tercihleri arasında yer aldı. İlk haftadaki galibiyet yüzü görmeyince, bu arada sobadan Kovac bir hamle yaptım bakıyorum. Hayır, devam ediyoruz. Şimdi Cafer Kirkit oyuna dahil oldu. Diaz bu sefer dışarı gönderdi. 21-17 üstünlüğümüz. Efe ile servisteyiz. Efe Bayram. Kısa servis Efe'den. Diaz orada. Diaz arka orta hücumda. Plase, Bedirhan, Murat Yenipazar, Cafer. Karşılık var. Arka orta hücumu. Bu top içeride kalır mı? Olmadı. Dışarıda kaldı. Çok yakındı. Çok yakındı. Setin sonlarına doğru Arjantin'de hareketlenme var. 21-18 üstünlüğümüz. Cafer kenara geliyor. Smash

0: Servis. Gökçen oradaydı. Sayı Millerin. Bedirhan Bülbül. 22-18. Şu an için tipleme, yani plaseri çok denemiyorduk. Bedirhan burada plasesiyle file önünde akıllıca bıraktı. Şimdi de serviste Bedirhan. Yaz. Köşede Gomez, ikili bloğumuz. Matiş'le birlikte kuvvetliyiz. Kaan'la hücuma yüklendik ama içeride kaldı Franchi. Bloktan top içeride karar var. İtiraz eder miyiz? Kaan Gürbüz'e. Kaan şimdi paralele dönmek isterken Franchi'ye takıldı ve ardından kendi yarı sahamızın içine düştü. Gomez maç servisi filede kaldı. 23-19 Türkiye. Kaan'la servisteyiz. Kaan Gürbüz smaç servisi etkili. Franchi, De Checo, Gomez. Paralelde sayı Arjantin'in. Farkı yeniden 3'e indiriyorlar. Evet, mola istiyoruz. Slobodan Kovac organize olun diyor. Çok hızlısınız diyor. Her zaman bu fayda getirmez diyor. Yani hızın tabii ki kontrolü lazım millilerde. Şimdi olayı biz izledik. 3. sette 23-20 öndeyiz. Yani set sayılarına çok yakınız. Slobodan Kovac burada mola istedi. Arjantin'de Gomez'in sayısının ardından. Berkay'la karşıladık. Kısa pas. Ortanın hücumumuz sayı bizim. 24-20 Matiş'le. Bravo Matiş. Kenardan geldi bu sette. 4 kez set sayısı milliler için. Set sayısında serviste Murat Yenipazar şimdi kenara geliyor. Kısa bıraktı Gökçen, karşılık var. Ortanın hücum Massimo, savunması De Checo, plasesi. Sonrasında sayı 24-21. Çok farklı anlar yaşadık gerçekten şimdi. De Checo ne yaptı öyle? Yani plase yapacakmış derken orada öyle bir bizi yanılttı ki Efe ile Matiç'i. Yani sportmenlik de var. Set sayımız sürüyor. Matiç set bizim diyor. 25-21 ile sevgili voleybol severler 2-0 gerideydik. Seti analize yazdırdık. Setlerde durum 2-1. Birazdan 4. sette burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek.
2: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
3: Radyo Spor.
4: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
5: Evet.
4: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bileyim bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te iki tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Vestel'in sunduğu Milli Heyecan devam ediyor.
0: Murat Yenipazar'ında devreye girmesiyle birlikte servislerimizi bu sefer daha kontrollü gönderdiğimizde, servis karşılamada da yine bir ritim bulduğumuzda Milliler mücadelede kalmayı başardı. Tabii yine önümüzde almamız gereken bir set var. Adis'in kenara gelmesiyle Kaan'la bir ivmelenme yakaladık. Bunu da söylememiz gerekiyor. Bedirhan 11, Gökçen 10 sayı. Çift taneye ulaşan iki ismimiz. Gomez 16 sayı, Vicente'de 12 sayısı var şu an. 4. set. Murat Yenipazar, kaptanla servisteyiz. Smash servisi, Sentin hatalı. Hadi keselim cezayı, kestik. Bravo Bedirhan. İstediğimizi ortaya koyan pozisyondayız şu an mücadelede sevgili voleybol severler. Yani artık Bedirhan gülüyor. Çok stresliydi, yüzünde bir tebessüm var. Güzel, devamı gelsin. Vicente'in, yani tabii Arjantin'de de bir Dzeko faktörü var. Onun zekası, takımını genç isimlere yönlendirmesi gerçekten örnek alınacak bir kişilik. Gökçen, Murat Yenipazar, Bedirhan, hücum sırası şimdi Arjantin'de Vicente'in, Efe. Kaan dışarı çıkıyor mu, çıktı, evet Berkay doğru yaptı, bıraktı, block out, sayı bizim. Efe Bayram'la servisteyiz. Smash servisi Efe'nin. Sentin, sistem dışı bir top oldu. Dzeko, arka orta hücumu. Bravo Berkay, arka alanda iyi defans. Şimdi Gökçen'le yükleniyoruz. Massimo nereden geldi çıkarıyor. İnanılır gibi değil. Hadi alalım bu psikolojik sayıyı. Devam ediyor Dzeko karşı alana. Bize bıraktı. Murat İlipazar ortadan hücum. Ah Vedirhan nereye, dışarıya. Nasıl yaptı bu hatayı? Yani olacak şey değil. 2-2. Massimo yani neler yapıyor? Fırsat bizdeydi. Fakat Bedirhan nasıl oldu da dışarı gönderdi. Ortanın ucunda Slobodan Kovac bakamıyor artık. Vicente'in serviste hatası var. Güzel. 3-2 öndeyiz. Vicente'in Ziraat Bank kariyeri hatırlayalım. Şimdi Japonya'da boy gösteriyor. Bedirhan serviste. Kısa servis yine. Vicente'in Dzeko ortadan hücum. Bruno sayı. Yani yakındık çevirmeye ama. Üçüncü sette Bruno'ya sayı şansı vermedik. Yani bu önemliydi. Şimdi burada dördüncü sette sayıda buluştu tekrardan. Bruno servisi. Gökçen manşeti. Murat Yenipazar. Gökçen yüksel. Gökçen yüksel. Bravo Gökçen. Doğru karar. Köşede. 11. sayısı. Kaan'la servisteyiz. Kaan Gürbüz 4'e 3 üstünümüz. Smaç servis dışarıda kaldı. Saatte 120 km hızla gönderdi Kaan. Kaan 11. ucumuydu. 4 topunu öldürdü şu an itibariyle. 5 sayısı var. Filede. Gomez serviste filede. 5-4 üstünüz. Gomez 16 sayısı var. 17 ucumunda 13 kez topu öldürmeyi başardı. %76'lık bir performansla oynuyor. Sentin. Kısa pas plase. Bravo. Yani tam ortaya uza düşen topla müdahalemiz var ama sonrasında oyun dışında kaldı. Yumuşak dokunuş, akıllıca. Yani havada bu kararı verebilmek. Zerba bizi Aytağ'a sevk etti. Benchi servisi Berkay iyi pozisyon aldı. Köşede Efe Bayram sayı bizim. Haydi diyor Murat İlipazar. Kaptan. İşini çok iyi yapıyor. Orta alanı çok iyi kullanıyor. Pas dağıtımı başarılı. 6-5 üstünüz Matić. Vicente'in yine hırpalanıyor. Dzeko ortadan hücum sayı Zerba. 6'da denge var şimdi. Bakın yani kendi alanında hiç burada kimse yok. Zerba servisi rahat karşıladık Efe ile. Kısa pas ortanın hücum Bedirhan Bülbül. Bedirhan hata yok. Efektif kullanıyoruz Bedirhan'ı. Murat Yenipazar'la servisteyiz. İyi yere. Gomez zorlandı. Dzeko yetişti. Vicente'in bakalım temas da yok. Vicente'in dışarı vuruyor. O ilk setteki ikinci sete yansıyan performansından uzak. 8-6 üstünlüğümüz dördüncü sette. 2-0 gerideyken 2-1'e taşıdık. Dördüncü setteyiz. Yedinci maçımızda Efeler dördüncü galibiyetini arıyor. Sıralama açısından da tabii ki önemli. Bu bildiğiniz gibi şu an Viyana'da Milliler 9. basamakta, Arjantin 14. Dünya sıralamasında ise ülkemiz 13. basamaktayken Arjantin 12. basamakta. Geçtiğimiz yıl final setiyle kaybetmiştik Biennale'de. Arjantin'e bunda rövanşını alma niteliğinde bir mücadele. Senenin ardından bloktan top dışarıda. Sayı millilerin. Arjantin Sırbistan'a kaybetti, İran'a kaybetti, Bulgaristan'a kaybetti, Brezilya'ya kaybetti. 5 set süren mücadeleydi. Sonrasında Almanya'yı yenerek Viyana'daki ilk galibiyetini aldı burada Polonya'da. En sonunda Çin'i mağlup ettiler. Efes maç servisi Massimo. Deceko yetişti orta alanda. Vicentin köşede, Filo'nda Berkay'la iyi savunmamız var. İyi defans. Murat Demirpazar file yakın yere. Sayı bizim Gökçen'le. Gökçen Yüksel. İş kendisine düştüğünde gerçekten çok başarılı bu anlarda. Mola Arjantin istiyor.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Efe'nin 7 sayısı var. Milliler 2-0 geriye düşmüştü ama 3. set hanemize hazırladık. 4. sette de üstünlüğümüz var. Biraz önce Arjantin molasıydı Nediran ama 2 kez evet. Şimdi tekrar izlenebilir. Şu an yardımcısına da baktı İspanyol. Yani ben fileye değindi diyor. Nediran tamam tamam tekrar izleyeceğim diyor. Çok ısrarcıyız Murat Yenipazar'da hakemin yanında. Şimdi file önü mücadelesinde Bruno şimdi bir müdahale vardı. Sonrasında file yani orada taşıma kararı olarak mı baktı Bedirhan'a? Evet. Karar değişecek. Şimdi bir soru var. Çip vuruş mu yani ilk hanede müdahale var mı? Evet şu an milliler lehine karar. Sevgili voleybol severler, Efe ile servisteyiz. 10'a 8 üstünlüğümüz 4. sette. Efe Bayram, haydi Efe. Smash servisi Efe'nin çok etkili. Franchi zorlandı. Dečenko yükseltiyor ama nereye karşılanır? Bu arada evet çift vuruş kararı. Dečenko'ya yaşlı kurta yazılıyor. Sayı bizde. Yani Dečenko da hata yapar, yaptı. Efe tekrardan serviste. Efe Bayram smash servisi. Ace de Efe. Bravo Efe. Yeni dönemde gün içinde açıklandı. Milyoncumuz yine İtalya'da voley Prata'da boy gösterecek. Transfer de oldu. O transferin ardından Arjantin maçı. Ace'i 12-7. 5 farklı üstünümüz 4. set. Efe Bayram ama fileye taktı bu sefer. Olsun. Efe. %56 ile hücum ediyor. Yine baktığımız zaman Gökçen, Kaan Gürbüz, kili blok. Reaksiyon iyi verdi. Martinez temas var en son kaptana. Sayı Arjantin'e yazılıyor. Yani 3. sette kaybetti. Direkt hatası vardı. Arjantin'in. Vicentin servisi. Berkay. Bravo Berkay. Edirhan yükseltti bu sefer. Kaan Gürbüz. Kaan Gürbüz. Çok hızlı. Çok atletik. 13-9. Yani çocuklar yerine al kurmuş ve o hayalini de gerçekleştirdi.

sayı. Efelerin rahat sayı. Arjantin 13-10. Nasser Bruno. Onuncu sayısına ulaştı.

sayı. Arjantin 13-10. Nasser Bruno. Onuncu sayısına ulaştı. Şimdi de serviste. Temas ediyor orada Zerba'ya. Sonrasında dublaj. Orada bir anlık anlaşmazlık. Kaan Gürbüz'le servisteyiz. Kaan. Harika bir solak. Ace geldi. Kaan Gürbüz. 15-10. Kaan'ın 7. sayısı. Yani smash servisi. Crunchy. Yani sadece bize bıraktı topu. Kaan, haydi Kaan. Nasıl bir ritim yakaladık gerçekten. Nereden nereye, tam tabiri caizse bu. Yani o kabus gibi setler, iki set. Bir kez daha moladayız.

0: varmış. Hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Yani için iki set çıkarmışız da yani Kovaç problemi bulamıyorum diyordu ama sonrasında çözmüş. Özellikle kısa servisler etkili oluyor çünkü oyun kuramıyorlar. Sistem dışı toplarda bizlerde Kaan'la olsun Murat Yenipazar'ın harika yönlendirmesiyle inanılmaz bir sayı nasıl geldi? Servis kullanıldı, fileden yumuşayan top hemen daha öyle bir döndü ki top. Yani bunu yaşamak, görmek lazım. 17-10. Massimo dışarıya. Temas yok. 18-10. Mücadeledeki en farklı farka. Hani Arjantinler aldı.

da. 18-13. Arka arkaya sayılar. Hilmi Şahin dahil oluyor. Kaan kenarda. İyi takım kariyerine devam ediyor. 24 yaşındaki Kaan ve Adis'in kenara geldiği anlarda başarılı performansı. Adis yeniden oyunda. Servis dışarıda. 19-11 Türkiye. 4. set. Herkes görevini çok iyi yapıyor şu an millilerde. Gökçen Yüksel özellikle, yani görünmez kahramanlardan. Sayı Kukartsev'le Arjantin'in, Rus kökenli Kukartsev Pablo Sergio 33 yaşında. Çek takımda boy gösteriyor. 2-0-3 boyunda. Lube'de, Lille'de, Rosellare'de, Kanda boy göstermiş geçmişte. Franchi serviste. Smash servisi Berkay. Arkorta hücumumuz. Sayı bizim, sayı bizim. Gökçen Yüksel. Öldürücü o arkorta pipe hücumlarımız. Şu an hepsi yerinde. Mirza da dahil oluyor şimdi. Mirza ve Adis şu an oyundalar. Efe kenarda. Matic servisi. Franchi. Ortadan hücum. Zerba. Sayı Arjantin. Şu an hepsi yerinde. Mirza da dahil oluyor şimdi. Mirza ve Adis şu an oyundalar. Efe kenarda. Matic servisi. Franchi. Ortadan hücum. Zerba. Sayı Arjantin. Giraudo. Servis kullanıyor Arjantin'de. Berkay. Adis yükseltti ama avantaj topu oldu şimdi. Hücum fırsatı Arjantin için. Kukartsev'e karşılık veriyoruz. Efe Bayram, Edirhan ikilisi. 21-13. Challenge istiyor. Yellow. Evet, bu arada fileye temas edilmiş. Evet, bloğumuz fileye temas edilmiş. Karar değişti, yani sayı el değiştirdi. Sayı Arjantin'e yazılıyor. Sayı Arjantin'e geçiyor. Şimdi baş hakemin hala istediğini görüyoruz o anları. Şimdi evet. Bu arada zemine indikten sonra mı, yani topun temas ettiği anda sevgili voleybol severler, yani tekrar izlendiğinde file kamerasından görebiliyor muyuz? Ha, Bedirhan orada. Evet. Bedirhan temas etmese sayı bizim ama. Biraz durdu. Tabii soğudu oyun. Bakalım. Üstünlüğümüz devam ediyor. Serviste hata var Hirado'dan. 21-14. Tekrardan aldık o sayıyı. Adis serviste. Adis Lagumcia.

0: Hilmi kenarda. Sempatik hareketler. Adis. Franchi. Sanchez. Lockout. Lansky. Hüseyin Polonski. İstanbul Gençlik'te boy gösteriyordu. Hatırlayacak voleybol severler. Bu hafta itibariyle takıma dahil oldu Hüseyin Polonski. Osaka'da, şimdi Japonya'da kariyerine devam ediyor. 22-15. Yani bir önceki set, yani özellikle ikinci seti de hatırlayalım, hiç bu tür hatalar yoktu Arjantin'de. 22-15. Efe ile servisiz. Kukartsev. Sanchez. Kukartsev. Sayı Arjantin. Galonski serviste. Ki 16. Falanski tam da ortasına. Gökçen orada başarılıydı ama Kaan Gürbüz oyun alanda tutamadık. 22-17.
1: Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87 Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
0: Set sayıları bize çok yakın. Bir adım uzaklıktayız. Yani milli takım hissediyor. Bunu gösteriyor vuruşlarına da. Bedirhan smaç servisi. Valonski. Köşede bu top içeride Franchi. 23-18. Bu arada Slovenya Brezilya'yı 3-0'la geçti. 4-4 ile başlayan lider Brezilya 8. sıraya geriledi sevgili voleybol severler. Tabii ilk 7'ye giremezlerse finallere de kalamayacaklar. Bu hatırlatmayı da yapıyoruz. Brezilya, onlar da bir girdapta. 24-18. Kimle geliyor bu sayı? Sayılar aynı zamanda Gökçen Yüksel'le. Gökçen soğukkanlılığıyla, yani mimikleri gördüğünüz gibi hiç değişmiyor. Çok hırslı, odaklanmış, ne kadar istediğini gösteriyor. Kaan Gürbüz'le set sayısındayız. 24-18. Kaan'ın servisi, son anda müdahale mi? Hayır, olmadı. Harika. 25-18. Şok edici. İki ace vardı. Onlardan biri daha Kaan Gürbüz'den. Setlerde durum 2-2. Karar setine gidiyoruz kısa bir ara.
2: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor.

2023 şampiyonu Bilenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esmer.

0: Vestel'in sunduğu Milli Heyecan devam ediyor.
1: İnanılmaz düşüktü ama işte servislerde taktik servislerimiz Massimo bir hali hırpaladık. Vicente'nin performansını düşürdük. Gomez de Filon'un da etkili olamayınca sadece Dzeko'nun pasları yeterli olmuyor. Onlara cevap verecek kişileri de durdurduk. Ve bizdeki kahramanlar tabii ki Gökçen Yüksel. Onlara pası atan Murat Yenipazar. Gökçen 15 sayı ulaştı. Bedirhan 14 sayı ulaştı. Polonya'da sevgili voleybol severler, dünya bir numarası Polonya gün içinde Almanya'yı mağlup etmişti. Burada 11 bine aşkın taraftar vardı. Yani baktığımız zaman hiç koltuklarda boşluk yoktu. Servis karşılamadaki yüzdemiz şimdi bu oranlarda özellikle topları öldürürken Kaan Gürbüz %43'lük bir performans. 14 hücumunda 10 sayı üretti. Arjantin cephesinde Gomez'in 16, Vicente'nin 13 sayısı var ama işte Gökçen, Bedirhan ve Kaan harika bir hava kattı bize. Karar setindeyiz. Geçtiğimiz yıl yine bu şekilde süren bir mücadelede Arjantin karar setinde sonuca gitmişti. Rövanştı bu ve bir kez daha karşılaşıyoruz Arjantin'le. Çin'i mağlup ettik. Polonya'ya 3-2 mağlup olduk. Üçüncü sınavımızdayız. Dzeko serviste. Karar seti başladı. Murat Yenipazar. Ortadan hücumumuz Bedirhan'la çevirebilecek miyiz? Aman dikkat. Evet. Reklam panolarına ayakla bir müdahale vardı. Problem yok. Bedirhan. Bedirhan Bülbül, bravo. Yani çok risk aldık. Neler yaşadık? İşte bakın burada Gökçen, yani bugünkü starımız, çok önemli bir hamle yaptı orada. Giden sayıyı nasıl çevirdik? Tutkumuz sonuç getirdi. Nefeslerimizi tutmuştuk gerçekten. Vicente karşılamıyor servisi. Karşılayamıyor. Efeler çok farklı. Servis baskısı. Murat Yenipazar. Bravo kaptan. Tekrardan serviste Sentin. Dzeko köşede. Polanski, buna da cevap var. Bedirhan. Yani omuzlarını nasıl oynatıyor Bedirhan. Bizleri radyolarından takip eden izleyicilerimiz de var. Radyo Spor frekansından. Yani burada görselde Esport izleyicileri bugün gerçekten gurur dolu anlar yaşıyoruz. 2-0 geriden geldik. Karar setine taşıdık. Karar setinde üstünlüğümüz olsun. Murat Yenipazar filede kaldı topu. 3-1 üstünüz. Hadis kenarda ama yerine Kaan var. Ahmet Tümer'le de beklenen performansı göremeyince kenara çekmişti. Matic katkısı. Vicente'in serviste. Arkalanda Gökçen, Murat Yenipazar, Kaan'ı bıraktı. Kaan temas var mı? Olmadı. 3-0 öndeydik. 3-2 oldu. Üstünlüğümüz sürüyor. Ama burada bu sayıları harcamaması lazım. Dikkat edelim. Avantajımızı koruyalım. Belirhan. Murat Yenipazar geldim diyor. Efe. O da Dzeko nasıl top çıkardı zeminden. Polanski, ardından Bedirhan. Bravo Bedirhan. Çok efektif. O çok oyunun içinde. Bakın işte burada. Hissediyoruz sevgili voleybol severler. Hissediyoruz. Bençimiz, kenar yönetimimiz. 4-2. Efe servisi Polanski zorlandı. Dečeko yükseltiyor köşeye doğru. Zor bir top. İkili bloğumuz tekrardan hücumda Arjantin. Sayı Bruno'yla. Evet, Bruno devamlı. Yani Bedirhan'a karşı yani biraz sakin ol dercesine bir hareket var ama yani şimdi her iki ekipte de yani orada bir devamlı her sayıdan sonra Bedirhan'la bir Bruno yüz yüze geliyor. Yani burada bu tansiyonu ayarlamak, tansiyonu dengede tutmak kolay değil gerçekten. Bruno kaptan servise fileden sekti. Gökçen, Murat, Gökçen Güzel. İkili blok. Tekrar da hücum kuruyoruz. Kaan Gürbüz. Hadi Kaan. Bravo Kaan. Bu sefer buldu. Buldu o sayıyı. Çizgide yeter diyor kendisi de. Yani çünkü Kovaç da yüz yüze geliyor. Kaan da yani Kovaç da memnun ama öyle bir bakış attı ki. Tekrardan da izledik. Tam çizgide. Hatta dışarı çıkma olasılığı da varmış. Geçelim o zaman. Bedirhan'ın servisi Polanski de çek. O kısa pas. Ortuncu plase. Ah. Tam oyun kuramamışlardı. Tam omuza düştü. Yani o kadar yavaş ince dokunuşları var ki de çek onun işte. Oski filede 6-4 Türkiye. Kaan Gürbüz servisini takip ediyoruz. Smaç servisi yüksek kaldı. 6-5. Arjantin serviste. Franchi servisini kullanma hazırlığında. Kullandı. Manşette Efe. Kaan plase denemek istediği son anda reaksiyonu. Hadi Gökçen. Bunu da karşıladılar. Arjantin şunda Polanski dışarıda olmalı. Dışarıda kaçırdı. Hata. Hata Polanski. Yine 7-5. ...7-5 öndeyiz karar setinde. Gökçen'le servisteyiz. Gökçen Yüksel smaç servisi filede. Gökçen'le gerçekten büyük fark yarattık. Kaan'ın servis turu bir önceki sette. Gökçen manşette. Murat Elitbasar köşeye. Efe nereye? Dışarıya. Yedide denge var. Yedide denge var. Üç farklı üstümüz vardı. Gökçen'i kenara aldı Kovaç. Şimdi kısa servis. Ortuncu Matic. Aa, dikkat edelim. Dikkat edelim. Geriye düştük. İlk kez geriye düştük. Karar setinde ilk kez geriye düştük. Sentin'le uzun bir yerden sonra sayı kazandılar. Moladayız.

0: Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: .30 itibariyle yayınımız başlamıştı ve şu an 2-0'dan geriden gelip 2-2'ye taşıyıp karar setine uzanmıştık ve ilk kez geriye düştük. Bir sayı farkla Kovaç müdahale etti. Kaan'la hücumdayız. Kaan Gürbüz. 8'de dengeyi sağlıyoruz şimdi. Yani tehlikeli bir bölgedeydik. Ama oradan bizi kurtardı Kaan. Hata yapmadı. İyi konsantre oldu. Soğukkanlı olmamız lazım. Yani zaman zaman o Bruno'nun Bedirhan'la olan diyaloğa girmeye çalışıyor. Bozmayalım ritmimizi. Matic, Vicentin. Vicentin yükleniyor. Dikkat edelim. Vicentin'de ayaklanma var. Keselim onu. Kaan Gürbüz. Zor bir açı ama Kaan. Kaan Gürbüz. Parmaklarının ucuyla aldı sayıyı. Yani her şey kaybolmuştu. Açı yitirilmişti ama orada akıllıca, çok akıllıca yapılması gerekeni yaptı. O kaostan çıkardı bizi. Kovaç da yumruğunu sıkıyor. Dikkat Matic. Sentin. Deceko baktı. Tekrardan bir Sentin'e. İkili bloğumuz. Dublajda başarı var Bedirhan'la. Kaan Gürbüz. Massimo buna da mı yetişeceksin? Yani ikinci kez uçtu gitti. İkinci kez de sonuç yok çünkü sayı bizim. Yani devamlı rekpan polonların üzerinden uçan bir libero var. Yani ayakla Franchi, yani nasıl bir şans. Ama yani her faktörü deniyorlar. Ama sayı bizim. Moladayız.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
4: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
3: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
4: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
1: Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Yani izin vermedik Arjantin'e. 7'ye ulaştı. Deceko, Berkay, Murat Yenipazar, ortanın hücum Bedirhan. Aman geçebilecek mi? Geçti karşıya. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Hadi konsantre olalım. Ayakla müdahalemiz. Hadi bu savunma sonuç getirsin Efe. Karşılarına bırakmak durumunda kaldık. Avantaj topu Deceko, kısa pas, ortanın hücum. Dışarıda olmalı, dışarıda. Dışarıda. Bruno'nun topu dışarıda. Hakem dışarıda dedi. İtiraz ediyorlar ama temas yoktur umarım. Doğrudan dışarı gittiğini sezdik. Evet, yani milim inanılmaz. Yani santim milim. Yani şu kare mücadele lehimize tamamlandığında özet olabilir. Yani nasıl bir savunma, nasıl bir savunma. İnanılmazsınız. Bu arada temas varmış Bedirhan'ın. Bedirhan'a temas varmış. Yani yıkılmayalım, yıkılmayalım. Yani biz nereye odaklanmıştık? Meğer Bedirhan'a temas etmiş. Olsun. Sayı Arjantin'in oldu. 10'da denge var. Berkay, Murat Yenipazar. Kaan Gürbüz'ü yükleniyoruz. Massimo. Yetiştiler mi Franchi? Yetişti ama avantaj bizde. Hücum sırası bizde. Murat Yenipazar. Hadi olmadı Deceko.

0: Franchi yükseltti geriye. Vicente sayı bize Bedirhan. Bedirhan Bülbül. Biraz önce parmakların ucuna temas etmiş ve dışarı gitmişti. Bedirhan Bülbül. Sarı lacivertlerin yıldızı. Yeni dönemde Fenerbahçe ve Dikana forma giyecek ve burada şu an Ristel sunuyor bize. Block out. Karar seti 11-11. 10'da denge vardı. 11-11 şu an. Vicentin. Dikkat edelim. Arka alan savunması. Cafer bravo. Şimdi köşeye. Efe'ye karşılık var. Bruno'dan arka arka sayılar. Brunner Lozer 12-11'e taşıyor. Evet şu an ortadan hücumlarda bir canlılık var Arjantin'de. Engel olamıyoruz. Karar setinde Kovac'ı dinleyelim. Evet, pozisyonlarınızı takip edin. Servis karşıladıktan sonra. Üçüncüleri düşünün. Evet. Bu molayı almak durumundaydık. Efe ne yazık ki blok duvarını aşamadı. Şimdi geriye düştük. Buradan hemen molanın ardından sayıyla dönelim. Haydi Efe'lerin Efe'leri. Dikkat edelim. Konsantrasyonumuzu kaybetmeyelim. Yani geçen senenin rövanşını alabiliriz. Vicente'in servisini kullandı. Olmadı Efe, olmadı. Karşılayamadık. Çıkalım şu rüyadan, kötü rüyadan. 13-11 oldu. İlk kez iki farklı üstünlüğe geldiler hem de. Yani Vicente'in de bir imbelenme var. Ama Efe yani hücumda kullanamadık. Servis karşılamada da ne yazık ki problem var. 13-11 oldu. 13-11 oldu. Vicente'in Efe karşılık verdik. Ortanın hücumumuz. Oh. Polonski yükleniyor. 14-11. 14-11. Arka arkaya maç sayılarına ulaştılar. Çok hızlı bir şekilde. Olacak iş değil. Nasıl kaybettik o dengeyi? Yani buraya kadar getirip haydi. Polonski nereden nereye geldi şu an mücadele. Servis Vicente'in 14-11 smaç servisi. Murat Yenipazar arka orta hücumu Gökçen. Evet Gökçen şu an sorumluluk almalı. Bir maç sayısını çevirdik. 14-12. Şu an stresliyiz. Onlar da gördüğünüz gibi bir hava var. Bu havayı yıkmamız lazım. Efe. Dikkatli olalım Efe Bayram. Smaç servisi Polonski. Franchi yükseltti. Aman dikkat ama hayır hayır. Sayı bizim. Sayı bizim. İkinci maç sayısını da kullanamadılar. Mola istiyorlar.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Son düzlüğün sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonu ise 11'de Radyo Spor'da.
1: Radyo Spor, Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Şu an bir sessizliğimiz oldu çünkü Yani nereden nereye geldi? Kaan Gürbüz işte öne çıkılanlarda bu haldeydik yani Bedirhan'la. Ama iki maç sayısını çevirdik. Devam etmemiz gerekiyor. Devam etmeliyiz. Efe tekrardan serviste. Massimo. Franchi. Avantaj bizde. Haydi dengeyi sağlayalım. Haydi Kaan. Dzeko. Massimo yükseltti. Polanski. Sayı bizim. 14-14. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. 3-0'lık seriyle cevap verdik. 14'te denge var. Neler yaşıyoruz böyle. Vicent'in tekrardan da ayrı oluyor. Diaz kenarda. Efe hatalarını affettirdi gerçekten. Tamam artık denge var. Haydi bu seriye devam. 3 maç puanı çevirdik. Efe Bayram. Haydi Efe. Polanski. Dzeko. Polanski. İkili bile omuz. Massimo orada. Dzeko. Franchi. Temas var mı bakalım? Hayır yok. Hayır yok. Hayır yok. 15-14. 3 maç sayısını çeviren finalin efeleri şimdi maç sayısında. Haydi bir sayı. Bir sayı. Efe Bayram. Maç sayısındayız. Başarabiliriz. Smash servis. Ah. Tamam. Buraya kadar getirdin Efe. 15-15. 17 uzadı. Heyecanımızın tavan yaptığı anlar. Bruno. Servisi. Murat Yenipazar. Kaan Gürbüz. İkinci kez maç sayısı. İkinci kez. Bir sayı. Yine bir sayı uzaklıktayız. ...2-0 geriden geldik. 3 maç sayısını çevirdik. İkinci kez maç sayısındayız. Bedirhan Bülbül. Polanski. Dzeko. Arka orta hücumu. Of içeride. 16-16. 18 uzadı. 2 maç puanını kullanamadık. Arjantin 3. Biz 2 kez maç sayısını kullanamadık. Nasıl bir gece bu? Polonya karşısında da 5 setlik bir mücadeleydi ama karar seti bu şekilde uzamamıştı. Sanchez servisi. Efe. Murat Yenipazar. Gökçen. Gökçen. 17-16. Üçüncü kez maç puanındayız. Üçüncü kez. Murat Yenipazar. Kaptan. Gökçen'i görüyor ve Gökçen. Adis dahil oldu. Murat Yenipazar kenarda. Üçüncü kez maç puanındayız. Haydi Kaan. Smash servisi Massimo. Franchi. Bloğumuz ve sayımız ve maç da bizim. Maç bizim. 18-16. 18-16. Üçüncü maç puanında. Sonuca gidiyoruz sevgili voleybol severler. Bravo. Ama yani tabii bu havamızı bozmaya çalışıyorlar. Tamam bakalım. Arjantin diyor ki izlememiz lazım. İzleyelim. Bir hata yaptığımızı düşünmüyoruz. O şekilde bakıyoruz. Yani bakalım. Herhangi bir problem var mı? Hayır hiçbir şey yok. Maç bizim sevgili voleybol severler. 2-0 geriden geldik. Durumu 3-2'ye taşırken 3. maç ya 3 maç puanı çevirdik. Biz 3. kez eline geçirdiğimiz maç sayısıyla sonuca gittik. Bir aylık hırpalandık. O 2 set yani servis karşılayamadığımız, servis atamadığımız set ve yaşananlar. Sevgili voleybol severler, kısa bir aranın ardından buradayız.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Radyo Spor.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
2: Radyo Spor.
3: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Reklam.
0: Vestel milli heyecanı sundu.
2: Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
2: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
3: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
3: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
1: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
3: Şimdi tekrar kontrol edin.
1: Yine 399 lira oldu.
3: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
1: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
4: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
3: Cezada indirim olur mu acaba ya?
4: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
5: Reklam.